0: kalmış durumda. Yapacağı nokta birkaç transfer dışında teknik direktörü aynı, başkanı aynı, kadrosu hemen hemen aynı olacak. Dolayısıyla da çok avantajlı girecek yeniden sezona. O yüzden Fenerbahçe'nin yapacağı kadro bu yükü taşıyabilecek, rakibi alt edebilecek bir kadro olmalı. Bu da kolay değil açıkçası. Başkanlar tabii vaatte bulunuyorlar ama gerçekten işleri de kolay değil. Bunu da bir kenara koymak lazım. Şimdi mesela Beşiktaş da mesela yeni bir teknik direktör getiriyor. Bunun yanı sıra yeni transferler yapacak. Beşiktaş da bu sene geçtiğimiz senelere oranla baktığın zaman kolay yutulur bir lokma durumunda olmayacak. O da yarışın içinde olacak. Dolayısıyla da Fenerbahçe'nin işi de bir o kadar zor. Ha, belki bir başka açıdan bakıldığında Beşiktaş'ın olması Fenerbahçe'nin içine yarar. O da yani rakiplerinden puan alma ve o da şampiyonluk potasında olması, Fenerbahçe'nin yani şampiyonluk yarışının üçlü dörtlü olması Galatasaray'ın işini daha da zorlaştırır ve Fenerbahçe'ye güç katabilir tabii ki. Ama neticede baktığımız zaman iyi bir kadro gerekiyor. Zaten Fenerbahçe'nin kadrosu iyi. Oralara transferlerle nokta atışları yapılacak şimdi. Şimdi eksik olan yerlere bir sağ kanat, bir golcü, hatta iki golcü isteniyor zaten. Golcüsü olmadığı için büyük çile ve stres yaşadı. Bunun yanı sıra bir stoper, bir de Ederson'la devam edilecekse onunla anlaşmayı bekliyor. Mesela sağ bek sorunu var Fenerbahçe'nin. Çünkü iki sağ beki de, biri Portekiz milli takımında, öbürü Türk milli takımında Dünya Kupası'nı yaşayacaklar. Onlar oradan tatile gidecekler ama o süre içinde Fenerbahçe bir Şampiyonlar Ligi önelemesi oynayacak. Sağ beki olmadan olmaz. Buraya idare edebilecek en azından bir oyuncu gerekli veya belki de bu iki sağ bekten de vazgeçip oraya yepyeni bir sağ bek transferi yapılması da gerekebilir. Çünkü ne Semedo'yla ne Mert Müldür'le Yıldız çok barışmadı Fenerbahçe'nin. Yani halletmesi gereken sorunlar var. Yani sağ beki halletmesi lazım. Ederson'la devam edip etmeyeceğinin kararını vermesi lazım. Oyuncuyla, menajeriyle her şekilde görüşülüp bu kararı da uygulamaya geçirmesi lazım. Eğer Ederson'la devam edilmeyecekse önde bir kaleci transferi de gerekiyor. Tüm bunlarla baktığınız zaman bir sol stoper şart olduğunu zaten biliyoruz. Bu sene yenilen gollerin hemen hemen hepsinde Osvaldo'nun hatası var. Osvaldo iyi bir oyuncu ama kendi gerçek mevkiinde oynamadığı için, devşirme bir sol stoper olarak görev yaptığı için yine elinden geleni yaptı ama birçok maçta da hatalı hareketleri nedeniyle Fenerbahçe'nin gol yemesine sebep oldu. Yani bu çağlarla da bunu gördü Fenerbahçe. Yiğit Efe'yle de olmuyor. O yüzden sol stoper diyoruz. Aynı stoper'e baktığın zaman orada da Arci Buran ve Levent yetersiz çok Fenerbahçe tarafı. Şimdi yani bir sol stoper alınırsa Osvaldo sol döner mi? Yoksa farklı bir transfer, farklı bir
1: transfer. Süleyman, yer mi değiştirdin evde veya bulunduğun yerde? Biraz ses silip geliyor çünkü.
0: Yok.
1: Ha, şu an iyi, tamam. Bir ara gitti geldi ses de ondan dedim.
0: Ondan sonra yani demek istediğim belki iki stoper gerekebilir Fenerbahçe.
1: Doğru, çünkü doğru.
0: Yani yol ayrımı yaşanırsa bazı oyuncularla ama baktığın zaman net 5 transfere ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Bu 6 da olursa kimse buna hayır demez. Yani tabii nedir bu 6 deyip, yani Fenerbahçe'nin zaten mali yapısı belli, 60 milyon euro harcama durumu var ama bazı oyunculardan ayrılınan da bilir. Eğer onlardan yol ayrımı yaşanırsa gelecek rakamlarla da bu 60 milyon euro biraz daha artabilir. O yüzden de neyin ne olacağı da işin en kötü tarafı Dünya Kupası'nın olması. Dünya Kupası nedeniyle oyuncuyla görüşmek, menajeriyle görüşmek, yeni transferler yapabilmek gerçekten çok çok zor. O yüzden bakalım neler yaşayacak Fenerbahçe taraftarları. Yani işler bu vaatlerle veyahut da onu alacağım, bunu alacağım veya şampiyon yapacağım demek de olmuyor. Hiç de kolay değil. Yani oturmuş kadrosu olan bir Galatasaray yine bir adım önde başlayacak gibi gözüküyor lige. O yüzden altını doldurmak için çok çalışması gerekiyor Fenerbahçe'nin yeni yönetimine.
1: Evet. Sevgili Süleyman, araya gitmem lazım. Çok teşekkürler. Son olarak ekleyeceğim bir şey var mı? Sevgili
0: Yok,
1: Süleyman.
0: Hepimiz gözümüz yarın yapılacak konuşmalara çevrildi. Bir de bugün Sayın Başkan adaylarının yapacağı son konuşmaları dikkatle izleyeceğiz. Ve insanlar yarın stadyumda biraz havayı bize koklatacaklar. Biz oradan yani yarın kimi kazanacağı konusunda net bir fikrimiz zihnimizde oluşacak bence.
1: Çok teşekkürler.
0: Sevgiler, herkese iyi hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.
1: Evet, hattımızda spor yazarı sevgili Süleyman Arat vardı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, ters köşe devam ediyor. Aygün abicim yayından, Antalya'dan Beste ben. İlginç bir nokta var demiş. Tedesco hoca İtalya doğumlu, Alman ve soyadı İtalyanca dilinde Alman demek. İtalyano hoca Almanya doğumlu, doğumlu soyadı İtalyan demek. Ya Beste. Evet, hattımızda Cumhuriyet Gazetesi yazarı sevgili Orhan Can var. Orhan Can yayınımıza hoş geldin.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
1: Evet, Vincenzo Italiano bugün saat 15'te Sayın Başkan'la beraber İstanbul'da olacak. İstersen oradan başlayalım. Hoca tercihiyle ilgili neler söylersin? İlk tercih miydi sevgili Orhan Can?
2: İlk tercih değildi, bunu biliyoruz. İşte bir Portekiz faciası yaşandı. Portekiz'e kadar gittiler arkadaşlar, ilgili arkadaşlar.
1: Önder Özen başta olmak üzere.
2: Evet, alınmak istenen teknik adam, ben sizde görüşmüyorum dedi. Resmen böyle dedi, yani mealini söylüyorum ve görüşmedi zaten. Onun üzerine işte İbrahim'e döndü. Düşünebiliyor musunuz? Portekiz'e kadar gidiyorsunuz, menajeriyle yemek yiyip geri geliyorsunuz. Ya insan sorar, niye gittiniz o zaman oraya diye.
1: O da çok ilginç ya. Yani nasıl peki, adam başka bir takımla mı anlaştı? Teknik direktör tabii, yoksa?
2: Tabii işte.
1: Anlaştıklarından da haberi yok gidenlerin. Doğru anlıyorum değil mi?
2: Anlaştıklarından da yok. Adam Monaco'ya gidiyor. Ve görüşmüyor da. Bu hakaret yani.
1: Evet, büyük hak şey.
2: Ya da gidenlerin işi bilmemesi. Yani başka türlü bunu yorumlamamız mümkün değil. Ne o şey? Bu geriye de kaldı. Peki bu atılımları da ama ne Sergen Hoca'ya ne de Serkan Rensper'e verdiler böyle şeyleri. Deneme yanılma yöntemiyle alınma. Deneme yanılma yöntemiyle İtalya gibi oldu. Boşta. Neden? Fenerbahçe'nin eski hocası gitti. Bak bu söz konusu İtalyan'a ismi soyadı çok şey ya. Ne diyeyim? Şükseli. Türkiye'de çok manşetler oturuyor soyadından dolayı.
1: Çok da şarkılar var biliyorsun.
2: Evet, meşhur neydi? İtalyan şarkıcı İtaliano diye öyle bir şarkı. Evet,
1: şimdi La Chanta mi cantare sona La Chanta mi cantare sona ti valor mero. Öyle bir şarkı işte.
2: Evet, bizim gençliğimizin şarkıları.
1: Sono l'Italiano. Bak, La Chanta mi cantare sono l'Italiano. Demek ki bu şarkıyla mı çıkacak stada? Tribünler böyle bir şey mi yapacak? Vincenzo İtalyan'a.
2: Onda mutlaka uyarlamalar yapılır. Mutlaka. Ama burada benim eleştirdiğim noktalar. Şimdi gelir gelmez de hani böyle taarruz yapmayalım. Ama eleştiriye de herkesin açık olması lazım. Aldığı para. Sergen Hoca neden mesela söz konusuysa tam öyle değil daha da. Ana bahsedilen para 6 milyon euro.
1: 2 yıllık anlaşma. 2 yıllık anlaşma, onu da söyleyeyim.
2: Ya yıllık bu.
1: 2 yıllık anlaşma yapmış yani. Yani 12 milyon euro. Anlaşma 2 yıllık.
2: Tam 2 yıllık işte onu 6 çarpı 2 ay gün. Yani peki Sergen Hoca ne kadar alıyordu? 2,5 lira. Yani kusura bakmayın şimdi Kasım'da başarılı
1: ekibine de 2,5 milyon euro önerilmiş, onu da söyleyeyim sana. Şimdi bir gazete haberine baktım ben, ekibi de 2,5 milyon euro alacakmış, ekibiyle gelecek, yani yıllık 8,5 milyon euroya mal oluyor.
2: Evet,
1: Beşiktaş'a
2: söylenen o yıllık o şey, işler tert giderse ne olacak, babanızın parasını mı veriyorsunuz bunu, hani şeylere hazırlanıyordunuz. Yani eleştirilecek çok şey var, buradaki adama yapacaklarına bakacağız. İşte İtalya Ligi'nde bu gelen abinin bir başarısı yok. Bir kupa var. İtalya Kupası'nı aldı. Milan'ı 1-0 yendiler galiba. Bir tek bu var. Ondan sonra düşünebiliyor musun? Bak, bunu yapmış bir adamı bu kulüp gönderdi. Blokta. Onun yerine Fenerbahçe'nin ayrılan Todeschi'yi aldı.
1: Evet. Tedesco ile anlaştı.
2: Hemen anında adam orada işe başladı hemen. Fenerbahçe'den ayrıldı. 3-4 gün sonra öyle aldı. Yani bunlar çok enteresan yani. Bence oynamı bitti. Bu adamın mantığı Beşiktaş'a uyacak mı? Bunlara bakıldı mı? Yoksa pazara girdik abi, ilk tezgahtan şey var, ucuzluk var deyip de onu mu aldılar? İşte ben açık açık söylüyorum yani.
1: Biraz eller daralmış olabilir, onu da sana söyleyeyim. Yani çok fazla şu anda boşta teknik direktör kalmadı.
2: O zaman yerli bakacaksın. Bir sürü aday var yani. Yerli

0: Senin önünü kapattı ama başkan dedi ki Şenol Güneş dedi istemiyorum ben dedi.
1: İşte yani kapatmayacaksın abi. Alternatifler var. Kapattığın zaman alırsın işte böyle yıllık 8,5 maliyetli bir grup. Kapatırsan böyle olur. Şenol Hoca'yı alsaydın ne olurdu? 2-2,5 liraya alırdın. Belki de durumumuz daha şey derdin. Çünkü Şenol Hoca da doymuş bir adam. Belki daha da uyguna şey yapabilirdin. Ve bize uzun vadeli çalış diyecektim. Tıpkı Lucescu'nun milli takıma gelip milli takımı, bakın Beşiktaş'ın buna ihtiyacı var. Milli takıma geldi, hatırladınız mı? Şenol Hoca'yı kimler yedi milli takımda? Milli takım başındaydı Şenol Hoca. Orada kimler yedi? Futbolcular yedi. Dolayısıyla menajerler yedi. Onu resmen gönderdiler. Biz küme düştük, hatırlıyorsunuz.
0: Toto Kotunya'nın şarkısı. 80'lerin şarkısı. Şimdi dinleyicimiz atmış. Doğru söylüyor. 80'lerin. Semih Cesur.
1: Ben şeydi, İtalyan bir kadınla bir karı kızı söylüyorlardı.
0: Biliyorum kim olduğunu. Şimdi isim aklıma gelmedi.
1: Romina bir Albano mu?
0: Romina Albano çifti. Doğru. Öyle bir şeydi. Doğru. Bir bakacağım ben. Şimdi internette bakacağım.
1: TRT vardı. Hep boyuna bunu çalardı.
0: Sabah akşam bunu dinlerdik. Ya evet, ben üniversite sınavına giderken bu şarkı benim dilime dolandı. Ya soru çözemiyorum. La chanta mi cantare, sona chitarra in mano. La chanta mi cantare, sona l'italiano. Doğru mu?
1: Evet, ya. Doğru.
0: Bak nasıl hatırladım, gördün mü üniversite sınavına girerken?
1: Beşiktaş galip geldikçe bunların o zaman çok duyacak. Ama işler kötü gittiğinde de başka türlü olacak. İşte dediğim gibi soyadı çok sükseli bir soyad. Türkiye'de de çok iş yapacak. Reklama müsait bir soyad. Yani ne derler, fonetiği uygun. Fonetik, diksiyon falan tam böyle oturuyor yani. Hı-hı. İnşallah kuracağı 11'ler, kuracağı takım da olur. Ama bak bir daha söylüyorum. İtalya Ligi'nde bir başarısı yok hocanın.
0: Evet, yok.
1: Hoca şeyde işte kupayı almış.
0: Belki burada da bir çıkış yakalayabilir. Nasıl Montella geldi burada bir çıkış yakaladı. Tedesco bakma sen, yani burada bir çıkış yakaladı. Belki burada bir uzunca bir süre şampiyonluk getirip çok daha farklı noktalar. Onun için de bir kariyer açısından da bir şey olabilir burası. Bir basamak olabilir. Ne diyorsun?
1: Olabilir ama çok şeylerimiz var. Yani şüphelerimiz var. Ona bakarsan o zaman Sergen Hoca'ya tahammül edecektiniz. Şenol Hoca boşta duruyordu. Adam sadece bir telefon kadar uzaktı. Daha kafadan Şenol Hoca'nın üstünü çizdiniz. Dedim bak Beşiktaş'ın neye ihtiyacı var? Şenol Hoca'yı milli takımda yediler. Futbolcular yedi. Resmen top oynamıyorlardı. Hatırladın mı? Türk milli takımı küme düştüydü. Uluslar bir şeyine, bir alt kümeye düştüydü. Hatırladın mı? Şenol Hoca'nın olduğu zaman. Evet. Sonra Lucescu geldi. Ne yaptı? Bütün o futbolcuların hepsini 3'te 2'nin kadro dışı bıraktı. Bitirdi. Avrupa'dan gencecik çocukları aldı. Ölmeden önce de bunu söyledi. Bunlar, hani bize Türkiye'ye maça geldi. Ölmeden önce Lucescu.
0: Evet.
1: Dedi ki bunları ben seçtim zaten dedi. Ben buldum dedi.
0: Ayaküstü
1: röportajında.
0: Doğru.
1: Yani böyle olduğu gibi yeniledi. Şimdi işte Sergen Hoca'nın hatası neydi? Gelir gelmez bu futbolcular kötü, bu bilmem ne, ben almadım ki. Şimdi bak bu adam gelecek, öyle demeyecek ama. Bu futbolcuları ben almadım ki demeyecek. Var olan, eldeki var olan helvayla neydi? Güzel bir helva yapmak isteyecek yani.
0: Onunla beraber helva yapacak ama oradan evet. Bir kısa araya gitmem gerekiyor müsaade edersen. Reklam aramız var değil mi? Çok kısa bir ara, aradan sonra sevgili Orhan Can'la sohbetimiz devam edecek.
1: Milli takımı da konuşalım.
0: Milli takımı konuşacağız zaten aradan sonra.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Ters Köşe devam ediyor. Cumhuriyet Gazetesi yazarı sevgili Orhan Can'la sohbetimiz devam ediyor. Emin Kaymak demiş ki gelen hoca şampiyon yapamazsa ne olacak? Sergen Hoca'ya bir yıl daha devam edilmeliydi demiş. Edilecek demiş. Deminki şarkı da Albano Romina Power Albano çiftinin de. Onu şimdi hatırladım.
1: Ben doğru hatırlamışım. Vay be.
0: Romina Power Albano çifti. Doğru.
1: Evet.
0: Milli takıma dönelim. Ya, milli takıma dönelim sevgili Orhancan. Ne diyorsun?
1: Ya milli takımda bir gerçekten de bir forma adaletsizliği ve bir şey yaşadık.
0: Ne anlamda? İsim anlamında ne anlamda?
1: Şey işte formunun zirvesinde olan Aral'ı almadı. Garanti kadroya yine Amerika'ya gittiler ama onu da söyleyelim. Muhammed de kaleci.

0: Muhammed'le Aral'da gitti. Yeni Dünya Kupası kurallarına göre kaleci Dünya Kupası boyunca yedeği yedeği olarak kalabiliyor. Bu Dünya Kupası'nda geçerli. Ben mesela daha öncekilerde yoktu bu. Yani Muhammed Dünya Kupası'nın sonuna kadar milli takımda Amerika'da kalacak. Yani biz milli takımda tabii yürüyebildiği kadar maçlarda aldığı galibiyet ve puanlara kadar Amerika'da ne kadar kalacaksa o kadar o da kalacak. Aral ise ilk kadroda olmadığı için bir tercih sakatla ilk maça kadar sakatlanma durumu olursa bir milli takımdan bir kişi çıkartılacak, Aral yerine girecek. Bu da ilk maça kadar geçerli. Turnuva başladıktan sonra Aral'ın hala şeye alınmadıysa milli takım ana kadrosuna, Aral Amerika'dan Türkiye'ye dönecek. Onun için bitecek Dünya Kupası. Lütfen götürdü beyefendi. Lütfen. Kusura bakmasın abi. Aral'ın yerine seçtiği insanların lig performansı ortada. Tepkiler de zaten buna. O zaman bize Montella'ya niye biraz daha yakındı bizim gibi şeyler? Yani destekliyorduk biz. Bravo, kimsenin baskısı altında kalma yürüyor. Menajer yabancı olduğu için menajer baskısından uzak duruyor diyorduk. Çünkü yerli olduğu zaman bunu hoca, diyelim ki yerli hocası sensin milli takımın başı Aygün. Seni siyasiler arıyor, bakanlar arıyor.
1: Doğru, doğru.
0: Bizim şurada Ahmet de var, onu da bir değerlendirsen. Falan sporda şu var, tamam mı yani abi?
1: Evet.
0: Bu baskıyı zaten TFF'ye gittiğinde hissedersin zaten. Yani Rio'ya gittiğinde seyredersin abi. Çünkü yarı siyasi. Bir de menajer baskıları var işte. Benim topçumu al. Vitrine çıkacak. Bu 4 yılda bir gelen bir vitrin şansı. O futbolcusunu vitrine çıkartacak ki satacak. Belki kendi açılarından o da belki doğru olabilir ama milli takımın genel çıkarları açısından yanlış. Şimdi yerli hoca olduğu zaman ne yapıyorduk? Bundan önce yaşamadık. İsim vermeyeyim. Şimdi hemen zaten sen ilk zikredersen aklına gelebilecek. Falancaya'nın şeyine, menajerliğine geçmezsen.
1: Ha, onlar yaşandı ama yaşandı tabii. Menajerler baskısıyla alınan, hiç oynamamış kaleciler bile alındı bu ülkede. Kusura bakma, yalan mı?
0: Doğru, doğru.
1: Milli yapıldı. Zaten. Milli yapılmak için alındı.
0: Ve kocaman milli takımın hocası, eskilerden bahsediyorum. Falancaya geçmezsen menajer olarak seni milli takıma almam. Aynen bunu. Sonra da çocuklar futbolu bıraktıktan sonra bunları açıkladılar hep yani. Ha böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olur mu şimdi? Bu şimdi Montella'nın bu yaptığı da asla beni şahsen hayal kırıklığına uğrattı orada. Aral tam zirvesinde çok da güzel top oynadı. Son hazırlık maçında.
1: Evet.
0: Belli zaten mayasında iyi topçulu. Ve oynadığı şeyde Avrupa'da adam şey seçilmiş. En iyi futbolculardan biri seçilmiş. Yani işte o zaman tartışırız abi yani. Onun yerine doğru düzgün maç yapmamış, kötü performansın üstüne kötü performans yapan iki futbolcuyu tercih ediyorsun yani. İşte bu ayıp bir şey yani. Ayıp bak şimdi. O hocalığın eksiği puanının dışında ayıp yani. Haksızlık. Forma adaleti deniyor ya hep. Bizim spor medyası der ki forma
1: adaleti.
0: Evet, forma adaleti. Forma adaletini yok ettim be hoca yani. Bu çocuklar bir de gencecik çocuklar, 23 yaşında mesela Aral. Yani milli takımda da böyle var inşallah.
1: Orhan abi, milli takımdan bir de bir şey daha dönmek istiyorum. Aslında Beşiktaş'ta da bir de kalede de sıkıntı var. Kale krizi nasıl çözecek? Yani Ersin'in durumu da belirsiz. Yani Beşiktaş'ta kale evet, problemi Ersin, nasıl çözülecek?
0: Evet, pamuk ipliğine bağlı Ersin. Şöyle, Ersin bana göre iyi bir geçirdi. İyi bir sezon pardon. Baştan protesto değdiyse ama altyapıdan yetişmiş olsa bile çocuk hani taraftarla bir şeyi yok, bozuldu o kılsın. Şimdi mesela son maçlarında ne goller çıkarttı. Gol olacak olan pozisyonları çıkarttı. Düzgün cümle kuralım. Hepsini Ersin kurtardı birçoğunu.
1: Evet.
0: Beşiktaş'ın üçlük dörtlük yapabilecekleri pozisyonlarda Ersin çıkarttı. Protestolar kesildi. Kesildi ama bu kalecidir. Gol yediği zaman ne olacak? Yeniden mi bağıracaksınız? Ersin bilmem ne diye git diye. Protesto edeceksiniz. Şimdi top oynadın sen de yani. Bir saha kenarında bırak, 3 kişinin bile sana bağırması seni tamamen deforme ederdi. Demolilecek adamı.
1: Doğru, doğru.
0: Yani kusura bakmasınlar. O da pamuk ipliğiyle bağlı. Şimdi Beşiktaş yönetimi gitme diyor. Uzatmak istiyor. Uzatmak istiyor. Çünkü yerine şu anda tam bir alternatif yok. Ama o kararı tabii ki Ersin verecek. Söylediğim gibi pamuk ipliğine bağlı olur. Her maç. Her maç böyle olur.
1: Tribünlerle tabii sıkıntı varsa futbolcunun da biraz daha böyle toparlanması zor oluyor. Bu hep yaşandı.
0: Bir de şimdi kalecidir bu, gol yiyecek yani. Bırak adamlar sağ beki sol beki ıslıklıyorlar sağdan çıkarken. Çocuklar neydi, topu kime atacaklarını şaşırıyorlar yani. Böyle bir artık o eski taraftar profili de yok. Eski taraftar profili de yok. Bambaşka bir şey var ve %100 başarı bekleyen bir profil var. Hemen ıslıklıyorlar, adamın eli ayağı birbirine karışıyor çocuklar. Bunlar da gencecik çocuklar yani. 20 yaşıyla 30 yaş arasındaki insanlar bunlar yani. İşte Ersin'in böyle bir problemi var, kararı o verecek. Milli maç bekleniyordu yani, Dünya Kupası. Ersin'i son anda almadı biliyorsun. Hı hı. Dostlar alışverişte görüşürüz.
1: Önder Özen'le ilgili Deniz'den Atilla, Beşiktaş taraftarı Atilla Bey'in biraz senin sözlerine biraz tepkisi var Önder Özen'le ilgili söylediğin, ama Önder Özen'in ben aldığı rakam açık değil mi arkadaşlar? Söyleyeyim mi Orhan abi?
0: Söyle.
1: 1.6 milyon dolar.
0: Aynı imkan Serkan Rençber'e verilmedi. Bir pazardan ilk bulduğunu al denmedi.
1: 1.6 milyon dolar. Dolar değil mi? Ben yanlış bilmiyorum değil mi? Dolar mı euro mu? Ben artık dolar euro birbirine yakın zaten de fark etmiyor da 1.6.
0: Birbirine yakın. Doğru.
1: 1.6 milyon dolar olduğu konuşuluyor arkadaşlar. Böyle iddialar var. Söyleyeyim, ben de duydum bunu. Bilmiyorum Orhan abi, sen duydun mu böyle bir şey? Önder Özen'le ilgili bu rakamları. Böyle bir şey duydun mu?
0: Evet duydum.
1: 1.6 milyon dolar arkadaşlar.
0: Yıllık 12'ye bölüksünler işte. Aylık maaşı çıkarırlar. Serkan ne kadar alıyordu Serkan Bey?
1: Onu bilmiyorum. Onu bilmiyorum.
0: Söyleyeyim onu da. 2.
1: 2 milyon TL. TL.
0: Aylık.
1: Aylık. Abi 24 milyon 24 milyon TL yapıyor yani. Beşiktaş kulübü ne yapıyor bu? Çok büyük paralar bunlar ya.
0: Evet, bütün bütçeyi veriyorlar yani demek ki. Ve bak, bu imkanlar şeylere tanınmadı diğerler. Bunun nedir? İtalya'ya gidiyorsun ilk, bunun anlamı şu budur meali. Pazardan ilk bulduğun elmayı al gel. Portekiz olmadı, İtalya'ya gidiyorsun, bunu alıyorsun. İnşallah uyar. Anlayışı uyar. İşte ama arkadaşı anlattık şeyini. Zaten hemen şimdi başarısızlık dilemeyiz hiç kimseye. Hiç kimse hangi takıma gelirse gelsin başarılı olsunlar. Biz de zevk alalım maçlarda.
1: Doğru söylüyorsun.
0: Güzel sportif oyunlar olsun. Hak edenler kazansın.
1: Doğru. Orhan abi, yayınımızın aşağı sonuna geldik. Son olarak eklemek istediğin bir şey var mı sevgili Orhan Can?
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Dün işte Reha Muhtar'ı, büyük futbol sevdalısı ve Beşiktaşlı Reha Muhtar'ı yolcu ettim.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Dünkü yayından sonra gittim ben orada. Hı hı. Orada da tabii Beşiktaş kulübünde yöneticilik yapmış birisiydi. Başkan yardımcısı Hakan Daltaban geldi. Aileni gördüm. O kadar da çok ilgi olmadı. O yüzden de biraz üzüldüm. Öyle bir senin cenazesinde böyle bir kulüp tarafından ilgisizliğin. Belki de yurt dışındaydı.
1: Başkan yurt dışındaymış ama bugün 3'te dönüyor ya şeyden, hoca ile beraber geliyor.
0: Hakan Bey geldi. Yani dün de öyle bir şey yaptık. O da Beşiktaş'a hizmet etmiş birisi. Ama onun döneminde başkan olan insanlar gelebilirlerdi ya da yönetimde olduğu arkadaşları gelebilirlerdi. Ondan hiçbiri gelmedi.
1: Anladım. Peki. Çok teşekkürler Orhan Can, yayınımıza bağlandığın için. Çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sağ ol. Evet, hattımızda Cumhuriyet Gazetesi yazarı sevgili Orhan Can vardı. Kendisine çok teşekkür ederiz. Bugünlük ve bu haftalık da Ters Köşe'nin sonuna geldik. Pazartesi sabahı görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı

0: bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
2: Radyo Spor!
3: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
4: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
1: Ali Erim ve Genco Boran'la Hat-Trick başlıyor.

Hattrick programına hoş geldiniz sevgili Radyospor dinleyicileri. Girişte Ali Erim ve Genco Borun ile Hattrick başlıyor dedik. Ama bugün benim sesimi duyduysanız bilirsiniz ki Genco Boran tek başına Hattrick'te sizlerle birlikte. 5 Haziran Cuma saatlerimiz 14.02 oldu. Gündem yoğun. Spor gündemi tabii. Spor radyosu, spor gündemi haliyle yoğun. Televizyona bakma fırsatı olanlar gördü. Saat 16'da Beşiktaş yeni teknik direktörü Italiano'ya kavuşacak. İstanbul'a geliyor. Italiano çarşamba günü müydü? Salı günüydü. Salı günü de biliyorsunuz Italiano ile ilgili böyle güzel bir bölüm yaptık. Esports'tan bir arkadaşımız İtalya Ligi'ni anlatan, İtalya Ligi'ne hakim Italiano'nun çalıştırdığı kulüplerdeki özelliklerini Beşiktaş'a uyum sağlayabilip sağlayamayacağı konusunda çok güzel derinlemesine bir analiz yaptı. Benim orada aklıma takılan tek şey, şimdi içeride arkadaşlarla da konuşuyordum, rotasyonu. Yani çok fazla rotasyona gitmesi. Bunu da Mert, ben, Ali konuştuk. Yani bu yöntemde başarılı olmadığı takdirde hemen ağır bir şekilde eleştirilir. Yani burada işte o arayı bulması lazım Vincenzo Italiano'nun. Bakalım hayırlı olsun diyelim. Daha tabii bunu detaylı bir şekilde konuşacağız. Fenerbahçe'de başkan adaylarının transferle ilgili açıklamalarında çıta giderek yükseliyor. Aziz Yıldırım Mbappe dedi. 3 tane oyuncu saydı. Kimdi o 3 isim? Mbappe, işte böyle hani son zamanların, bu yeni dönemin flash 3 ismini saydı. Bunlardan birini alırım dedi. Hakan Safi de dedi ki söz veriyorum dedi Aziz Yıldırım'a. Eğer bu üçünden birini alırsa diğer saydığı ikisinden birini de ben alacağım dedi. Çıta giderek yükseliyor Fenerbahçe başkanlık seçimi öncesinde. Futbolcu isimleri havada uçuşuyor. Tabii biz bir yandan da milli takıma odaklanmaya çalışıyoruz. Artık milli takımımız Amerika'ya gitti. Haberleri oradan görüyoruz. İşte jetteki aşma süreci, antrenmanlar, diğer ülke takımlarının da işte kadroları anons edildi. Bilmiyorum gördünüz mü, internette görmediyseniz bence bakın. Benim çok hoşuma gitti. Bayağı da konuşuldu. Konuşuluyor da hala. Norveç milli takımının Dünya Kupası'na gitmeden önceki Viking pozu. Herkese Viking kıyafeti giydirilmiş. Bir gölün kenarında bir tane Viking gemisi var. Haaland da tam Viking olmuş. Gerçekten acayip bir fotoğraf. Benim çok hoşuma gitti. Sosyal medyada da hani Norveçli olsun olmasın gören herkes en iyi Dünya Kupası konsepti olduğunu söylüyor. Böyle savaşa hazır bakıyorlar. Böyle hani gülen, eğlenceli bir modda da değiller. Yani eminim çekimler esnasında çok gülmüşlerdir falan ama hani konsept olarak böyle sinirli, savaşa gidiyor gibi herkes böyle bir meydan okurcasına bakarken bir fotoğraf çekilmiş. Yavaş yavaş artık Dünya Kupası moduna da tabii ki giriyoruz. Çok da mutluyuz. 24 yıl sonra milli takımımız

0: Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti. Hazırlık maçları tüm hızıyla devam ediyor. Dün tabii bazı sürprizler oldu, olmadı değil. Acaba işte bu sürprizler Dünya Kupası'nda da olacak mı? Onu da çok merak ediyorum. İşte mesela İspanya Irak'la 1-1 berabere kaldı. Yani İspanya tek kale oynamış. Tamam, rotasyon vardı, doğru. Ama yani hani İspanya'nın ne olursa olsun nasıl bir kadroyla çıkarsa çıksın yani Irak'ı yenmesini bekleriz, değil mi? İşte bazen Dünya Kupası'nda böyle şeyler olabiliyor. Hani acaba bu maç onun bir mesajı mıydı? Hakikaten merak da etmiyor diyelim. Özellikle ilk maçlara baktığımızda birçok kuvvetli takımın çok kuvvetsiz takımla eşleştiğini görüyoruz ama işte Dünya Kupası'nın açılış maçlarında da öyle sürprizler olmuştur ki Senegal'in Fransa'yı yenmesi 2002 idi yanılmıyorsam, Suudi Arabistan'ın Arjantin'i yenmesi son Dünya Kupası'nda, İtalya 90'da yine Arjantin'in Kamerun'a yenilmesi. Bunlar hep benim aklımdaki açılış maçları, sürprizler. Açılış derken ilk maç değil. Yani ülkelerin oynadığı, çok kuvvetli ülkelerin oynadığı ilk maçlardaki sürprizler olarak benim aklımda kalanlar. Dün başka ne maçları vardı? Tabii bakacağız ama yani önümde dünkü maçların sonuçlarını görmek için yaklaşık 5 dakikadır bir reklam var. Geçmesini bekliyorum ama geçmedi. Bugün de çok maç var. Bana her zaman olduğu gibi WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. 0538 052 1487. Ya şu reklamı nasıl geçemiyorum anlayamadım. Hah, sonunda. Bu sabaha karşı da Çekya-Guatemala maçı varmış. 3-1 bitmiş. Meksika Sırbistan'ı 5-1 yenmiş. Oo. Bak bu güzel bir sonuç. Meksika açılış maçında 11'inde saat 10'da Türkiye saatiyle Güney Afrika ile oynayacak. Meksika da benim sevdiğim bir takım. Gerçi son yıllardaki bana kalırsa en zayıf kadrosu, bana kalırsa. Çünkü Meksika'nın her zaman hakikaten çok iyi oyunculara sahip olduğu, uluslararası seviyede işte kaç, zaten son 4 Dünya Kupası'nda Marquez'i sayabiliriz. Ochoa yine aynı şekilde, artık gerçi milli takımda ama kadroda, ama hani oynar mı oynamaz mı bilmiyorum. Bakalım Meksika'nın Sırbistan'ı yendiği maçta nasılmış kadro. Raul Jimenez tanıdık bir isim tabii ki. Gallardo aynı şekilde. Edson Alvarez mesela bir önceki maçta oynamıştı, 1-0 yendikleri Meksika'nın. Bu maçta ilk 11 çıkmamış. Valla Sırbistan'a 5 atmak da yani hiç fena değil. Hiç fena değil. Bugün yine fazlasıyla milli maç var. Hazırlık olarak tabii ki. Şöyle bizim için ön plana çıkan bir maç hangisi olabilir? San Marino Bangladeş dermişim mesela. Valla bugün de böyle çok maç var ama güzel maç yok. Güzel maçlar herhalde cumartesine kalmıştır diye tahmin ediyorum. Mesajlar da geliyor. Tabii televizyonda baktığımızda her yerde milli takım haberleri var veyahut da transfer haberleri var. Yine işte bugün gelmeden önce spor haberlerine baktığımda Dursun Özbey'in bir hayali isimli bir haberi gördüm. Eduardo Camavinga, Galatasaray Başkanı, Fransız orta sahayı satın alma opsiyonuyla kiralamayı planlıyor şeklinde haber var. Valla Real Madrid'de yani Türk takımlarının piyasasında epey adı geçen bir kulüp oldu. Artık bu harcamalar nereye gidiyor hepimiz görüyoruz. Ama yani bundan 3-4 sene önce bir Türk kulübünün Real Madrid'den bir oyuncu alacağını hayal etmek, haberini yapmak çok abes olurdu. Hatta Real Madrid bir Türk oyuncuyu aldığında ya da Türkiye Ligi'nden birini aldığında acayip bir haber olurdu. İşte mesela kimler gitti? Elvir Baliç gitti. Jeremy gitti. Benim aklımda kalan Real Madrid'de Türkiye'de oynayıp da giden oyuncular. Tabii Real Madrid bu sene biraz hayal kırıklığı yaşadı. Hatta bir maçtan sonra başkan Arda'yı soyunma odasının dışına çıkartıp sen bu konuşmaya şahit olmak zorunda değilsin deyip soyunma odasında Arda çıktıktan sonra hepiniz kendinize gelin Real Madrid'de oynuyorsunuz hepinizi satarım şeklinde bir sert bir çıkış yaptığı haberini de vallahi tabii insan bu transfer haberlerini görünce aklına getiriyor haliyle. Peki mesajlar geliyor. O mesajlar bayağı gelmiş. Teşekkür ederim. Beni yine yalnız bırakmadınız. Ben de onları hemen eritmeye başlayayım. Genco Bey, iyi yayınlar. İtalyano'yu tanıtabilir misiniz? Başarısı var mı? Kaç yıllık maaşı ne? Valla bunlar daha tabii belli değil. Daha sözleşme imzalanmadı. O kapa bildirildiğinde biz de öğreneceğiz. İşte kaç yıllık maaşı nedir? Ondan önce yani haber varsa da ben görmedim ama pek de haber olacağını zannetmiyorum. Bunlar kapa bildirdikten sonra ortaya çıkar. Italiano, Vincenzo Italiano, İtalya Ligi'nde hani böyle A kalite teknik adamlardan sonra ben şahsen bu benim yorumum değil. Az önce de söyledim. Salı günkü Esports'taki arkadaşımızın yorumunu sizlerle paylaşıyorum. İtalya Ligi'ne çok hakim olan, İtalya Ligi maçlarını Esports'tan anlatan arkadaşımızın. Tabii A sınıfı hocalar var orada. İşte yani Ranieri gibi, şu Napoli'yi çalışan Sarri gibi böyle önemli isimlerden sonra A eksi diyebileceğimiz bir hoca olduğunu vurguladı. Yani hücum futbolu çok oynattığını ama dediğim gibi benim aklımda kalan en önemli şey muazzam bir rotasyon uyguladığı. Yani değil ikinci kaleci bazen üçüncü kaleciyi bile rotasyon yapmak amacıyla oyuncularını dinlendirmek amacıyla kullandığını ve diğer oyuncularını da hep hazır tutmak da olabilir bence. Yani benim aklıma bu geliyor çünkü hani üçüncü kaleci bayağı ilginç bir seçim. Dediğim gibi Türkiye'de bu çok kabul görmez. Bunu da işte teknik ekibin yardımcıları, Önder Hoca, aman hocam rotasyon seviyorsun ama yani burada da bir yere kadar diyebileceği bir ortam olması lazım. Kapa bildirildiği zaman bu detayları vereceğim, sizlerle paylaşacağım ama sevgili yönetmenim Batıkan diyor ki bir kısa ara verelim, mesajlarla devam edelim.
1: Ali Erim ve Genco Boran'la Hattrick devam ediyor.
0: Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Çok güzel mesajlar geliyor, okuyacağım. Yarınki hazırlık maçlarıyla ilgili de fikstürü buldum. Hani bizi ilgilendiren şöyle bakılacak hangi maçlar var diye. Portekiz-Şili çok güzel bir maç. Romanya-Galler gayet güzel bir maç. Amerika-Almanya süper bir maç. Amerika-Almanya ben zaten hep söylüyorum. Yani tabii gruptaki rakibimiz olması çok büyük bir tesadüf oldu benim için ama ben Amerika milli takımını izlemekten çok keyif alıyorum. Yani gerçekten çok net futbol oynuyorlar. Hücum futbolu oynamaya çalışıyorlar. Tabii ellerinden geldiğince işte Senegal maçını gördük. Tabii Amerika Almanya karşısında daha dikkatli olacaktır ama yani sevdiğim, benim beğendiğim fizik kalitesi, gücü çok yüksek olan bir takım ama Almanya maçı onlar için de çok büyük bir test olacak. İnternetten, sosyal medyadan baktığımda Türkiye tabii grupta birincilik için en büyük rakipleri. Yani onlar da farkında Türkiye'nin biraz daha favori olduğunu. Genelde eski Amerikalı futbolcuların gruptaki şansları değerlendirmeleri ile karşılaştığımda videolarda Türkiye'yi daha ön plana çıkartıyorlar. Tabii bunun zamanı gelince konuşacağız Dünya Kupası programlarında. Ama ben hep söylüyorum, şimdi de söyleyeyim. Bence grupta son maçımızı Amerika ile oynuyor olmamız bence çok önemli bir avantaj. Neden? Şimdi boyu çok kısa bir turnuvadan bahsediyoruz. Dünya Kupası ve heyecanı, oyunculara elenme korkusunun en üst seviyede o korkuyu yaşatan, ona göre önlem aldıran bir turnuva. Şimdi Avustralya karşısında ilk maçımızı kazanırsak zaten neredeyse elenmekten kurtulacağız. Neredeyse elenmekten kurtulacağız. Paraguay ile berabere bile kaldığımız takdirde, ki ben kazanmamızı bekliyorum ama en kötü berabere kaldık diyelim, yine artık

evlenme olayı çok büyük bir ihtimalle, çok istisnai bir şey olmazsa ortadan kalkacak. Hele ki Paraguay'ı kazanırsak zaten grup liderliği için elenme korkusu olmadan grup liderliği için korkusuzca mücadele edebileceğiz. İşte o zaman hani turnuvanın ev sahiplerinden biriyle elenme maçına çıkmak, liderlik maçına çıkmaktan tabii ki çok daha büyük bir dezavantaj olurdu. Yani ilk maçımızı Amerika ile oynayıp mesela kaybetsek ev sahibine karşı, kalan iki maçta eyvah, olası bir puan kaybı elenmemize sebep olabilir deyip bizi acayip prangalara bağlayabilirdi oyunumuzu. Ama dediğim gibi ilk iki maçtan olumlu sonuç aldığımız takdirde Amerika ile liderlik için oynayacağımız maçta çok daha iyi, çok daha rahat, istediğimiz sahaya oyunu yansıtabileceğimiz bir oyun oynayabiliriz gibi düşünüyorum ben. İsviçre, Avustralya tabii ki gruptaki rakiplerimizden bir tanesi. O maçı da izleme şansımız varsa ben tabii ki izleyeceğim. Ben yavaş yavaş çünkü Dünya Kupası eleme maçlarını izlemeye başladım. Mesela Danimarka Kongo maçını izledim. İsveç Norveç maçını izledim. Bir maç daha izledim ama aklıma gelmiyor şimdi. Yani son 2 günde 3 tane milli maç, hazırlık maçı izledim. Onu söyleyeyim. İngiltere, Yeni Zelanda ilginç bir karşılaşma. Paraguay var mı diye bakıyorum ama Paraguay bulamadım. Yarın da işte önemli maçlar. Paraguay bu sabah karşı Nikaragua ile oynuyor. Göz ucuyla tabii ki bakarız. Şimdi mesajlara geçelim. Bir dinleyicimiz demiş ki, ilk gelen mesaja bakıyorum. Yusuf, iyi yayınlar. Yalnız değilsin. Biz de buradayız. Arjantin'in yenilenmesine ihtiyacı var bence. Kadro yaşlandı gibi düşünüyorum. Ne dersin demiş. Valla Arjantin milli takımı bence şu anki mevcut kadrosu, tabii ki bazı yaşı ilerlemiş oyuncular var ama hani kimsenin bence ses çıkarmayacağı bir kadro bu. Mesela Messi'ye herhalde kimse ses çıkarmaz. Tabii son Dünya Kupası. Orta sahaya baktığımızda ben orta sahasını çok beğeniyorum. Şimdi önümde de açık Dünya Kupası kadrosu. Paredes 31 yaşında. Muhtemelen ilk 11 çıkmaz ama De Paul 32 yaşında. Ya gayet bunlar olgun yaşlar. Enzo Fernandez Chelsea'li isim, 25 yaşında. Lo Celso Betis'te oynuyor. Palacios 27 yaşında. Atletico Madrid'de oynayan Thiago 25 yaşında. Nico Paz futbolun yeni yıldızlarından Como'da oynuyor. Ve McAllister 27 yaşında, takımın lokomotif ismi, hem Liverpool'da hem Arjantin milli takımında. Hücum hattında Lautaro Martinez Messi ile beraber oynayacak desek, tamam Messi 38 ama yani onda şiir gibi 198 maçta 116 golü var Lionel Messi'nin. Martinez'e baktığımızda 28 yaşında. Savunmadaki isimlere baktığımızda burada 30 yaş var ama işte Otamendi, o da Messi kontenjanından olabilir. Çok tecrübeli bir isim, 38 yaşında. Tagliafico, Lisandro Martinez, bakın o 28 yaşında. Romero 28 yaşında. Gerçi bu sezon çok sakatlandı Romero. Bakalım milli takımda sakatlanması halinde tatsızlık olur. Önemli bir isim çünkü. Emiliano Martinez, onun da muhtemelen son Dünya Kupası olur. 59 kez milli olmuş. 33 yaşında, Arjantin milli takımı için çok önemli bir isim. Şimdi bir mesaj geldi. Sıradan gitmek istiyordum ama bayılıyorum böyle mesajlara. Genci, hoca indirmiş Beşiktaş, sen Kongo maçını anlatıyorsun diyor. Arkadaşlar, radyonuzu yeni açtıysanız İtalyano ile ilgili ilk 10 dakika İtalyano ile ilgili konuştum. 60 dakika konuşmayacağım. Radyonuzu yeni açtıysanız bu benim suçum değil, sizin suçunuz. Dilerseniz başka bir kanalda İtalyano varsa onu açabilirsiniz. Ben 10 dakika İtalyano ile ilgili çünkü konuştum. Devam. Şimdi sıraya gidelim tekrar. Genç abi, bir espri vardır ya. Ahmet Bey, teşekkürler. Bakalım. Biz de Osmanlı konseptiyle gideceğiz, Mehter Marşı'yla. Ama biz gittik artık Amerika'ya. Bilmiyorum orada Mehter Marşı çalınır mı eder mi bilmiyorum ama Norveç'in Viking'i gayet güzeldi bence. Genç abi, sen de genelde böyle kupalarda özel bahisleri tercih ediyorsun.
Türkiye gruptaki tüm maçlarda gol atar. Aa, güzel. Ben onlara bu hafta sonu bakmaya başlayayım.

Cam çok güzel özel etkinlikler geldi, farkındayım. Türkiye tüm maçlarda gol atar da çok güzelmiş. Meksika deyince aklıma bir kişi gelir diyor. O da Hugo Sanchez. E tabii Hugo Sanchez'i ben de izledim. Çocuktum ama önemli bir isimdi. Ravaşataları çok meşhurdu. Hugo Sanchez deyince benim aklıma sadece Ravaşata gelir. Acayip Ravaşata çekerdi ya. Yani bir oyuncunun özelliği. Mesela Tanju Çolak da öyleydi. Acayip Ravaşata atarlardı ama Hugo Sanchez, ya Tanju da çok iyi Ravaşata atardı ama ya Hugo Sanchez non-stop Ravaşata atardı. Çok acayip bir isimdi. Tabii benim de Meksika deyince iki önceki jenerasyonda Hugo Sanchez tabii ki aklıma geliyor ama son dönemde benim aklımda kalan iki çok önemli isim Ochoa'yla Marquez, Rafael Marquez. Meksika dedim mi büyük bir ihtimalle bu isimleri birçok Meksikalı da benim gibi sayacaktır. Genco, Beşiktaş Allah akıl fikir versin. 8 milyon euro bence verilecek bir hoca değil diyor. Vallahi işte tartışmaya açık bunlar. Yapacak bir şey yok. Karar alındı. Dediğim gibi ben yani ofansif oynatmayı seven bir hocaya karşı gelmem. Eminim çok ince elenip sık dokunmuştur. Ve bu karar alınmıştır ama dediğim gibi yani duyduğum o rotasyon haberleri ya, Türkiye'de geçmez. Yani ona bir frenleme gelir diye düşünüyorum. Ben Hakan, Roberto Carlos'un Fenerbahçe'ye geldiği zamanı nasıl unuttunuz? Vallahi doğru söylüyorsunuz ya. Hakikaten öyle. Hatta Robinho da var. Ama ya Roberto Carlos bambaşkaydı. Ben o kadar heyecanlanmıştım ki Roberto Carlos Fenerbahçe'ye geldiğinde. Hatta şey demiştim. Bilmiyorum olmuş mudur ama Türkiye'de birçok bek oyuncusu çıkabilir Roberto Carlos'u örnek alıp Türkiye'ye geldikten sonra. Hani maçlarda ben Roberto Carlos'um. Hani mahalle maçlarında kim gelirse öyle bir moda girilirdi, hatırlarsınız. Mahalle maçı yapanlar. Mesela Roberto Carlos gelir. Ben bek oynayacağım. Ben Roberto Carlos'um. Ya da işte golcü gelir. Ondan sonra Eto gelsin diyelim. İşte Drogba gelsin diyelim. Ben Drogba'yım. Ben forvet oynayacağım gibi. Acaba kaç tane minik çocuğumuz Roberto Carlos'un gelmesinden sonra bek oynayıp belki profesyonel anlamda da bu gelişimde futbol hayatlarına devam edip çıkmıştır diye düşünüyorum. Öyle söylemiştim radyoda ama teşekkür ederim Roberto Carlos hatırlatması için. Şimdi Fenerbahçe seçimiyle ilgili bir yorum gelmiş. Hakan Safi'nin konuşmaları Ali Koç konuşmalarına benziyor. Umarım Aziz Yıldırım başkanımız olacak ve her şey yıldız oyuncu değildir'i düşünüyoruz demiş. Kaç sezondur yıldız oyuncular gelmesine rağmen başarı gelmedi. Sistem oyuncusu lazım ama yani şimdi Aziz Yıldırım da yıldız diyor. Yani yıldız başkanlık için önemli bir veri, önemli bir seçim vaadi. Göreceğiz hep beraber. Bir dinleyicimiz diyor ki Recep Bey, Real Madrid kulübü başkanının Arda'yı soyunma odasından çıkarıp sen bu konuşmayı duymak zorunda değilsin diyerek diğer takım arkadaşını azarlaması beni çok gururlandırıyor. Dinlerken bile heyecanlanıyorum. Helal olsun Arda'ya. Teşekkür ediyoruz bu küçük çocuğa demiş. Yani gerçekten Arda, bakın hep vallahi tahtaya vuruyorum. Ferdi ile ilgili, Arda ile ilgili o kadar özel isimler ki yani bu iki isim benim Dünya Kupası'nda en bizi yukarıya taşıyabilecek olduğuna inandığım isimler. Arda ve Ferdi. Bak bir daha vurayım tahtaya. Nazar değmesin, sakın sakatlanmasınlar. Ben de heyecanla bu ikisinin performansını bekliyorum. Genç abim, senin sesini duyunca enerjimiz artıyor. Selam verelim istedik diyor Cüneyt Bey. Çok teşekkürler. Galatasaray Real Madrid'den Conceição'yu almıştı. Yani evet aslında o dönem için önemli bir isimdi Conceição ama böyle çok da nasıl diyeyim iz bırakmadı bence. Ya yani çok önemli bir isim gerçekten. Yani Real Madrid'in 6 numarasını almak hakikaten çok önemli. Ama dediğim gibi Türkiye'de çok da fazla iz bırakmamıştı. Aygün abinin yayınında söylendi. Yıllık 6 milyondan 2 yıllık anlaşma yapılmış Vincenzo Italiano'nun. Peki teşekkür ederim bu bilgi için ama sizce 8 diyen de var. Bakalım gelsin imzalasın hep beraber bakarız. Malaga'dan Ertuğrul Bey demiş ki takımlar turnuvaya veda ettikten sonra bazı oyuncular Amerika'da kalır mı? Yani oyuncular değil de seyirciler olabilir. Yani seyirciler olabilir.
Ama eminim Amerika artık yavaş yavaş sınır kapılarındaki güvenlikleri, işte pasaport kontrolleri falan. Ben son gittiğimde bayağı sorguya çekilmiştim. Hani öyle sıradan bir sorgu da değil yani. Beni bayağı odaya aldılar. Ben de dedim yani hani neden beni sorguluyorsunuz? Bariz buraya tatile geldim, gideceğim, spor yazarıyım, şöyleyim, böyleyim. Hani yapın sorgunuzu ama yani çok komik şeyler soruyorsunuz dedim. En sonunda zaten onlara karşı bir ağır bir kozum var benim. Onu söyleyince özür dileyip beni bıraktılar, geçtiler. O kozu da söyleyeyim şimdi merak etmeyin. Benim babam Amerikan vatandaşı. Büyük babam Dünya Savaşı esnasında askerken Amerika'ya eğitime gönderiliyor Deniz Kuvvetleri tarafından. Fakat savaş çıkınca tabii çok uzun süre ülkeye dönemiyorlar eğitim bittikten sonra. O sırada da babam Amerika'da doğuyor. Babamın Amerikan pasaportu var. Yani Türk ama Amerikan pasaportu var. Hiç Amerika'ya öyle gitmişliği etmişliği yok doğumu haricinde. Ben de o polislere dedim ki arkadaşlar dedim benim babam Amerikalı. Siz kimi sorguya çekiyorsunuz dedim. Ben istersen buraya gelirim siz de beni durduramazsınız. Ben Amerikan pasaportu da alabilirdim dedim. Onlar da baktılar hakikaten Social Security Number'dan babama. Buyurun geçin dediler. Öyle hadi bu da bir benden size bir anı olsun. Benim selamımı söyleyin Amerika'da kapıda kalırsanız. Peki. Ben Luis Suarez'i YouTube'dan seyrettim. Süper Lig'e uygun bir forvet oyuncusu olmadığını düşünüyorum. Ben olsam Benfica'dan Pavlidis'i alırdım demiş. Valla Pavlidis'in ben de tabii ki Türkiye'ye daha uygun olduğunu düşündüğümü söyleyebilirim. Yani Pavlidis biraz daha Türkiye Ligi'ne işte daha cüsseli. Yani biliyorsunuz Türkiye'de biraz daha böyle iri oyuncuların hücum hattında daha etkili olduğunu, daha başarılı olduğunu gördük. Genco abi Amerika'ya gittiğin zaman bizim maçların sabah olması bence güzel. Amerika'da akşam oluyor. Otomatik olarak sıcak olmayacak. Bizim için çok iyi oldu bu diyor Mücahit Bey. Valla az yani daha önceki bir programda da söyledim arkadaşlar. Ben San Francisco'ya gittim. Ve tam bu dönem gittim. 10-28 Haziran arasında San Francisco'ya gittim. Arkadaşlar akşam bildiğiniz kışlık montla yani Erciyes'te dağda duracağınız montla durdum. Yani San Francisco'nun akşamları o kadar soğuk oluyor Haziran ayında. Öğlen sıcak doğru. Ya yani çok ilginç bir iklimi var San Francisco'nun. Öğlen bildiğiniz tişörtle geziyorsunuz. Yani bildiğiniz tişörtle Bermuda şortla. Ama güneş battığı an pantolonunuzu giyeceksiniz ve bir tane Erciyes'te, Kartalkaya'da, bir dağda, Uludağ'da giyeceğiniz bir mont giyeceksiniz. Yoksa net hasta oluyorsunuz. O açıdan hakikaten o iklimde hasta olmamak çok önemli. Dinleyicimiz de demiş, Amerika'nın neyinden keyif alıyorsun anlamadım demiş. Bir şeyinden keyif almıyorum işte 3-5 senede bir gidiyorum. Bu da muhtemelen son gidişim olacak. O da Dünya Kupası olduğu için. Genco Bey ben milli takımımızın galibiyet alamayacağını düşünüyorum demiş. Yani şimdi arkadaşlar dünya futbolunu takip eden biri olarak hani önce bir nedenini sorarım size. Neden bu pesimist, karamsar yaklaşım? Onu merak ederim. Avustralya baya kötü durumda. Paraguay tabii ki bir futbol kültürüdür, önemlidir. Yeri geldiğinde detaylı konuşacağız. Yani Paraguay deyip geçmeyin. Şimdi Latin Amerika takımı olmak, Latin Amerika grubunda olmak çok büyük bir tecrübe. Her sene kariyerinizde iki kere Arjantin'le, iki kere Brezilya'yla, iki kere Uruguay'la, iki kere Kolombiya'yla, işte Ekvador'la oynama. Yani bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Yani her sene Dünya Kupası'nın, her 4 senede bir Dünya Kupası'nın en büyük iki favorisiyle hep maç yapıyorsunuz. Yani bu da sizi belli bir çıtayı yükseltmeniz anlamına geliyor. Yani Paraguay hiçbir zaman kadrosu iyiydi, kötüydü, boş göremeyiz arkadaşlar. Ya bu takımlar, ya biz işte 2-3 senede bir aynı grupta birinci grup takımı işte İngiltere'yle, Almanya'yla onlarla bir kere oynuyoruz. Ama onlar 4 senede bir iki kere Arjantin'le, Brezilya'yla, dediğim gibi Uruguay'la, Bolivya deplasmanı arkadaşlar bu çok sert bir kıtanın temsilcisi. O yüzden asla bir Latin Amerika temsilcisini hafife alamayız, almamalıyız. Zaten pazar günü de Venezuela maçında bunu nispeten göreceğiz diye düşünüyorum ben.

0: Reklama geçmemiz gerekiyor ama bakıyorum. Milli takımımızın maçı varken siz Beşiktaş teknik direktörü konuşuyorsunuz demiş de tersten şey yapmış, tamam. 20 dakika milli takımı konuşmuştunuz. Galatasaray'a geçince biri böyle mesaj atmıştı. Ya valla oluyor, çıkıyor. Reklamı verelim, mesajlar etmeye devam edeceğiz.
1: Ali Erim ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.
0: Birlikteliğimiz devam ediyor. Esenyurt'tan Hüseyin Bey, nostaljik bir mesaj. Ben de çok yapardım çünkü. 60 diyor ki, Dünya Kupası olduğu zamanlar futbolcu kartları ve stikerleri olurdu bakkallarda. Çocukken çok hissederdik o heyecanı. Hala var mı bunlar bilmiyorum demiş. Var Hüseyin Bey. Ben alacağım. İçimizdeki çocuk bizim. Ölmez. 47 yaşındayım ama hele ki Türkiye'nin katıldığı bu Dünya Kupası'nın Panini markası stikerleri, kitabı alacağım ve yapıştırmalara başlayacağım. İlk yaptığım Panini stikeri 11 yaşındaydım. İtalya 90'dı. Meksika 86 ve İspanya 82 Dünya Kupaları. Abim İspanya 82 doğru. İspanya 82 ve Meksika 86'yı abim yapmıştı. Hatırlıyorum. 90-94 ben yapmıştım. 98'i de yapmıştım. 2002'yi tabii ki yapmıştım, Türkiye'nin katıldığı Dünya Kupası. 2006'dan sonra galiba bıraktım ama sırf kitabı aldım, yani hangi oyuncular var diye. Ama bunu alacağım. Bunu alacağım. İçinizdeki çocuğu bence üzmeyin. Çocukken yaptığınız şeyleri yapmaya devam edin. Kendinizi Okan Hoca'nın yerine koyun. Bu yaz Inter'den teklif geldi. Inter'e mi giderdiniz? Yoksa kalıp belki de kimsenin göremeyeceği üst üste 5 şampiyonluk için tarihe mi geçmek isterdiniz diyor Turgay Bey. Yani. Ben İriola derim. Başka bir şey demem. Çok istiyordum Galatasaray'a İriola'yı ama Liverpool'a transfer oldu. İriola. Bournemouth'un teknik direktörü. Bakalım kendisine başarılar dileyelim. Önder Bey diyor ki, Ravaşata denince Ümit Karan'dan başkasını tanımam. Valla evet, Ümit Karan da bir Ravaşatacıydı ama ben Hugo Sanchez ve Tanju Çolak'ı onun önüne koyarım. Genco abi, mesajımı sen yanlış anladın diyor. Meter Marşı'nı dönüşte çalacağız. Heh, tamam, şimdi oldu. Şimdi Beşiktaşlar sana kızacak Guti'yi unuttuğun için. Doğru, Guti de unutulacak bir isim değil yani. Bir Real Madrid efsanesi gerçekten Guti. Negrete vardı 86 Dünya Kupası'nda. Yılmaz Bey, Negrete de hakikaten çok sağlam bir oyuncuydu. Genco Bey, Fenerbahçe seçimini tarafsız bir gözle kim kazanır diye düşünüyorsunuz? Valla seçim mi, katılım belirleyecek. Katılım çok olursa ben Hakan Safi'nin kazanmasını bekliyorum. Katılım az olursa, belli bir sayının altında olursa, Aziz Yıldırım'ın kazanmasını bekliyorum. Bence çok ortada bir seçim. Bir Beşiktaşlı olarak şunu söyleyeceğim. Italiano 10 haftada gider diyor. Bence iyi bir teknik direktör ama kesinlikle seçimleri ve taktikleri bu lig için uygun değil demiş. Sadık Bey ilk kez mesaj atıyor. Jardel derim diyor. Ravaşata deyince muhtemelen. İzmir'den selamlar taksici Veli. Of, İzmir'de ne sıcaktır şimdi. Kolaylıklar dilerim trafiktekilere. Antalya'dan Beste Hanım. Turnuvayı heyecanla bekliyoruz. Ahtapot Pol geldi aklıma. Evet, o zamanlar NTV Spor'daydım ben. Ahtapot Pol. Bak Mehmet Sevinç de içeride. Mehmet Sevinç, Ahtapot Pol'ü hatırlıyoruz değil mi? Benim mesleğimi elimden alacaktı Ahtapot Pol. Valla her şeyi bilmişti ya. Hepsini bilmişti Ahtapot Pol. Acayip bir şeydi ya. Hakikaten şaka değil ya. Çeyrek final, yarı finalde Ahtapot Pol'e bakıyordum ben yani. Ne dedi diye. Öyle bir şeydi yani. Peki. Ooo, Mehmet Sevinç geldi.
2: Sonra da bir atla yaptılar galiba.
0: Sonra da aynısını bir atla mı yaptılar? Haa. Gel Mehmet Sevinç, misafirimiz ol.
2: Açık mı mikrofon, bilmiyorum.
0: Mikrofon açık değil ama neyse. Açıldığında şey yaparız. Peki, Ahtapot Pol. Özeldi Ahtapot Pol. Özel bahisleri vermeni sabırsızlıkla bekliyorum

0: diyor bir dinleyicimiz. Pepe'yi de unuttun diyor. Vallahi Real Madrid'den de amma insanı unutmuşum ben. Seattle'dan selamlar.
1: İnsan genci.
0: İnsan genci. Ahtapotpol insan genci. Genci abi, Trabzonspor ön alan presi için Onauç yerine başka bir forvet arıyor bilgileri geliyor. Onauç'a iyi bir teklif gelmesi halinde satılabilir bilgisi var. Yani Trabzonspor'un kasası iyi bir para kazanacaksa yani herkes gidebilir, ama şu anda Onauç'un bu takıma olan katkısı ve bu katkının da devam edeceği o kadar ortada ki, ya ben olsam Onauç'u gitmek istemiyorsa Onauç'u satmazdım. Ve Trabzonspor'un da Onauç'u gitmek istemiyorsa satacağını düşünmüyorum. Trabzonspor transfer olaylarında gerçekten çok başarılı ilerliyor. Ben öyle düşünüyorum. Yine bu sezonda hemen daha ligler biter bitmez oyuncu isimleri çıktı. Transferler yapıldı. Yapılmaya da devam ediyor. Trabzon bu konuda gerçekten bence en başarılı takımlardan bir tanesi. Genç abi, arkadaş kusuruna bakmayın diyor. Türkiye bence İspanya ve Fransa'nın arkasında hakikaten Dünya Kupası'nı zorlayabilecek bir takım. Ya ben çeyrek final bekliyorum arkadaşlar. İşte konuştuk ya. Ben çeyrek final bekliyorum. Umarım işte çapraz eşleşmelerde güzel bir kura çıkar. Kura değil de işte güzel bir çapraz eşleşme olur diyelim. Bakalım. Genco, ben Zeki, bak bakalım Ferdi'ye kadroda var mı? Var tabii arkadaşlar. Yok canım. Ferdi sakat değil. Aman diyeyim. Başka ne haberler var? Biz Avrupa takımı çıkana kadar gelene gidene 3 atarız. Ama Avrupa takımı çıktığı zaman zorlanabiliriz. Bir de tabii ev sahibi Amerika'yı da unutmamak lazım diyor. Milli takım sayısı 48 olmasaydı Dünya Kupası'na katılabilir miydik? Bence katılabilirdik. Dinleyicimiz, tek kaldığınız zaman hep Galatasaray konuşuyorsunuz diyor, ama yani umarım espri yapmıştır. Güldüm yani çünkü. Genco Bey, anlattığın San Francisco değil, bildiğin Ardahan. Gündüz 25, akşam -5. Göle'den Yusuf Bey selamlar diyor. Vallahi öyle. Gerçekten öyle. Akşamki maçta Ercan Osmani. Oo, olabilir. Güzel bir seri. 2-0 oldu. İkisi de son saniyede. Birer sayıyla Fenerbahçe kazandı. 90 doğumluyum. 2002 Türkiye'nin katılmasını saymazsam eğer, en sevdiğim Dünya Kupası 98'di diyor. Ben İtalya 90'ı çok sevmiştim. Yani Meksika 86 benim ilk kendimi bildim bileli izlediğim, hatırladığım Dünya Kupası'dır. Hatta Brezilya Fransa'ya elendiğinde ağlamıştım. Bayağı ağlamıştım. Çocuktum, ne yapayım. Çünkü Zico'yu çok seviyordum. Sokrates'i inanılmaz seviyordum. Yani Sokrates'i ben televizyondan bayağı izlemiş biriyim. Çok da şanslı hissediyorum kendim bu yüzden. Keza Zico da öyle. Zico ve Sokrates'in olduğu Brezilya Fransa'ya penaltı atışlarında elendiğinde, ki Fransa'nın kalecisi Joël Batz'tı. Adam bütün penaltıları kurtarmıştı. Hayatının maçını oynamıştı Joël Batz. Bayağı ağlamıştım Brezilya elendiğinde. Ama benim en sevdiğim Dünya Kupası galiba İtalya 90. O da Kamerun'dan dolayı. Acayip bir Kamerun mucizesi yaşanmıştı. Çeyrek finale yükselmişlerdi. Çeyrek finalde uzatmalarda İngiltere'ye 3-2 elenmişti. Açılış maçında Arjantin'i yenmişlerdi. 9 kişi kalmışlardı. 2 tane oyuncu kırmızı kart görmüştü Kamerun'dan. O benim valla aklımda kalan çok güzel bir Dünya Kupası'dır. Genco, senle aynı yaştayız. Senin anılarını ve anekdotlarını dinlerken acaba biz gençken arkadaş mıydık diyorum. Sadece ben hatırlıyorumdur dediğim pek çok şeyi sen de hatırlıyorsun. Sevgiler demiş. Bu da ilk mesajıymış kanalımıza İbrahim Bey. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yayını takip ettiğim, okuyamadığın mesajın devamında belli. Ben de anlayamadım ki. Ne? Yayını takip ettiğim, okuyamadığın mesajın devamında belli. Ya gerçekten çok komiksiniz ya. Yani sizi bloklardım da hadi neyse. Yani kaşınıyorsunuz ama öyle söyleyeyim. Bir Beşiktaşlı olarak Musa Sow da çok iyi bir rövaşatacıydı diyor. Doğru ama yani rövaşata golleri var ama rövaşatacı der miydim? Bilemedim. Ama Manchester United'a mı rövaşata gol atmıştı? Öyle bir acayip bir golü var tabii akıllarda kalan. Higuita'nın kurtarışı hala aklımdadır. Akrep kurtarışı. Kolombiya kalecisi. Akrep kurtarışı. Valla Musa Sow bir sürü geldi. Musa Sow unutmayın diye. Ben Üsküdar'dan Mustafa, milli takımla ilgili bir yorum yapmak istiyorum. Fenerbahçeli olarak Kaan, Ayhan, Çağlar'ı kadroda görmek beni üzüyor. Daha iyi ve genç Anadolu'dan, Beşiktaş'tan, Trabzon'dan oyuncular olabilirdi bence demiş. Safi Başkan olursa Fenerbahçe şampiyon olur mu? Vallahi işte amaç o. Fenerbahçe'nin başkan adaylarının en büyük amacı, hedefi bu. Bizim iş yerinde bir arkadaş var. Lakabı Ahtapot Paul. Ama hiç bilemiyormuş bu. Bence Dünya Kupası'ndaki kilit oyuncumuz Kenan Yıldız olacaktır diyor ve soruyor. Dünya Kupası mı yoksa Avrupa Şampiyonası mı daha zor bir turnuva demiş. Avrupa Şampiyonası daha zor arkadaşlar. Yani Dünya Kupası dediğiniz zaman şimdi Avrupa Şampiyonası'nda sırf Avrupa kıtasının kulüpleri oluyor ki yani Avrupa'nın 12. seri başı takımı bile ya da 18. seri başı takımı bile Avrupa'nın hani Dünya Kupası'nda yer alan birçok Okyanusya, Asya, Afrika ve Latin Amerika takımından iyi. Yani Dünya Kupası dediğiniz zaman akla iki takım geliyor ekstra heyecan katan. O da Latin Amerika'dan Brezilya ve Arjantin. Tabii ki bazı Afrika takımları dönemsel olarak çok ciddi çıkış yakalayıp sürpriz yapabiliyor. Mesela işte Okocha'lı, Uche'li, Amokachi'li Nijerya bunlardan bir tanesi 94 ve 98 Dünya Kupası'nda. Sonra 2006 ve 2010 yılında Drogba'lı, Kalulu, Jonobi Mikel'li, fil dişi sahili inanılmaz bir Afrika temsilcisiydi. Etolu, Kamerun her zaman çok özel bir takımdır benim için de. Ben Kamerun'u da beğenirim ama yani bir Kamerun dediğinizde, bir fil dişi dediğinizde yani bunlar Avrupa'nın 15. 16. seri başı takımlarıyla zor başa baş oynarlar yani. Hani o istisnalar dışında. Onlar istisnai takımlardı. Peki. Mesajlar gelmeye devam ediyor. Panini kitapçığını ben de aldım diyor. Çıkartmaları nereden bulabiliriz diyor. Valla bir yer benim aklımda satılan bir yer var ama söyleyebiliyor muyum bilmiyorum. Var bir kitapçı yani meşhur bir kitapçı orada çıkartmaları var. Ben Ümit Karan'la bir kere plaj voleybolu oynamıştım. Servisleri bile rövaşatayla atıyordu diyor. Güzel. Bakalım. Kolay kolay yenilmez. Benim korktuğum bireysel defansif hatalar diyor dinleyicimiz. San Francisco akşamları bir başka oluyor diye bir şey mi yapacağız diyor. Tsubasa'yı rövaşata da tek geçerim diyor. Amerika dönüşü lokum pişmaniye var mı? Olur olmaz olur mu? Bence 3'te 3 şansımız çok yüksek demiş Necati Bey. 86 Dünya Kupası Kolombiya'daydı. İç karışıklık dolayısıyla FIFA son anda Meksika'yı aldı diyor. Rövaşata konusunda da Klaus Fischer'in yanına kimse yaklaşamaz. Bence en büyük final 74 finalidir diyor. Valla Klaus Fischer'i izlemedim ama duydum. Hatta Klaus Fischer'in bir Alman kanalında 56 yaşında mı 57 yaşında mı ne çıkıp ona rövaşata attırdılar ve inanılmaz bir rövaşata attı adam 56-57 yaşında bir rövaşata attı Alman televizyon programında ya dedim bu neymiş dedim gerçekten. Sokrates sakalı diye bir olay oldu Dünya Kupası'ndan sonra tabii 82 ve 86'da Sokrates gerçeği vardı. Kırklık golcü vardı diyor. Roger Milla'dan mı bahsediyorsunuz acaba? Zannederim 9-30 aldıkları maçta 3 gol Galiba hatırlamıyorum ama Roger Miller, evet.

doğru siz de yazmışsınız. Roger Miller'ydı. 42 yaşında. Onun hikayesini de biliyorum, anlatayım size. Roger Miller aslında 82 Dünya Kupası'nın Kamerun'un golcüsüydü. Ve Kamerun'un gelmiş geçmiş en büyük golcüsüydü. Roger Miller, Kamerun İtalya 90 Dünya Kupası'na kalmadan önce 6 ay önce futbolu bıraktı 42 yaşında. Ve Dünya Kupası'na Kamerun kaldıktan sonra Cumhurbaşkanı'nın isteğiyle futbola dönüp senin bu takımın başında olmanızı istiyorum diyor Kamerun Cumhurbaşkanı Roger Miller'a. Ve özel antrenmanlar yaparak Roger Miller İtalya 90 Dünya Kupası'na katılıyor. 38 yaşındaydı. 42'ye Amerika 94'te girdi. 38 yaşındaydı. Ya da 46 mıydı? Şimdi yaşları yanlış hatırlıyor olabilirim. Ya 42-46 ya da 38-42. İtalya 90 ve Amerika 94'te. 6 ay çalışarak özel idmanla Dünya Kupası İtalya 90'a katılıyor. Daha sonra da sırf rekor kırmak için 94 Dünya Kupası'na katılıyor Roger Miller. 42 yaşındaydı galiba ve gol atıyor. Oyuna girer girmez Rusya maçında Roger Miller gol atıyordu. Kamerun'un zaten o Dünya Kupası'ndaki en büyük olayıydı. Roger Miller'ın Rusya maçında oyuna girip 2-3 dakika sonra gol atmasıydı. Zaten Dünya Kupası tarihinde en yaşlı gol atan oyuncu oldu Roger Miller. İlk olduğundan mıdır bilmiyorum ama Amerika 94'ü çok sevmiştim. Tabii ki sonra 2002 Dünya Kupası. Barthez'i hatırlıyor musun? Hatırlamaz mıyım? İngiltere'de Manchester'daki lakabı Zeytinyağı'ymış. Hiçbir topu tutamadığı için. İtalya 90 Paolo Rossi. İtalya 90'da yoktu ama Rossi. 82 yılında Paolo Rossi vardı. O da 2 sene ceza almıştı FIFA'dan. 2 sene ceza almıştı. Tam cezasının bittiği ay Dünya Kupası başlıyordu. Hatta o sene, o dönemde İtalya'da çok eleştirilmiş. 2 sene futbol oynamayan bir oyuncuyu nasıl Dünya Kupası'na götürürsünüz şeklinde, ama adam 82 Dünya Kupası'nda Brezilya maçında hat-trick yapmıştı 3-2 yendikleri maçta. Sokratesli Zico Brezilya'yı resmen Paolo Rossi yıkmıştı. Kemal Bey, radyoyu yeni açtım. Italiano ile ilgili ne düşünüyorsunuz demiş. Vallahi arkadaşlar, Italiano, şimdi ilk 10 dakika onu konuştum. Zaten yayının da sonuna geldik. 82 Dünya Kupası'nı izlemeyenler Dünya Kupası seyrettim demesin bence diyor. Yani ben özetleri izledim. Babamda çok güzel bir 82 nostalji video kaseti vardı. Brezilya'nın tüm maçlarını izledim. İskoçya'yı yendikleri maçı izledim. Brezilya-İtalya 3-2'lik maçı izledim. Finali izledim. Yani bayağı güzel maçlar vardı. O yüzden ben de Dünya Kupası izledim diye sayabilirim kendimi. Pijamalı kaleci yok mu? Pijamalı kaleci kimdi Macaristan? Gabor Krali. Gabor Krali. O yok. Pijamalı kaleci. Pijama dediniz de eşofman. Ama öyle kalmıştı hakikaten. İbrahim Bey diyor ki o anların çoğu yanlış demek ki. O dönem öyleymiş diyor. Bir dinleyicimiz diyor ki bakın ben de gördüm o videoyu. Senegal milli takımı Amerika'da kamp yaptığı bir statta antrenman yapıyorlar. Topu havaya atıyor Senegalli oyuncular ve top sekmiyor. Bununla da ilgili bayağı bir haber yapıldı. Buna alışmak kolay olmayabilir şeklinde bir haber var. Bakalım bakalım. Bir dinleyicimiz diyor ki Fenerbahçe'nin başkanlık seçimi, siz kalkmış İtalyanlıyı konuşuyorsunuz diyor. E tabi işte bak böyle şey olur. Tüm kıtaların şampiyonu bir turnuva yapar mı? Vay, güzel fikir. Ama artık daha da fazla turnuva yapılmasın bence. Sokrates'in ismi nereden geliyor biliyorsunuz değil mi? Profesördü kendisi. Aynen öyle, profesördü. Ya müthiş bir hikayesi var Sokrates'in. Vaktim kalmadı ama şöyle söyleyeyim. Kendisi gerçek hayatta bir doktor. Ve Brezilya'nın kendi takımında oynarken deplasmanlara gittiğinde o kadar fakir bir yer ki Brezilya 80'lerde 70'lerin sonunda. Sokrates köylere gidip çocukları, hastaları, yaşlıları tedavi ediyormuş. Yani antrenmanlara çıkmıyormuş. Brezilya'nın fakir köyleri.

0: de hastaneye gitme durumu olmayan ya da hastanesi bile olmayan fakir köylerin yerlerine gidip orada işte insanlara doktorluk vazifesini gerçekleştiriyordu. Çok çok kutsal, çok özel bir adamdır Sokrates gerçekten. Yani acayip bir adam ya, acayip bir adam. Okumanızı tavsiye ederim Sokrates'in hayatını. Bizden sonra en çok Japonya'nın heyecan katmasını bekliyorum demiş. Valla çok güzel mesajlar geliyor ama maalesef birçok mesajı eritmeye çalıştığım halde 26 mesajı okuyamadım. Çok teşekkür ediyorum katkılarınızdan dolayı. Bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Ama siz Radyo Spor'da kalmaya devam ediyorsunuz. Yarın yine saat 14-15 arasında ben sizlerle birlikte bu sefer İddia Kuşağı'nda olacağım. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
1: Ali Erim ve Genco Boran'la Hat-Trick sona erdi.
2: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
3: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
2: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam başlıyor.

0: Evet, selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri 6. adama. Hoş geldiniz. Ben Burak Alaca, sizle birlikte orijinal günümüzde saatler 13-14 aralığında birlikte olacağız. Futbol gündemine küçük bir virgül atıp biraz da basketboldan değineceğiz. Bugün yine tıpkı dünkü gibi sevgili Alperen Erdoğan'la birlikteyiz. Selamlar, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, herkese iyi günler.
0: Evet, sezonun da bitmesiyle beraber kendini yenilemeyen bir basketbol gündemi var. Doğru mu?
1: Tabii ki. Dünden bugüne hiçbir şey değişmedi.
0: Bu durumda ne yapıyoruz? Dün bir Beşiktaş-Bahçeşehir maçı oynandı. Ona değiniriz. Dinleyicilerimize burada pası atalım. Şu yüzden söylüyorum. Sezonun bitmesine çok az kaldı. Takımlarınızdan transfer beklentileriniz var. Burada bu arada biz de bir sürü transfer haberi duyuyoruz. Malum işimiz bu. O sebepten ötürü sorularınızı burada yanıtlamaya çalışacağız. Yine soru cevap sohbet kıvamında bir interaktif program olacak. 0538 052 1487. Tekrar ediyorum, 0538 052 1487. Ne olur Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Sizden gelen mesajları süremiz yettiğince malumunuz değerlendirmeye gayret göstereceğiz diyelim ve başlayalım. Dün Beşiktaş Gent seride ikinci maçta evinde konuk etti. İlk maçı Beşiktaş zorlanarak kazanmıştı, hatırlarsın. Bahçeşehir Koleji'ne 79-101'lik skorla mağlup oldu.
1: Kendi evinde böyle bir hata yapmasını beklemiyordum aslında Beşiktaş'ın, ama Bahçeşehir çok iyi bir takım, bunu da söylemiştik ve bu seride en az bir maç çalabileceğinden de bahsetmiştik seninle dün. Burada o yüzden beni şaşırtan bir sonuç çıkmadı. 100 sayıyla kaybetmesi beni tabii şaşırttı, çünkü Beşiktaş çok iyi savunma yapan bir takım.
0: 22 sayı fark yediler.
1: Oradaki fark da tabii ki çok önemli. Beşiktaş'ın buradaki yemiş olduğu 101 sayı beni şaşırtmadı desem yalan olur.
0: Şimdi serinin akıbetini ciddi anlamda etkileyecek bir gelişmeden bahsedeyim antesiz için. Omzunda bir yırtık oldu ve sezonu kapatacağı söyleniyor. Burada şöyle bir durum var. Diyeceksiniz bir sakatlık ne kadar etkileyebilir? Fakat Beşiktaş'ta biliyorsunuz İsmail Kamagate'de sakatlığı nedeniyle sezonu tamamlamıştı. Burada Sertaç Şanlı ve dörtten devşirme olarak Connor Morgan alternatifleri kaldı. Ya Bahçeşehir karşısında bu Beşiktaş'ı bayağı zorlayacaktır. Orada Trevion Williams gibi, Furkan Altalı gibi, Balsa Koprovica gibi fizikli 5 numaralar var. Öte yandan olası bir Fenerbahçe Beko ya da Anadolu Efes eşleşmesinde de bu Beşiktaş'ta ciddi bir handikap yaratacaktır.
1: Tabii Anadolu Efes'te de bir uzun sakatlığı oldu. Poirier sakatlandı.
0: O çok daha ağır bir sakatlık.
1: 8-9 ay olmayacağı konuşuluyor. O sonraki sezonda bile büyük bir kısmında olamayacak takımla beraber. Beşiktaş'ın kaderi bir tık Real Madrid gibi oldu. Tam eleme maçlarındayken uzunlarını kaybettiler bir anda. Çok kötü bir şey bu. Ama Beşiktaş bunun altından kalkabilir mi? Kalkar. Burada en önemli olan şey Bahçeşehir deplasmanındaki o iki maçlık seride neler yapacağı Beşiktaş'ın. Orada zaten ilk maçı kaybederse Beşiktaş büyük sıkıntılar yaşayacaktır gibi geliyor bana.
0: Yani şöyle, Beşiktaş'ı ben Galatasaray serisinden bu yana çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Kazanmasına rağmen biliyorsun 2-1'lik bir galibiyetle seriden çıkmıştı Beşiktaş, ama oyun olarak tatmin etmemişti. Hatta son kazandığı 71-68'lik maçta yanlış hatırlamıyorsam Beşiktaş 18'de 2-3'lük isabeti bulmuştu. Yani uzunların olmamasından bahsediyoruz ama Beşiktaş'ta ciddi de bir şut sıkıntısı vardı. Dün bu arada Matt Thomas'ın da performansıyla birlikte bu yukarı çekildi. Bunda bir problem yok. Dün %48 attı Beşiktaş ama buna rağmen yetmedi. Bu sefer de boyalı alanda Beşiktaş çok tutuk kaldı. Dediğim gibi Euro Cup finalinden sonra bir düşüş vardı Beşiktaş'ta. Dün sevgili Özgür Özçelik'le konuşurken öğle saatlerinde, Özgür abiyle tanırsın, ben Bahçeşehir'in bugün kazanabilir düşüncesi içerisinde olduğunu ona da söylemiştim. Hatta Şakayalı tabii ki bir oranları da kontrol ettik. 3.36'lık bir oranı vardı Bahçeşehir Koleji'nin. Dedim oynamayayım, hadi neyse. Onlarda da bir koç değişikliği var çünkü biliyorsun. Marco Barak sezonu tamamlayacak ama gelecek sezon için takımın başına Sasha Djordjevic'i getirmişler. Dedim orada herhalde sezonu bitirdiler mi kafacı, ama dün Bahçeşehir Koleji beni şaşırttı demeyeyim. Kazanmasını bekliyordum ama beklediğimden daha net bir galibiyet aldı. Beşiktaş için bundan sonrası çok kolay olmayacak. Ben hatta bu sadece ev sahibi avantajını almasından mütevellit değil, Bahçeşehir Koleji'nde genel oyun ve form durumu olarak Beşiktaş'ın önünde görüyorum final adına.
1: Demin de dediğim gibi zaten burada evde oynanacak ilk maç bazı şeylerin zaten nasıl sonuçlanabileceğini bize gösterecektir. 6 Haziran'da oynanacak maçta eğer aynı bu şekilde bir galibiyet alırsa Bahçeşehir, Beşiktaş son maç stresiyle bence çok zor bir maça çıkar.
0: Beşiktaş'ta bir dağılış da görebiliriz bu arada. Maalesef bunun sinyalleri var biliyorsun. Dušan Olimpijević'in menajeri Miškor Arnautović'in kendisini Euroleague'e göndermek üzerine bir arzusu olduğunu açıkça dile getirdi. Açıkça demeyelim ama en azından anlaşılabilir bir biçimde dile getirdi. Dušan Olimpijević son zamanlarda yaptığı açıklamalarda Beşiktaş taraftarını asla unutmayacağım, Beşiktaş'ın çok özel bir taraftarı var diye sanki veda ihtimaline göz kırpan açıklamaları var. Yiğit Arslan'ın Galatasaray'la anlaştığı konuşuluyor. Sene sonunda Beşiktaş'ta bayrak isimler ayrılırsa bilmiyorum nasıl bir yeniden yapılanma sürecine gidilecek.
1: Şöyle yönetimden bakacağımız zaman futbolda çok iyi bir aslında teknik adam gelecek Beşiktaş'a. O yüzden yönetim burada artık isimden ziyade gerçekten sistem oturtabilecek insanları idareye koymak istiyor gibi bir sinyal aldım ben Italiano ismini duyduktan sonra futbol şubesinde. O yüzden Alimpiyeviç gitse bile oraya gerçekten bir sistem oturtabilecek, bir oyun anlayışı yansıtabilecek sahaya bir hoca getireceklerini düşünüyorum.
0: Ya Vincenzo Italiano ismi bende de aynı hissiyatı yarattı. Hatta yani konudan bağımsız İtalyanlar mesela şeyi yapmış. Twitter üzerinden çok fazla gördüm. İşte Vincenzo Italiano niye Beşiktaş'a gitti? İtalya'da bu kadar takım vardı. Orada potansiyel görülen bir hoca çünkü. Ve şey işte Espanyol'a ya da Levante'ye gitse bile daha iyiydi diye bir Beşiktaş eleştirisi vardı. Ama bunu söyleyen İtalyanların tarihindeki en büyük futbolculardan mesela Giuseppe Meazza. Zamanında Beşiktaş'ta çalıştı 1948'de yarım sezonluğuna. Yani İtalyanların ne söylediğini çok farkında değil açıkça onu söylemek lazım. Ben dediğim gibi İtalyano hamlesinden sonra bilmiyorum basketbolda ilk öncelik bence Dušan Alimpjević'in kalması yönünde olmalı ama ya yani orada koç olarak kim gelir bilmiyorum gerçekten. Ya benim aklımda bir isim var olur mu bilmiyorum. Mesela futbolda yine Nevio Scala da zamanında eski bir Milan Inter efsanesidir Beşiktaş'ı çalıştırmıştı 2000-2001'de. O yüzden çok bir şaşıracak bir durum yok bana sorarsanız İtalyanların düşüncesi aksine. Vincenzo Italiano'nun gelmesine basketbolda da dediğim gibi ilk öncelik Dušan'ın kalması olmalı. Benim ikincili olarak bir adayım var. Beşiktaş'ta başarılı olabileceğini bir düşündüğüm bir isim
1: kimdir
0: var.
1: Kimdir peki?
0: Tahminin var mı? Yerli bir hoca.
1: Yerli bir hocam. Vallahi aklıma gelmedi şu an. Ya, birkaç isim geliyor ama kafanda kimi netleştirdiğini tam olarak.
0: Ben Yakup Sekizkök diyorum.
1: Yakup Hoca da çok iyi bir hocadır bu arada. Severim ama ben Beşiktaş'a bu saatten sonra yerli bir hocanın gelmesini mantıklı bulmuyorum.
0: Ya Dušan gibi baştan yapı inşa etme durumu yok artık. Beşiktaş'ın hazır oturmuş bir 3 senedir basketbol sistemi var ama Dušan gibi bir hoca bulunabilir mi bilmiyorum yabancılarda.
1: Ya Euroleague kartvizitli bir hoca getirilebilir bu arada.

0: baktığımız zaman Ben Foster'ı getirdiler. Düzeltiyorum, Marcus Foster'ı getirdi PAOK. Nick Calates'le anlaştılar. Clyburn'e bir ilgi var. Aris tarafında Malachi Flynn'i istiyorlar. Antezis için listede olduğu söyleniyor. Yunan takımları seneye Euro Cup almak çok zor oldu. Onu söyleyebiliriz. Tenerife de geliyor İspanya'dan. Yani bu sene Beşiktaş, Telekom ve Bahçeşehir Koyucu çok büyük bir fırsat tepti diyebiliriz.
1: Tabii ki, çünkü orada bir altın jenerasyon vardı oynayan ekipte Yunanistan'da. Artık o ekip büyüdü ve teknik adam olacak seviyeye geldiler ve teker teker yerleşiyorlar takımlara. Onlara büyük bir bütçe veriliyor. Büyük isimler, basketboldan çok iyi anlayan isimler. Ellerinde çok iyi bir bütçeyle çok büyük işler yapacaklardır. Ben de sana katılıyorum. Seneye Euro Cup'ta gerçekten hıncanış bir mücadele bizi bekliyor.
0: Ya bu sene dediğim gibi çok kolay bir gündem var. Seneye Rus takımlarının dönmesi de gündeme gelebilir. Onu bir bilgi olarak dipnot düşeyim. Kesinlik vaat etmiyorum ama bir ihtimaller dahilinde. Ya bu sene gerçekten yani Hapoel Yerusalem hariç orada ağır yerinden oynatamayacağım bir taş yoktu. Onu da Telekom eledi. Yani bu sene kupayı kaçırdığımız 3 temsilcimiz adına söylüyorum. Evet. Çok acı verici oldu diyelim. WhatsApp hattımızı hatırlatalım, sonra bir reklama gidelim. Bugün bol bol mesaj yanıtlayacağız. Gündem takdir edersiniz ki çok yoğun değil. 0538 052 14 87. Tekrar ediyorum, 0538 052 14 87. Diyelim, kısa bir araya gidelim.
2: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
0: Evet, 6. adamda kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Sevgili Alperen Erdoğan'la birlikte mesajlarımıza ufaktan bir göz gezdirelim. Sonrasında Beşiktaş'ın Euroleague ihtimaliyle alakalı önemli bir gelişme var. En azından önemli bir açıklama var. Ona bakacağız. Merhaba, iyi yayınlar. Beşiktaş basketbol takımının son 4 maçtaki şut istatistikleri hakkında düşünceleriniz nelerdir? Sanki birçok oyuncu takımı bırakmış gibi gözüküyor. Antrenör de sağ kenarında çaresizce çırpınıyor. Yani... Ben dediğim gibi sezonun Beşiktaşlı oyuncular nezdinde en azından mental olarak Euro Cup finalinden sonra bittiğini düşünüyorum. Öyle gözüküyor. Üzülerek söylüyorum bunu.
1: Ben dün zaten Fenerbahçe için aynısını söylemiştim. Avrupa'da büyük hedef koyduğun takımlarda bu tarz hedeflerin bir yere bağlanmaması, yani sonuçlanmaması ardından o insanlar belli bir yerden sonra aynı motivasyonu koruyamazlar. Böyle bir şey mümkün değil. Burada Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta aynısını yaşadı. Anadolu Efes zaten sezon başından ne yazık ki havlu attığı için onun için aynısını söyleyemeyeceğim. Öte yandan Bahçeşehir de çok iyi bir sezon geçirdi. Burada onların da aslında çok daha büyük bir hedefi var. Gerçekten burada finale kalırlarsa Fenerbahçe serisinde de ben Bahçeşehir'in bir şeyler yapabileceğini düşünüyorum. Yani kesinlikle kim gelirse gelsin Anadolu Efes Fenerbahçe tarafından, Beşiktaş Bahçeşehir eşleşmesinden gelecek takım kesinlikle süpürülmeyecektir.
0: Ya bu arada şunu söyleyeyim, Beşiktaş'ta bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum. Çok hayal kırıklığı yaşadığım şeylerden biri. Beşiktaş Euro Cup finalini kaybettikten bir hafta sonra Jonah Matthews bir TikTok akımı videosunda gülerken eğlenirken mesela karşımıza çıktı. Dün sevgili Ercan Taner'le de konuştuk. Yani yabancı oyuncuların, bilhassa Amerikalı oyuncuların bu aidiyet problemi beni çok rahatsız ediyor. Yani şeyi görüyoruz ya, bir hafta önce final kaybetmişsin Beşiktaş gibi bir kulüpte. Ondan sonra bir akım videosu çekmek, gülüp eğlenmek. Bunu Nigel Hayes-Davis de yaptı ya, Final Four'a veda ettikten sonra bir tatil vlogu çekti. Abi.
1: Ben bu... Nigel Hayes-Davis'le aynı kefeye koymuyorum canım.
0: Avrupa basketbolu için bence bu ters. Avrupa insan fıtratına ters. Bu Amerikalıların bunu öğrenmesi, buna göre yaşaması lazım bence.
1: Şöyle tabii, elinden gelen her şeyi yapmış oyuncular. Takım da aynı şeyi yapmış. Bir, yani olmayınca da olmuyor. Hani 15-20 gün boyunca hiçbir şey atmasa, biz eğlendiğini görmesek eğlenmemiş mi oluyor insanlar?
0: Saklayabilirsin en azından üzüntünü bir şekilde.
1: Sen daha duygusal bir noktadan şu an yaklaştığın için böyle söylüyorsun ama.
0: Ama Avrupa insanı böyle.
1: Tabii.
0: Doğru. Yani şimdi bu Yunanistan'da da bu böyle, bizde de böyle. Tutup hani bir Amerikalı oyuncunun.
1: Ama yanlış bir şey yapmamış ki, adam evinde otururken bir akım çekmiş. Öbür tarafta baktığımız zaman bedava millerini kullanmak için maç arasında ülke değiştiren bir insandan bahsediyoruz. 14 saat uçak yolculuğu falan yapmış bir adamdan bahsediyoruz.
0: İkisi de kötü. Yani şu yüzden söylüyorum, mesela Panathinaikos taraftar da aynı şeyi paylaşıyordur belki de, bilmiyorum ama yani Beşiktaş finali kaybettikten sonra ben bir hafta geçtikten sonra onun hala etkisindeydim ama o finalin parçası olan oyunculardan birinin bunun dışında bir görüntü vermesi beni rahatsız etti.
1: Ama çok takılmamak gerekiyor. Profesyonellik bunu gerektiriyor. Sonuçta final bittikten sonraki haftada hafta içi maçlara çıkıyor bu oyuncular.
0: Ya burada şey var bu arada, hani mental olarak onu aşmak kötü bir şey değil, buna katılıyorum. Evet. Neticede psikologlarla çalışıyorlar. Bunlar profesyonel sporcular ama en azından dışarıya karşı böyle görüntüler verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Onu taşıyan taraftarlar var çünkü.
1: Ben ileteceğim. Seni gerçekten üzmüş bu. Daha dikkatli olması gerektiğini söyleyeceğim.
0: Bilmiyorum seneye burada olur mu ama duruma göre bakacağız. Benim tahminim o da herhalde bir Euroleague denemesi yapacaktır gelecek sene.
1: Bana da öyle geliyor.
0: Burak Bey merhaba, yine Fenerbahçe alıp götürecek ligi, görüntü onu gösteriyor demiş Sadri Bey.
1: Hiç emin olmayın derim ben mesela.
0: Ya alıp götürür ama zorlanabilir.
1: Hiç belli olmaz bu arada.
0: Ben valla dediğim gibi arada çok

0: adet farkı var. Burada Fenerbahçe'de full kadro Taylor Norton, Tucker'ın, Tarık'ın, Wade Baldwin, Melli'nin olduğu bir denklemde şu an diğer hiçbir takımın Fenerbahçe'yi 7 maçlık bir seride yenebileceğini zannetmiyorum.
1: Çok iyi oynamıyor Fenerbahçe ve şu an Fenerbahçe'nin oynadığı oyunu ben Itudis dönemindeki CSK'ya benzetiyorum. Çok iyi skill setleri, yani yetenekleri olan oyuncuları birebir eşleşmelerle bırakıp tamamen oyuncuların yetenekleri üzerinden skor üreten bir oyun sistemi olmayan bir takımdı CSKA. Çok iyiydi, orası ayrı. Ama formdalardı. Hep formda gidiyorlardı. Burada büyük bir form sıkıntısı var Fenerbahçe'de. Şut olarak da çok eksik kaldı Fenerbahçe bence.
0: Fenerbahçe'de Tarık haricinde net bir şutör olduğunu ben düşünmüyorum.
1: O yüzden oyun çok iyi kilitlenebiliyor. Burada Tarık da devreye giremediği takdirde büyük sıkıntı yaşıyor Fenerbahçe, ki gördük zaten 18 sayılardan döndüler. Bu tamam, çok iyi bir şey. Çok karakterli bir takım olduğunuzu gösterir. Ama burada Fenerbahçe'nin ben oyun anlayışının son dönemde değiştiğini düşünüyorum. Daha pasif, rakibin sana dikte etmeye çalıştığı şeylere karşı daha savunmasız ve kırılgan bir Fenerbahçe görüyorum ben. Bunun için söyledim. Burada defekt verirse Fenerbahçe rakibine karşı ve rakip de bunu değerlendirebilirse, tabii tek taraflı da değil, Fenerbahçe kötü olsa bile rakibiniz bunu değerlendiremediği zaman bir sıkıntı çıkmıyor, ama burada Fenerbahçe'nin defektlerini değerlendirebilecek her takımın ben maç alabileceğini düşünüyorum Fenerbahçe'den.
0: Hem maç alabilir, buna katılıyorum. Şimdi Çayırova'dan Cihan Bey yazmış. Kadın adama demiş ki kuru fasulyeyi etsiz mi yapayım, sucuksuz mu yapayım? Ben de size soruyorum. İki takım da bu kadar kötüyken Fenerbahçe mi şampiyon olmasın, Beşiktaş mı şampiyon olmasın?
1: Çok güzel bu. Bunu çok beğendim.
0: İlginç. İlginç bir aforizma. İşin içinden çıkamadım. Yani burada Fenerbahçe bir avantaj sağladı serisinde. Beşiktaş'ın final tarafı benim gözümde büyük bir soru işareti şu an. Bilmiyorum.
1: Burada tabii hepimiz daha iyi bir sene sonu basketbolu istiyoruz takımlardan, ama şunu unutmayın. Bu takımlar aynı anda iki organizasyonda, hatta lig kupasını da kattığımız zaman ekstra olarak 3 ayrı organizasyonda mücadele ediyorlar ve bu tempoya alışıyorlar. Şimdi bu oyuncular Final Four geldi, Euro Cup finali geldi. Bu virajı geçtikten sonra şu an sadece haftada bir maç yapıyorlardı. Playoff serilerine kadar Türkiye'de. İster istemez oyuncuların formunun kaçması çok normal. O yüzden çok da bir şey diyemiyorum ben, çünkü Türkiye Ligi'ni geçtim. Diğer liglerde de böyle. Zaten seninle Sırbistan olayını konuştuk. 25 yıl sonra bir ilk olacaktı orada.
0: Kızıl Yıldız ve Partizan evet. Finalde değil.
1: Finalde değiller. Sadece bunu Fenerbahçe, Beşiktaş, Anadolu Efes yaşamıyor. Şu an Avrupa'dan bahsettiğimiz zaman Euroleague'in bu NBA vari maç temposundan ötürü bütün takımlar sezon sonuna gerçekten perti çıkmış bir şekilde geliyorlar.
0: Ya bir yorgunluk durumu var, evet, bunu söyleyebiliriz. Devam ediyorum. Burak Bey, Euroleague'de 13 hissedar takımdan biri olan Real Madrid bu arada 13 hissedarda, geri kalan 12 hissedarda devam dedi CSKA'da dahil. Euroleague'de sözleşmesini yalnızca 1 yıl uzatmış. Normalde 10 yıllık yapılıyor bu mukaveleler. Real Madrid'in 1 yıllık uzatması gelecek sene kurulacak NBA Europe organizasyonuna katılacak olmasına delalet ediyor olabilir mi? Bence burada pazarlık esnasında biraz elini güçlendirecek Fenerbahçe. Düzeltiyorum, Real Madrid NBA Europe'un varlığıyla birlikte. Yani budur maksimum. Katılacağını zannetmiyorum.
1: Florentino Perez böyle hareketleri zaten seviyor, biliyorsunuz. Futbolda tamamen bir iç savaş çıkarmaya çalışmıştı. Süper Kupa adı altında apayrı bir lig. Ben UEFA'ya savaş açıyorum dedi. Orada istediğini alamadı ama büyük bir savaş verdi orada. Burada basketbolda da ben verebileceğini düşünüyorum.
0: Orada yılanın başı Juventus'un eski başkanı Agnelli ailesinin bir ferdiydi, onu söyleyelim. Florentino Perez ama çekinmez böyle şeylerden. İlginç bir kişilik. Yani ama Real Madrid dediğim gibi bunu bir ultimatom malzemesi olarak kullanacaktır. Bence, yoksa NBA Europe'da hiçbir şey olacağını zannetmiyorum. Orada gidip yani London Lions'la mı oynayacaklar? Evet. Yani başka kim katılacak onu da bilmiyorum ama. Ne bileyim. Bunu şey açısından söylemiyorum. Orada CSKA, Real Madrid, işte ne bileyim Olympiakos dururken gidip orada London Lions'la basketbol şampiyonlar ligi takımlarıyla, Badalona ile oynamak istemez mesela Real Madrid.
1: NBA'in zaten Avrupa'ya gelmek istemesindeki en büyük sebep bence fan base, yani taraftarların maça olan ilgisinden dolayı. Çünkü NBA'de, Amerika'da gerçekten maçlara olan ilgi azaldı aşırı derecede. Kimse izlemiyor, normal sezon maçlarını kimse takip etmiyor. Hatta şöyle söyleyeyim, playoff maçlarının özetlerini izlerseniz yine boş. Ben konferans yarı finali ve konferans finallerinde sahanın %40-%50 dolduğunu gördüm ve şok oldum. Özellikle ön taraflardaki biletler aşırı pahalı olduğu için bütün halk stadyumun daha üst taraflarından izliyor maçı. O yüzden onların büyük bir ilgi sıkıntısı var. Zaten sürekli, fark ettiysen, yeni şeyler getirerek NBA'in idarecilerinin biraz böyle fısıltılarla beraber arkasından yürüttüğü takas teklifleri falan da oluyor. Biliyoruz bunları yani. NBA'de son dönemde emin olun son 2 yılda yapılan takasların hiçbiri takımların böyle hadi şunu alalım bunu yapalım için değil, tamamen lige yeni bir renk getirmeye çalıştıkları için yapılan takaslar. O yüzden Avrupa'da da dediğin gibi büyük ekolleri alamadığın sürece istediğin kadar takım al, istediğin kadar yatırım yap, kimse izlemez.
0: Ya bu arada şunu söyleyeyim, mesela ülkemizde fanbase olan Anadolu Efes'in bir taraftar kitlesi var senelerdir gelen.
1: Kesinlikle.
0: Ne kadar hararetli tartışılabilir ama EuroLeague'de
1: bence
0: devam
1: var,
0: kararı
1: kesinlikle
0: aldı.
1: var.
0: Fenerbahçe Beko devam kararı aldı. Beşiktaş EuroLeague olmasa bile EuroCup'la 3 artı 2 yıllık bir anlaşma yaptı. Galatasaray haricinde bir opsiyon yok taraftarı olan.
1: Yani Karşıyaka, Tofaş vesaire, onların da var ama
0: Onların finansal
1: dediğimiz,
0: pozisyonu ne olacak
1: evet
0: onu görmek
1: tabii
0: lazım
1: ki.
0: o günün şartlarında. Ama bak, Karşıyaka mantıklı bir örnek, eğer finansal olarak Bursaspor'da
1: Evet.
0: keza kendini toparlayabilirse. Ama Galatasaray'ın da mesela burada İstanbul takımları özelinde söylüyorum. Çünkü oradaki base şehirlerden biri İstanbul olacak muhtemelen.
1: Aynen.
0: Avrupa'nın büyük şehirlerinden. Galatasaray'ın basketbol taraftarında desteği bence noksan. Ya üzülerek söylüyorum. Ben Galatasaray'ın basketbolu daha iyi olmasını da isterim ama ne yönetim ne taraftar bu konuda çok elini taşın altına sokmuyor. Mesela Twitter'da çok fazla görüyorum. Orada Galatasaray amatör branşları, bilhassa basketbol destekleyen çok fazla hesap var. Ama bir karşılığı yok yönetimde.
1: Çok uzun zamandır yok. Ben kendi küçüklüğümdeki hatırladığım Galatasaray Fenerbahçe serilerini hatırlıyorum. Gerçekten çok büyük sıkıntıydı. Ergin Ataman Galatasaray'ı çok başka bir seviyedeydi. Ondan sonra zaten çok da bir dikiş tutturamadı Galatasaray basketbol şubesi. Çok da ilgilendiklerini söyleyemem. Çünkü o tarz bir talep yok gibi taraftardan. Onlar da üzerine çok düşmüyor. Sadece mücadele ediyorlar ligde ve gerisine karışmıyorlar gibi.
0: Futbol iyi giderken yönetimler böyle şeyleri çok fazla umursamıyor açıkçası. Futbol iyi giderken kimse bir şey söylemiyor
1: Ya
0: çünkü.
1: Beşiktaş burada çok iyi yaptı. Uzun dönemdir Beşiktaş'ı basketbolda çok duymuyorduk ama son 5-6 yıldır gerçekten Beşiktaş Avrupa'da basketbol takip eden herkesin tanıdığı ve saygı duyduğu bir takım haline geldi. Bunu bu kadar kısa sürede başarmak büyük başarı, onu da söyleyeyim.
0: Bak bu sene final oynadı Beşiktaş. Bir önceki sene Paris Basket şampiyon olmuştu galiba. Yok, Gran Canaria'yı kim yenip gelmişti EuroLeague'e?
1: Paris kazanmadı mı?
0: Paris bir önceki sene galiba kazandı. Bir kontrol etmem lazım. Ya şurada şunu söylemek istiyorum. Bundan iki sene
1: Hapoel mi kazandı geçen sene?
0: Hapoel Tel Aviv
1: Evet.
0: kazandı. Doğru, Gran Canaria'yı yenerek. Mesela bir önceki sene Paris Basket şampiyon olup EuroLeague'e geldiğinde sadece bir mağlubiyeti vardı. Beşiktaş'tan almıştı.
1: Evet.
0: Bu sene final oynadı. Ya burada doğru kişilere bayrağı teslim etmek önemli. Nedim Yücel ve Dušan Alimpijević burada doğru isimlerdi. Burada Bursaspor'u da kutlamak lazım. O yapıyı ilk olarak onlar tasarladı. Galatasaray tarafında ben mesela Vladimir Mitsov'a çok sıcak bakmıyorum. Galatasaray taraftarları da var bizi dinleyen. Nedeni de şu şekilde açıklayayım. Galatasaray'ın anlaştığı iddia edilen oyuncuların şu an 7-8 isim çıktı. İşlerinde Dechampierre var, Scottie Wilbekin var. Birkaç tane isim daha var. Birçoğu aynı menajerlik şirketiyle çalışıyor. Galatasaray'ı menajer kapanına düşürürsen zaten ağır aksak ilerleyen bir basketbol şubenin köküne kibrit suyunu dökersin. Burada Mitsov birinin uyarması lazım. Ben doğru bir yolda olduğunu düşünmüyorum.
1: Özellikle Pierre ismini duyduktan sonra gerilmedim desem yalan olur.
0: Bu sene bu arada Rusya'da da sakatlıktan çok maç kaçırdı Pierre.
1: Şöyle neden olduğunu söyleyeyim. EuroLeague maçlarından bir gün sonra gece dışarıda çok görülüyordu. Ben bunu çok gördüm. İnternette de gördüm, kendim de gördüm. O yüzden Pierre'in ben iş ahlakının olduğunu düşünmüyorum.
0: Evlendi ama biraz durulmuş
1: Ya
0: olabilir.
1: illa ki tabii ki sonsuza kadar öyle bir hayat kimse yaşayamaz ama çok iş ahlakı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bir sporcu gerçekten bir yılda 3-4 kere kasık sakatlığı, kalp sakatlığı yaşamamalı. Kendine bakması gerekiyor her sporcunun. Çünkü orada bir yatırım yapılıyor size. Onu çok iyi değerlendirmedi ve sonucunda zaten Fenerbahçe'den gitti. Kalsa gerçekten ve oyununa odaklansa mesela inanılmaz bir rotasyon oyuncusu olabilirdi Fenerbahçe'de. Göz bebeği olabilirdi
0: Ki
1: taraftarın.
0: 4 numara eksikliği de vardı bu sene.
1: Ve kuvvetli de bir oyuncu bu arada. Orada kırılgan olan, şu anki Fenerbahçe'nin o kırılgan olan boyalı alan savunmasında çok büyük iş yapardı.
0: Yani yanlış tercihler diyorum ya. Wilbekin de mesela Fenerbahçe'de sakatlığından ötürü neredeyse 2 yıldır doğru düzgün maça çıkmamasına rağmen mesela Galatasaray'ın yapacağı hamlelerden biri gibi gözüküyor. Ben dediğim gibi çok sağlıklı bulmuyorum. Hepsinin menajerler vasıtasıyla önerilen oyuncular olduğunu tahmin ettiğim için bu da beni biraz daha bu isimlerden itiyor. Galatasaray
1: Aklıma
0: için ümit ediyorum doğru bir yapılanma olur ama o yönde ilerlediğini düşünmüyorum. Aldığım duyumlar bunun aksi yönünde.
1: Rıza Çalınbay'ın videosu geldi, bilir misin?
0: Hangisi?
1: Onu oraya menajerler götürdü.
0: Yani olabilir.
1: Onun gibi olmasın yani. Onları oraya menajerler getirmesin.
0: Yani anladığım kadarıyla iş işten geçti. Bu oyuncularla anlaşma olduğunu gördüm. Bir sürü isim için söyleyebilirim. Gördüğüm isimlerin neredeyse büyük bir çoğunluğu aynı menajerlik şirketinde çalışıyor ve yaşlı oyuncular.
1: Burada bir Golden State denemesi mi geliyor? Bir anda bütün veteranları toplayıp hiçbir başarı elde etmeme ve taraftarın o tepkisini bir şekilde azaltmaya çalışma.
0: Yani bir şey söyleyeceğim. Burada taraftarlar şeye kanar mı bilmiyorum. Hani basketbolu yakından takip etmeyenler, bak bu oyuncu Fenerbahçe'de oynamış, EuroLeague kazanmış falan diye belki ikna olabilir, ama işin içinde olan taraftarlar bu isimlerden bence rahatsız olabilir.

0: Ya Galatasaray'da o kitle ne yazık ki küçük bir kitle, onu söyleyeyim ben. Çevremizde çok Galatasaraylı insan olduğu için ben çok fazla basketbol şubeyle alakalı olan bir Galatasaray taraftarı çevremde çok görmedim. Sosyal medyada da bu arada Beşiktaş, Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in hesaplarına ve onlarla alakalı paylaşım yapan hesaplara baktığım zaman Galatasaray burada gerçekten çok daha pasif kalıyor.
1: Bak şimdi anlaşıldığı iddia edilen oyunculara bir bakacağım. Daha önce sohbet ettiğim bir hesap paylaşmıştı ama galiba beni engelledim, şu an bulamıyorum. Bir saniyenizi rica ediyorum. Burada anlaşıldığı iddia edilen oyuncular seni hayrete düşürecek bana sorarsan. Scottie Wilbekin var dediğim gibi.
0: Kronik bir oyuncu mesela.
1: Yani çok ağır bir sakatlıktan sonra 2 yıldır maça çıkmadı. Dechampierre ismi dönüyor yine. Bakıyorum hemen, bir saniye listeyi açmaya çalışıyorum. Time'a da Scottie Wilbekin yazınca sürekli... Ha, tamam. Hazır mıyız?
0: Evet, hazırım.
1: Luka Mitrović. 33 yaşında, eski Kızıl
0: Evet.
1: Yıldızlı. Malum menajerin oyuncusu. Geçen sene 5,5 sayı ortalamayla CSKA Moskova'da tamamladı sezonu. Nikola Ivanović. Sedevit Olimpiya'dan. Fena bir guard değil. O da 30'lu yaşlarında. O da aynı
0: Hiç
1: menajerin
0: sıçrama
1: oyuncusu.
0: yapamamış bir oyuncu ama.
1: Evet. Scottie Wilbekin, Pierre'den bahsettik. Alexey Nikolic, bu da bir oyun kurucu. Nikola Ivanovic'le karıştırmış olabilirim, düzeltiyorum. Bu Sedevit Olimpiyalı Alexey Nikolic. Fena bir guard değil ama ya genç bir oyuncu da değil. Razbiyenberg.
0: Onu ben
1: Herkes efendiden.
0: tanımıyorum.
1: İyi bir oyuncu ama genel itibariyle Galatasaray'a seviye atlatır mı bu isimler? Siz söyleyin.
0: Ya kesinlikle atlatmaz. Yiğit Arslan ihtimali ne kadar kuvvetli? O kesinleşti mi?
1: Anlaştığı söylentisi var. Sezon
0: Şu an
1: bitmeden tabii...
0: söylentilerden ibaret ama kuvvetli bir söylenti
1: Şu an
0: herhalde.
1: kuvvetli bir söylenti ki eski bir Galatasaraylı
0: Evet.
1: olduğunu da söylemek lazım Yiğit
0: Galatasaray
1: Arslan'ın.
0: döneminde çok iyi geçirmiş bir oyuncu olarak. Tekrardan dönmesi onun için iyi olabilir. Ya madem Beşiktaş dağılıyor.
1: Yani bakalım ilerleyen dönemde göreceğiz ne olacak. Kısa bir aramız varmış. İsterseniz araya gidelim, ardından kaldığımız yerden devam edelim.
2: Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
1: Evet, 6. adamda kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Biraz mesajlara göz gezdirelim. Sonrasında Chris Bueno'nun, Euroleague CEO'su Chris Bueno'nun Beşiktaş'ın Euroleague ihtimaline karşın bir açıklaması var. Bence biraz moral bozucu bir açıklama. Ona değineceğiz. Mesajlarımıza bakalım. Tuncay Bey yazmış. Güzel insan. NBA'den ilk son iki eşleşmede rakiplerini süpürdü. Finalde deplasmana Spurs galibiyetiyle başladılar. Bu ivmeyle çok zor görünen finali çok kolaya çevirip bir şampiyonluk gelir mi? Benim gönlümden Knicks şampiyonluğu geçiyor. Dün de söylemiştim. Yani 90'larda iki kere final oynayan, o dönem Hakime takılan Jordan'ın yokluğunda. Geri kalan dönemde Jordan'a takılan Knicks. 2010'lara kadar Carmelo Anthony ile, Latrell Sprewell ile, Amar'e Stoudemire ile başarılı olamayan Knicks'in artık şampiyon olmasını istiyorum. İyi bir takım var çünkü.
0: Bu arada NBA sorusu için ben teşekkür ederim. Evet, Avrupa'yı tabii ki takip ediyorum. Asıl Avrupa basketboluyla ilgileniyoruz hepimiz ama bu sezonki NBA playoffları beni çok içine çektiği için burada bazen NBA konuşma isteği geliyor. Ben kesinlikle San Antonio'yu destekliyorum ama New York kazanırsa da hiç üzülmem. Çünkü gerçekten Burak'ın dediği gibi hak eden bir yapılanma. Burada ben katılıyorum da yoruma. İlk maçtan sonra ikinci maçta da koparacak gibi duruyor New York ama San Antonio Oklahoma serisine de geride başladı ve sonra bir şekilde bu seriyi kurtarmayı becerdiler. Çünkü çok savaşçı bir takım. Burada bir tık daha kalite farkı olduğunu söylesek yalan olmaz. New York çok daha kaliteli. Futbolda full eli futbolculardan oluşan takımlar olur ya
1: Hepsi,
0: böyle.
1: ilk beşin hepsi fizikli oyuncular. Bir Wembanyama yok ama.
0: Öte yandan San Antonio gerçekten daha böyle kan, ter, hırs, gözyaşı üzerine kurulmuş bir takım. Onlar daha böyle fiziksel kuvvetleriyle oynuyorlar. Ama tabii orada Wemby etkisi var. O da çok bambaşka bir oyuncu. Anomali bana kalırsa.
1: Sakatlanmazsa başka bir seviyeye çıkacak.
0: Böyle bir oyuncu ben hayatımda görmedim. Çok uzun oyuncu gördük. Hani Taco Fall'ları gördük. Bol Bol'ları gördük. İşte
1: Marjanovic'i gördük.
0: Marjanovic'i gördük. Hani bu boyutlarda biri. Ama top getiren, step back atan, ya step back üçlük atan. İşte yani oyunun dağılımını gerçekten yavaşlatmadan bu işi yapabilen bir 5 ben hiç görmedim. Çok enteresan bir oyuncu gerçekten. Umarım sakatlanmaz ve yıllar boyu izleriz.
1: Yani öyle umuyoruz. Bakalım. Yani NBA için ciddi bir renk oldu. Victor Wembanyama. Burak Bey yeniden selamlar. Yarı final serisinde toplam 4 maç oynandı. Hakem performansları hakkında yorumlarınızı merak ediyorum. Benim izlediğim noktada inanılmaz kötüler. Sanki basketbol kurallarını bilmiyormuş gibi maç yönetmeleri gerçekten çok ciddiyetsiz buluyorum. Hakem performansını çok maçlara ne kadar tesir etti tartışılır bence şu ana kadar Basketbol Süper Ligi'nde ama vasat buluyorum ben.

0: Ya Panathinaikos da aynı sıkıntıdan muzdarip olmuş ki bugün bir video yayınladılar ya da dün, hatırlamıyorum.
1: Bu basketbol Süper Ligi için.
0: Yo yo biliyorum. Ha, okay. Ya her yerel ligde, hatta her yerde bir sıkıntı var. Euroleague hakemlerini de ben beğenmiyorum. Bence basketbolda şöyle bir sıkıntı var. Basketbol hakemleri kesinlikle iyi basketbol hakemi olamıyor. Bence kriterleri bu. Ben hiçbir basketbol maçını izlediğimde ya gerçekten hakem hiç müdahale etmedi, hiç yanlış karar vermedi dediğim bir şey yok. Genelde maçın sonucuna etki eden kararlar veriyorlar. Panathinaikos'ta Olympiakos maçının ilk serisinde hakemler özel bir klip yayınlamış sabah. Hakem hatalarıyla alakalı. Yani o yüzden şaşırmıyorum. Bizim ligimizde de var. Ben de Türkiye Ligi hakemlerini beğenmiyorum.
1: O maçta da Nigel Hayes-Davis 7'de 0 üçlük, 6'da 1 iki sayı isabetiyle evet. Oynadı. Yani hakemden önce sanki suçluyu başka bir yerde aramaları gerekiyor. Orada günün sonunda çarmıha kim gerilir ben açıkçası tahmin edebilirim.
0: Zaten bench'te sinirlene çok hakim olamamış. Böyle ağlamaklı olmuş ve yardımcı koç onu teselli etmeye gitmiş, yüzüne havlu kapatıp hani o
1: Cenk Akarpınar.
0: Evet.
1: Yani kötü bir tercihti Nigel için. Bence Panathinaikos için daha kötü bir tercih. Hayat devam ediyor. Nigel yıllık 5.7 milyon dolar kazanacak. Bazen olmaz deyip parasını maaş hesabına bakıp teselli edebilir ama Yanakopoulos her sene sonunda banka hesabından giden 5.7 milyon dolarını Nigel'a görünce nasıl hissedecek acaba? Aralık ayında bunu biz kendisine sormak isterim fırsat bulursam.
0: Yani şöyle Jelko ihtimalleri hala var tabi ama Jelko demiş ki
1: Nan'ı istemiyorum.
0: Bir ay daha bekleyeceğim bu arada, gelsem bile bir takıma biraz kafamı dinleyeceğim ve net bir karar vereceğim. Olgunlaştırmadan bu fikri bir adım atmayacağım demiş. Ve dediğin gibi de Nan'ı o takımda istemiyormuş. O yüzden burada Nan'ın gidişi sonrası Jalgiris'ten çok beğendiğimiz bir isim var bizim.
1: Francisco.
0: Francisco'ya Panathinaikos devreye girmeye çalışacakmış Asvel'le anlaşmasına rağmen.
1: 4 milyon euro verdi bu arada Asvel.
0: Daha üzerinde bir teklif yapma ihtimali varmış. Jelko çünkü direkt Francisco'yu istiyorum demiş.
1: Bu arada Jelko'ya da 2 yıl 10 milyon dolar teklif etmişler. Yani futbol piyasasına çevirdiler işi. Bir de işin ilginci şey, Partizan'da bu kadar Amerikalı oyuncularla sıkıntı yaşadıktan sonra gidip o sürüdeki Alfa'yı öldürmeye çalışıyor. Önce evet. Jelko Obradovic, Kendrick Nunn'ı yani. Yoksa Kendrick Nunn faydalı bir oyuncu ama dediğim gibi orada Amerikalılara ağırlığını, rüştünü ispat etmek için, orada ağırlık koymak için ilk olarak sürünün alfasını imha ediyor. Enteresan bir yaklaşım. Çok büyük strateji.
0: Ya Jelko'nun Pana'ya dönüşü sonrası kimse yanlış anlamasın ama Yanakopoulos bile orada alfa olamaz Obradovic oradayken. O yüzden ona çok takılacak bir adam değil Obradovic ama genel olarak ben Nan'ın zaten takım üzerinde negatif bir abilik enerjisi olduğunu hissediyorum.

0: gidiyordum. Orada bir alt üst kavramı kesinlikle var gibi geliyor zaten bana. Jelko da buna izin verecek bir insan değil. O yüzden Nan'ın gitmesini istemiş olabilir. Takımın yapısını bozuyordur bence Nan.
1: Vallahi Nan bilmiyorum, görmek isterdim ya takımlarımızdan birinde. Ama Jayco'nun orada başarılı olacağını düşünmüyorum bu arada. Ben çok başarılı, efsane bir koç olmasına rağmen artık basketbolun Jayco'dan geçtiğini düşünenlerdenim.
0: Kesinlikle, kesinlikle.
1: Çünkü Partizan'da da her ne kadar kriz oldu, oyuncular hocaya mobbing uyguladı vesaire desek de iyi bir kadroyla iyi bir basketbol oynamadılar.
0: Bunu dün de konuştuk. Gerçekten belli bir noktadan sonra herkes miladının dolduğunu kabul etmesi gerekiyor. Bunu kabul etmiyor ne yazık ki. Özellikle çok değerli Avrupa koçları. Yani Messina gerçekten çok önemli bir figürdü ama benim için artık hani dalga geçtiğim bir insan. Hani biz seninle burada her sezon başı Messina acaba bu kadar yüksek bütçeli kadroyla ne kadar kötü bir sonuç alır diye makara yapar
1: hale geldi. Karikatürize oldu.
0: Bunları ama onlar yapıyor. Durmayı bilmiyorlar. Çok yanlış. Onun önüne geçirmesi gerekiyor. Aşağıdan çok genç koç da gelmiyor bu arada. Öyle bir sıkıntı da var. Ya futbolla kıyasladığımız zaman, ki futbolda çok fazla takım var. Ona rağmen hani o kocaman pazarda bile inanılmaz genç teknik adamlar çıkmaya başladı futbolda. Ama basketbolda zaten epi topu Avrupa'da 30 tane büyük takım var. Euro Cup'ta da çünkü 10 tane S class takım vardır yani. Sadece 30 takım var ve hepsi gerçekten kara borsa gibi. Bir ihtiyar, yani söylemek istemiyorum böyle ama, bir ihtiyar oradan çıkıyor, diğer kapıya giriyor, öbürü oradan çıkıyor, oraya giriyor. Sürekli bir rotasyon halinde kara borsa hoca piyasasına döndü Euroleague.
1: İtalya Serie A'daki şey gibi işte, Allegri bir yerden ayrılıyor, Conte ayrılıyor, takım değiştiriyorlar. Orada sürekli işte ne bileyim Maurizio Sarri mesela yine takım değiştirir. Sürekli şöyle bir piyasa var. Genç hocalardan sana Avrupa basketbolunun en büyük kaybını sayayım mı? Şu an mesela bakıyorum. Saras iyi bir genç hoca. İbon Navarro Kızıl Yıldız'ın başına geçti. Malaga'da iki tane Şampiyonlar Ligi var. İyi genç hoca. Dušan Olimpijević bence iyi genç hocalardan biri. Ama orada en büyük kayıp kim oldu biliyor musun? Paris Basket'ten NBA'ye gitti asistan olarak. Yani Thiago Splitter bence iyi bir koçtu. Ve Thomas Isalo da bu arada iyi bir koçtu. Finlandiya'da
0: devam etmeyeceklermiş galiba.
1: Portland NBA'deki mevcut en

0: Şampiyonlar Ligi Paris'te Euro Cup aldıktan sonra ayrılmıştı. Bak o da büyük bir kayıp. Thiago Splitter büyük bir kayıp. Başka bakıyorum genç hocalardan kim var? Paolo Galbiati belki. Fena bir koç değil. Baskonya ile bu sezon tartışılır ama hem bu sene İspanya Süper Kupası aldı hem de geçen sene Trento ile İtalya Kupası almıştı. O potansiyelli bir koç. Bakıyorum başka kimler var diye genç hocalardan. Peñarol'a nispeten genç bir koç ama şu an bence yeri garanti değil.
1: Kabul edilebilir bu arada yaşı. Çok yaşlı demem. Benim bahsettiğim isimler daha böyle
0: 60
1: Pesic,
0: plus.
1: Ivanovic.
0: Pedro Martinez de geç serpilmiş bir koç mesela, evet. 64 yaşında. Ya burada ben şeyden bahsettim. Hani daha yeri sağlamlaşmadığı için kesin, evet. Net iyi bir koç diyebilir miyim Peñarol'a? Benim için şu an soru işareti mesela. Onun için
1: İyi bir potansiyeli var ama onu kabul etmek lazım.
0: Potansiyelli bir isim daha mesela. Saras'ın eski yardımcısı Thomas Mazyulis.
1: Aa, kesinlikle.
0: Müthiş bir sezon geçirdi Jalgiris'te. Adam.
1: İnanılmaz bir sezon geçirdi. Jalgiris'i son 5 yıldır olmayan şekliyle tekrardan forma ve şekle soktu. Çok iyi bir sezon izletti bize. Yani Valencia ve Jalgiris'ti benim için zaten bu sezonun dark horse'ları. O yüzden güzel bir sezon geçirdi onlar da. İyi de bir antrenör zaten. Özellikle ligin iki karşılaşmasında da Fenerbahçe mücadelelerinde Saras'ı yenmeyi başardı.
0: Yani işte dediğim gibi genç hocalar bunlarla sınırlı. O yüzden artık Avrupa'nın, bilmiyorum Panathinaikos'un başına kim olabilir ama yani Diego Obradovic ismi bana nedense doğru gelmiyor. Alfa bir koç, oraları biliyor. Bu egoları da yönetebilir ama en son Partizan'da sorunlu oyuncu grubuyla neler yaşadığını gördük. Bence Panathinaikos'un sorunlu bir oyuncu grubu var.
1: Ergin Ataman'ın tam tersi bir profil getirmek istiyorlarsa bu tamamen Jelko Obradovic. Ona bir şey diyemeyeceğim.
0: Oyuncuların sahada aldığı nefese kadar planlayacak, kontrol edecek biri. Özgürlük tanımayacak olabilir.
1: Aynen. Ergin Ataman çünkü gerçekten saha içinde özgürlük sağlayabiliyor ve bu sağladığı özgürlüğü de şöyle çıkarıyor oyunculardan. Maç sonu demeçlerinde hiç lafını esirgemiyor. O yüzden Obradovic tam tersi hiç oyuncularıyla alakalı konuşmaz ama gerçekten nefesini enselerinde hissettirecek bir antrenör.
0: Burada mesela bak aklımda bir hoca var. Ayrılmış da galiba şu an. Bir saniye. Galatasaray'ı çalıştırıyordu daha önce, bak adını unuttum. Obradovic de Itudis'in eski yardımcısı. Ceska'yı çalıştırıyordu en son. İyi bir hocaydı. Bakalım. Andreas Pistolis, bak bulmadan. Evet, Pistolis ayrılmış galiba görevinden de. Onu da söyleyelim. Ne zaman ayrılmış hemen söyleyeyim. Andreas Pistolis burada Euroleague takımlarının deneyebileceği bir isim olabilir. Rusya kariyeri çok başarılı geçti çünkü.
1: Rus takımlarıyla alakalı peki herhangi bir bilgin var mı?
0: Seneye dönebilir diye bir hissiyatım var ama 20 takım olacağını açıkladılar. Burada şimdi 2 tane wildcard boşluğu var ya. Paris Basket'in yenileyip yenilememe ihtimali konuşuluyor. Bir yandan işte Monaco kalacak mı kalmayacak mı konuşuluyor. Yani orada onlardan biri bertaraf edilip araya bir Rus takımı sokulursa şaşırmam.
1: Ben artık dönmesi gerektiğini düşünüyorum Rus takımlarının. Çünkü bu çifte standart benim canımı sıkıyor, yalan söylemeyeceğim.
0: Bir de Rus takımları renk katıyor ya. Rus takımları iyi takımlar. Yani baktığın zaman işte Maccabi'nin, Hapoel'in, Dubai'nin lige kattığı katma değerin toplamını tek başına katabiliyor. Ceska
1: Moskova.
0: Tabii ki
1: Ceska zaten yapmıştı bunu. Burada zaten bütçeler de artmışken onlar çok daha büyük bir bütçeyle de gelebilir bu arada lige. Yıllardır zaten yoklar Euroleague'de. Acısını çıkarabilirler.
0: Bu arada final serisinde anladığım kadarıyla Andreas Pistolis takımdan ayrılmış mı, onu şu an bulmaya çalışıyorum. Final serisinde 2-0 önde Ceska Unix Kazan karşısında. Kadrolarında tanıyabileceğimiz isimler bak. Melo Trimble Galatasaray'dan hatırlıyoruz, evet. 20 sayı ortalamayla oynamış bu sene. Antonius Cleveland beğenirdim Maccabi döneminde, evet. Atletik esnek bir oyuncu. Kasper Weir, Livio Jean-Charles, Luka Mitrovic. Rus takımları da bayağı bu Rus takımlarının Euroleague'den ihraç süresince bayağı güç kaybetmiş, onu söyleyebiliriz. Oyuncular için bir cazibe merkezi değil herhalde.
1: Kesinlikle ama büyük kontratlar, yani kendi açısından büyük kontratlar veriyor orada yine oyuncu çekebilmek için.
0: Yani özledik. Bak mesela Unix Kazan'ın kadrosunda çok iyi oyuncular var. Ama final serisinde tabii gerideler şu anda. Onu söylemek lazım. 2-0. Alexey Shved.
1: Oo.
0: Biraz geri adım atmış ama 9 sayı ortalıyor Alexey Shved sezon genelinde. Bir kontrol ediyorum. Bu Shved'in bildiğimiz ortalamaları değil. Öncelikle
1: yani
0: onu söyleyeyim.
1: Kimki döneminden hatırladığım benim mesela korkunç. Maç başına 40 top falan kullanıyordu.
0: O da sağlıklı değildi.
1: Kesinlikle değildi. Orta sahadan falan deniyordu o.
0: Ama oranın o sürünün alfası oydu. Orada başka bir misyon yoktu.
1: Onu gerçekten bir çoban köpeği olarak koymuşlardı takımın başına.
0: İlginç bir güzel benzetme. Alexey Shved var. Dimitri Kulagin var. Yine Rusların, evet. Bilindik oyuncularından 33 yaşına gelmiş kendisi. Bak bu sezon takımda 48 maça kadar oynayan oyuncular var. Hatta 49 maça kadar oynayan oyuncular var. Dechampierre 27 maça çıkmış. Neredeyse bir 20 maç kaçırmış bu sezon.
1: Ya hiç şaşırmadım.
0: Ben de şaşırmadım.

0: Devam edelim. Jalen Reynolds var. Bu arada Euroleague'in bence gittiğinde Bayern Münih ve Maccabi dönemlerinde en iyi pivotlarından biriydi. Senelerdir de bu arada Unix kazandı oynuyor kısa bir Avustralya deneyiminin ardından. Dördüncü sezonu. Dönse çok iyi olur mesela.
1: Evet. Avrupa'da böyle bir uzun açlığı varken zaten.
0: Fenerbahçe ister miydin mesela? 33 yaşına gelmiş ama bir sene Jalen Reynolds'a düşük bir kontratta denenebilir.
1: Bu saatten sonra biz zaten 5 numara sıkıntısı yaşadığımız için bize daha genç 4-5 yıl o bölgeyi kapatacak biri lazım. Yoksa bir sonraki sene yine bu programda seninle Fener'e uzun lazım propagandası yapmaya başlarız.
0: Sarbaşı seyretmiş.
1: Aynen öyle.
0: Paris Lee var.
1: O da iyi oyuncudur bu arada.
0: Ve Hapoel'den hatırladım benim. Ligimizde oynamış mıydı? Evet, Bursa Spor dönemi var. Xavier Mumford oynuyor. İyi bir skorerdir bu arada. Bu sene çok iyi gözükmüyor ama enteresan. Rusya Ligi'nde bir de Zenit'e bakmak istiyorum. Böyle, acaba hangi oyuncular şu an orada diye.
1: Zenit Euroleague döneminde çok iyi eklemeler yapmıştı bu arada.
0: Pascual iyi bir kadro vardı. Bak Alex Poitras o günden beri hala burada. Herhalde 3. 4. senesi. Andre Robertson geçen sene Azbel'de mesela ben çok beğenmiştim. Hem çok iyi savunma yapıyordu hem iyi bir şutördü. Sezon başından beri buradaymış. İsmail Bako orada. Utah'tan hatırladığımız NBA'den Minnesota'dan Johnny Juzang'i almışlar. İyi de bir sezon geçirmiş kendisi. Luka Šamanić orada Fenerbahçe'den bunalıma girip ayrılmıştı 1,5 ay sonunda. O dönem psikolojik sorunlardan ötürü ülkesi.

0: yok gibi. Daha ne olsun, şu takımların hepsi Euroleague'de rekabetçi olabilir şu halleriyle bile.
1: Şöyle söyleyeyim, Rus takımlarının Euroleague'e tekrar dahil olduğu bir senaryoda Amerika'dan nasıl oyuncular indiriyorlar, sadece izleyin görün.
0: Bak mesela Lokomotiv Kuban'da da. Burada bu arada uygulama koçları uzun süredir güncellememiş. Luka Banki gözüküyor mesela Lokomotiv Kuban'ın başında. Enteresan, ne zaman ayrılmış bir bakmak istiyorum. En son ne zaman güncellendiğini idrak etmek açısından. Efes'e geliyor abi, hiç suyu bulandırmayalım bu arada. Önce onu söyleyeyim. Lokomotiv Kuban'dan 2019'da ayrılmış.
1: Veriler o zamandan beri mi güncellenmiyor?
0: Ya öyle gözüküyor.
1: Ya büyük problem. Hemen bir destek verelim oraya.
0: Buradan uygulama ismi vermeyeceğim ama selamlarımı iletiyorum. Ya. 2019'dan bu yana ben...
1: Biz size yazacağız.
0: Şöyle söyleyeyim, bu Lokomotiv Kuban'ın en son koç uygulamada güncellendi. Ben liseye gidiyormuşum. Sen de liseye gidiyormuşsun. Yani ilginç. Orada yıldız bir oyuncu var mı diye bakıyorum. Vincenter'ı görüyoruz, tanıdığım yine AYK'dan. Virtus'ten daha önce basketbol şampiyonlarından Patrick Miller tanıdığımız bir oyuncu mu? Bence değil. Evet, Lokomotiv Moskova biraz Lokomotiv Kuban düzeltiyorum. Biraz geri adım atmış. Orada çok bir şey çıkmadı. Böyle. Bu arada Pisto Style'a Ceska'nın başındaymış. Orada uygulama orada da yanlış veri vermiş.
1: Peki ben bir şey sormak istiyorum.
0: Tabii.
1: Fenerbahçe bu sezon NBA'den gerçekten A kalite bir uzun çekebilecek mi? Yani yıllardır her sene NBA'yi bekliyoruz, NBA'yi bekliyoruz bahanesiyle bir uzun alınmıyor takıma.
0: Benim bir tane orada beğendiğim isim var. Avrupalı bir oyuncu bu arada. Gelir mi gelmez mi inan bilmiyorum. Bu sene istatistiklerine bir kontrol edeyim. Hani ne kadar süre almış onu bir görelim. Hazır mısın?
1: Evet.
0: Bulmaya çalışıyorum.
1: Boston Celtics'te mi?
0: Hayır.
1: Benim Boston Celtics'ten Avrupalı bir oyuncu var çok istediğim.
0: Vučević mi?
1: Hayır. Kueta.
0: Çok zor. Bu sene çok iyi oynadı.
1: Çok iyi oynadı. Sene başında... Yani sene başında konuşuluyordu. O zaman alsak belki bir ihtimal çok ekstrem bir kontratla gelirdi ama bu saatten sonra bence de imkansız.
0: Ortalaması ne şu an Nimai Skueta'nın? Bu sene double double yaptı. 15 sayının üzerine çıktı. Çok maç gördüm.
1: Double double'a yakın 10 sayı ortalamış. 8.5 rebound, 1.5 asist, daha ne yapsın?
0: Bu önümüzdeki birkaç sene zor gibi.
1: Evet.
0: Ben ismimi söylüyorum hazırsan. 25 yaşında Hırvat bir oyuncu. Bu Mega Basket diye bir kulüp var ya, yok için çıktığı, evet, için çıktığı bir sürü Miškoraj Natović'in de hissedarlarından olduğu, birçoğu Sırp Balkan büyük oyuncunun çıktığı kulüp. Oradan çıkmış. Sedavit Olimpiyada parlayıp NBA'ye gitmiş bir oyuncu. 25 yaşında. Bu sene 62 maça çıkmış. Maç başı 15 dakika almış. Yani belki ayrılabilir. Karlo Matković.
1: İsmini hiç duymadım.
0: İzlemenizi tavsiye ederim. Hani geçen sene de aklımdaydı ama o yine NBA'de olmasından mütevellit. Geçen sene de çünkü fena sayıda bir maça çıkmamıştı. Bilmiyorum ayrılır mı ama Karlo Matković. Bu ismi bir kenara yazın. Olsa çok iyi olur. Olsa çok iyi olur.
1: Vallahi burada benim böyle daha az süre alan genç Avrupalı oyuncuları böyle tekrardan NBA'ye döndürme projesi yapılsak gelirler mi? Ben onu merak ediyorum.
0: Orada da şey var ya, G-League'in varlığı oyuncular orada hep bir diri tutuyor NBA olduğu, evet, için. O biraz kötü. G-League kapatılsın o yüzden.
1: G-League zaten artık bir işlevi kalmadı zaten.
0: Çok boş bir lig ama kontratlar çok arttı. Bir de NCAA kontratları da çok arttı.
1: NCAA şimdi... kontratları asıl. Hani orada çok genç oyuncular artık bence NBA'de oynamasak da sıkıntı yok. Biz okulu bitiririz, sonuna kadar okuruz. Yani
0: İlim irfan aşkı kimse, geldi çocuklara.
1: Kimse freshman iken ayrılmayacak gibi üniversiteden. Herkes bir senior yılı görecek gibi yani.
0: Ya bu arada mesela bu sene draft'ın bir numaralı oyuncusu olması beklenen AJ Devance'a Brigham Young'dan ne kadar alınıyormuş biliyor musun yıllık?
1: Ne kadar?
0: $7 milyon.
1: 7 milyon.
0: Evet.
1: Ya hemen gitmem NBA'ye, bir olgunlaşırım.
0: Ya İlim İrfan önce gelir bunu. Jim Young'dan ne kadar alınıyormuş biliyor musun yıllık?
1: Ne kadar?
0: $7 milyon.
1: 7 milyon.
0: Evet.
1: Ya hemen gitmem NBA'ye, bir olgunlaşırım.
0: Ya İlim İrfan önce gelir bundan sonra spordan oyuncular için, onu söyleyebiliriz herhalde.
1: Ya inanılmaz konsantrar yani. Amerika'nın bu futbol, ya futbol diyorum ya, spora yatırmış olduğu bütçe ve para gerçekten beni çok şaşırtıyor bazen.
0: Yani değirmenin suyu
1: bizim üniversiteler arası oynanan çok kaliteli bir lig yaptığımızı düşünsene Türkiye'de ve sadece bir genç oyuncu, 19 yaşında bir çocuğa 7 milyon euro vereceksin ve bu infial yaratmayacak ülkede.
0: Ya şu an Türkiye'de basketbolcu bazında en büyük kontrat Shane Larkin'de $3.5 milyon alıyor.
1: O da o kontratı aldığında gerçekten eline kimse su dökemiyor.
0: Euroleague'in en iyi oyuncularından, evet, biriydi yani, çok zor.
1: Şu anki yönetim o parayı vermez mesela Larkin'e.
0: Ya bir şey söyleyeceğim. Şu an bir kolej ligi yapsan üniversiteler hani prestij vesaire deyip çocukları askeri bile bağlamaz bence. Onu eminim yani. Burak kardeşim iyi yayınlar. Bayram arası Almanya'daydım. Dinleyemedim seni. Özlemişim programı. İki maçtır da Fener'in bizi 18 sayıya mahkum ediyor. Kadroda revizyon şart. Giden gitsin. Kalanlarla iyi bir yapılanma yapalım. Var mı Forrester'ci bir transfer haberi? Yani şu an

0: İçin açıkçası çok net bir isim yok. Sergio Yunas var ama beni heyecanlandırmadı. Çağlar Bey yazmış. Buradan selamlar
1: Evet.
0: öncelikle. Hoş geldiniz. Beni başka heyecanlandıran bir isim yok. Yani Forrest da beni heyecanlandırmadı bu arada. Kötü bir oyuncu değil ama. Yani Devon Hall'dan sonra yine şut problemi olan bir takıma şut atamayan bir kısa geliyor ya. Bilmiyorum.
1: Burada Fenerbahçe önce bir kurtulması gerekenlerden kurtulursa çok daha rahatlayacaktır. İyi bir bütçe kalacaktır bir yönetimin eline. Çünkü Jagars oynamıyor. Bence Jagars gidecek artık. Ben kalma ihtimali olduğunu düşünmüyorum.
0: Ben de ayrılacağını duydum bu arada.
1: Beykat'ın da kalma ihtimali olduğunu düşünmüyorum.
0: Bir daha
1: Mesela
0: Türkiye'ye bile gelmesin.
1: bence de. Burada mesela Brandon Boston'la nasıl bir yol izleyecek Fenerbahçe, o önemli. Çünkü potansiyeli olan bir oyuncu. Bak söyleyeyim onu. Hani bunu şöyle bir yerden söyleyeyim. Bizde tutmasa bile iyi oynayabileceği bir takıma giderse ligin en iyi 10 oyuncusu forvet arasına girecektir, yani
0: İki
1: onu
0: tane
1: söyleyeyim.
0: örneği var bunun. Carson Edwards Fener'de
1: Evet.
0: tutmamıştı. Jordan Moore Efes'te tutmadı. Bu sene 17 sayı ortaladı Euroleague'de.
1: Olympiakos'ta Fenerbahçe'nin canını kim yaktı?
0: Alec
1: Eski
0: Peters.
1: Anadolu Efes'le. Kimse yüzüne bakmadı Alec Peterson.
0: Ve tabii o dönem Singleton vesaire olunca. Gerçi Singleton sonra gelmişti. Onu beğenmeyip Singleton
1: Yani
0: almışlardı. Yani
1: kim
0: olabiliyor.
1: ya, bazı yerde gerçekten kendine uygun o habitatı bulmazsan yeşeremiyorsun yani. O yüzden yapacak bir şey yok. Nigel Hayes'in Barcelona dönemini biliyoruz. Algiris dönemini
0: Mesela.
1: biliyoruz. Hani hiç beklemeyeceğimiz bir performans sergiledi burada. Devon Hall kesin gitsin mesela. Hani
0: Gitti zaten, öyle gözüküyor. Brandon Boston ama hakikaten gittiği yerde fark yaratabilir. NBA'ye de dönebilir bu arada. Orada da piyasası olan bir oyuncu, bir
1: yani
0: görmek
1: o
0: lazım.
1: kadar çok sakat var ki Fenerbahçe'de, çok üzülüyorum. Yani Jilson Bangu'nun adını ben unutmuştum mesela. Bizde olduğunu şu an bakınca hatırladım.
0: 10 maça falan çıktı zaten geldikten sonra.
1: Çok enteresan.
0: Ya bu arada Bango'yu bir kenara bırakıyorum. Hadi sakatlık yaşadı ama özellikle Armando Bacot ismi için. Bu saatten sonra yani kariyerinde ümit ediyorum. Saç ektirmeye bile gelmez Türkiye'ye.
1: Büyük ya, benim gördüğüm en 5 numara olmayan 5 numara pazarlaması. Hani nasıl, hangi akla hizmet? Kısa 5 oynasın diye mi geldi bilmiyorum ama kısa 5'e de uygun özellikleri yok.
0: Ayakları çok yavaş.
1: Yani nereden tutsan elinde kalan bir transfer. Yani hiçbir şey oynayamayan bir adam transfer etti Fenerbahçe bu sezon.
0: Ya şu an ligde mesela kümede kalma mücadelesi var. Onun orta sıralarda oynayan takımlarda daha iyi uzunlar var. Onu net bir şekilde söyleyebilirim.
1: Kesinlikle. Zaten bizim yani Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nden gerçekten uzun bulamama şansın yok. Yani Merkez Efendi'den çıkıyor, Telekom'dan çıkıyor, Ali Ağa'dan çıkıyor. Yani biraz aslında kendi iç piyasamıza baksak çok iyi oyuncular çıkaracağız. Yabancılar kapmaya başladı artık.
0: Bak Telekom'dan şimdi PAOK'a giden bir tane oyuncu var. Yani kesinleşmedi henüz ama Kyle Alexander Armando Bacot'tan 5 gömlek iyi uzun. Öyle
1: Kesinlikle,
0: söyleyeyim.
1: kesinlikle tartışmam bile bu konuyu.
0: Ki Olympiakos'a Barcelona da istiyordu sene başı. Güzel insan. Euroleague'de Olympiakos'un şampiyon olması normal sezonu ilk sırada bitiren takım şampiyon olamaz algısını kırdı diyebilir miyiz? Ya bir yerde bozulacaktı. Olympiakos kırdı bunu bence.
1: Sonsuza kadar gidemez zaten hiçbir şey. Bunu beklemiyorduk yani. Ama Olympiakos'un kırması da iyi oldu. Şunu kabul edelim. Fenerbahçe elediği için ben tabii ki çok böyle artık gözüme hoş gelmeyen bir takım. Normalde ben Olympiakos'u çok severim.
0: Seni bir kere Real Madrid Olympiakos finalini birlikte izlemiştik. Orada seni yıkılıp kaldığın anı hatırlıyorum,
1: Evet.
0: Sergio Yul'un son saniye basketinden
1: Sergio
0: sonra.
1: orada inanılmaz bir son saniye basket attı ve ben yıkılmıştım
0: Zevkten
1: dışarıda.
0: dört köşe olduğum günlerden
1: Beraber
0: biriydi.
1: izliyorduk Burak'la. Şunu kabul edelim. Normal sezonda bu kadar istikrarlı bir takım uzun zamandır yok. Her sezon tepedeler, her sezon tepedeler. Bir oyun anlayışları var. Bu oyun anlayışını dikte edemedikleri hiçbir takım yok. İstediği oyunu her takıma karşı oynayabilen bir takım Olympiakos. O yüzden bu sene bu laneti kırmaları da onlar açısından iyi oldu. Barsokas da zaten 14 yıldır yanlış hatırlamıyorsam ya da 13 yıldır.
0: 2013'te Ivković Rens takımı
1: Aynen.
0: şampiyon yapmıştı,
1: Yani
0: 13
1: 13
0: yıldır.
1: yıl sonra tekrardan kupaya gitmesi çok iyi oldu. Hak ediyordu sonuna kadar.
0: %100 katılırım. Evet, süremizin sonuna gelmişiz. Batıkan abi bizi uyarıyor. Ağzına sağlık üstad.
1: Rica ederim. Herkese iyi hafta sonları diliyorum.
0: Evet, bugünlük 6. adamdan bu kadar. Cumartesi ve pazar günleri saatler sabah onu gösterirken tekrardan burada görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Burak Alaca'yla 6. adam sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
4: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcast'leri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı başlıyor.
5: Herkese iyi günler. Spor Kazanı başladı. Genco Boran'a da teşekkür ediyoruz. Mikrofonu kendisinden devraldık. Ben Mehmet Sevinç, Ercan Taner'le birlikte gündemi değerlendirmeye başlayacağız. Ercan abi hoş geldin.
6: Merhaba, hoş bulduk. Herkese iyi günler.
5: Evet, önümüzde uzun dakikalar var. Rahat rahat gündemi değerlendirebiliriz. Evet. Çok fazla yeni transfer haberi var. Bir kısmının doğruluğu şüpheli olsa da konuşuruz tabii ki üzerine. Dünya Kupası artık kıyımıza kadar geldi. Dünya Kupası'nı da tabii ki konuşacağız. Ve bir başka önemli gündem maddesi sıcak gelişme. Sıcak gelişmeyle başlayalım. Beşiktaş İtalyano'yla söz kesti. İtalyano da saat 16 sularında İstanbul'a geliyor. Şimdi Beşiktaş taraftarı için Vincenzo Italiano ne ifade ediyor? Beşiktaş taraftarına soralım. Vincenzo Italiano'yu tanıyanlar var mı? Oyun sistemini beğeniyor musunuz? Nasıl görüyorsunuz bu seçimi? Evet Ercan abi, biz konuşmuştuk seninle Vincenzo Italiano'yu. Bu haber netleşince ben de biraz derinlemesine analiz yaptım. Biraz İtalyan kaynaklarını da karıştırdım. Onunla ilgili bilgileri de dinleyicilerimizle paylaşmak isterim. Öncelikle senin görüşün nedir Italiano tercihi konusunda?
6: Italiano Fiorentina'da 3 sene çalışmış. 2 defa UEFA Konferans Ligi finali oynamış. Kazanamamış ama önemli değil. Bologna ile İtalya Kupası kazanmış. Italiano derler ya, tırnaklarıyla çabalayarak, çalışarak Serie A'ya kadar yükselmiş bir teknik adam.
5: Serie C'den
6: evet. Serie A'ya kadar yükselen bir teknik adam. Şöyle bir değerlendirme yapabiliriz. İki oyun sistemini benimsiyor. Bunlar tabii kağıt üzerinde 4-3-3, 4-3-2 olarak adlandırılıyorlar. Ama Italiano'nun ne olursa olsun hücum anlayışının çok fazla olduğu, pres yaptığı, oynattığı takımlara ve hücum anlamında üstün olmak istediği maçlar, çoğunlukla böyle oyunları seviyor. Hırslı bir teknik direktör. Oyuncularıyla ilişkileri iyi. Ve şu anda hatta İtalya'da, İtalya medyasında sen de baktın gördün. Bayağı şaşkınlıkla karşılandı.
5: Evet, yükselişte bir teknik direktör olarak görülüyor İtalyan futbolunda.
6: Demek ki kendisinin şöyle bir haberi çıkmıştı daha önce. Allegri Napoli'ye gitmeden Napoli alacak İtalyano'yu diye. Sonra Allegri Milan'a bırakınca deneyimi tercih etti Napoli. Bunlar da yazıldı İtalya'da ama Italiano demek ki Önder Özen'le ve Başkan Serdal Adalı'yla konuştular, anlaştılar. Dün akşam zaten geç saatlerde bu anlaşma gerçekleşmişti. Hı hı. Artık hayırlı olsun. Şu anda Italiano'nun mutlaka talep edeceği isimler var. Onlar da alınırsa ortaya bakalım nasıl bir oyun sistemi çıkacak.
5: Şimdi bakacağız. Henüz kap bildirimi yapılmadı ama konuşulan yıllık ücretler de var. Biraz yüksek geldi bana ama Beşiktaş önce açıklasın sonra bunun.
6: Bazıları da bu ücretlerin yüksek, ya yani yazılanların öyle olmadığını, çok daha düşük bir maliyetle geldiğini yazanlar da var. Hı hı. Bunu değerlendirenler de var. Burada gerçek olan Beşiktaş kulübünün yapacağı kap bildirimi.
5: Kap bildirimini evet. Bekleyeceğiz dolayısıyla. Şimdi İtalyanlar diyor ki Vincenzo Italiano günümüz İtalyan futbolunun en modern ve yükselişteki teknik direktörlerden biri diyorlar. Italiano'yu böyle değerlendiriyorlar. Özellikle hücum futbolunu seven taraftarlar için biçilmiş bir kaftan, cazip bir profil evet. diyorlar. Vincenzo Italiano için, yani bizim takımlarımız için, büyük takımlarımız için ideal görünüyor şu anki çizilen profil. Sen de söyledin. Serie C'den başlayan, Serie A'ya kadar yükselen bir kariyer İki konferans finali ve devamında Fiorentina ile ve Bologna ile yaşadığı başarılar, İtalya Kupası şampiyonluğu aslında onun

0: son yıllarda popüler bir teknik direktör olduğunun da bir başka göstergesi, evet, kanıtı. Şimdi şöyle bir baktım. Nasıl anlatıyorlar İtalyanlar Vincenzo Italiano'yu? Bir kere hücum odaklı ve cesur futbol oynatıyor diyorlar. Sen de bahsettin. En çok tercih ettiği diziliş 4-3-3. İkinci tercihi 4-2-3-1. Evet. Dörtlü savunma oynatıyor. Yoğun bir ön alan baskısı onun futbolunda var. Yüksek savunma çizgisi, orta sahaya kadar savunma çizgini çıkaran, yine bizim büyük takımlarımızın ve taraftarının istediği oyun tarzına uygun, topa sahip olmayı seven, beklerin hücuma aktif katılımını destekleyen,
1: her zaman olmasını isteyen,
0: sürekli hareket ve dikine oyun isteyen, yani sabit oyuncu istemiyor, sürekli hareketli oyuncu istiyor. Hızlı geçişler ve agresif pres tarzını benimsemiş bir teknik direktör diyorlar. Evet. Vincenzo Italiano için oyun felsefesi de kaybetmemek için değil, kazanmak için oynayan bir teknik direktör diyorlar. Yani berabere kalmayayım ben, kazanayım tarzını daha çok benimsiyor. Kaybetmemek için oynamıyor, kazanmak için oynuyor. Bütün oyuncularının da hücum organizasyonuna katılması gerektiğini savunuyor Vincenzo Italiano. Tarzı bu şekilde. Hangi teknik direktörlerden etkilendiği konusunda da şunu söylüyorlar. Pep Guardiola, Jürgen Klopp, Maurizio Sarri, Luis Enrique. Bu teknik direktörlerden de ilham alıyor.
1: Bunların çoğu da ofansif oyunu benimsemiş genelde teknik direktörler.
0: Evet. Ve bazı İtalyan futbol adamları onu küçük Guardiola olarak tanımlamışlar Ercan abi.
1: Demek ki denemesi fazla.
0: Evet, denemesi hücum futbolu bir hayli fazla gibi görünüyor. Büyük takımlara karşı peki nasıl oyun oynuyor? Zaten büyük bir takıma geldi şu anda ama tabii çalıştırdığı takımlar, şu ana kadar çalıştırdığı takımlar baktığımızda işte Juventus'ta oynadığında, Napoli ile oynadığında, Inter ile oynadığında nasıl bir futbol anlayışını benimsemiş. Orada da şöyle bir yorum var. Büyük takımlara karşı savunmaya çekilmiyor, kendi oyununu oynamaya çalışıyor.
1: Atağa devam.
0: Atağa devam. Kazanırsak kazanırız, kaybedersek kaybederiz. Ama biz kendi felsefemizden taviz vermeyelim diyor Vincenzo Italiano.
1: Oyun şeklini değiştirmiyor.
0: Disiplinli bir teknik direktör diyorlar. Takımlarının fiziksel seviyesi ve saha içi organizasyonu genelde üst düzeyde oluyor diyorlar Italiano için. Oyuncularla iletişimi güçlü, soyunma odası yönetimi güçlü, motivasyon konusunda olumlu yorumlar almış. Çalışkan ve detaycı diyorlar. Belki de hani sen dedin ya Guardiola.
1: Evet.
0: Küçük Guardiola demelerinin nedeni belki de detaycı olması.
1: Detay ve çok tekrar demek.
0: Çok tekrar. Taktik hazırlık konusunda yoğun çalışan bir teknik direktör diyorlar.
1: Önemli.
0: Gününün büyük bölümünü takım üzerine düşünerek geçiriyormuş. Bu bölümü de La Nazione'den aldım. La Nazione böyle tanımlamış Vincenzo Italiano'yu. Risk almayı seviyor ama bazen fazla risk alıyor diyenler de var.
1: Yapacak bir şey yok.
0: Büyük takım teknik direktörü risk alır. Yüksek savunma çizgisi nedeniyle arkada boşluklar bırakabiliyor. Negatif yönlerini de aldım. Tabii her zaman pozitif yönlerini konuşacak halimiz yok. Negatif yönleri, eleştirilen yönleri de var İtalyan basınında. Ama bu büyük takımların ortak handikapıdır Ercan abi. Yani ortak City'de bu var.
1: Hepsinde var.
0: Liverpool'da da bu var.
1: Mutlaka şimdi Beşiktaş'ın oynadığı maçları da seyretmiştir bu arada.
0: Bakmıştır. Mutlaka tabii.
1: Yani şunu demek isteyeceğim burada. Süper Ligi tanıma. Takımlar nasıl oynuyor? Genel anlamda oyun yapıları ne? Bunlara mutlaka bakacaktır.
0: Mutlaka bakacak.
1: Ya bu değerlendirmeleri ona göre yapacak.
0: En az bir 8-10 maçını izlediğini ben düşünüyorum, tahmin ediyorum. Detaycı bir teknik direktör olduğu için mutlaka izler, ona göre kararını verir. Çünkü beklentinin büyük olduğunu biliyor. Buraya da gelip o yükselen kariyerini mahvetmek istemez Vincenzo Italiano. Demek ki bazı pozitif noktalarda gördü Beşiktaş'ta.
1: Kaybedeceksek ayakta savaşarak kaybedelim.
0: Evet.
1: Diyor mesela.
0: Değil mi? Doğru. Kesinlikle öyle.
1: Yani yerlerde sürünüp kaybedeceğime ayakta savaşarak kaybederim diyor. Mesela.
0: Türk futbol sever, Türk taraftar ayakta kaybetmeyi sever.
1: Bence dünyadaki futbol severler de sever.
0: Kaybetmeyi sevmez ama mücadele etti takım.
1: Yani uğraştı.
0: Forma sırılsıklam oldu. Kaybetti. Buna bir şey demez. Ama mücadele etmedin, bıraktın, pes ettin, hücuma çıkmadın, savunmaya gelmedin, onu istemez Türk futbol seyircisi. Ama sırılsıklam forma, yine yenildin, bunu kabul eder. Hep böyle olmuştur. Şimdi eleştirilen yönlerinden biri, bu kendisiyle alakalı değil, oyuncu yeteneğiyle alakalı diye düşünüyorum. Diyor ki topa sahip olduğu bazı maçlarda fırsatları gole çevirmekte zorlanan takımlar ortaya çıkarıyor.
1: Topa biraz sahip oyuncuyla oluyor. İlgili ama.
0: Oyuncuyla ilgili. Topa sahip
1: yani
0: oluyor.
1: Yani şimdi bu gidip İtalya'ya gole atacak değil. O takımlarda olan oyuncularla ilgili bu. Hı hı. Yani gol yollarında etkili olan bir oyuncusu varsa o zaman neden böyle bir problem olsun? Oyuncularla çalışsa.
0: Hı hı.
1: Ya gol pozisyonuna girdim mi? Ya özel olarak atmayın. Ben İtalyanı sevmiyorum böyle gol atmayı demeyecek.
0: Demeyecek yani. Tabii. Bir de şu var. Mesela Fiorentina döneminde 3 final üst üste kaybedince kritik anlarda kırılgan olduğu eleştirileri yapılmış.
1: Ya eğer teknik direktör için bu söylenebilir.
0: Ama şunu unutmayalım. Bu takımı finale çıkaran da o teknik direktör.
1: Ya o Fiorentina yıllardır da bitik.
0: Bitik. Ekonomik olarak da bitik.
1: Evet.
0: Sonuçta evet. Hep...
1: Ya bu sene neredeyse bir ara küme düşüyordu. Öyle değil mi?
0: Tabii. Son anda kurtuldular. Şimdi şöyle bir durum var. Bir yere kadar getirirsin işte 8-9 maç kazanırsın. 10. maç final kaybedersin eleştirilirsin. Ama 9 maçı kazandığın konuşulmaz.
1: Böyledir bu işin kaderi.
0: Bu iş böyle. Tabii. İtalyano da finallere getiriyor. Finalde kaybediyor. Kaybettiği zaman... eleştirilmiş. Eleştiri nedenleri de işte acaba finallerde takımı yeterince iyi hazırlayamıyor mu? Kritik anlarda takımı
1: Bologna'da
0: kırılıyor.
1: Bologna'da kazanmış ama.
0: Ama Bologna'yla da kazanmış. Yani bunu da unutmamak lazım. Her zaman son maça bakmak çok doğru değil diye düşünüyorum ve Batıkan'a dönüyorum.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Birlikteliğimiz devam ediyor. İlk kez mesaj atıyorum diyen bir dinleyicimiz var, Barış Kaya. Objektif yorumlarınız efsane. Ercan abiye de selamlar, saygılar dedim.
1: Teşekkürler.
0: Mehmet Bey, bütün teknik direktörler İtalyano gibi düşünür ama sonuç genelde hüsran olur demiş.
1: İtalya'da çalıştığı süre içinde çalıştırdığı takımlarda bakıldığında genelde oyuncuları ve hep rakipler sahada daha çok gözüküyor. Onu söyleyeyim. Bu sistemde Beşiktaş'a yerleştirmek isteyecek. Ama şöyle bir düşüncem var. İtalyano'nun 2 yıl sözleşmesi var. Kesinlikle bu olmayacak galiba diye hiç kimse öyle bir düşünceye kapılmamalı.
0: Taraftar bence burada önemli. Yani taraftar tepki vermemeli işler kötü gittiğinde diye düşünüyorum.
1: Aynı kanaatteyim. Çünkü olmuyor. Ne kadar tepki versen bir şey düzelmiyor. Daha kötüye gidiyor. Ve böylece 4 senede de 10 teknik direktör değiştirdin. Teknik direktörler değiştikçe de bir şey kazanmadığın ortada.
0: Hı hı.
1: Ne oyun yapılanması, ne oyun sistemi, hiçbir şey kazanamıyorsun.
0: Maalesef, maalesef. Yani Türkiye'de eleştiri kültürü bir sistem kurulmasının önündeki en büyük engellerden biri gibi.
1: Ya o sistemin kurulmasına taraftarların izin vermesi ve teknik direktör ekibine kolaylık sağlaması lazım bütün takımlar için.
0: Kesinlikle katılıyorum Ercan abi. Şimdi bakıyorum Bologna'da puan ortalaması. Son çalıştırdığı takım Bologna, 107 maç 1.59.
1: İtalya Ligi'ndeki Bologna'nın durumuna göre fena değil değil mi?
0: Fena
1: şimdi
0: değil.
1: Bologna yıldızlar topluluğu değil.
0: Fiorentina'da 1.67, daha iyi bir ortalama var.
1: Evet.
0: Ondan önce de zaten Spezia, Trapani, Arzignano gibi ekiplerde, alt liglerde.
1: Spezia'da zaten kendini gösteren bir teknik direktör.
0: Kendini gösterdi, evet.
1: Evet, ben iyi bir teknik direktör olacağım düşüncesiyle Spezia'da oyun sistemini benimsetti. Ve İtalya'da Serie C'den Serie A'ya yükseliş başladı.
0: Şimdi hoşuma giden bir başka nokta, öyle hani kısa dönemde teknik direktör değil.
1: Evet.
0: 3 yıl Fiorentina'yı çalıştırmış. Son 2 yılda Bologna'yı çalıştırmış.
1: Ya 5 yılda aktif olarak Serie A'da görev yapan teknik direktör.
0: Evet. Ondan önce Spezia'yı da 2 sezon çalıştırmış. Yani hiç Hani 3 ay onu çalıştırayım, 4 ay bunu çalıştırayım, 2 ay oraya gideyim, buradan buraya döneyim. Öyle bir şey yok kariyerinde.
1: İstikrarlı bir teknik direktör.
0: Bu da güzel.
1: Şu var, şimdi deneyimli teknik direktör ararsan ve garantici teknik direktör, o zaman işte Allegri tarzı hocalarla çalışacağım.
0: Ve de az önce söylediğimiz konu, bir dakika önce, bekleyeceksin.
1: Evet.
0: Allegri'nin sistemine oturtmasını bekleyeceksin. Italiano'yu da bekleyeceksin.
1: Hepsini bekleyeceksin.
0: Artık bunun kaçarı yok Beşiktaş için.
1: Ya sporda yeni bir teknik direktör, takım sporlarından bahsediyorum. Teknik direktörünü değiştirdiğin zaman, ya bireysel sporlar için de bu geçerli. Ya teniste bile koç değiştiğinde antrenör, oyuncu bir düşüş yaşayabiliyor. Tenisçi.
0: Evet.
1: Yeni bir koç geliyor çünkü. Onunla çalışıyor. Şimdi yeni bir teknik direktör geldi. Hemen daha bu takımın haline şudur budur diye başlamamak lazım. Biraz sabır rica ediyorum ben. Bütün yani spora aşık olanlardan.
0: Kesinlikle katılıyorum.
1: Yani o acaba değişim meydana geldiğinde mutlaka bir istikrar yolunda beklemek gerekiyor.
0: Italiano'da işte az önce örneklerini verdik. Son 7 yılda 3 takım çalıştırmış. 2 yıl Spezia, 3 yıl Fiorentina, 2 sezon Bologna. Dolayısıyla şu 2 yıllık bir anlaşma, ya 2 yılın sonuna kadar bekleyelim. Ne oluyor bir görelim.
1: Ve şu var, diyelim ki 2 yılda önemli oldu, İyi bir sistem kuruldu, başarılı olundu. Fakat İtalyan'ın dedi ki ben memlekete geri döneceğim mesela. 2 sene sonra. Hı hı. Aynı sistemi benimsemiş teknik direktörle devam etmen gerekiyor. O zaman kesin başarı gelir. Kesin.
0: Peki biz bunu niye yapamıyoruz Ercan abi? Soru bu. Yıllardır.
1: Ya biz bunu yapmak için, ya bu son derece basit bir şey söylüyorum. 2 kere 2 4. Bu değişmeyeceğine göre. Bunun böyle yapılması gerekiyor.
0: Sabır.
1: Nasıl ki Fenerbahçe Obradoviç gittikten sonra Obradoviç gibi bir koç ancak Yaskiewicz'la bulabildi. Ona yakın bir koç bulamıyorsun. Yapısıyla, oyuncular ilişkisiyle, öyle değil mi? Basketbol örneği verdim. Şimdi ben merak ediyorum mesela. Manchester City'de Guardiola gitti. Acaba yeni gelecek olan teknik direktör o meşhur Guardiola sistemiyle oynayacak mı?
0: Zannetmiyorum.
1: Oynarsa hemen kaybeder.
0: Herkes kendi hakim olduğu, en çok bildiği sistemle oynar Ercan abi. Mesela satrançta da böyledir. Kendi bildiğin, yani uzmanı olduğun bir açılış vardır. Genelde onunla oynamayı tercih edersin.
1: Evet.
0: Ne bileyim, uzmanı olduğun bir savunma vardır. Rakibin açılışına göre o savunmayı yaparsın vesaire. Şimdi uzmanı olmadığın bir sisteme, ben hani Guardiola'nın sistemine hakim değilim ama Guardiola ile City başarı yakalamış, ben de öyle devam edeyim dersen tökezleyebilirsin. Tökezleme ihtimalin çok yüksek. Hakim olman lazım bir kere sisteme.
1: Bu yüzden da, de şu var, teknik direktör tabii ki takıma baktı, uyum sağlayacağı oyuncuları bir değerlendirmeye aldı. Bunlar önemli. Şu anda onlar da konuşulmuştur.
0: Konuşulmuştur. Bir de yanlış anlaşılmasın, biz burada Italiano güzellemesi falan da yapmıyoruz. Öyle bir mesaj da gelmedi bu arada. Biz sadece biraz sabıra, kim gelirse gelsin.
1: Ben isim söylemedim. Ben
0: sabra ihtiyacı olduğunu
1: hangi
0: söylüyoruz.
1: Hangi teknik direktör gelirse gelsin. Mutlaka sabır konusu devreye girmezse. Zaten gelen teknik direktör ben bir yılına geliyorum derse ondan kesin başarı bekleniyordur. Mesela Jesus.

0: Teşekkür ederiz demiş. Teşekkürler. Şimdi İzmir çok sıcakmış Ercan abi.
1: Dün İstanbul'da çok sıcaktı. Bugün bir esinti var. Ama İzmir artık tamamdır.
0: Evet, İzmir galiba, evet.
1: Yani
0: Ama
1: Ege...
0: denizler ısınmamış. Ben Kıbrıs'a giden arkadaşım vardı, sordum. Denizler hala soğuk dedi.
1: Denizler genelde
0: Geç ısınıyor.
1: 15-10-20 Haziran'dan sonra.
0: Bir de hava da geç ısındığı için denizin
1: Evet.
0: ısınması da biraz sarkacak gibi görünüyor. İzmir'e de selam olsun. Şimdi Beşiktaş Avrupa Ligi yerine konferansa gitmeli. Eminim orada daha başarılı olur demiş. Dinleyicimiz.
1: Bu tabii teknik direktöre ve takımın sistemi nasıl oturacak, hepsi onlara bağlı.
0: Şimdi İtalyano ve Beşiktaş için en kritik dönem 23 Temmuz'daki Avrupa Ligi ön elemeleri. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ne, en kötü konferans ligine katılamaması, yani geçen seneki senaryoyu yaşaması hem hoca hem de yönetim için ciddi sıkıntı olur demiş dinleyicimiz. Şimdi burada kafalarda başka sorular da doğuyor bu yorumun ardından. Şimdi bazı yorumcular, hatta bazı yöneticiler de, şampiyonluğa hasret takımların yöneticileri de diyor ki Avrupa'da hırpalanmayalım, lige odaklanalım.
1: Ya katılabiliyorsan katılırsın. Bütün gücünle mücadele edersin. O zaman taraftar da evet istedik bu sene olmadı demenin mesajını göstermen lazım. Böyle çok kötü oyunu geçen sene hatırlıyor musun Shakhtar maçını?
0: Hı.
1: Çok bitik bir oyun vardı Solskjaer döneminde.
0: Evet.
1: Sezon başı.
0: İnanamadık hatta gözlerimize, takım bitmişti resmen.
1: Çok bitik bir görüntü vardı.
0: Hı.
1: Şimdi böyle maçlar oynadığın zaman o yüklenmeyi de ona göre yapacaksın. Yüklemeyi. Şimdi burada göreceğiz bakalım takımın durumu, oyuncular, transferler. Bir de kura şansı önemli. UEFA Avrupa Ligi'nde.
0: İtalyan onu başarır gibi geliyor bana ya. O
1: Bence de.
0: planlamayı başarır gibi geliyor. Yani iki tane konferans ligi finali görmüş teknik direktör onu yapmıştır. Yani onu biliyordur bence. O planlamayı, yükleme planlamasını.
1: Bir de Serie A'da 5 yıl arka arkaya çalışıyorsun.
0: Evet.
1: Yani zor bir lig. Kolay bir
0: Ve de
1: lig
0: git
1: değil.
0: gel yapmıyorsun. Kovmuyorlar seni yani.
1: Evet. O çok önemli.
0: Hı. Başarılı. İtalyan bu konuda. İstikrarlı bir teknik direktör. Ama ben ya bir büyük takımın Avrupa'yı boş verelim, lige odaklanalım kafasında olmasını da yakıştıramıyorum.
1: Ben ona fazla da inanmak istemiyorum. Öyle olmamalı diyorum. Ya bu da benim kendi şahsi kanaatim.
0: Yani Avrupa önemlidir, her zaman önemlidir her takım için. Ya işte biz şampiyon olamadık 3 senedir, 5 senedir, 10 senedir, her neyse. İşte Avrupa'yı bırakalım da lige odaklanalım. Ligin de garantisi yok ya.
1: Ya da kupanın.
0: Kupanın da garantisi yok.
1: Ya
0: Yani bir
1: kupayı
0: de
1: alacağız dersin. Alamıyorsun işte. Alamadın mı ne oluyor?
0: Avrupa'da isim yapmak, ne bileyim bir yerlere gitmek, konferans gibi olsa bile çeyrek final, yarı final yapmak, final yapmak bence değerli.
1: Ya artık öyle bir sezon oldu ki hem Avrupa'da oynayacaksın hem liginde oynayacaksın hem liginin işte kupasını ona göre ayarlayacaksın kadronu. Artık bu dönem var. Ya şunu sallayalım işte buna önem verelim. Kadronu ona göre oluşturduğun zaman her kategoride oynarsın.
0: Kadro planlamasının buna göre yapılması lazım.
1: Kesin.
0: İşte PSG'yi başarıya götüren etkenlerden biri de bu bence. Çünkü her pozisyonda 2-3 tane oyuncuları var.
1: Buna göre de oynuyorlar.
0: Mesela Kvara ligde %50'nin altında süre almış mesela. Dembele hiç süre almamış. Diğer oyunculara bakıyorum. %40,
1: Ona göre
0: %35,
1: hazırlıyorlar oyuncuları.
0: %60 süre almış ligde. Yani o geniş kadro tamamen kendini büyük ölçüde diyelim Şampiyonlar Ligi'ne hazırlamış. Ama
1: Bu
0: ligde de.
1: Dembele örneğini geçen programda da konuşmuştuk.
0: Evet.
1: Senle beraber. İşte Kavara'yı da sen de söyledin. Ama artık o lüksün lüksü.
0: O büyük lüks, evet. Hani ama biz de daha geniş kadro kurabiliriz diye
1: Tabii.
0: düşünüyorum. Çok
1: Tabii.
0: yüksek kalite belki oyuncu alamayız PSG gibi o takımlarımız olarak, ama o kaliteyi bulamazsak da yüksek kaliteyi, sayı olarak belli bir standartta oyuncuyu kadrosunda bulundurması gerekiyor Avrupa'da oynayan takımların. Geçen sene bunun handikapını yaşayan ekiplerimiz oldu. İşte USG maçında oyuncu değiştiremedi Okan Buruk mesela.
1: Evet evet son haftalara doğru şampiyon oldu Galatasaray tamam ama
0: Çok zorlandı.
1: Bayağı bir

0: yorgunluk ortaya çıkmıştı.
1: Çok zorlandı.
0: Bunu kabul ederim.
1: Şimdi sistem önemli demiş Halil Bey Bağcılar'dan.
0: Doğru söylüyor Halil Bey.
1: Ama futbolcuya göre sistem de kurmak gerekebilir. Bazen o yüzden hocaların bunu da göz önünde tutması gerektiğini düşünüyorum.
0: Zaten tutuyorlar. Haklı dinleyicimiz. Hocalar da ona göre karar veriyorlar.
1: Yani şöyle diyor anladığım kadarıyla, benim sistemim budur, burada oynayamayan gitsin değil de elindeki oyunculara göre bir sistem ortaya çıkarsın.
0: Tabii tabii.
1: İyi teknik direktörler zaten bunu yapar.
0: Ya bütün takımı gönderecek halin yok.
1: Ya her teknik direktör için de yeni kadro kuramazsın. Buna para yetmez.
0: Ama önde oynamayı zaman zaman gerçekleştirmek istedi Beşiktaş da, olmadı. Yani rakip yarı sahada. Bu konularda da İtalyano uzman bir isim.
1: Ya bu önde oynama işi büyük oranda fiziksel güce bağlı.
0: O iyi fiziksel antrenman. Gücü evet. Ve yardımcıları, kondisyoner.
1: Evet, yani iyi antrenman, iyi kondisyoner, iyi fizyoterapist, iyi diyetisyen bunları sağlayabilir diye düşünüyorum. Yani önde oynamak evet herkes ister ama bu ciddi bir fizik güç gerektiriyor.
0: Böyle şansları verdi mi teknik direktörler, ekipler, oyunculara? Hı-hı. Oyuncular da başarılı olacağına inanırsa o zaman tamamıyla takıma konsantrasyonları artar.
1: Ya bir de şu var, tabii yıldızlarla dolu bir kadroyla işiniz daha kolay olabilir ama işte çok verdik bu örneği. İşte Lucescu örneğini mesela hep veriyoruz. Evet. Elinde yıldızlar olmasa da sonuca gidecek takımlar yaratabiliyorsun. Bu da senin futbol bilginle alakalı, becerinle alakalı.
0: Mesele böyle bir teknik direktörü bulmak.
1: Evet, böyle bir teknik direktörü
0: yakalamak, bulmak.
1: İşte biraz sabırla belki olacak işler olabilir bunlar. Ya
0: Inter'in maçlarını işte oynadığı zaman da Milano'daki stadına Giuseppe Meazza oluyor ya. Hı hı. Giuseppe Meazza biliyorsun Beşiktaş'ın ilk İtalyan teknik direktörü.
1: Evet.
0: Ya bu 5. oluyor teknik direktör. İtalyanlarla ilk tanışan o.
1: Beşiktaş.
0: Sanpupo var. Hı-hı. Milli takımı da çalıştırdı. Beşiktaş'ı da çalıştırdı 2 dönem. Scala var.
1: Scala.
0: Nevio Scala. Bunlar önemli isimler.
1: Şimdi İzmir'in neresi sıcak? 26 derece demiş dinleyicimiz. Bazısına göre sıcak olabilir 26. Kişiden kişiye değişir.
0: Tabii çalışma şartları ve kişiden kişiye.
1: Belki açık alanda çalışıyordur evet. Diğer dinleyicimiz. Şimdi bu sene çok yağmur yağdı, dağlara çok kar yağdı, denizleri besleyen soğuk akan akarsular denizi çok besledi ve hala da besliyor. O yüzden bu sene deniz biraz serin olur demiş.
0: Olabilir.
1: Alanya'dan Mahir Bey.
0: Olabilir.
1: Güzel bir analiz yapmış deniz sularıyla ilgili. Alanya şehir olacak mı Mahir Bey? Şehir olma kriterlerini
0: var.
1: Sağlıyor şu anda Alanya. Bakalım, benim çok sevdiğim bir yerdir.
0: Güzeldir Alanya.
1: Alanya çok güzeldir gerçekten. Bakalım Alanya şehir olur mu olmaz mı? Havalimanı da var artık. Neden olmasın?
0: Zaten vardı.
1: Evet.
0: Evet.
1: Ama o kadar aktif kullanılmıyordu Gazipaşa eskiden sanki. Daha nadir iniyordu uçaklar, daha aktif olmaya başladı. Şimdi son yıllarda çok evet. Aktif oldu. Genelde Alanya'ya gidenlerin de çoğunun Antalya'ya indiğini ben çünkü biliyorum. Ama son dönemde bayağı aktif. Şimdi deniz o kadar soğuk değil. Plajdan bir fotoğraf geldi Ercan abi. Oh,
0: çok
1: ne güzel,
0: şey,
1: çok
0: ne
1: güzel.
0: Güzel.
1: İşte hem şimdi hem deniz hem önde laptop çalışıyor.
0: Devam.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Fethiye'den selamlar. Aa, Fethiye'ye de bayılırım. Ama biraz son dönemde ekstra mı büyümüş? Ne oldu? Biraz o
0: çok büyüdü.
1: Fethiye Fethiyelik'ten çıkmış gibi geldi ben.
0: Şehir gibi oldu değil mi Fethiye?
1: Büyüdü bayağı değil mi? Şehir gibi oldu.
0: Evet.
1: Ve de yabancı sayısı da arttı anladığım kadarıyla. Ama benim o işte 10 yıl önce gittiğim Fethiye ile şu anki Fethiye bambaşka. Ama Fethiye de başka bir güzelliktir.
0: Ege Akdeniz'de çok güzel yerlerimiz var. Gerçekten.
1: Selamlar. Selamlar olsun.
0: Sevgiler.
1: İyi bir kadro olmadığı sürece iyi hoca bence bir şey getirmez demiş dinleyicimiz. Aslında işte bunun karşıt örnekleri de var. İşte Lucescu örneğini verdik. İyi kadro olmasa bile sizi sonuca götüren bir teknik direktör de bulabiliyorsunuz.
0: Perez'le Florkin'li bir kadro var.
1: Evet.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi İtalyano lige erken havlu atmazsa seneye de kalır ama yoksa devam edemez demiş bir dinleyicimiz.
0: Böyle düşünmemek lazım. Dinleyicimiz tamam, Türkiye gerçeğini söylüyor. Ama buna artık birilerinin son vermesi lazım. Süper Lig'de. Hı hı. Devam. Bizim en başta programı açarken de söylediğimiz önemli konulardan biri bu.
1: Evet, evet.
0: Yok, başka türlü sisteme ve istikrara kavuşmanız mümkün değil. Mümkün değil.
1: Hı hı. Şimdi Alanya'da da 8 Haziran'da plaj voleybolu dünya serisi başlıyormuş. Takip edelim demiş dinleyicimiz Mahir Bey. Alanya'ya bir kez daha sevgiler, saygılar. Sevdiğimiz bir yer Alanya.
0: Evet.
1: Şimdi bakıyorum, milli takım şapkalısıyla fotoğraf göndermiş bir dinleyicimiz var. Teşekkür ediyoruz. Beşiktaş'ın hoca problemi yok, kadro kuramama problemi var. Başka bir şimdi bakış açısı.
0: Başka açı, doğru. Fakat burada şimdi transfer daha açılmadı. Beşiktaş şu anda stratejik olarak iyi gidiyor.
1: Evet, doğru.
0: Şunu yapacaklar şimdi. Teknik direktörle oturup çalışmaya çoktan başladılar. Sadece anlaşma şartları konuşulmamıştır. Oyun tazi için kimleri alabiliriz, ne yapabiliriz diye ilk konuşmalar da başlamıştır. Ve bunlar da devam edecektir. Bu yüzden bayağı bekleniyordu değil mi? Artık bir ay sürer, daha bir buçuk ay sürer teknik direktör olayı. Öyle konuşmalar oldu. Öyle yazılanlar da vardı biliyorsun.
1: Hı hı.
0: Bunu hallettiler. Bu hafta bitecek dendi bayramdan sonra.
1: Evet, hafta bitti. Sonuna kadar bitecek diyorlardı. Bugün bitti.
0: Yani bayramdan sonra bu iş bitecek diyorlardı.
1: Hı hı. Evet.
0: Ve bitti.
1: Ve bitti. Saat işte 16 civarında İstanbul'da olması bekleniyor. İtalyano'nun Beşiktaş'ta duyurdu bu anlaşmayı. Hatta bir fotoğraf da paylaşıldı. Önder Özen, Serdal Adalı, Vincenzo Italiano uçağın önündelerdi. Uçağa binmeden önce çekilmiş bir fotoğraf. Vincenzo Italiano Beşiktaş için geliyor. 48 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı ilerleyen dakikalarda İstanbul'da olacak. Bir açıklama olursa sizlerle tabii ki paylaşacağız. Muhtemelen Beşiktaş muhabirleri havalimanında bekliyor olacaktır. Belki bir grup taraftarın da gitmesi beklenebilir. Göreceğiz hep birlikte. Rize'den Zeki Bey bir mesaj atmış. Hemşin'den. Şimdi Hemşin deyince de Hemşin muazzam bir manzara fotoğrafı atmış Ercan abi. Ya,
0: güzeldir.
1: Ben Karadeniz turu da yaptım.
0: Ben de bayağı iyi bilirim.
1: Efsane yani.
0: Bir doğa harikasıdır Karadeniz'de.
1: İnanılmaz.
0: Evet.
1: İnanılmaz. Yani yaylaya çıkıyorsun, denize iniyorsun. Havası inanılmaz. Temiz, dinç uyanıyorsun. Ya bayılmıştım ben. İstanbul'dan yola çıkarak böyle yavaş yavaş ta işte Batum'a kadar gitmiştik.
0: Ya şu var, 1983'te mesleğe başladım. Herhalde 300-400 kere Karadeniz'e gitmişimdir. Değişik. Samsun, Trabzon, Rize, Giresun.
1: Hmm, Ordu.
0: Ordu. Rahatlıkla işte o bahsettiğin Rize'nin sonrası yaylalar. Bayağı sahil kenarları.
1: Ya hepsinin havası farklı Ercan abi. Çok güzel. Yani mevsim, Ordu'ya da bayıldım ben mesela.
0: Evet, mevsim biraz kısa olmasa tam bir turizm, denize girme anlamında da söylüyorum ama mevsim biraz kısa.
1: Şimdi Kaçkar Turizm Fuarı yapıldı bu sene. Ya biraz turizme de bence kapılarını açmalı Karadeniz diye düşünüyorum. Açmaya çalışıyorlar. Yani biraz, evet, tanıtıma ihtiyacı var. Mesela o bölgenin tanıtımı bence yeterince yapılmıyor.
0: Bence de yapılmıyor.
1: Olağanüstü bir doğal güzelliği var. Yani kayak yaparken Kaçkar'da denizi seyredebiliyorsun Ercan abi. Dünyada galiba bir tane daha yerde var bu.
0: Büyük bir olay.
1: İnanılmaz ya. İnanılmaz bir keyif. Gerçekten. Yani Karadeniz'in de apayrı bir güzelliği var. Ülkemizin o kadar güzel köşeleri var ki her noktası birbirinden ayrı güzel. Şimdi Hemşin'den de manzara muazzam. Sizi dinlemek büyük zevk demiş bir dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz Recep Bey'e. Şimdi...

0: 49 yaşındayım demiş. Sosyal medyada yazanların yaşları genç diye düşünüyorum. Montella hocayı linç etmeye çalışıyorlar. Bense tam tersini düşünüyorum. Devam edebildiğimiz kadar devam
1: Ya
0: etmeliyiz
1: şimdi
0: demiş.
1: bir dinleyicimiz önemli bir konuyu açtı esasında.
0: Çok güzel bir konu.
1: Onu söyleyeyim. Bir milli takım düşünün, 24 yıldır Dünya Kupası'nda yok. Hep de evde kalmış. Biz futbolu sevenler, sporu sevenler de televizyondan Dünya Kupası izlemişiz. Milli takımımızın yer aldığı Dünya Kupası'nı izlemenin keyfi başka. Yer almadığı Dünya Kupası izlemenin keyfi, sadece takımlara bakıyorsun işte.
0: Hiç keyfi olmuyor.
1: Öyle Brezilya mı, Arjantin mi, o mağdur. İtalya'nın yok artık, onlar da Dünya Kupası'nda bu sefer. İşte Fransa'nın hücum gücü çok kuvvetli. Konuşmalarıyla bir Dünya Kupası esas da sönük geçiyor.
0: Sönük, kesinlikle aynen. Ama
1: Sadece bizi seviyoruz ya.
0: evet.
1: İşte takımlar, ama çoğunluk o ilgiyi gösteremiyor kupaya. 24 sene böyle geçti.
0: Yani son Dünya Kupası'na katıldığımızda Kenan Yıldız ve Arda Güler hayatta yoktu.
1: Düşün. Daha bir turnuva takımı bile olamadık. Bu yüzden ya Montella'nın seçimleri, onlar konuşulabilir, takımın oyunu değerlendirilebilir. Ama şunun keyfini çıkartmamız lazım. Dünya Kupası'ndayız. Montella Hoca da aldı bu takımı. İyi kötü. Bence de fena oynamadık çoğu maçta. Bir İspanya maçı hariç
0: İyice
1: diyorum.
0: oturttu bence
1: Bence
0: sistemini.
1: de. Ne oldu? İşte Dünya Kupası'ndayız.
0: Yani şimdi Avrupa Şampiyonası'ndan sonraki oyun daha bir tatmin edici hale geldi bence. Oyuncular daha çok
1: Ya
0: adapte
1: sisteme
0: oldular.
1: iyice adapte oldular. Milli takımımızın bir oyun sistemi var en azından. Bu yüzden daha turnuva bile başlamamış. Şöyle bu takım gruptan çıkacak. Belki tek maçlarda her türlü sonuç alınabilir. Vay nasıl elendik diye ortaya çıkmamak gerekiyor. Tek maçlar böyledir.
0: Evet.
1: Gruptan çıktıktan sonra. İki tane de öyle maç oynayacağız. Ya elerse? Ya çeyrek final olursa? Her şeyin olabileceği
0: Olur.
1: bir kupa yaşıyoruz. Ya
0: O
1: bu kupalar böyledir.
0: olma ihtimali çok düşük değil. Çeyrek final. Çok
1: Ya bütün
0: ümitliyiz.
1: takımları, teknik direktörlerine baktım, açıklamalarına. Amerika'nın, Paraguay'ın, Avustralya teknik direktörü biraz daha temkinli konuşuyor. Ama iki teknik direktör de biz bayağı iddialıyız diyorlar.
0: Herkes iddialı. Dünya Kupası burası.
1: Dünya Kupası bu. O yüzden eleştiriler için ben bayağı zamansız olarak görüyorum.
0: Ve de evet, sosyal medyada yaşlar genelde küçük olduğu için genelde ne dediğini bilmeyen kesim de çok. Her şeyi eleştiren bir nesil var, bir kuşak var. O dinleyicimiz biraz onlardan da
1: O da
0: yakınmış anladığım
1: doğru.
0: kadarıyla.
1: Ama şu var. Hayat sosyal medyadan oluşmuyor.
0: Evet, bir de hayatın gerçekleri var.
1: Dışarıda klavyeden daha farklı bir hayat var.
0: Şimdi Van Bronckhorst çok övüldü, lansmanlar yapıldı ama sonu hüsran oldu demiş.
1: Bronckhorst'un oyun tarzı tamamıyla geçiş üzerine kuruluydu. Beşiktaş bunu denedi. Sonra işte eleştiriler oldu. Deplasmanda da, evinde de. İşte Samsun'la lig maçı oynuyorsun. Kendi yarı sahandasın. Kapanmışsın. İlk maçlarından birinden bahsediyorum. Bir ala topta işte diyelim Semih veriyor pası. Rafa Silva gitti golü attı mesela Samsun'da.
0: Mesela.
1: Öyle bir oyun tarzı vardı. Bunu biliyorlar mıydı alırken? Herhalde bilmiyorlardı. Böyle oynuyordu Van Bronckhorst.
0: İşte bilmeden almışsan daha kötü. Bilmen lazım nasıl oyun oynattığını.
1: Rangers'ta böyle oynanıyordu. Oynuyordu. Yani senin keyfine göre, ben madem böyle istiyorsunuz tamamen hücum oynayalım değil. Benim oyun tarzım bu. Böyle oynuyorum. Mantığına, seçeceğin hocaya baktığında dersin ki o zaman biz bunu almayalım. Öyle değil mi? İsimler değil, sistemler iş yapar. Ya Beşiktaş'a uygun mu? O lansmanlar tamam yapılıyor da biz bilenler diyorduk herhalde sistemi değiştirecek. Rangers'taki sistemini.
0: Değişmedi. Ama dediğim gibi her yiğidin yoğurt yiyişi farklı Ercan abi. Yani onun uzmanlık alanı o futbol.

0: Bunu benimsemiş.
1: Ve onda başarılı olacağına tamamen inanıyor ve sistemini değiştirmiyor. Ya bir de başarısız sonuçlar almaya başlayınca, eğer yönetim tarafından destek göremiyorsa teknik direktör, bunu oyuncular da anlar ve oyuncunun da teknik direktöre olan inancı ve bağlılığı kaybolur. O zaman arka arkaya başarısız sonuçlar alırsın.
2: Hı hı.
1: Teknik direktör başarısızlığı budur. Oyuncu bunu anladığı anda geçmiş olsun.
0: Şimdi Yusuf Kenan demiş ki Rafa ve Getson kalsaydı Beşiktaş daha iyi durumda olurdu.
1: Ya Rafa kendisi dedi ben kalmak istemiyorum diye. Bunu öyle değil mi?
0: Getson'dan da para kazandı Beşiktaş.
1: Getson'da ben iyi para kazanacağım ve gitmek istiyorum dedi.
0: Hı hı. Yani zorla da gitmek isteyeni tutamıyorsun. Örnekleri çok.
1: Yani Rusya'da olsa fark etmez. Bana çok iyi maaş önerdiler. Ben gitmek istiyorum dedi.
0: Şimdi tabii Fenerbahçe'deki başkanlık seçimiyle ilgili yorumlar da geliyor. Birazdan Fenerbahçe'ye de tabii ki geçeceğiz. Fenerbahçe'de çok kritik saatler, artık günler değil saatler yaşanıyor. Yeni başkanı kim olacak Fenerbahçe'nin? Bakıyorum, genelde Fenerbahçe yorumları da gelmeye başladı. Son bölümde Fenerbahçe'ye dediğim gibi geçeceğiz. Kastamonu'da Horma kanyonu varmış. Kastamonu'ya gittim ben de o kanyona gidemedik. Ben, sen biliyor musun Ercan abi Horma kanyonu?
1: Pek bilmiyorum.
0: Ben Kastamonu'ya da gittim ama şehir merkezindeydik. Devamında daha batıya doğru, daha doğuya doğru, daha düzelteyim, gittik. Hatırlamıyorum yani, ben gitmedim oraya.
1: Yalnız Kastamonu'nun mesela herkes Kayseri pastırmasından bahseder.
0: Hı hı.
1: Kastamonu'da da iyi pastırma var.
0: Kastamonu pastırması. Değil mi?
1: Evet. Döner var.
0: Döner var. Pastırma var Kastamonu'da.
1: Ya o işler de çok iyi.
0: Sarımsağı ünlü.
1: Meşhur.
0: Meşhur.
1: Taşköprü müydü?
0: Taşköprü. Getirirler bizim komşu, evet. Kastamonulu. Her sene getirir sağ olsun. Son derece lezzetli. Sarımsaksız da yemek pek zevk vermiyor bana Ercan abi. Yemeğin içine atacağım biraz.
1: Evet.
0: Kışın iyi gidiyor.
1: Kışın çok önemli.
0: Evet. Doğal antibiyotik galiba değil mi?
1: Tabii tabii. Bağışıklık için önemli.
0: Önemli.
1: Olduğu söyleniyor herhalde, öyledir.
0: Oo, çok güzel bir teklif geldi Ercan abi. Hemşinliyim demiş. Gitmek isterseniz evin anahtarını vereyim. çok sağ olsunlar.
1: Bizim için bir gidin tekrar, güzel hava almaya devam edin.
0: Sevgiler, saygılar.
1: Sevgiler.
0: Tüm Karadeniz'e. Ankara'dan İlhan Bey, o da hemşinliymiş. Selam olsun Ankara'ya da. Şimdi bir dinleyicimiz, şimdi biz daha önce geçen haftaydı galiba seninle konuştuk. Ottore Hagel.
1: Evet.
0: Yani Yunanistan Avrupa şampiyonu yaptı değil mi?
1: Doğru.
0: Çok iyi bir futbol mu oynattı? Hayır. Sonuca giden futbol oynattı.
1: Yani
0: bazı teknik direktörler böyledir.
1: Yunanistan tamamen defansif kurguya dayanıp oynadığı oyunla tarihinde ilk defa hem açılışta hem de final maçında Portekiz'i yenerek Avrupa şampiyonu oldu.
0: Evet.
1: Bazen 3 korner kullandı. O 3'ün kornerden birinde bir kafa vuruldu. İşte Zagorakis diye bir Karagounis diye oyuncularıyla, Karasteas santraforuyla bir baktık Yunanistan finalde ve Avrupa şampiyonu oldu. Hiç şans verilmiyordu Yunanistan.
0: Hiç. Kimsenin konuştuğu bir takım değildi.
1: Bir de turnuva Portekiz'de diyorlardı ki ev sahibi bu kupayı buradan
0: alır, bırakmaz.
1: Bırakmaz. E ne oldu? Olmadı.
0: 2 kere yendiler Portekiz'i.
1: Evet.
0: Yunanistan 2 kere yendi Portekiz şampiyonluk yolunda. 97 yılında diyor Kaiserslautern'in teknik direktörüydü. Takımı aldı ikincilikten Bundesliga'ya taşıdı ve Bundesliga'da da şampiyon yaptı diyor Ottore Hagel. Bir teknik direktörün önemi buradan anlaşılabilir demiş.
1: Kesinlikle öyle.
0: Biz de Avrupa şampiyonluğu örneğini verdik. Büyük teknik direktördü gerçekten Ottore Hagel.
3: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, bir dinleyicimiz demiş ki Denizli'den Emre Bey, İki kere final oynatması bence değerli.
1: Bence de.
0: Beşiktaş için neden yine final olmasın demiş.
1: Bence de değerli. Yani bu turnuvada ve oyuncuların buna inanmasında. Çünkü Fiorentina gerçekten çok kötü yıllar yaşadı. Mali krizlerden dolayı.
0: Doğru. Bayağı sıkıntılar yaşadılar Ercan abi. Hatta bir ara transfer tahtalarının kapanması gündemdeydi.
1: Evet. Şimdi tekrar stat yapıyorlar. Hı-hı. Ama bu sene bile küme düşmenin önemli adayları arasında uzun süre kaldılar.
0: Parça parça yeniliyorlar Artemio Franchi'yi. O da büyük bir meblağ tabii. Çok yüzyıllık.
1: Kendileri yaptığı için.
0: Ha, yüz yılı aşkın bir stadyum. Eski stadyumlardan biri. Yabancı kuralının değişme ihtimali var mı sizce demiş. Bu saatten sonra bence değişmemeli artık. Yani ben bu kuralın hep karşısındaydım ama ya da değişecekse biraz önce değişmeli yani sezon açılmadan transfer sezonu.
1: Sezon açılmadan en mantıklısı. Hı-hı. Ondan sonra zor.
0: Son günlerde değiştirmenin bir anlamı olmayacak çünkü.
1: Ama 23 yaş barajının da 50-60 milyon euro olduğunu herkes gördü.
0: Herkes gördü, anladı bunu. Aykut Kocaman defansif mi oynatıyor yoksa bu bir algı mı demiş Mersin'den Sercan Bey.
1: Defansif değil, takım savunmasına önem veren bir yapısı vardır. Ya yani ben o yıllarda aktif olarak stadyumda maçı anlatırken de bir Benfica maçı var İstanbul'da, 3 oluyordu. Fenerbahçe 3-0 öne geçecekti neredeyse. Benfica ne olduğunu anlamamıştı. Evet. Orada bir defansif, hemen aklıma gelen örnek olduğu için onu söyledim.
0: Bu tamamen bir algı, ben onu
1: direklerden
0: söyleyeyim.
1: Direklerden döndü, penaltı kaçtı.
0: Hı hı. Bunun bir algı olduğunu biz geçtiğimiz haftalarda bu yayında dile getirmiştik. Fenerbahçe Aykut Kocaman'la şampiyon olduğunda ligin açık ara en fazla gol atan takımıydı.
1: Evet. Yani bunu da kabul edelim.
0: Ya bunu net bir şekilde biz burada anlatmıştık. Yani Fenerbahçe
1: defansif oyun nedir? Yani aha, defansı sağlam tutmak Arteta'nın oyunudur.
0: Arteta'nın oyunudur.
1: Bunu Premier Lig'de gördük.
0: Hı-hı. O yüzden yani bu algılar kabul de görüyor. Yani bu algıların bu kadar çabuk kabullenilmesi de beni şaşırtıyor Ercan abi.
1: Evet, haklısınız diye değil mi?
0: Evet, evet. Biri diyor ki Aykut Kocaman defansif futbol oynatıyor, diğerleri de kabul ediyor bunu mesela. Aa evet, doğru. Ama öyle bir şey yok. Bunun tamamen bir algı olduğunu yani kabul etmek, anlamak.
1: Bunu bayağı iyi değerlendirmek lazım.
0: Ya mesela şimdi Fenerbahçe'nin Aykut Kocaman'la şampiyon olduğu 2010-2011 sezonunda attığı gol sayısı 84.
1: Ya defans yapan bir takım 84 gol atar mı? Defansif oynuyor.
0: İkinci Trabzonspor'dan 15 gol fazla atmış.
1: Evet.
0: Üçüncü Bursaspor'dan 34 gol fazla atmış. Dördüncü Antep'ten 40 gol fazla atmış Fenerbahçe.
1: Bu defansla ilgisi yok.
0: Defansif mi oynatmış Aykut Kocaman? Ya bu bunlar çabuk da kabul görüyor, bilmiyorum yani. Türk insanı demek ki yani şey, algıya aç, hemen bir şey veriyorsun kabul ediyor.
1: Araştırma
0: sıfır.
1: Biraz araştırması gerekiyor.
0: Her denilene inanmamak
1: lazım. Az önce yayınımızda verdiğimiz örnek önemli. Şampiyon olduğu yıldaki.
0: Yani ikinci takımdan 15 gol fazla atmış mesela.
1: Daha ne olsun?
0: Daha ne kadar fazla atacak? Şimdi bakalım. Hamburg'a davet geldi Ercan abi. Balık ekmek var demiş.
1: Afiyet olsun. Teşekkür ederiz.
0: Hamburg'da ben gitmedim, sen gitmişsin.
1: Ben gittim.
0: Var mı balık ekmek kültürü? Öyle bir şey var mı?
1: Yani balık var da balık ekmek gelişmiş demek ki.
0: Hamburg'un Eminönü semtinde olabilir.
1: Ay.
0: Ordu'ya da selam olsun. Perşembe yaylası. Oradan Menderesleri görmenizi isterim demiş Ercan Bey.
1: Ordu başka bir yer.
0: Bünyamin Bey, sana da selam söyleyeyim.
1: Teşekkür ederim.
0: Ordu da çok güzel. Ordu'da teleferik daha açılmamıştı. Ben gittiğimde milli maçlar için gitmiştim. Rica ettik, daha teleferiğin açılmasına 2-3 gün var. Çalışıyor mu dedik, çalışıyor dediler. Dedik çıkabilir miyiz? Sağ olsunlar, bizi de tanımışlardı. İşte NTV Spor'da çalışıyorduk o zaman. Çıkmıştık teleferikle tepeye. İlk kullananlardan biri biz olduk o teleferiği Ordu'da.
1: Ordu ve güzel bir teleferik anısı olmuş.
0: Güzel bir teleferik anısı oldu. Daha açılmadan kullandık.

0: Tokat da çok güzel. Erbaa,
1: evet,
0: değil mi?
1: Tokat.
0: Evet. Her yerimiz güzel ya. Her yerin
1: kendine güzellik, ait güzelliği ve bambaşka havası var.
0: Umuyoruz ki bu güzellikler sonsuza dek de korunur bu güzel ülkemizde. Muhteşem bir doğaya sahip Kastamonu Ilıca Şelalesi'nden bir görüntü. Ne kadar güzel. Şimdi sabırlı olmalıyız demiş. Bizde ne futbolcu ne de hoca istikrarı var demiş bir dinleyicimiz.
1: Artık o sabrı...
0: Futbolcuya da değinmiş mesela.
1: Çok güzel. Gerçekten güzel bir yorum. Artık o sabrı almamız gerekiyor. Sporun içine de.
0: Buna ihtiyacımız var.
1: Yani bunun olması gerekiyor.
0: Takımlar bu sabırsızlık konusunda bir yere de varamıyorlar Ercan abi. Yani hem ekonomik olarak zarar ediyorlar hem de mental anlamda.
1: Hep eksi yazıyor.
0: Hep eksi.
1: Eksi.
0: Biri sabretse 2-3 sene aynı teknik direktörle gitse, şampiyon olamasa da mesela, devam etse bakalım ne olacak. Hiç görmedik, örneği yok Türkiye'de.
1: Evet.
0: Mesela 2 yıl üst üste şampiyon olamadı, 3. yılda da o teknik direktörle başlasa mesela. Hiç öyle bir şey olmadı.
1: Hiç de düşünülmedi. Ama takım iyi oynasa değil mi?
0: Takım iyi oynayacak tabii, o ayrı bir konu. Yani bir umut
1: takım
0: olacak.
1: İyi oynayacak.
0: Bir umut olacak, bir evet, ışık göreceksin takımda. Şampiyon olamadın ama bir şeyler var. Sen devam et denmeli. Ama olmadı. Şimdi Beşiktaş şampiyonluk parolasıyla yola çıkmazsa yeni teknik direktörüne de diğerlerinden fazla gösterilirse, tolerans gösterilirse yeni Bilic'ini bulmuş olabilir diyor dinleyicimiz.
1: Tanımlama enteresan değil mi?
0: Evet, yeni Bilic. Bilic hala Beşiktaş taraftarının gönlünde bir yere sahip ama.
1: Evet, o yalnız teknik direktörlük olayından biraz uzak kaldı. Son 2 yılda.
0: Ama oynattığı futbol beğeniliyordu.
1: Çok.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: İlk bölümü bitirdik. Biraz Beşiktaş konuştuk. Beşiktaş yeni teknik direktörüne kavuşuyor. Vincenzo Italiano ilerleyen dakikalarda inmiş olacak İstanbul'a. Oradan bir açıklama olursa tabii ki sizlerle buluşturacağız. Şimdi biraz Fenerbahçe'ye değinelim. Fenerbahçe ile ilgili sorular da vardı. Sonra Beşiktaş'a döneriz tabii ki. Şimdi dinleyicilerimiz diyor ki Fenerbahçe'de seçim için kimi şanslı görüyorsunuz? Bu sorular çok var ama üyeler karar verecek artık bu dakikadan sonra.
1: Yani şunu görüyoruz, bunu görüyoruz demesinden sandık karar veriyor.
0: Evet, sandıklar karar verecek.
1: İki başkan adayı da artık son açıklamalarını, değerlendirmelerini seçim öncesinde yapıyorlar. Hangisi seçilirse göreceğiz.
0: Mesela İzmir'den Kürşat Bey kendi görüşünü dile getirmiş. Diyor ki çok para harcamak şampiyon yapmıyor. Böyle olsaydı Ali Koç şampiyon yapardı diyor mesela. İzmir'den Kürşat Bey'in yorumu.
1: Kürşat Bey, evet. Bazen inanılmaz para harcasan da olmuyor başarı.
0: Başarı olmuyor. Bir yerde bir nokta eksik kalabiliyor. Şimdi bu hafta sonu çok kritik bizim için demiş Orhan Bey. Fenerbahçeli kendisi. Şimdi Aziz Yıldırım'ın bir ifadesi vardı. Ya biz kazanacağız ve Fenerbahçe kazanacak, ya biz kaybedeceğiz ve Fenerbahçe kaybedecek şeklinde. Bu da iddialı bir açıklama gibi geldi bana. Çünkü kendisinin kazanmaması durumunda Fenerbahçe'nin kaybedeceğini düşünüyor Sayın Aziz Yıldırım. Şimdi dinleyicimiz de demiş ki Fenerbahçe'de üyeler bir karar vermek durumunda önümüzdeki 4 yıl içinde 3 şampiyonluk mu yoksa tek şampiyonluk mu, buna karar vermeleri lazım.
1: Ya şimdi
0: hiçbir şeyin garantisi de yok ki yani.
1: Garanti yok bir. Bir de işin şöyle bir tarafı var. Bunu değerlendirebiliriz. Bir sene sonra yine kongre var. Ya bugünle yarınki kongre, cumartesi pazardan sonra bitmiyor ki iş.
0: Aziz Yıldırım'a bu soruldu. Seneye aday olacak mısınız sorusu. Ya buna şu anda cevap vermem mümkün görünmüyor. O zamanki şartlara bakmamız lazım ama bugün itibariyle aday olmayı düşünmüyorum diyor. Bugün itibariyle.
1: O tabii ki
0: bir seneliğine gelip şampiyon yapmak istiyor mesela.
1: Ama şampiyon olduktan sonra da tabii.

0: Eğer olursa o zaman fikirler değişebilir.
1: Tabii.
0: Çok erken bence şu anın konusu bu değil. Şu anın konusu iki başkan adayı da diyor ki biz şampiyon yapmak istiyoruz. Teknik direktör, alınacak oyuncular. Şu anın konusu sanki bu.
1: Şu anın konusu bu gibi görünüyor. Şimdi Sayın Hakan Safi'nin futbolcu vaatlerinin gerçekliği konusunda ne düşünüyorsunuz demiş Hakan Yenişen.
0: Ya şimdi oyuncuların serbest kalma bedeli üzerinden bunun oyuncularla ben anlaştım diyorsa bonservislerini ödeyip alacak. Bunu da tabii nasıl hallediyorsa finansal fair play'den bahsediyorum. Onu da mutlaka düşünmüştür.
1: Mutlaka.
0: Ona göre bir girişimde bulunacaktır. Hep beraber göreceğiz bunu. Ama limitler aşılır mı? Bu paralar konuşuluyor. Bu paralar konuşunca aşılıyor zaten.
1: Limit araşılıyor, evet. O konuda nasıl bir çözüm bulacak Sayın Hakan Safi bilemiyoruz. Ama anlaştım diyorsa anlaşmıştır herhalde
0: Ya
1: yani.
0: öyle
1: O
0: diyorsa
1: öyle,
0: öyledir.
1: öyle diyorsa öyledir. Şimdi Luis Suarez konusu serbest kalma maddesi 80 milyon euro Luis Suarez'in ama takımı 60 milyona ben Luis Suarez'i bırakırım noktasındaymış. Hani bazı gazeteci arkadaşlarımız dedi ya bu adamın 80 milyon işte serbest kalma maddesi var nasıl 60 alıyorsunuz diye. Bunun da pazarlığı bu şekilde yapılmış.
0: Demek ki bu konuşuldu.
1: Demek ki konuşulmuş. Evet,
0: Yani
1: 60.
0: vereceğim ben sana 60'ı.
1: 60.
0: Alacağım oyuncuyu.
1: Aha. Oyuncu cephesiyle de anlaşılmış anladığım kadarıyla. Milli oyuncular konusu var. Yine Hakan Safi'yle anlaştığını söylediği. Belki bugün bilemiyorum teknik direktörünü de açıklayabilir. Açıklamadı. Teknik
0: Açıklayabilir tabii.
1: açıklayabilir. Bunların neticesinde üyelerden o istiyor Sayın Hakan Safi. Aynı şekilde Sayın Aziz Yıldırım da üyelerden o istiyor ve üyeler karar verecek şu an için. Bunun yorumunu yapmamız pek mümkün değil. Ben hiç seçimde takip etmiş biri
0: Evet,
1: değilimdir.
0: ben de
1: Bilmiyorum.
0: yani
1: O yüzden
0: seçimler bir de farklıdır ne olacağı, ne biteceği öyle değil mi?
1: ya işte şöyle diyorlar. Ben hiçbir seçimi takip etmediğim için işte Beşiktaş'ın kongresinin işte dinamikleri şöyledir. Galatasaray'ınki böyledir. Fenerbahçe'ninki de şöyledir diye yorumlar hep duyuyoruz, görüyoruz, izliyoruz arkadaşlarımızdan.
0: Bazen ama dinamikler bile değişebilir.
1: Dinamikler değişebiliyor. Mesela işte en net örneklerinden biri büyük favori olarak seçime girdi Sayın Dursun Özbek ama kaybetmişti mesela. Ceketimi koysam kazanırım dediği seçimi kendi istedi ama kaybetmişti. Değil mi?
0: Evet.
1: Hatırlıyorsunuz. Böyle şeyler de olabiliyor. Şu anda artık son saatler herkes büyük ölçüde oyunu belirlemiştir diye düşünüyorum.
0: Tabii.
1: Bir de şu var Ercan abi, şimdi bizden tabii yorum istiyor dinleyicilerimiz, haklılardır, ona bir şey demiyorum ama seçimler konusunda son vagona atlamak diye bir tabir var sosyolojide. Şimdi son vagona atlamak nedir? Kararsızlar genelde kazanacak adaya oy verme eğilimindelerdir.
0: Evet.
1: Biz
0: Doğru.
1: bugün burada işte X önde dersek belki kararsızları da yönlendirmiş olabiliriz.
0: Ve onun için her zaman bu konularda şöyle söylemeyi tercih edenlerdenim ben. Sen de öylesin. Sandık sonucu çıkar, ona göre bakarız.
1: Evet. O yüzden o kararsızların da oyunu etkilemek istemiyoruz. Biz burada artık üyeler karar verecekler. Şimdi
0: Ya esasında o kararsızların da çoğu kafasında kararı vermiştir de ben hala düşünüyorum diyenlerdir.
1: o da olabilir. Ya da son gün gidecek, o tribünlerdeki
0: O
1: havayı soluyacak, bakacak.
0: bakacak, evet. Ona göre bir değerlendirme yapacak, değil
1: Ona
0: mi?
1: göre bir değerlendirme yapacak.
0: Az kaldı artık. Tahmin değil de kongre sonucu önemli.
1: Şimdi Bursa'dan Mehmet Bey'in bir yorumu var. Diyor ki Beşiktaş'la ilgili ve İtalyano ile ilgili. Diyor ki İtalyano'nun ilk vedalaşmak isteyeceği oyunculardan birisi Endidi olacaktır. Kendi yorumu. Çok sağlam bir 6 numara, sol stoper ve sol bek transferi istemiştir diyor.
0: Yani en azından evet böyle oyuncuları isteyebilirim. Şu şöyle olsun diye konuşmuştur. Fakat şu anda tabii yansıyan hiçbir şey yok. Yani teknik
1: Önce
0: direktörün
1: bir İstanbul'a gelsin değil mi İtalyano?
0: yansıyan hiçbir şey yok. Olabilir. Belki Endidi'den daha değişik faydalanmayı düşünüyordur. O da bir ihtimal. Ya da vazgeçecektir değerli dinleyicimizin söylediği gibi. Ama hoca bir basın toplantısını yapsın bir görelim, değil mi?
1: Bir gelsin bir takımla ilgili değerlendirmesini bir dinleyelim. Şimdi uçağına bakıyoruz bir yandan, Vincenzo Italiano'nun henüz Arnavutluğa bile varmadı. Daha bayağı bir yolu var Ercan abi.
0: Evet yani şöyle diyebilirim, 17 suları değil mi?
1: Evet, 17'den önce gelmesi mümkün değil İtalyan'da.
0: Ama bu jet olduğu için daha çabuk da gelebilir.
1: Ama da Arnavutluk var, Yunanistan var, iniş var. Ya, 17 dediğinde 45 dakika. Var var, 45'i var. Biraz takip edeceğiz biz de.
0: Evet.
1: Vincenzo Italiano'nun inişini. Şimdi uzun yıllardır da bir İtalyan gelmemişti herhalde Türkiye'ye, bak düşünüyorum, var mı
0: Mancini.
1: Senin aklında? Mancini'den sonra
0: daha sonra Prandelli geldi ama Galatasaray'a geldi tabii, değil
1: Prandelli,
0: mi?
1: Mancini Galatasaray'a geldi. Onlar da
0: Farioli de Türkiye'den gitti.
1: Evet, Türkiye'den gitti. Pek verimli olamadılar. Bu İtalyano da verimli olamayacak anlamına gelmiyor tabii. Şimdi bir araya gidelim diyor Batıkan. Araya gidelim, devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, biraz da haberlere bakalım. Güncel haberlere. Tabii ki İtalyano en önemli güncel haber.
0: Sıcak haber.
1: Sıcak haber. İtalyano'nun dediğim gibi uçağını da takip ediyoruz. İndiğinde bir açıklama gelirse sizlerle paylaşacağız. Şimdi Fatih Terim A milli takım için açıklamalarda bulundu Ercan abi.
0: Okudum. Senle tabii paylaşmak istersin bunu mutlaka.
1: Yani tuttu Mercato'ya konuştu. İtalyan basınına konuştu Fatih Terim. Diyor ki Dünya Kupası'nın sürprizi olarak görüyor birçok kişi Türkiye'yi. Soru bu. Siz de aynı fikirde misiniz diye soruldu Fatih Terim'e. Hem evet hem hayır dedi. Dünya Kupası'nda büyük bir başarı elde etmesinin milyonlarca insan tarafından sürpriz olarak görülebileceğini anlıyorum. İspanya, Fransa, Brezilya, Arjantin, İngiltere ve Portekiz gibi takımların doğal favoriler olarak görüldüğü turnuvada bizim çeyrek finale ya da ötesine çıkmamız kesinlikle beklenmedik bir durum olurdu. Ama ben bu takıma da güveniyorum, çıkabileceklerine de inanıyorum diyor.
0: Evet.
1: Fatih Terim.
0: Hepimizin gönlündekini söylemiş Sayın Terim.
1: Evet. Türkiye'nin büyük bir potansiyeli var. Dolayısıyla bu potansiyelin sahaya yansıdığını görmek de şaşırtıcı olmayacaktır. Sonuç Avrupa Şampiyonası'na katıldık. 24 yıl sonra Dünya Kupası'ndayız. Bu hedef çok önemliydi. Bunu başardık. İstikrar sağladıkça başarı da gelecektir diyor. Yani hep biz bu turnuvalarda olmalıyız diyor.
0: Evet.
1: Fatih Terim.
0: Neden olmasın değil mi?
1: Aslında bunun yani Galatasaray'ın başındayken de bu istikrarın altını hep çizmişti. Mesela bir Real Madrid maçı hatırlıyorum. Galatasaray işte Burak Yılmaz'ın bileğine basılıyor. Burak sarı kart görüyor. Mesela Ramos geliyor basıyor. İşte Pepe Burak'ı indiriyor. İşte oyun devam ediyor. Penaltılar verilmiyor. İşte Ronaldo offside'dan atıyor vesaire. O zaman da demişti ki biz hep burada olursak bize de saygı duyarlar.
0: Doğru.
1: O zaman var yoktu. Var olsa belki turun kaderi farklı olacaktı.
0: Çok Morin, daha değişik olacaktı.
1: Çok daha değişik olabilirdi o Real Madrid eşleşmesinin sonucu. Oradaki hakem kararlarını böyle yorumlamıştı. Biz hep burada olursak ancak o zaman bize saygı duyarlar. Şimdi Real Madrid'in isminin altında hakemler eziliyor demişti.
0: Bazı takımlar var. Hakemler gerçekten zorlanıyorlar o takımları yönetirken. Yapacak bir şey yok.
1: Şimdi de milli takım için hep buralarda olursak başarı gelir diyor. Milli takım içinde aynı ifadeleri kullanıyor.
0: Ana mesele Mehmet, hep söylediğimiz bir cümledir bu. Turnuva takımı olmayı bilmek, turnuvada oynamak.
1: Bunu başarmak.
0: Hep gerçekleştirmek zorundayız.
1: Kesin. Türkiye için sınır yok diyor. Bizim futbolcularımız çok kaliteli. Çok istekli, çok arzulu. Ve bizim milli takımımız için de herhangi bir sınır olduğunu düşünmüyorum diye iddiasını da Türk milli takımının ortaya koymuş.
0: Evet.
1: Montella'nın başarısı tabii İtalyan gazetecilerle de röportajlar yapılmış. Biz Montella sayesinde

0: Türk futbolunu yakından takip ediyoruz ve Türkiye'nin de yakın takipçisi olacağız. Türkiye'yi destekleyeceğiz diyorlar mesela İtalyanlar. Montella dışında bir İtalyan teknik direktör var mı? Benim bildiğim,
1: Şu an İtalya'da yok.
0: hatırladığım
1: Sanki
0: yok.
1: yok.
0: Yok gibi.
1: Evet.
0: O yüzden İtalyanların da bir sempatisi var gibi görünüyor bize karşı.
1: Ya şimdi Montella'nın Türkiye'de mesela çalışması bence İtalyano'nun Türkiye'ye gelmesini sağladı.
0: Belki de evet.
1: Öyle değil mi? Farioli'nin Türkiye'de çalışması.
0: %100 aramıştır Montella'yı.
1: %100.
0: İtalyan. Deliyim mi? Ne yapayım? Mutlaka
1: Bence
0: danışmıştır.
1: aramıştır.
0: Kesin. Aramadıysa hata etmiştir zaten.
1: Bence aramıştır.
0: Aramıştır. Konuşmuşlardır.
1: Ya
0: Ha,
1: Farioli ile
0: Ancelotti
1: bir
0: var
1: durum
0: tabii.
1: değerlendirmesi yapmıştır.
0: Ancelotti'yi unuttuk. Hatırlattılar şimdi. Brezilya milli takımı.
1: Evet, Ancelotti.
0: Ama Türkiye'ye bir sempati var İtalyanlardan. Onu hissediyorum ben Dünya Kupası'nda.
1: Biliyorsun zamanında Ancelotti bile Türkiye'ye geldi. Görüşmelerde bulundu.
0: Kıyıdan döndü.
1: Kıyıdan döndü. Fenerbahçe ile anlaşıyordu.
0: İstanbul'a kadar geldi Ancelotti.
1: Tabii.
0: Aziz Yıldırım getirdi
1: Evet.
0: Ancelotti'yi. Ama sonra Real Madrid, değil mi? Teklif yapan.
1: Sonra da ben kalacağım dedi.
0: Evet. Ve geri gitti Ancelotti.
1: Geri gittikten sonra zaten telefon açıyor. Kitabında bahsetmiş. Ya ne desem kabul ediyorlardı. Buna rağmen ben yolumu burada devam ettirmek istediğimi söyledim diyor. Ya onun kafasındaki tabii düşünceler ayrı. Ya ondan sonra da çok A plus bir teknik direktördü zaten. Ve Şampiyonlar Ligi'ni kaç defa kazandığını da biliyoruz.
0: Şimdi Montella hakkında bir soru var. Diyorlar ki Tutto Mercato'da bu haber arkadaşımız Montella'nın başarısı sizi şaşırttı mı? Hayır diyor. Kesinlikle hayır. Hem kişiliği hem tecrübesi ve yeteneğiyle ona ben her zaman inandım. Büyük bir uyum oluştu Türkiye ile Montella arasında. Çünkü benim şehrim Adana'da futbol kariyerime başladığım kulüp olan Adana Demirspor'da çok önemli bir iş çıkardı. Buralarda kulüp düzeyinde çalışmak çok zordur. Bunu en iyi şekilde başardıktan sonra milli takımda da başarılı olacağına inandım diyor.
1: Evet,
0: Türkiye'deki baskıdan
1: değerli
0: bahsediyor.
1: dinleyicimizin yorumu çok iyi. Ya Adana'da bir İtalyan düşünsene.
0: Başarılı oldu.
1: Başarılı oldu. Ya hiç
0: Vincenzo
1: Adana çok güzel de sıcağıyla tam İtalya'ya da benziyor da sistem farklı. Ya
0: Montella.
1: ülke farklı. İtalya nerede, değil mi? Oyun anlayışı olarak söylüyorum bunu, oyun sistemi olarak. Türkiye Ligi farklı. Geldi ve başarılı oldu Montella.
0: Arda ve Kenan'ın bir gün Ballon d'Or kazanabileceğine inanıyorum diyor Fatih Terim. Ben çok uzak olduklarını düşünmüyorum.
1: Ben de. İkisinden Arda'yı örnek verelim. Kenan da çok büyük goller attı. Bunu kabul ediyorum tabii ki. Arda'nın bu sene kendi yarı sahasından attığı gol zaten yılın golü seçildi La Liga'da. Ben esas şunu söylemek istiyorum. Neuer'e attığı gol kolay bir gol mü? Münih'te, Allianz Arena'da. İki golü var Neuer'in.
0: Biri frikikten, biri de
1: Yine uzaktan.
0: Şampiyonlar Ligi tarihinin en erken golü.
1: En erken golü. Bunu devam ettirecek ki buna inanıyorum. Bir futbolcumuz niye kazanmasın Ballon d'Or? Ben katılıyorum.
0: Kazanabilir.
1: Ya da Kenan'ın attığı nefis goller, hazırladığı pozisyonlar.
0: Şimdi adınız Serie A ve İtalyan futboluyla anılıyor demişler Fatih Terim'e. Sizce İtalya neden artık Dünya Kupası'na katılamıyor? Bunu kabullenmek kolay değil çünkü İtalya'yı her turnuvada görmek isterdim. Ancak futbolda maçları kazanmak için isimler, tarih ve gelenek yeterli değildir. İtalya'nın hala büyük bir futbol kültürü var. Taktik, defans disiplini ve oyuncu gelişimi ortadan kalkmadı. Ancak modern futbol değişti. Daha hızlı, daha fiziksel ve daha direkt. Eğer uyum sağlayamazsan ismin ne olursa olsun zorlanırsın. Serie A'ya baktığımızda önemli kulüpler var ancak oyun bazen fazla kontrollü ve temkinli olabiliyor. Bu da uluslararası alanda farklar yaratıyor. Asla İtalya bitti demem çünkü bu saygısızlık olur demiş Fatih Terim.
1: Değişim.
0: Değişime ayak uyduramadınız diyor
1: Evet.
0: kısaca.
1: Onlar da

0: uydurmaya çalışıyorlar.
1: Şimdi seninle konuşmuştuk. O kadar çok mesela Hollandalı, Afrikalı var ki İtalya liglerinde genç, kiralık. Şimdi genç bir de aklıma hep şu soru geliyor. Niye İtalyan gençler değil de işte İspanyol çok, Hollandalı çok? Niye
0: Yani
1: bu ülkelerin genç oyuncuları İtalya'da oynuyor? Bu
0: biz
1: en büyük problem gibi geldi bana.
0: senin bu söylediğini İtalyanlar da söylüyor.
1: Hı.
0: Genç, bizdeki gençleri diyor ikinci lige gönderiyorlar.
1: Aynen, ikinci lige gidiyor onlar.
0: Bu da İtalya'da düzeltilecek hususlardan biri olacakmış. Hedef artık genç İtalyan oyuncuların Serie A'ya tekrar dönmesi.
1: Serie A'da oynamadıkça zaten onlar hem gelişemiyor hem kendilerini gösteremiyor. Birçok İspanyolun, Hollandalı oyuncunun yetişme yeri oldu.
0: Evet.
1: Serie A
0: Bunu da
1: son
0: kabul
1: yıllarda.
0: etmek lazım.
1: Bunu da kabul edelim ve başarısızlık biraz da buradan
0: Ya
1: kaynaklanıyor
0: bu
1: diye
0: bir
1: düşünüyorum.
0: de milli takımını da en baştan itibaren etkiliyor. Etkilemiyor mu?
1: Etkiliyor, etkiliyor, etkilemez mi? Evet, Cannavaro Özbekistan teknik direktörü, doğru. Değil mi?
0: Evet.
1: Fenerbahçe başkan adayları teknik direktör yerine futbolcu açıklıyorlar. Bunu doğru bulmuyorum demiş Adana'dan Osman Bey. Yorumunu yapmış.
0: Evet.
1: Teşekkür ederiz kendisine.
0: Bazen öyle olur. Bazen oyuncu açıklanır.
1: Belki bugün teknik direktör açıklayan da olur. Bilemiyoruz. Ya da direkt yani stadyumda hani konuşma yapılacak ya, o anda açıklanabilir.
0: Her şey olabilir. O an
1: Planlama.
0: biraz risk ama. Oy verenler artık
1: Kararını vermiş mi olur?
0: vermiş oluyor.
1: Vermiş olur.
0: Bence risk tabii ya. Bilemem.
1: Şimdi bakalım. Ancelotti, evet, Ancelotti isimleri. Şimdi bakıyorum. Evet, okuduk. Mesajı okudunuz mu? Kaçırdım galiba demiş dinleyicimiz. Evet, okuduk. Teşekkür ediyoruz mesajı için. Fenerbahçe şampiyonluk için nasıl bir yol izlemeli demiş Ercan abi, bir dinleyicimiz. İsmini yazmamış.
0: Fenerbahçe tabii tribünler öncelikle bu sene şampiyonluğu istiyorsa herkes bir bütün olmalı.
1: O
0: O
1: bütünlüğü sağlayamıyor Fenerbahçe niyeyse.
0: sağlamak zorunda. Oyuncular o stresi hissetmemeli. Ki yabancılar bu stresi hissettiği anda biliyorsun kötü sonuçlar arka arkaya geliyor.
1: Şimdi Aziz Yıldırım'ın dün de yine yaptığı açıklamalarda birleşelim tavsiyesi, telkini, yaklaşımı vardı Sayın Hakan Safi'ye. Beraber yola çıkalım. Bak, yaklaşımı vardı. Hakan Safi cephesi şu ana kadar olumlu yanıt vermedi. Biz de seçime gireceğiz, biz de kazanacağımızı düşünüyoruz şeklinde bir tavır takındı onlarda. Yine bir rekabetçi bir seçim bizi bekliyor gibi. Ama sonrasında, seçimin sonunda bir başkan belli olduktan sonra belki o bütünlük sağlanır diye yine düşünüyorum.
0: Zaten kulüplerde kongresler sona erer. Ondan sonra artık bir bütünlük sağlanması gerekir.
1: İşte o
0: Tabii adaylar
1: bütünlüğü,
0: birbirini tebrik eder.
1: ilk
0: Öyle değil
1: ihtiyaç
0: mi?
1: bu bence
0: İlk
1: Fenerbahçe.
0: ihtiyaç bu.
1: İlk
0: Bence de.
1: ihtiyaç. Yani çatlak ses olmamalı, bir bütün halinde bütün kurumlarıyla hareket etmeli Fenerbahçe
0: Mecbursun
1: şampiyonluk
0: ona.
1: için.
0: Bunu gerçekleştiremezsen. Çünkü şampiyonluk dediğim gibi kağıtta bu sene şampiyon olacaksın diye yazmıyor.
1: Hı.
0: Birlik, bütünlük, iyi futbol. Önce birlik, bütünlük geliyor. Sonra iyi futbol.
1: İyi futbol. Evet. Luis Suarez Ener Valencia gibi etki yaratır demiş. Taksici Serhat kardeşimiz Bursa'dan.
0: Suarez tabii ki ligin gol kralı Portekiz'de gelirse. Oyun sistemi içinde yine o klasik santraforlardan daha farklı. Bu yüzden de acaba tabii teknik direktöre bağlı bu. İki santraforlu bir uzun bir de Suarez tarzı bir oyuncuyla oynaması daha yararlı mı olur diye görüş bildirenler var.
1: Hı.
0: Bir de Sporting Lisbon geçiş oyunu oynuyor.
1: Buna da dikkat edilmesi lazım.
0: Yani bunların hepsini tabii düşünülmüştür. Yani biz sadece olanları
1: Hı
0: söylüyoruz.
1: hı. Şimdi Fakat yorumlar var başkan adaylarıyla ilgili. Bazı Galatasaraylı taraftarlar da yorum yazmışlar. Onlar da kendi görüşlerini burada dile getiriyorlar. Bir dinleyicimiz mesela demiş ki Aziz Bey hiçbir şey açıklamadı ama seçimi kazanmayı umuyor. Hakan Safi çok açıklayarak seçimi kazanmaya çalışıyor demiş. Farklı stratejiler yürütüyor ya, başkan adayları.
0: Böyle saygı duymak lazım. Birisi böyle, birisi öyle. Hı-hı. Bakalım kongre üyeleri neye karar verecek?
1: Tabii Aziz Yıldırım'ın açıklamaları vardı. Belki siz de duymuşsunuzdur, görmüşsünüzdür. Fenerbahçeliler gerçekler ve hayalleri ayırt etsin diyor Sayın Aziz Yıldırım. Açıklamalar karşılıklı geliyor başkan evet. adaylarından.
0: Artık bunlar tabii ki kongre öncesi, yani seçim öncesi son yorumlar, son değerlendirmeler.
1: Evet, son değerlendirmeler. Sayın Hakan Safi de diyor ki benim diyor kuracağım kadro diyor. Çok güçlü bir kadro olacak. Hani teknik direktör açıklamadığı eleştirileri var ya. Teknik direktöre bile neredeyse gerek duymayacağız diyor. O kadar iyi bir kadro kuracağız diyor bizim yönetimimiz. Tabii farklı görüşler, farklı yaklaşımlar iki başkan adayından.
0: Teknik direktöre her zaman ihtiyaç vardır.
1: Tabii
0: bence.
1: Tabii. Ya o işte kadronun gücünden bahsediyor. O kadar öyle iyi bir kadro olacak ya. Ki yani teknik direktörümüz çok yıldız, büyük bir teknik direktör olmasa bile demek istiyor. Biz bu takımla şampiyon oluruz diyor kuracağımız kadroyla. Şimdi bu evet bu soru biraz bence üzerinde konuşulması gereken sorulardan biri ama Batıkan'a da döneyim, yarış zamanımız gelmiş, sonrasında buna bakarız.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi açıklamalar da, başkan adaylarının açıklamaları da arka arkaya geliyor. Şimdi Sayın Hakan Safi diyor ki bu akşam da bir sürprizimiz olacak.
0: Evet. Bir acaba teknik direktör olabilir mi? Şimdi Merih Demiral var değil mi?
1: Şimdi akşam Maldini'nin Türkiye'ye geleceğini biliyorum ben. Akşam evet. Paolo Maldini Türkiye'ye geliyor ve pazar akşamına kadar kalıyor. Sürprizin bu olduğunu düşünmüyorum.
0: Ben de.
1: Başka bir sürpriz. Paolo Maldini çünkü diyor ki bizim diyor futbol yüzümüz olacak diyor Paolo Maldini için. Sevilen sayılan biri, beraber Şampiyonlar Ligi finaline de gittik diyor. Bizim diyor futbol yüzümüz olacak diyor Paolo Maldini için. Merih Demiral'la anlaştık. Luis Suarez'le de kulübüyle de anlaştık diyor Hakan Safi. Biz diyor hayal satmıyoruz diyor. Anlaştıklarımızı açıklıyoruz diyor. Diğer taraftan da az önce de söyledim. Sayın diğer başkan adayım Aziz Yıldırım da diyor ki karşı tarafta hayaller var. Bir gün oyuncu söylüyorlar, kulübü tarafından yalanlama yapılıyor. Bunlar yanlış şeyler çünkü maddi ve manevi anlamda kulübümüze zarar veriyor demiş. Evet. Sayın Aziz Yıldırım da böyle diyor. İşte Hakan Sabi de diyor ki hayal yok, bizde gerçekler var diyor. Anlaşmazsak söylemeyiz diyor. Karşılıklı atışmalar var.
0: Var, doğru.
1: Başkan adayları arasında. Biz de bekleyip göreceğiz artık bu saatten sonra. Hakan Sabi çok iddialı. Bu akşamki sürprizi de merak ediyorum.
0: Bakalım.
1: Teknik direktör olabilir, bilemiyorum.
0: Olabilir.
1: Belki de yeni teknik direktörünü açıklayacak Sayın Hakan Safi. Bu akşamki sürprizi de bu olabilir. Şimdi dinleyicimiz demiş ki başkan adaylarının teknik direktörle anlaşmadan oyunculara açıklaması ne kadar doğru? Yoksa bu açıkladıkları oyuncuları teknik direktör adaylarına sordular mı? Böyle bir soru geldi. Sormuşlardır herhalde diye düşünüyorum. Ezbere yapmamışlar.
0: Herhalde diyorum ben de. Herhalde diyorum. Başka bir şey denmez ki bu yoruma.
1: Yani. Kongreye doğru ilerliyor Fenerbahçe. Artık sayılı saatler kaldı. Fenerbahçe'nin kongresine artık bu hafta sonu netleşiyor. Fenerbahçe'nin yeni başkanı devamında ilk açıklanacak isimlerden biri de teknik direktör olacak. Hem Aziz Yıldırım cephesinde hem de Sayın Hakan Safi cephesinde, eğer bu akşam açıklanmazsa da bir Hakan Safi belki de yeni teknik direktörünü açıklayacak, bilemiyoruz. Çok iddialı transferlerde çünkü.
0: Doğru. Bu konuyla ilgili

0: Hep beraber göreceğiz bunu.
1: Önemli olan Fenerbahçe'dir. Çok konuşan değil, çok iş yapan başkana ihtiyacımız var demiş Bünyamin Bey.
0: Çok iş var çünkü.
1: Çok iş var.
0: Gidecek oyuncular var. Açıklanmış. Yine tabii kim kazanırsa kazansın gelecek oyuncular var. Teknik direktör var. Sonra da Şampiyonlar Ligi'ne neden katılmasın? Değil mi Fenerbahçe?
1: Öyle bir ihtimal de var.
0: Var. O düşünceler, ona göre belki bir transfer çalışması var. Neden olmasın?
1: Şimdi bir dinleyicimiz demiş ki Hakan Bey bu stratejiyle devam ederse seçimi kazanır ama başarı gelmez. Söylediklerini yaptığı takdirde UEFA'dan transfer yasağı ve cezası alabilir demiş dinleyicimiz.
0: Ya o herhalde düşünülüyor bunlar. Yani limitleri şöyle halledeceğiz, böyle yapacağız diye onlar düşünülüyor. Benim de tahminim o.
1: Bir planlama yapılmış olması lazım bu konuda. Yapılmıştır diye ben de düşünüyorum.
0: Öyle değil mi?
1: Portekiz'den çıkan gol kralları gittikleri yerlerde aynı performansı devam ettiremiyorlar demiş dinleyicimiz. Darwin Núñez, Gyökeres, Gonçalo Ramos örneklerini de vermiş.
0: Her şey oyun sistemiyle ilgilidir. Dinleyicimizin listesi çok olumlu, ilgi çekici, yorum da güzel. Oyun sistemine bağlı. Bir yer öyle bir oyun sistemin vardır ki senin santraforun, isim vermeyeceğim, diyelim 26 gol attı. Başka bir takıma transfer oldu. Oyun sistemi daha farklı. 8 golde kaldı. Bunlar taktikle ilgili.
1: Şimdi evet. Luis Suarez'in başarılı olduğu oyun sistemiyle Fenerbahçe'de devam etti diyelim. Bu golleri atması o zaman şaşırtıcı olmaz. Ama farklı bir sistemle oynarsa belki de bu gol sayılarına ulaşamayacak.
0: E tabii.
1: Belki de.
0: Az önce belirttik ya, Sporting Lisbon geçişe çok önem veren bir takım. Taktiğinde.
1: Şu da olabilir. Mesela farklı bir sisteme geçti, daha çok gol attı Luis Suarez. Bu da olabilir.
0: O garantiyi veremem tabii.
1: Ve tabii onun hiçbir şeyin garantisi yok. Nihat Bey İzmir'den yazmış. Hakan Safi Bey kulüpten önce futbolcuyla anlaşıyor. Kulüpler değeri 5 ise 10 isteyecek o zaman demişler.
0: Ama rakamlar belli kulüplerin çoğunun. Serbest kalma bedelleri diye haberler var. Şimdi eğer tabii kulüplerle konuşulmadıysa dediği dinleyicimizin doğru ama rakamlar belliyse serbest kalma bedelleri neden olmasın?
1: Muhtemelen onu göz aldı Sayın Hakan Safi. Çünkü El Ahli diyor ki işte Merih Demiral'ın takımı diyor ki biz sözleşmeyi yeni uzattık. Merih de bizim futbolcumuz diyor.
0: Ya o zaman bir teklifte bulunacaksın. Serbest kalma bedeli yok herhalde o zaman. Merih'in.
1: Bilmiyorum. Bakmak lazım. Onu bilmiyorum. Çünkü yeni bir ay önce uzattı Meri.
0: Tabii tabii çok yeni.
1: Suarez alınırsa ikinci Guiza vakası olur demiş bir başka dinleyicimiz de. Bunları tabii bilemiyoruz bazen.
0: Ya çok, şimdi çok daha iyi oluyor, direktör bile olmuyor. Belli değil.
1: Haberlerden devam edelim. Biraz da Galatasaray'a geçelim. Sonra tekrar döneceğim hem Beşiktaş'a hem Fenerbahçe'ye. Çünkü Galatasaray'da da bir Can Uzun isteği var.
0: Evet.
1: Ama bu transferin bitmesi Dünya Kupası öncesinde pek mümkün görünmüyor Ercan abi.
0: Şöyle bir gerçek
1: İlk
0: var.
1: İlk sırada transferde Can Uzun.
0: Gerçekçi bir transfer isteği. En son Kuzey Makedonya maçında da bir kez daha gördük. Hem bizim Türk oyuncu ve çok stratejik bir oyuncu, iyi oyuncu Galatasaray alırsa çok büyük bir iş yapmış olur. Bence mükemmel
1: bir genç oyuncu. Bir oyuncu, gelecek vadeden bir oyuncu.
0: Daha 21 yaşında.
1: Evet.
0: Bu yüzden
1: kolay bir transfer de değil bu arada.
0: Bonservis yüksek.

0: Fakat bazı hamlede uzun yıllar faydalanacağım bir oyuncu olarak düşün.
1: Şimdi Eintracht Frankfurt'a Galatasaray gitmiş Dünya Kupası öncesinde bitirelim diye, ama Frankfurt, biz seninle de konuştuk. Şu anda Dünya Kupası'nda oynayacak oyuncuların hiçbirinin takımı Dünya Kupası öncesinde bitirelim tekliflerini kabul etmez demiştik. Yetmemişler. Kupayı bir görelim demişler.
0: Haklı değiller mi?
1: Haklılar.
0: Ya aynı oyuncu...
1: 2 gol 2 asist.
0: Evet, aynı oyuncu Türkiye'de olsa Türkiye'deki takımlar da aynısını söyler.
1: E tabi. Ya benim bir takımım olsa bana gelseler derim ki bir bekleyelim Dünya Kupası'nı. Ne olur ne olmaz.
0: Bir görelim Türkiye'yi.
1: Bir görelim. 2 ise değeri 4, 4 ise 8 olacak belki.
0: Öyle değil mi? Performansa
1: göre. İşte Amerika maçı 2 gol attı. Mesela.
0: Herkes onu konuşur. Oluyor ya Dünya Kupası'nda günün oyuncuları diye.
1: Tabii. O fiyat katlandı.
0: Tabii.
1: İşte Dünya Kupası böyle.
0: Bir de bunu çeyrek finale yükseldiği maçta attığın golün düşün. Attığın golle takım çeyrek finale yükseliyor. Ya da yaptığın asistle.
1: Çeyrek finalde oynuyorsun işte, örnek bir Portekiz'le oynuyorsun, dakika 90. Evet. 25'ten bir vurdun 90'a.
0: Olay bitti. Tur atladı.
1: Tur atladı. O zaman 60'a da alamazsın.
0: Bayağı zora girer Mehmet.
1: Evet. Şimdi Premier Lig ekipleri de takip ediyormuş. Tabii genç oyuncuları, özellikle Premier Lig ekipleri böyle alıyorlar, uzun kontratlar yapıp kiralayabiliyorlar ya da çok yeteneklilerini takımlarında tutuyorlar, yatırım olarak görüyorlar.
0: Gayet doğal Premier Lig ekiplerinin. Onlar eskiden Belçika ve Hollanda pazarında bunu daha çok değerlendiriyorlardı. Şimdi bütün dünyada yetenekli oyuncuları hemen almaya düşünüyorlar. Ya bayağı hedefleri büyüttüler.
1: Frankfurt şimdilik 60'tan kapıyı açmış. Serbest kalma maddesi 60, ödeyin alın diyorlarmış. 60 bir Türk takımı için zor bir meblağ.
0: Ödendi ama zor tabi. Bayağı düşünülmesi gereken bir meblağ değil mi?
1: Kime ödendi? Osimhen'e denendi. Başarılı olduğu görüldü. Herhangi bir riski yoktu. Ve direkt olarak ilk 11 oyuncusu olacağı netleştikten sonra
0: evet,
1: o karar vermek daha kolay. Ama evet, 20 yaşındaki bir canuzun için 60'ı vermek biraz daha zor bir karar.
0: İşte dediğim, Dünya Kupası'nda bir anda o dediklerimizi gerçekleştirirse Galatasaray o parayı yatırır alır. Ben sana söylüyorum. Ha.
1: O zaman der
0: ki, serbest benim... kalma bedelini arttıracak halleri yok.
1: Şimdi bir 10 numara kesin alınacak Galatasaray'da. Deniyor, kesin deniyor.
0: Evet.
1: Şimdi o bir de 20-10 artı 4 kuralında sen 10 numaraya Türk koyabiliyorsan
0: muazzam olur.
1: 60'ı verirsin. Türk koyabiliyorsan
0: tabii,
1: 20 yaşında. O dediklerimiz
0: de gerçekleşirse Dünya Kupası ile ilgili hayallerimiz.
1: Evet.
0: Can Uzun için, milli takım için.
1: Okan Buruk dedi ki benim dedi ilk 11 oyuncum.
0: Tamam canım.
1: O zaman 60'ı verirler. Ama alalım, bekleyelim işte Can Armando Güner gibi, Niyaga gibi.
0: Şimdi Can
1: o olmaz. Can, o zaman olmaz.
0: Can Uzun öyle bir oyuncu değil. Ya ben, benim yıldız olarak gördüğüm oyunculardan biri. Hı. Bunu da zaten Eintracht Frankfurt gösteriyor. Serbest kalma maddesi 60 milyon euro.
1: Potansiyeli bu diyorlar.
0: Evet, 1 milyon 200 bin euro demiyorlar.
1: Evet. Orada karar biraz Okan Buruk'ta olacak gibi ve o oyuncuda olacak gibi. Çünkü oyuncu başka teklifler de alabilir. Bizim dediklerimizi yaparsa belki de diyecek ki Enzo Maresca, bir alın bu çocuğu bir bakayım diyecek.
0: Oynatacağız onu diyecek tabii.
1: Tabii diyecek. Değil mi?
0: Bu çocuğu bir konuda... deneyelim. Arda çok iyi referans oldu.
1: Hı hı.
0: Real Madrid'de oynuyor. Ya bu oyuncular alınabilir. Bakın işte en önemlilerinden biri Real Madrid'de oynuyor.
1: Resmi olarak...
0: Üçüncüsünü de kapılabilir diğer kulüplerde.
1: Şimdi Enzo Maresca henüz resmi olarak açıklanmadı değil mi Chelsea'de? City'de.
0: Görmedim.
1: Resmi olarak...
0: Iraola açıklandı Liverpool'da.
1: Evet. Maresca ismi geçiyor ama müzakereler devam ediyormuş.
0: Evet.
1: İşte mesela dedi ki, örnek veriyorum tabii. Ya Bernardo gitti zaten, 10 numara eksiğim var. Ben bunu Can'la doldururum dedi. O zaman her şey değişir.
0: Bence de.
1: Evet, İtalyano'nun yolculuğuna bakıyorum bir yandan, devam ediyor. Vincenzo Italiano'nun yolculuğu. Bir başka istek de Galatasaray'da Camavinga gibi ama çok zor bir transfer diye düşünüyorum. Eduardo Camavinga.
0: Şimdi Can Uzun 60 dedik alırlarsa. Camavinga da daha yakın.
1: O da bir 50'lik olursun. Camavinga'da da. Hadi olmadı 40.
0: Daha fazla olur.
1: Yani minimum 40 diyelim. Ki Camavinga piyasada da olan bir oyuncu. Her ligde oynayabilecek bir oyuncu.
0: Tabii.
1: Daha da pahalıya mal olabilir
0: ve
1: dediğin
0: bu
1: gibi.
0: bayağı zorlandırabilir. Zor duruma getirebilir.
1: Ama şöyle hani 10 numarayı Türk'le doldurabilirsen elin çok rahatlıyor.
0: Bir
1: Yani
0: de şöyle haberler de
1: ilk
0: var.
1: 11'e 5 tane Türk atabiliyorsun.
0: Atabiliyorsun, bu bir. İkincisi, mesela dün o haberleri sen de takip ettin herhalde. Icardi 25 pavuyla ayrılmış. Ya yani şimdi
1: Bitti galiba o iş.
0: bitti mi, bitmedi mi? Bir de santrafor bulacaksın.
1: Hala cevap bekleniyor deniyor ama bitti gibi.
0: Belki bu hafta sonu açıklanır.
1: Pazara kadar orada bir netlik bekliyorum ben de.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Belki bu hafta sonu açıklanır.
1: Pazara kadar orada bir netlik bekliyorum ben de.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Olası tabii ki transfer haberlerini de bir yandan konuşuyoruz. Bir yandan sizden gelen mesajlara da bakıyoruz. Beşiktaş'ın Lorient'e aşkı bitmiyor haberleri var. Yeniden gündeme geldi. Lorient Fransız futbolcu.
0: Tabii artık biraz teknik direktöre bağlı İtalyan'a.
1: Şimdi İtalyan'a geldikten sonra Lorient'i isteyebilir, yakından takip ettiği bir kanat oyuncusu. Zira hemen hemen her maçını izledi Sassuolo'da.
0: Evet.
1: Lorient'in.
0: Olur mu olmaz mı diye, değil mi?
1: Olur mu olmaz mı? Daha iyisini mi bulalım? Yoksa Lorient'e bizim için uygundur mu diyecek, böyle bir rapor mu verecek? Ama hep gündemdeki isimlerden biri uzun zamandır Beşiktaş'ta Lorient'te.
0: İş yapabilecek bir oyuncu. Davidaşvili ismi kayboldu.
1: Davidaşvili kayboldu. Çalım atan, şut atan bir oyuncu.
0: Böyle oyun hücum ağırlıklı oynayan hocalar böyle kanat oyuncular isterler.
1: Daha iyisine gitmeli diye düşünüyorum, benim düşüncem. Ben de çok maçını anlattım. İyi bir oyuncu, evet, ama daha iyisine ihtiyacı var. Yani 27 yaşına kadar gelmiş ve son takımı Sassuolo'ysa ve ben de izlediğim maçlarda evet bir iki güzel hareketi var ama Beşiktaş'ın seviyesinde olduğunu düşünmüyorum.
0: İşte teknik direktör buna karar verecek, değil mi?
1: Tabii.
0: Sen de gördün, anlattın.
1: Hı.
0: O da diyecek ki biz hayır, bu tarz bir oyuncu almalıyız, bunu alalım diyecek.
1: Belki diyecek ki bizim için çözüm Lorient'tedir.
0: Ya da isim olarak salladım, adam o var, onu alalım diyor.
1: Bir gelsin, bir ayağının tozuyla ilk açıklamasını yapsın.
0: Ya da isim olarak salladım, adam o var, onu alalım diyor.
1: Bir gelsi yok yeni hoca için, yeni kadro için. İşler biraz zor Beşiktaş için diyor dinleyicimiz.
0: Bütçe yavaş yavaş ayarlandı. Yapılan sponsorluk anlaşmaları yapıldı.
1: 200'e kadar çıkabiliriz dedi, milyon euro Sayın Serdal
0: Evet, 200 milyon euroluk bir
1: Adalı.
0: transfer bütçesi var ve elinde de devre arası yaptığı transferler var. 200 milyon euroya da iyi oyuncular alabilirsin. Yani öyle havalarda uçmadan. Mesele burada birbirine uyumlu iyi bir takım meydana getirmek.
1: Ya çok uçmadan da iyi bir takım kurulabiliyor Ercan abi. Bunu
0: Herkes biliyor.
1: net net şekilde söyleyebilirim. Herkes yıldız transferini istiyor. İşte Leao'yu getirelim, şunu getirelim, bunu getirelim diyor ama o kadar uçmaya da gerek yok diye düşünüyorum ben.
0: Bu örneği çok verdik. Hatırlatmamız lazım bence. 500 milyon euro para harcamış Liverpool, antrenörlü gönderdi sezon sonu. Slotu. Ya 500 milyon euro, bir de şampiyonsun.

0: geçtiğimiz yılın şampiyonu.
1: O takımın üstüne harcıyorsun.
0: 500 milyon harcıyorsun.
1: Sonuç hüsran.
0: Sonuç sıfır. Sıfır çekmiş oluyorsun.
1: Sonu yine hüsran diye bir şarkı var.
0: Evet. O her zaman büyük paralar, müthiş oyuncular, onlar başarı getirir diye bir garanti yok. Mesele takım olmak.
1: Takım olamazsan dünya yıldızlarını da toplasan olmuyor. Şimdi yabancı kuralı Avrupa'daki takımlarımızı zorlar demiş dinleyicimiz. Ben katılıyorum buna.
0: Ben de katılanlardanım.
1: Örnek olarak tabii biz verdik ya. Bernardo Silva ile Can Uzun farklı oyuncular demiş dinleyicimiz tabii.
0: Bir örnek olarak.
1: Ha, genç oyuncu yatırım yapılabilir manasında verdik ki İngiliz takımları bu yatırımları yapıyorlar.
0: Ha, bizim Türkiye'deki transfer bütçeleriyle İngiltere tabii çok farklı. Bu yatırıma bizim girmemiz biraz zor Türkiye olarak, değil mi takımlar?
1: Tabii. O rekabete giremeyiz biz onlarla.
0: Onu kabul edelim.
1: İtalyano'nun handikaplarını sormuş dinleyicimiz. Bunu anlattık. İtalyano'nun handikapları, özellikle basındaki eleştirilere ben baktığımda İtalyano için tekrar söyleyeyim kısaca. Takımı çok önde oynattığı için geride bıraktığı boş

0: Bologna'nın iyi olarak bahsettin.
1: İyi iyi, evet, ben beğeniyorum Vincenzo Italiano'nun futbolunu.
0: Büyük riskler gördün mü peki?
1: Yok, görmedim.
0: O da önemli. Şimdi senin anlatımın ve görmenle, değil mi? Böyle deniyor değil, sen anlattın ve gördün.
1: Ya ben çok büyük risk aldığını düşünmüyorum. Ama kendi oyunundan da taviz vermeyen bir teknik.
0: Mesele o.
1: Kendi oyunundan taviz, rakibin gücüne bakmıyor. Kendi oyununu oynamaya çalışan bir teknik direktör. Özellikle iç sahada baskıda oynayan, pres yapan bir takım yaratma düşüncesinde. Bu da Beşiktaş'ın, işte Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin genel oyun felsefesine uygun.
0: Ben dış sahada mesela Napoli maçından bazı bölümler izledim. Orada bile pres yapıyor.
1: Evet. Yoğun bir pres algısı var. Şimdi bir yorum geldi dinleyicimizden. 9 numarada Kerem yerine Can Uzun'un oynamasının daha iyi olacağını düşünüyorum demiş. Kendi yorumunu yazmış.
0: Olabilir. Teknik direktör tabii buna karar verir.
1: Sanki orada Kerem'den vazgeçmeyecek gibi.
0: Kerem de geldi buralara, değil mi?
1: Tabii Kerem de geldi. Kerem'den vazgeçmeyecek. Bana kalırsa. Italiano için senin görüşünü merak edenler var. Anlattık.
0: Italiano için benim görüşüm, ki hem çalıştım hem de oynattığı oyuna da baktım. Faydalı olmaması için hiçbir sebep yok, göremiyorum. Faydalı olur gibi geliyor bana.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Spor Kazanı devam ediyor, artık son bölümdeyiz. Bu akşam bir sürpriz hazırlaması bekleniyor Hakan Safi'nin. O sürpriz üzerine de şimdi tartışmalar başladı. Bir kısım diyor ki Antonio Conte'yi açıklayacak. Bir kısım diyor ki hayır diyor, Antonio Conte değil, Vlahovic ya da Lewandowski'den biri açıklanacak.
0: Evet.
1: Bir heyecan uyandırmış gibi Sayın Hakan Safi.
0: Meraklı biz de bekliyoruz kim olacak diye.
1: Evet, bugün beIN Sports'a özel açıklamalarda bulundu. Akşamki sürprizim kim olacak? Mehmet Maldini'nin geleceğini ben söylemiştim zaten ama sürpriz o değil. Sürpriz bakalım ne, ben de bilmiyorum. Açıklanınca biz de öğreneceğiz. Şimdi Galatasaray'da da Ercan abi gidecek oyuncular netleşti gibi. Yabancı oyunculardan mesela Yelert'i, Zaniolo'yu, Nelson'u ve Cuesta'yı önümüzdeki sezon kadroda düşünmüyor. Okan Buruk. Şimdi bu oyuncularla Udinese mesela Zaniolo'yla devam edecek gibi.
0: Öyle gözüküyor.
1: Onlar da ama 10+4'ten dolayı Galatasaray'ın da yabancı kontenjanına takıldığını biliyorlar diye pazarlık masasındalarmış. %50'sini 5 milyon euroya bonservisinin ya da %100'ünü tamamın 9 milyon euroya alabilirsiniz demiş Galatasaray. Onlar da daha ucuza %100'ünü 5'e verin diyorlarmış mesela.
0: Böyle bir pazarlık devam ediyor. Ne olacak göreceğiz.
1: Böyle bir pazarlık varmış. İlerleyen günlerde göreceğiz. Bir başka haber Galatasaray'la ilgili, uzun süredir de gündemde John Duran Galatasaray'a gelmek için bekliyor deniyor. Galatasaray'da eğer 10+4'lü bir değişiklik olmazsa yedek forvet olarak Kolombiyalı futbolcuyu düşünebilir
0: mi
1: deniyor haberlerde. Mesela Sabah'ta bugünkü haberde diyor ki olabilir, +4 kriterine uyuyor John Duran.
0: Tabii oyuncunun davranışları çok önemli değil mi?
1: Evet, yani o zaten en büyük problem bugüne kadar John Duran'ın kariyerinde bu oldu.
0: Gözüken o.
1: Karakteri, davranışları.
0: Uyumsuzluğu.
1: Takım içindeki uyumsuzluğu oldu. Şimdi bu riski
0: bunları
1: alır
0: bile
1: mı?
0: Bile
1: Galatasaray.
0: O riske girilir mi? Bile bile.
1: Herkes tarafından şu anda bu biliniyor mesela.
0: Ya şimdi uzak bir ihtimal olabilir.
1: Bir soru işareti bende var.
0: Bende de var.
1: John Duran'la ilgili. Ha, tek artısı +4'e uyuyor olması. +4.
0: Başka bir şey değil.
1: Niyaga var. Bir de John Duran. İkinci artı olarak şunu söyleyebiliriz belki. Yedek olmayı kabul ederse. Osimhen'in arkasından bir artı olabilir. Bir problem çıkarmam diyebilir.
0: Abi, garantisi var mı?
1: İşte diyebilir.
0: Ya diyebilir de.
1: Sadece bende bir ihtimali bu.
0: Ya burada çünkü bir türlü olmadı. Nasıl olmadı? Fenerbahçe'de olmadı. Maça gitmem diyen bir oyuncudan bahsediyoruz.
1: Evet, verilen cezaları bile küçümseyen.
0: Evet.
1: Bir oyuncudan bahsediyoruz. Gitmezsen ceza alırsın. Ne kadar ceza? Şu kadar. O zaman işte.

0: Ne demiş? Saatimi vereyim, bu saat daha pahalı demiş mesela. Böyle bir oyuncu.
1: Bence biraz bana zor geliyor. Sana?
0: Bana da zor geliyor. Ama bir anlamda da Galatasaray'ın rehabilitasyon merkezi olduğu inanışı var ya. John Duran'ı da rehabilite eder mi Galatasaray?
1: Ya, ama o tarz bir oyuncu değil gibi sanki.
0: Biraz fevri bir oyuncu gibi. Zaman gösterecek. Evet. Bakacağız yani bu.

0: Niagara ile ilgili bir haber öğrendim ben de, ilgimi çekti. Seninle de paylaşmak istiyorum. Niagara ilk transfer olduğunda daha çok genç bir oyuncu tabii. Sen nasıl ilk ayla takım arkadaşı olursun vesaire. İnandırmak için soyunma odasından görüntülü arama yapmış Niagara. Orada İlkay'ı göstermiş. O zaman ancak inandılar diyor benim diyor İlkay'la takım arkadaşı olduğuma. Yoksa inanmıyorlardı diyor.
1: Düşün.
0: Bu da evet. Ya onun için güzel bir anı bence. Ya o
1: Niagara
0: kadar
1: tabii faydalı olacak mı?
0: evet yani çok büyük bir yere geldiğinin o da farkında. Yardım etmek istiyorum Galatasaray'a diyor açıklamasında. Kendi pozisyonumdaki en iyi oyuncu olmak istiyorum. Bu şekilde Galatasaray'a yardımım dokunsun istiyorum. Aklımda sadece Galatasaray

0: ya 78. dakikada falan oyuna girdi. Orada tabii net olarak bir şey diyemezsin oyuncu hakkında. O demek ki güveniyorlar ki aldılar.
1: Bir potansiyel gördüler ki aldılar. Tabii ki. Renato Niagay'ı benim kafamdaki sadece soru işareti günümüzde o bölgede de kaplayamıyor. Niagay da aynı tarz bir oyuncu, küçük bir oyuncu.
0: Doğru. Bir de çok yük bindiği zaman haklı olarak Torreira'da çok devre dışı kaldı.
1: Evet.
0: Ya Torreira'nın yedeği var mı?
1: Yok. Torreira'nın yedeği yok. Lemina'nın da yok mesela.
0: Bayağı devre dışı kaldı. İlkay istenileri verdi mi?
1: İlkay da veremedi. Orta sahada bir boşluk var Galatasaray'da. Orayı işte Kamavinga olursa, bir on numara olursa bu şekilde doldurmaya çalışacak gibi.
0: Ancak öyle olabilir. Ama dediğim gibi Torreira'nın yedeklemen gerekiyor. Ya genç de olsa gençlerden birinin o mevkiye doğru alınması lazım sanki.
1: Şimdi o bölge biraz yani
0: Problemli bence.
1: İyi nicelik var da
0: bölge.
1: nitelik konusunda sıkıntısı var Galatasaray'ın.
0: Katılıyorum. Öyle bir bölge o bölge.
1: Kaan'ı da var elinde ama kullanamıyor. Niagas'ı var. Kullanamıyor.
0: Kullanamıyor.
1: İstediği verimi alamıyor mesela. İşte Torreira'nın bu sezonki
0: Sara'nın durumu
1: düşüşü.
0: belli değil. Sonra Sara'yı geriye
1: Sara.
0: çektiğinde olmuyor.
1: Olmuyor. Önde de o Mertens performansı alamıyorsun. Mesela.
0: Çok savunmanın, rakip savunmanın hemen arkasında, önünde, değil mi? Mertens önemli işler yaptı.
1: Kaçırdığı goller zaman zaman saç baş yolduruyor. Çok kritik kaçırdığı goller oldu. Mesela Atletico Madrid maçı geliyor aklıma. 1-1
0: Sara'nın, değil
1: biten
0: mi?
1: son dakikada. Pas verse Eren Boş, kendi atsa 2-1 kazanacak Galatasaray. Bu tarz çok pozisyonu oldu ceza sahasında, kullanamadığı, kaçırdığı. Orada daha bitirici bir on numara. Ki gerçek pozisyonu da o değil zaten Sara'nın. Buna bir çözüm bulmaya çalışıyor Galatasaray.
0: O çözümü de bence tamam 16 yaşadı Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde. O mevkilere çok takviye gerekiyor bence.
1: İşte 10 zaten Icardi gitti diyelim, 9 yabancısı hali hazırda var, oraya bir takviye yapamıyor. Yani 10 numarayı yapacaksa bir tane, o da 10. yabancısı olur. Genç oyuncu almak zorunda. O gençlere de güvenir misin Şampiyonlar Ligi'nde? Ya da kaç
0: Ya
1: paradır?
0: da pahalı genç alacaksın, değil mi?
1: Ya da kaç para? Ya yani o Şampiyonlar Ligi'nde oynatabileceğin seviyedeki genç 60'tan başlıyor işte.
0: Bir problem var.
1: Orada bir problem var. Kuralda da bir problem var.
0: Esas mesele o.
1: Evet, kuralda bir problem var. Bunun altını çizdik uzun süre. Şimdi Dünya Kupası'nda da Ercan abi görüntüler geliyor takımlardan. Özellikle antrenman tesislerinin koşullarını çok eleştiriyor takımlar. Mesela
0: Mesela Japonya. Değil mi?
1: Senegal'i gördün mü?
0: Gördüm
1: Top
0: sanki.
1: sekmiyor.
0: Japonya'nın da hiç memnun kalmamış zeminden.
1: Evet.
0: Değiştirmişler hemen.
1: Japonya da memnun değil. Senegal de memnun değil. Bizden bir haber gelmedi negatif.
0: Biz daha gidemedik Arizona'ya. Şu anda Florida'dayız.
1: Florida'da şu anda herhangi bir haber yok milli
0: Ya daha
1: takımla ilgili.
0: önceden bakmışlardır herhalde. Japonya bakmamış mıdır? Herhalde bakmamışlar. İyidir diye düşünmüşlerdir.
1: Ama işte gidip bir topu almak lazım. Bir zemine basmak lazım ya, o yüzden.
0: İşte zemine gideceğim, topu bir sektireceğim.
1: Önce mi gitmeleri lazım
0: Ya
1: diyorsun?
0: hayır, takımın değil.
1: Ha.
0: Takım oraya kampa gidecek. Sen oraya yardımcılarından birini yollayacaksın, ikisini. Bir bakacaklar.
1: Ki Japonlarla ben çalıştım, çok şeylerdir onlar. Önlemlerini alırlar yani. Her şeyin ikinci, üçüncü yedekleri vardır
0: Demek ki
1: her şeyin.
0: bakmamışlar.
1: Bu sefer galiba Tonga'ya bastılar.
0: Ya Amerika'da çok iyidir falan diye düşünmüşlerdir.
1: Herhalde evet. Ya Senegal'i ben izledim, topu atıyorlar 10 metre yukarıya atıyor, tak düştüğü yerde top kalıyor mesela.
0: E nasıl çalışacak o takım?
1: Öyle bir zemin vermişler adamlara. Büyük problem var.
0: Kendi zeminin ya da kendi çalışma şartın için ayrı para vereceksin.
1: Bir de yeterince saha var mı?
0: Vardır sahada. Ama kendine yani işte hem konaklayacağın yer çok iyi olacak. Kafa olarak iyi rahat edeceksin orada. Hem de zemin mükemmel olacak. Dünya kupaları da genelde öyle olur biliyorsun.
1: Geçen sene zeminlerle ilgili problem var mıydı?

0: Kulüpler Dünya Kupası'nda hatırlıyor musun?
1: Pek şikayet sahada
0: olmadı. Saha zeminleriyle ilgili bir şikayet görmedim. Hava hatırlamıyorum ya da hava şartları ile ilgili vardı.
1: Onu gördük zaten.
0: Hava çok değişkendi.
1: Aynı hava durumu olur mu bilemem. O geçen seneye mahsus da olabilir.
0: Ama ani zemin oldu. Çok önemli bir problem. Sakatlar insanı.
1: Tabi.
0: Alışkın olmadığın çok farklı bir zemin. Sekmeyen, topun sekmediği zemin.
1: Ne yapacaksın o zaman? Nasıl çalışacaksın?
0: Çalışamazsın. Ayağını da içine gömülür. O nasıl bir zeminse anlamadım ben.
1: Suyun içim herhalde. Zemin öyle. Tahmin ediyorum.
0: İşte Japonya, Senegal, Güney Afrikalıların bazıları, işte Afrika'dan gelen takımların bazıları mesela şeye problemi yaşamış, vize problemi yaşamış.
1: Bu tabii o kabul edecek bir husus değil. Ya o FIFA'nın o konuyu hemen halletmesi gerekiyordu. Daha turnuva başlamadan önce.

0: Öyle bir şey olmaz. Orada anlaşmada hani alıyor ya ülke. Madde koyacaksın oraya. Öyle katılan ülke ne olursa olsun bizde de problem yaşamaz diye.
1: Yaşayanlar olmuş. Bazı oyuncular almış, bazıları alamamış. Sonra bir sürü problem yaşamışlar. Sıkıntı olmuş açıkçası.
0: Yani Dünya Kupası için o vize veren konsoloslukların ayrı kabul merkezi kurması gerekiyor. Bu Dünya Kupası. Yani oraya gidecek hem kafile hem de gazeteciler için.
1: İşte bu oyuncu gelir bir daha dönmez. Amerika'ya gelmişken burada kalabilir.
0: Veren konsoloslukların ayrı kabul merkezi kurması gerekiyor. Bu Dünya Kupası. Yani oraya gidecek hem kafile hem de gazeteciler için.
1: İşte bu oyuncu gelir bir daha dönmez. Amerika'ya gelmişken burada kalabilir. Şüphesiyle bazılarına vize
0: O
1: vermemiş.
0: zaman Dünya Kupası'na talip olmayacaksın. Değil mi?
1: Ya da takip et, deport et sonra.
0: Evet.
1: Yani ver vizeni, çocuk gelsin oynasın.
0: Ya
1: Kaldı
0: da
1: mı? Deport edersin.
0: bulursun.
1: Yani bulursun. Saklanacak hali yok herhalde. Bir şekilde.
0: Ya ben beğenmedim olayı. Sen?
1: Evet, yani o vize problemi de büyük skandal bence ve zeminler de büyük skandal. Ben izledim görüntüleri, şoke oldum. Yani top sekmiyor. O çocuklar atıyor topu. Bir seksin vuralım diye top hop yapışıyor yere.
0: Evet, o Japonya içinde
1: Hiç. Sıkıntı. Senegal'de de sıkıntı ki bu gördüğümüz takımlar başka takımlarda vardır muhtemelen.
0: yine çıkar.
1: Çıkar. Problem yaşamış takımlar çıkar. Bugün biraz Fenerbahçe, biraz Beşiktaş, biraz Dünya Kupası, biraz Galatasaray konuştuk. Edirne üzerindeydi son olarak İtalyano. Birazdan İstanbul'a inmesini de bekliyoruz. Artık İtalyano'nun, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünün açıklama gelirse de bundan sonraki yayınlarda sevgili partnerlerimiz, arkadaşlarımız, artık İtalyano'nun, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünün açıklama gelirse de bundan sonraki yayınlarda sevgili partnerlerimiz, arkadaşlarımız sizlere ulaştıracaktır. Her şeyine ağzına sağlık.
0: Çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. İyi
1: İyi
0: akşamlar.
1: hafta sonları, iyi akşamlar. Katılım içinde, mesajlar içinde hepsini okuyamadık ama çok teşekkürler. Sağ olun.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
5: Ülke sporunun, özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
6: Sizi sürekli dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
7: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
8: Radyo Spor!
9: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
8: Radyo Spor!

0: Teknoloji. Liderler önde gider. Radyo
1: Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo

0: Reklam. Siz de hemen Hangi Kredi'yi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi Kredi?
1: Radyo Spor. Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
0: Radyo Spor. Reklam.
2: Radyo

0: Reklam.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Kazancım net, Sigortam.net.
3: Radyo Spor.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız... Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
0: Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo

0: Reklam. Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi kredi? Radyo
1: Spor. Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
0: Radyo Spor. Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Reklam. Siz de hemen Hangi Kredi'yi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi Kredi?
1: Radyo Spor. Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
0: Reklam.

0: Reklam.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Radyo Spor. Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Şimdi dinleyeceğiniz program Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrar yayınıdır.
1: Taraftarın Sesi'ne yine başlıyoruz efendim. Hakan Taşeran ben, Nejat Doğuş Sezgin'le birlikte yine Taraftarın Sesi olacağız. Biz buradayız, sizleri de bekleriz efendim. Nejat Doğuş Sezgin hoş geldin.
2: Hoş bulduk, herkese merhaba tekrardan.
1: Nasılsın, görüşmeli diyeceğim ama biz bayağı görüşürüz. Her gün görüşürüz.
2: Gayet iyiyiz.
1: Gayet iyiyiz ama Taraftarın Sesi'nde de görüşmek de tabii ki bizim için ayrı bir heyecan oluyor. Teşekkürler bana eşlik ettiğin için. Haftaya Merşişko'yla birlikte olacağız. Radyo Trafik İzmir dinleyenleri ve Radyo Spor dinleyenleri, cumartesi sabahında da yine Radyo Spor'da da programımızın tekrarı yayınlanıyor. Biz yaz ayları boyunca da devam edeceğiz programımıza. Yine gündemimiz var tabii ki. Dünya Kupası haftaya başlıyor. Yine belki sorular gelirse yine bizim de gündemimizde yer alırsa. Çünkü hani ne konuşacağımızı bilmiyoruz. Hiçbir şey senle konuşmadık. Evet. Biz öyle rutin devam edeceğiz.
2: Girdik yayına.
1: Neler var gündemimizde? Zaten şu an için aktif olarak devam eden bir VNL var.
2: Yani.
1: Milletler Ligi'nde sultanlarımız mücadele ediyorlar ama eski VNL'ler gibi değil. Yani geçen seneki gibi değil. Çünkü biraz daha genç bir kadroyla mücadele ediyor. Onu değiniriz. Göztepe Stopuk takımı şampiyon olacağı benziyor. 2-0 öne geçti Galatasaray karşısında. Kadınlar Stopu Türkiye 1. Ligi finali ilk iki maçı Burdiye'de Alkapınar'da oynandı ve bu maçları kazandı Göztepe. Zaten Avrupa şampiyonu da olmuştu. Kübra Kuş'u da konuk etmiştik zaten takım kaptanını. Göztepe'ye başarılar Galatasaray karşısında. 3. maç bugün oynanıyor. 3-0 yapan takım şampiyon olacak. Önemli bir avantajı var Göztepe'nin de.
2: Sana bir soru soracağım birazdan.
1: Aktif olarak yine maçlarda, bazı liglerde de devam ediyor. Voleybolda işte Göztepe stopunda da bayağı ara verildi ama final maçları Galatasaray'la oynanıyor. 2-0'da öne geçti Göztepe, gerçekten önemli. Evet, dinliyorum sorunu.
2: Stopu deyince beni biraz tedirgin ediyor onu izlemek. Stopunu izlemek. Şeyden dolayı yani, zaten tabii ki yüzme konusunda bir sıkıntı yok ama o ikili mücadelelerde hani bir ters bir hareketle kötü bir yere gider gibi düşünüyorum kafamda hep. O yüzden tedirgin izliyorum onu izlerken. Böyle tedirgin olduğunu izlerken tedirgin eden bir spor dalı var mı, onu merak
1: ediyorum. Tedirgin ederse izlemem zaten diye düşünüyorum ama.
2: İzlerken gerildiğim bir spor dalı vardır illaki. İşte uzun atlama, neydi o? Yüksek atlama mıydı?
1: Kayakla mı yüksek
2: kayakla,
1: atlama?
2: Evet.
1: Kayakla yüksek atlama farklı. İşte atletizmde yüksek
2: kayakla
1: atlama.
2: Kayakla rampadan çıktığı ve...
1: Yok, ondan çok zevk alıyorum.
2: Ama o da tedirgin etmiyor mu?
1: Etmiyor.
2: Havada uzun bir süre süzülüyorlar çünkü.
1: Etmiyor. O bayağı keyifli.
2: Ekstrem sporları saymayalım. Onlar zaten direkt yani adı üstünde ekstrem spor.
1: Eskiden bu hani var ya bir spor kanalı, Euro.
2: Evet.
1: Bir spor kanalı var. Eskiden orada şey olurdu. Böyle motosikletle kayaların üzerinde böyle tekerleklerle
2: sıplarlar. Evet. O da ekstrem sayılır mı?
1: Sayılır tabii.
2: Sayılır.
1: Var mı hala o? Ben denk gelmiyorum.
2: Var galiba, evet.
1: Genelde açtığımı snooker denk geliyor,
2: evet,
1: sürekli.
2: Evet, snooker bu.
1: Bisiklet yarışı sürekli. Her yerde bisiklet yarışı oluyor. Yani genelde bizim Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu gibi çok da güzel yerlerde. Bazen oturup onları izliyorum.
2: Sık müsabakası olan sporlar snooker, bisiklet gibi gözüküyor yani bakınca. Ya da işte motosiklet olabilir. Onları görüyorum ben de genelde ama diğer branşları çok görmüyorum artık. Belki olimpiyatlar olmadığı için olabilir, denk gelmediği için olabilir.
1: Ben öyle tedirgin eden çok düşünmedim aslında. Yani beni tedirgin eden ama çok heyecanlandığım.
2: Kış olimpiyatları biraz daha var. Bunda şey olabilir. Yani tedirgin edici sporlar arasında olabilir.
1: Düşündüm ama yok, o kadar da tedirgin etmedi beni yani. Ben geçen kışta izledim. Bayağı zevkli aldım.
2: Kızakla kayılan bir tane spor var. Dar bir tünelin içinden kızakla kayılıyor.
1: Evet, gayet güzel, zevkli.
2: O da tedirgin ama çok hızlı yani. Oradaki hız, inanılmaz bir hız var ve bir şeyin içindesin sonuçta ve düşme ihtimali de var. O da tedirgin edici mesela. Güzel ama yani o tedirginlik de güzel.
1: Kayakta koşuyu ben seviyorum mesela. Kayakta koşup sonrasında
2: kaydıkları mı?
1: Hayır. İşte normal yolda işte kayakla şey yapıyorlar.
2: Aa, o güzel.
1: Evet, kayıyorlar, o sonrasında güzel. Ateş ediyorlar vesaire.
2: Evet, o güzel. Çok hakim olmadığım spor dalı ama izlerken insan yine de keyif alıyor tabii.
1: Basketbol en güzeli ve tenis maçları demişler Arif Beyler.
2: Ama tedirgin.
1: Yani, tedirgin eden spor dalları, yani hem izleyip hem sizi tedirgin eden hangi spor dalları?
2: Heyecanlandıran da olabilir ama o heyecanı biraz da şeyden dolayı. Eyvah, hani bir şey olur mu acaba gibi bir tedirginlikten bahsediyorum. Yoksa futbolda da tuttuğunuz takım ya, sizi tedirgin edebilir.
1: İşte annemle ya da babaannem eskiden, Allah rahmet eylesin, izlerken
2: onlar daha çok o yönden bakarlar.
1: Tedirgin evet. oluyordu. Ay ay ay falan da böyle.
2: İşte bak, onlar direkt o yönden bakarlar.
1: Vesaire. Evet, onlar yani o zaman o kişiye göre de değişebiliyor. Değişir, demek evet, ki sen değişir. O kayakla yüksek atlamayı seni tedirgin ediyormuş mesela. Beni tedirgin etmiyor.
2: Stopu kadar etmiyor. Stopu biraz
1: daha. Stopu niye ediyor onu anlamadım.
2: Suyun içindeki ikili mücadelelerden dolayı tedirgin oluyorum. Bir derinlik var ve ikili mücadele işi orada biraz tedirgin ediyor. Ters bir hareket olur, bir şey olur.
1: Ne olur, boğulur mu?
2: Ya boğulma tehlikesi geçirir. Yani boğulmaz muhtemelen o kadar insan varken yani de. Olmaz ama o tehlikeyi geçirme ihtimali var gibi geliyor. Ya da bir kramp girse, bir şey olsa o esnada. Ki kramp sporda çok sık olan, sık yaşanan bir şey.
1: Boks beni çok şey yapmıyor böyle. Hani.
2: Boks tedirgin etmez ya. Sonuçta ilk karşılığı iki orada sporcu. Onlar... Sıradan bir insan çıkarsa tedirgin olurum ama.
1: Şimdi mesela o profesyonel bokstan bahsetmiyorum aslında. Hani bu ondan bahsediyorum aslında. Amatörden değil. Çünkü hani bu artık korumalıklar
2: tabii,
1: var.
2: Tabii,
1: işte farklı yerlere vuramıyorsun vesaire derken onun zaten hani çok
2: puan almaya yönelik.
1: Eski Burak'ın yaptıklarından evet. mesela. Bizim Sinan Şami Samoğlu da Allah rahmet eylesin. Onun yaptıklarından hani tedirgin edebilir yani çünkü gerçekten de böyle hani gördüğünde ya bu ne olmuş falan dediğin oluyor tedirgin.
2: Oluyor evet.
1: Tedirginliği sonrasında evet. belki de.
2: Maçtan sonra.
1: Buz pateni tedirgin ediyormuş Arif Bey'i.
2: Artistik olanı muhtemelen.
1: Düşecekler vesaire
2: evet.
1: galiba.
2: Olabilir. O da çok zahmetli yani. Onu öğrenmesi düşününce gerçekten bir dans var ya aynı zamanda bir figür var içinde.
1: Ha, kişiye göre tedirgin eden spor dalları değişebilir. Dediğimiz gibi yani futbol bile bazılarını tedirgin Tabii. edebilir.
2: Yani futbolda daha çok fanatizmden kaynaklı bir tedirginlik olabilir. Onun dışında...
1: Ya şeyler var ya böyle hani...
2: Sırıkla atlama da bu arada mesela tedirgin ediyor insanı.
1: Beni
2: Çünkü onun kırılıp kırılma yani... Çok esnek bir malzeme ama kırıldığını da birkaç kere gördük yani kırılabiliyor.
1: Lastik fırlatıyorlar ya ya da işte varil falan
2: mesela,
1: fırlatıyorlar ya
2: evet.
1: onlar belki.
2: Gülle yani, atma gibi.
1: Gülle atma olmaz.
2: Gülle değil de çekiç atma galiba o. Yine bir ip gibi bir şeyin ucunda yine bir gülle var. O çekiç atma diye geçiyor.
1: Çekiç atma evet.
2: O mesela o da tedirgin edici. Çünkü elden çıkma süresi, zamanı, nereye doğru gideceği. Bunlar hep hani...
1: o zaman ok da seni tedirgin
2: ediyor. Ok tedirgin. Okun arkasındayım o kesin de ama gülle de yukarı doğru gitse hani bir anda elinden kayıp ya da bir şey olma ihtimali.
1: Serhat Bey dedi ki Göztepe'nin iç saha maçları beni tedirgin ediyor.
2: Bende de benzer bir tedirginlik var aslında.
1: o sezon değişebilir.
2: Göztepe'nin yani. İç saha değil de son zamanlarda deplasman maçları daha fazla tedirgin etmesi gerekmiyor mu?
1: bu sezon deplasman biraz iyiydi ilk dönemde aslında.
2: Evet, yara toparladı.
1: İç saha maçları belli tedirgin edildi. Güzel bir yerden girdiler.
0: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
1: Fenerbahçe Başkanı kim olsun diye gelen bir soru var sana.
2: Vallahi hayırlısı neyse olsun bence. Yani bir ayrımım yok. Bir şey de bir... Yani bence kimsenin yok şu anda hani... Çok ortada bir seçim olacak gibi geliyor.
1: Değil mi? Çok hani
2: artılar eksiler var. Hani artık bilmiyorum.
1: Artık hayırlısı kimse o olsun gibi.
2: O noktadayız artık.
1: Bakılıyor değil
2: evet.
1: mi?
2: O noktadayız.
1: Açıklanan bazı isimler var.
2: İşte mesela şu an mesela oyuncular açıklanıyor. Neye göre açıklandığına dair bir fikrim yok hani. Bence kimsenin de yok. Nasıl oluyor böyle bir şey yani? Şu an anlaşılan futbolcu o kişi başkan olmazsa ne yapacak mesela hani? Onları falan tam çözemedim.
1: Real Madrid'de de var aynı durum aslında.
2: Zaten şu anda çok çok benzer ilerleyen iki kulüp.
1: Fenerbahçe Real Madrid olacak derken Real Fenerbahçe oldu diyenler
2: evet,
1: var.
2: Evet, evet. Çok benziyor yani bu kadar benzerlik.
1: Bu sosyal medya çok fena bir yer gerçekten.
2: Evet.
1: Yani çok güldürüyor bizi.
2: Ve
1: sen
2: aynı dönemde
1: çok fazla paylaşıyoruz ya böyle.
2: Aynı hani. Dönemde aynı şeyleri yaşaması iki kulübün.
1: Yedisinde ikisinde seçimi.
2: Birinde işte kulübün efsane başkanı,
1: evet.
2: birinde yeni bir yüz. Hani ikisinde de benzer şeyler. Komik
1: evet, ama. Fenerbahçe yapacağız derken Real Madrid Fenerbahçe
2: oldu evet. Onlarda da şampiyonluk hasreti var bu arada. Yani Avrupa'da başarılılardı ama şampiyonluk hasretleri var onlarda.
1: Ya takımın içindeki o olaylar yani Real
2: ya,
1: Madrid
2: şöyle,
1: ne duruma geldi yani.
2: Geçen sene şampiyon oldu gibi ama ondan bahsetmiyorum hani. son 20 yıla baktığınızda çok ezici bir üstünlük var işte Barcelona tarafında. O yüzden Avrupa'ya bakınca işler farklı. Şampiyonlar Ligi başarısı ayrı ama lig başarısı düşük Real Madrid.
1: Evet. Evet, gündemde VNL var dedik. Yine Göztepe'ye başarılar dileklerimizi iletelim. Sabahta yine tekrarımız olduğu için de ona çok fazla değinmeyelim. Belki şampiyon olmuş bir Göztepe'yi konuşuyor olabiliriz şu anda yani. Yani 2-0 hatta üstünlük, ezici bir üstünlükle iki maçı da tamamladılar. Belki de olabilir. Bu arada şimdi Murat hocamdan geldi. Skeletons ve Luge Kızak sporları beni tedirgin değil ama güzel heyecanlandırıyor. Bu arada Nejat Bey bence tenis, plaj, voleybolu falan izlesin. Onlar tansiyon daha düşük sporlar. Belki golf demiş.
2: De arada file var yanınızda. İkili mücadele de yok.
1: Abi de Naim Bey var ya, gönüllü mağdurumuz. Evet. Onun oğlu da şey yapıyordu. Su altı rugby'si yapıyordu.
2: Yani ben su topuna şey onda hiç hiç benlik değil. Bende yok.
1: Su altı rugby'si.
2: Skeleton bizim bahsettiğimiz o kızakla buzun üzerinde kayma aslında ama sanki bu farklı biraz. Yani bunda sanki bizim hatırladığımızda yüzüstü yatılmıyordu. Bunda yüzüstü yatılıyor ve bunda daha geniş bir alan var. Hmm. Tünel gibi bir şey değil. Bizimki sanki farklı bir adı var. O bahsettiğim sporun.
1: Evet, yani senin çok heyecanlanmaman için plaj voleybolu, belki bir ayak tenisi. Ayak tenisini çok merak ediyorum. Yani çok merak ediyorum derken onu oynamayı çok istiyorum. Hiç oynamadım ayak tenisini.
2: Ayak tenisi. Onun böyle bir masası oluyor, hafif U gibi.
1: Ha yok yok, bildiğin şey.
2: Açık alanda mı?
1: Açık alanda.
2: Ha, masada olan değil.
1: Evet evet.
2: Masada açık alandaki de biraz daha file düşürülüyor işte. Hani bel hizasında falan oluyor. Denedim birkaç kere. Onu da şey olarak
1: geçen
2: denedik.
1: Bir yerde gördüm filesini de tabii hani tanımadığım için de gidip ben de oynayayım diyemedim.
2: Ama insanın canı çekiyor oynamak
1: evet,
2: istiyor.
1: Evet istiyorum.
2: Ya böyle halı saha artı işte pota yoktu gerçi. Halı saha aynı zamanda file olan bir yerde öyle bir yer vardı. Nerede şu anda hatırlamıyorum ama.
1: Bir şey diyeceğim. Halı sahaların yanlarına böyle açılsa giden olmaz mı kiralayıp?
2: Halı sahaların yan tarafına mı? Kesin olur. Olmama ihtimali yok.
1: Buradan fikir vermiş olalım o zaman.
2: Ya da bu fikri biz uyguladık. Madem böyle bir fikrimiz var.
1: Evet.
2: Bu arada buzun üstünde kayılan 3 farklı spor var. Biri bobsled. Bu takım sporu gibi. Daha büyük bir kızak gibi bir şey var. Hatta arabaya benziyor neredeyse. Biri skeleton. Yüzüstü yatılan ve daha geniş alanda buz üstüne kayılan. Bir de luge var. O da benim az önce bahsettiğim o tünel gibi şeyin içinde. Sırt üstü yatıp baş aşağı kayılan. Diğer sporlar.
1: Çok çeşitleri de var onların gerçekten.
2: Evet, olimpiyatlardaki sporlarında görüyoruz. Bunlar tedirgin ediyor. Belki bilmediğimiz için. Bilmediğimiz, cahilliğimizden tedirgin ediyoruz.
1: Curling de aranlısı mesela.
2: Curling mesela en temizli yani.
1: Evet, değil mi?
2: Hele orada süpüren olmak. Herhangi bir sorumluluğun yok yani, sadece süpürüyorsun. Gerçi orada şey, onu süpürerek yerdeki kayganlığı ve buz kırıntılarını temizleyip daha tabii uzağa gitmesini ya da işte daha da hızlanmasını vesaire sağlıyor. Yani güzel. Oradaki süpürücü olabilirdik.
1: Peki o zaman Göztepe'nin iç saha maçları dışında inşallah tedirgin eden sporlarda olmaz diyelim. Yani bizi tedirgin etmesin hiçbir spor değil. Göztepe'de tedirgin etmesin. Hiçbir takımımız etmesin. Yavaş yavaş takımlarımızı konuşmaya geçiyoruz tabii ki ama önce bir ara vermemiz gerekiyor. Bu arada sesli mesajlar da var. Onları da birazdan yine değerlendireceğiz tabii ki. Dinlemede kalmaya, yorumlarınızı yazmaya devam edebilirsiniz.
0: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
1: Taraftarın Sesi olmaya devam ediyoruz. Hakan Taşeran, ben Nejat Doğuş Sezgin'le birlikte programımızın ilk bölümünde gündemi konuştuk. Daha doğrusu gündemdeki maçları konuştuk efendim. Daha doğrusu böyle bir giriş yaptık. Sonrasında tedirgin eden sporları sordu. Beni tedirgin eden sporlar var dedi. Stopu tedirgin ediyormuş sevgili Nejat Doğuş Sezgin. Benim de şimdi aklım bir şey yani, tedirgin eden beni. Ha, tedirgin derken şöyle oluyor, heyecanlanıyorum orada. 4x100 bayrak girişi. O bayrağı düşürecekler mi, verecekler mi? Beni biraz strese sokuyor o.
2: Evet. Evet. Düştüğü de oluyor yani. Ya da alamadığı oluyor mesela. Alırma, birlikte koşmaya devam
1: birlikte
2: ediyorlar.
1: Birlikte koşuyorlar. Yani. Aldım almadım, orada bir kalp çarpısı, bir anksiyete bozukluğu yaşıyorum ben
2: evet,
1: orada.
2: Evet, zor evet.
1: 4x100 ama hani daha kısa mesafede olanlar. 4x100.
2: Evet. 4x100.
1: Şeyler peki, engelli
2: o da
1: koşular
2: zor
1: değil mi?
2: O da zor. takılıp düşecek
1: takılıp
2: mi?
1: Düşer mi düşmez mi?
2: Onun daha da zoru da var bu arada. Su olan da var.
1: Var var. O daha uzun maraton.
2: O beni rahatsız ediyor mesela, suyun oluşu orada. Hani koşarken o suyu mu düşüneceğim gibi geliyor bir yandan da.
1: Ve pentatlon da seni rahatsız
2: ediyor. Pentatlon direkt rahatsız ediyor zaten. Pentatlon da beni rahatsız eden şey ıslak ıslak bisiklet sürme düşüncesi. Yüzdüm.
1: Ama çabuk kuruyor o mayolar zaten.
2: Ama yine de bir sürede insanı rahatsız eder ya. Yüzdüm, sudan çıktım. Kurumadan haydi bisiklet. Bisiklet çevirdim. Yani hiç düşünmek bile istemiyorum.
1: Önce koşuyorsun ama galiba.
2: Bisiklet de var ama bir yerde.
1: İşte koştuktan sonra değil mi?
2: Fark etmez yani, ıslaksın sonuçta, bir müddet ıslaksın.
1: Sıralama nedeni orada.
2: Ama yüzmeyle başlıyorlar genelde. Genelde yüzmeyle başlanır yani.
1: Peki, Radyo Trafik İzmir'de ve Radyo Spor'da taraftarın sesi olmaya devam ediyoruz. Sesli mesajlarımız da var. Önce bir Serhat Bey'e kulak verelim, buyursunlar.
3: Hakan Bey ve Necat Bey, iyi yayınlar. Hakan Bey, hoş geldiniz bu arada.
1: Teşekkürler.
3: Bu hafta taraftarın sesinin ilk sorusunu ben sormak istiyorum. Malum bir hafta sonra kadar Dünya Kupası başlayacak. Dünya Kupası'nda favorileriniz hangi ülkeler ve sürpriz yapabilecek ülke olarak hangi ülkeyi görüyorsunuz? İyi yayınlar, teşekkür ederim.
1: Zaten katılması çok sürpriz olan bir ülke var. Kuruçao gerçekten, değil mi? Yani
2: bir tane daha var aslında, sadece Kuruçao da değil. Yeşilburun Adaları. Gerçi Yeşilburun Adaları takip ettiğim kadarıyla kendi bölgesinde, ama tabii Dünya Kupası'na ilk defa katılıyor olması lazım. Kendi bölgesinde.
1: İtalya yok, Kuruçao var yani. Hani belki de çoğumuz ilk defa duydu Kuruçao ülkesi ismini yani.
2: Evet. Kuruçao enteresan gerçekten.
1: Bana hani katılması sürpriz olan zaten bir ülke var.
2: Tabii tabii, direkt sürpriz. Ama underdog diyebileceğimiz, ya da ne denir? Ne ad deniyordu? Underdog ve bir şey daha. Neyse, yani sürpriz
1: alt
2: takım
1: takımlar
2: diyelim.
1: Yani alt. Daha
2: underdog yani, beklentiden daha fazla başarı sağlayabilecek takım. Kim olabilir? Türkiye var zaten birincisi ilk olarak. Ama bence bizim beklentimiz biraz yüksek.
1: Ya Dünya Kupaları, Avrupa Şampiyonları gibi değil ama yani bir en az çeyrek final zaten olmazsa ben başarısız adaylarım zaten.
2: Yani biz bu tarz turnuvalara gittiğimizde genelde gruptan çıkıp...
1: Genelde dedin zaten.
2: İşte o yüzden genel. Yani %100. Bir kere katıldık, iki kere katıldık. En azından bir tanesinde üçüncülüğümüz var. Bence Türkiye'yi de saymamız lazım ama genele baktığımda da yine ya sanki böyle bir Avusturya ya da Afrika ülkesi olabilir. Atıyorum işte Fas yine bir sürpriz yapabilir. Gerçi şu anda beklenti yükselmiş midir? En son yarı final oynadılar. Orada bir beklenti arttı ama yine Fas, hani o tarz bir ülke olabilir. Kuzey Afrika ülkesi.
1: Peki beklenti olup da o beklentiyi karşılayamayacak bir takım?
2: Yine İngiltere olur muhtemelen.
1: Portekiz olabilir belki.
2: Portekiz olmaz gibi geliyor. Ya Portekiz bence iyi olacak. Hmm. Bence. Orta sahası çok güçlü. Yani Paris Saint Germain artı Bruno Fernandes. Böyle bir orta sahası var. Ama ben İngiltere...
1: Ronaldo'su var diyemiyoruz artık, değil mi?
2: Ronaldo'su var, olmaz da olabilir. Yani. Ya bakalım nasıl oynayacak, bilemeyiz. Belki ona göre bir sistem kur... Yani mecburlar zaten, onu oynatacaklarsa o sistemi kurmak zorundalar da. Dediğim gibi ya İngiltere olur. Hani beklentinin altında kalan. Arjantin belki olabilir. Yine beklenti altında kalabilecek ve Brezilya olabilir. Yani bu ülkeler bence...
1: Ben Brezilya'nın evet beklentilerin biraz altında kalmasını bekliyorum.
2: Gerçi bir Ancelotti faktörü var artık Brezilya'da. O biraz işleri değiştirecek
1: en
2: ama...
1: En şampiyonluk adayı kim? En şampiyonluk adayı.
2: Fransa. Bir numara. Üst üste ikinci kez mi almış oluyor?
1: Evet.
2: Yok, Arjantin. Fransa, Arjantin. Fransa olacak galiba.
1: En favori evet. Yani İspanya...
2: Ya İspanya ya Fransa'ydı normalde. Zaten genel dünyanın şeyi de o.
1: Almanya'nın zaten hani...
2: Bir şey yok, iddiası yok. İspanya'da şöyle bir dezavantajı var. Yamal sakat girecek şeye, turnuvaya. Üçüncü maça yetişmesi bekleniyormuş. Nico Williams zaten halihazırda sakattı. Durumu belli değil. Orta sahadaki en iyi oyuncular sakatlıktan dönen oyuncular... Yani bir formsuzluktan kaynaklı olmayabilir ama turnuvada form tutarlar ve başka bir şey izleriz, o ayrı.
1: Murat hocam diyor ki 1992 yılında diyor. Şimdi burada o düzeltmeyi yapmayacağım sevgili Murat öğretmenim. 4x100 bahsettik ya. Bayrak ve 100 metre koşularında
2: evet.
1: Kütahya birinciliğim, Ege bölgesi dördüncülüğüm var. Demiş, geçmişimiz Osmanlı gibi şanlı diye demiş. Murat Öğretmenim. Kütahya birinciliği, Ege dördüncülüğü. Demek ki bayrağı düşürmüş olabilir Ege dördüncülüğü. Ondan dolayı olabilir belki de.
2: Belki bayrağı düşmüş olabilir.
1: Benim tedirginliğim demek ki doğru olabilir belki de. Murat Öğretmenim'in o dördüncülüğü bayrağı düşürdüğü için olabilir herhalde.
2: Peki sadece bayrak yarışı mı ya? Atıyorum 100 metrede yarışmamış mı?
1: 100 metre koşularında da diyor ama işte ikisinde de mi aynısı bilemedim ki. 4x100 bayrak ve 100 metre koşularında diyor. 100 metre herhalde tek başına koşmuştur. 25-25 değildir herhalde. Bayrak yarışı.
2: İki adımda biterse.
1: Öyle değil zaten. Kütahya birinciliğim ve bölgesi dördüncülüğüm var. Hangisinde dördüncülük, hangisinde birincilik onu tam bilemedik ama bence o bayrak düşürdüğü için dördüncü olmuş
2: olabilir.
1: Böyle bir durum var. Peki Mustafa Bey'in bir sesli mesajı var, onu dinleyelim.
4: Hakan Bey selamlar, saygılar, iyi yayınlar. Necat Bey'e de çokça selamlar gönderiyorum. Ben de yaklaşık bundan 1,5-2 ay önce belki hatırlarsınız demiştim. Doğduğumuz yerin takımı Çorum Spor birinciyle çıkacağına inanıyoruz demiştik. Hatta playofflara kalacak, daha kalmamıştı bile. Biz de bundan gururluyuz. Yapacağı transferlerle Süper Lig'de kalacağını tahmin ediyoruz. Tekrardan iyi yayınlar diliyorum.
1: Evet, Süper Lig'de ilk kez yer alacak bir Çorum Spor var. Onun heyecanını yaşıyorlar Çorum Sporlar'da. Yine İzmir'de yaşayan bir Çorumlu olarak da Çorum'u desteklemişlerdi. Ben de hatırlıyorum, evet, programımızda Çorum Spor'un çıkmasını bekliyoruz demişlerdi. Playoff'lardan da yine üçüncü olmamasına rağmen bence iyi oldu. Bizim de zaten beklentimiz Erok yerine Çorum'du.
2: Yani Erok'tan ziyade bir İstanbul takımı daha gelmesin. Süper Lig'e zaten yeterince var. Yani yetiyor zaten. Yeterince İstanbul takımı var. Hani Çorum gelsin. Anadolu'dan bir takım daha gelsin istiyorduk zaten. İyi de oldu. Çorum geldi. Yani bu sene lige çıkan takımlar, hiç İstanbul takımı yok arasında, en azından buradan bir kendimize mutluluk devşirebiliriz.
1: Bakalım, heyecanla birlik olacak. Yani Dünya Kupası heyecanından dolayı haftaya biraz daha detaylı konuşuruz onu, Dünya Kupası'nı. Daha detaylandırmaya da ihtiyacımız olacak zaten. Onu da yine hatırlatalım. Haftaya Marşiçik öyle birlikte Dünya Kupası'nı, belki sen de katılmak istersin aramıza seninle.
2: Olabilir.
1: Dünya Kupası'nı belki üçümüz değerlendirebiliriz. Milli takımımız ağırlıklı konuşuruz tabii ki. Haftaya onu bırakalım.
0: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
1: Şimdi yavaş yavaş da biz kendi takımlarımıza geçelim. Altay'da kritik bir toplantı olacak. Birkaç haftadır zaten onun mevzusu yapılıyor. Bayram öncesinde haberler çıktı. Ahmet Nurçebi takımı almak istiyor vesaire diye. Şimdi o resmileşti. Bu hafta cumartesi gelecekti ama biraz ertelenmiş galiba. Pazartesi günü görüşülecekmiş. Başkan Sinan Kanlı, takıma ilgisi olan Ahmet Nurçebi ile Beşiktaş'ın eski başkanı. Hı hı. Oradan biliriz zaten hepimiz de. Takımın belki bir kısmını, belki tamamını alma durumu söz konusu ve şirketleşmeye gidecek. Böylece de zaten puan silme cezaları yaşadı. 6 puan silindi. Borçlardan dolayı, bazı futbolculara borçlardan dolayı. Hala yine bu çekişmeler devam ediyor. Belki takım satılırsa yine destekle birlikte de, Ahmet Nurçebi'nin maddi desteğiyle birlikte paralar ödenip transfer yasağının kaldırılması gibi bir durum söz konusu. Zaten bu sene zar zor 3. ligde kalındı. 6 ay için böyle bir durum söz konusu. Önümüzdeki hafta Perşembe günü Karşıyaka'da seçim olacak. Aygün başkan aday olmadı. Aday olmayacağını da açıkladı. Yine onların da borcunun 1 milyonun üzerinde olduğuna dair yine geçtiğimiz günlerde yapılan mali kongrede de açıklandı. İzmir takımlarında böyle gelişmeler var. Göztepe'de transferler başladı. Armstrong transfer edildi. Yine gündemde bazı isimler var. Böyle genel bir giriş yapmış olalım İzmir takımlarıyla ilgili.
2: Yani şu anda belirsizlik olan takımlar var. Göztepe, bakalım transferler yine aynı politikayla devam edecek gibi duruyor. Yani genç oyuncular alıp parlatıp bir şekilde onlardan kazanç elde etmeye çalışacak gibi, ya da işte başarı gelsin diye bekleyecek. Altay'la Karşıyaka için de en hayırlısı neyse olsun. Önümüzdeki sene umarız şampiyonluğa oynayıp üst lige adını yazdıracaklar ama yine şu an bu dakikada baktığımızda, bu tarihte baktığımızda biraz zor gözüküyor.
1: Mehmet Bey vardı yanlış hatırlamıyorsam 6 aylı aramızda. Aynı zamanda Galatasaray'ın da İzmirlilerin de böyle bir ikinci takımı da oluyor. Yani hani hem bir şehir takımı tutarak sonrasında bir de İstanbul takımı tutmak ama gibi bir durum söz konusu.
2: Sevilmez şey iki çift takım tutan.
1: Var ama yani genel.
2: Var var.
1: Çok genelde var. Demeyeyim de çok var.
2: %40'ı falan öyledir herhalde ya. Ama mesela şimdi Mert Şişko'ya soralım.
1: Yok onun yok. O Göztepe.
2: O yok ve yani bu konuda çok radikal aslında.
1: Tabii tabii o zaten hani Göztepe'li olarak zaten kızını da Elay da öyle yetiştirdi.
2: Evet evet.
1: O da Göztepe'li doğdu. Göztepe'li devam ediyor. Başka bir takımı tutmuyor. Ya yani genelde öyle tabii de yani var gene öyle arada.
2: Ya olmasa daha iyi olur diyelim.
1: Tabii canım olmasa daha iyi olur.
2: Özendiğimiz diğer Avrupa ülkeleri gibi olsa herkesin kendi takımını yani kendi şehrinin ve semtinin takımını tuttuğu.
1: Nereden çıktı mı? Ha Mehmet Bey'den çıkmıştı.
2: Mehmet Bey de şimdi Venezcum var diyecek. Sadece ben miyim diyecek şimdi.
1: Altay'la ilgili yine taraftarlar
2: da. Bana kaldı diyecek.
1: Görüşlerini merak ediyoruz. Göztepe'lilerden yine Serhat Bey'den de diğer görünüm abilerimizden, dinleyenlerimizden de taraftarın sesi olmak istiyoruz. Onların da yorumlarını merak ediyoruz tabii ki. İrlandalı forvet 22 yaşında. Armstrong.
2: Şu bir anda Dünya Kupası'na döndük. İrlandalı forvet 22 yaşında deyince.
1: Championship'ten Bristol City'den transfer edildi. Evet. 4+1 yıllık da anlaşma da sağlandı.
2: Fizik yine Hulk.
1: O kadar ben o kadar görmedim ama Hulk gibi var mı?
2: Boydan fotoğraf görmedim ama omuz ve hani yüzüne baktığında bir Hulkvari bir şey vardı. Fizikli bir oyuncuya benziyordu yani.
1: Yani izlemedik.
2: Yani
1: denk gelmiş olabiliriz belki.
2: Kesin denk gelmişimdir şu an.
1: Bazen Hull City maçlarını falan tabii, takip ettik oralarda. Ama işte akılda kalan bir yani. Futbolcu olmadı. Bu arada Hull City'yi tebrik ederim. Yani hani en azından bir Türk başkanı olan bir Türk bayrağı dalgalanacak. Yani
2: İnanılmaz bir şey bu. İnanılmaz
1: tebrik ederim Hull City'yi. Sevindim. Ya yani tuttum gerçekten de maçı izlerken de. Hull City'yi yani bir, en azından bir Türk'ün Türk bayrağının da orada olması sevindirdi bizi. Armstrong kapalı kutu bilmiyoruz. Yine transfer çalışmalarına devam ediyor Göztepe. Yine Arjantinli bir orta sahayla ilgileniyor. Mateo Benegas isminin gündeme geldiğine dair haberler var. Republic Sport Republic'te zaten bu konuda girişimlerini sürdürüyor. Aynı zamanda Türkiye içinden de bazı görüşmelerin yapıldığına dair bilgiler de var. Ali Hebeşoğlu var Bodrum'da. Onun transferinin bitmek üzere olduğuna dair bilgiler var. Bir de İsveç'te Filip Akdemir'le yakından ilgileniyormuş. Göztepe takımı transfer çalışmaları bayağı erken ve hani sanki bir plan doğrultusunda. Zaten öyleydi Göztepe hep birkaç sezondur öyle. Erken başladı erken de bitecek gibi.
2: Daha iyi olur. Hani oyuncuların hepsinin kampta bir arada olması daha iyi olur. Gerçi Dünya Kupası ile birlikte nasıl bir yol izlenecek bilmiyorum ama. Bakalım bu Dünya Kupası şimdi transfer sezonunda da çok taş yerinden oynar yani Dünya Kupası bitişiyle birlikte.
0: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
1: Birkaç isim var öyle de tam şimdi aklıma gelmedi. Dünya Kupası'nda yıldızı parlayıp o sezon James var.
2: James Rodriguez James en net örneği. Evet. Mario Götze de var ama o bir sanki bir sene sonra gitti diye hatırlıyorum. O da Dortmund Bayern Münih yapmıştı.
1: Öncesinde anlaşılmamıştı galiba değil mi? Yine Kolombiyalıydı değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam.
2: James Kolombiyalıydı.
1: Hemen Real Madrid'e transfer oldu.
2: Hemen oldu.
1: Hemen oldu ama öncesinde
2: Monaco'daydı zaten.
1: Ama Dünya Kupası'nda yıldızı parladı.
2: Tabii tabii. Bayağı yani çeyrek ya da çeyrek final yaptılar galiba ama James bayağı
1: orada çok
2: spektaküler gol attı.
1: İzlenecek futbolcu olacaktır tabii ki. Yine yıldızı parlayacak futbolcu da
2: olacak. O 2014 Dünya Kupası mı? 2014 olamaz mı? 2014 olabilir gerçi.
1: Olabilir.
2: 2006, 2010, 2014. Olur evet. 2014 galiba.

0: falan. Thomas Müller. Onun dışında James var işte dediğimiz gibi. Başka o kadar net parlayan illaki vardır da şimdi genellikle zaten yıldız oyuncuları şey yaptığımız için zaten
1: Şey
0: beklenilen
1: gelmedi
0: şeyler.
1: aklıma. O Dünya Kupası'nda mı parladı acaba? Ajax'tan Barcelona'ya geçen
0: De Jong mu?
1: hayır.
0: Ajax Barcelona. Suarez mi?
1: Evet, Luis Suarez.
0: Suarez yok Dünya Kupası öncesinde zaten. Ajax, Liverpool, Barcelona o Dünya Kupası'nda parlamadı. Hani şey oldu. Ghana maçıydı galiba. Son saniyede eliyle penaltı şey topu çıkardı. Sonra Ghana penaltıyı kaçırdı. Uruguay yarı finaline kaldı.
1: Bir Dünya
0: O
1: Kupası
0: olduğunda
1: olayı var da onu tam çıkaramadım ben
0: işte
1: şimdi.
0: bunu hatırlıyorsun. Son
1: Ama
0: saniye topu çıkardı.
1: Ajax'tayken biz çok bir arkadaşımla çok takip ediyorduk. Yani bunu alan
0: İşte o
1: gerçekten
0: ilk
1: hani
0: Liverpool, sonra
1: Liverpool
0: Barcelona.
1: doğru. Önce Liverpool olmuştu. Ama gerçekten de çok özellikle o hani bazı futbolcuların işte yıldız olduğu ya da işte o takımın yıldız olduğu takımlardaki performansı daha başka olabiliyor.
0: Farklı oluyor evet.
1: Luis Suarez'in o Ajax performansı bence en pik yaptığı noktadır.
0: Olabilir.
1: Bence.
0: Olabilir. Var öyle çok futbolcu var ya. Hani bir takımda
1: Gittiği
0: çok iyi
1: yerde o
0: olup
1: kadar olamıyor.
0: tutmayan çok oluyor evet. Hem futbolcuların kendi aralarındaki uyumuyla da alakalı olur hem taktik anlayışı
1: Bence
0: hoca
1: şeyde de
0: uyumu.
1: öyle yani bizde de öyle. Yani Türkiye'de de öyle işte kendi takımda kalıp kalsaydı daha başarılı olacak futbolcular işte Tarık Çandallar geliyor aklıma. Emre Akbabalar geliyor. Sivas'tan işte Fenerbahçe'ye
0: Mert Hakan.
1: Mert Hakan
0: Emre Çolak da aynı.
1: Emre Çolak ama Galatasaray'dan yetişmişti zaten.
0: O zaman Emre Çolak değil. Mert Hakan'la aynı anda giden
1: Evet, şey Emre Ankara gücünde yok.
0: evet.
1: O Alanya'dan.
0: Neyse hatırlarız birazdan.
1: Hatırlatırlar da dinleyenlerimiz.
0: Evet. Zaten birlikte transfer oldular.
1: Tabii tabii
0: İşte
1: aynı
0: Mert
1: sezon.
0: Hakan Fenerbahçe'ye gitti. O da Galatasaray'a gitti. Yıldırım diyesim geliyor ama değil Yıldırım'a.
1: Neyse buluruz onu birazdan. Onu da yazarlar şimdi dinleyenlerimiz. Mert Hakan Fenerbahçe'ye
0: Abi diğeri. Beni bulacağız birazdan. Ben
1: bazen
0: Emre
1: oluyor
0: Çolak'la
1: işte.
0: çok karıştırıyorum. O
1: Ya
0: yüzden
1: Emre
0: yine
1: Çolak değil.
0: karıştı.
1: Emre Çolak
0: Değil değil değil.
1: Galatasaray'ın
0: Galatasaray'ın
1: altyapısına
0: altyapısıydı. Daha eski zaten.
1: yetişen bir Emre Akbaba da değil. Emre Akbaba da Alanya'dan zaten transfer edilmişti Galatasaray'a. O zaman biz bunu düşünürken
0: Bir
1: bir
0: araya
1: araya
0: gidelim.
1: gidelim. Aranın ardından da taraftarın sesi olmaya devam edeceğiz.
2: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
1: Devam ediyoruz efendim taraftarın sesi olmaya. Nejat Oğuz Sezgin'le ben Deniz Hakan Taşeran Radyo Spor'da ve Radyo Trafik İzmir'de canlıyız. Radyo Spor'da cumartesi sabahında tekrarımıza yayınlanıyor. Herkese selamlarımızı iletelim. Bu arada Emre Kılınç mesajları da geldi. Mesaj gönderenleri de bizim B12 eksikliğinden de
0: Her salı
1: kaynaklı.
0: iğne vurulmaya gidiyorum onu baştan söyleyeyim. Yanlış anlaşılma olmasın.
1: Bugün olsaydı hatırlayabilirdin ama.
0: Belli değil ki. 3 gün geçti üstünden.
1: Metin Bey'e de buradan saygılar olsun efendim. B12 eksikliği biraz böyle yani kafaları karıştırabiliyor bizde. Emre Kılınç mesajları için de ayrıca teşekkürler. Sivas'tan Galatasaray'a transfer olan nereden çıkmıştı
0: Emre
1: burada? Şimdi onu da
0: Kılınç,
1: hadi
0: Mert
1: hatırlamaya
0: Hakan
1: çalışalım.
0: kulübünde iyi
1: Evet
0: oynuyor
1: evet.
0: ki ikisi
1: Şimdi
0: için de geçerli bu arada. Sivas'ta daha
1: tabii
0: iyiydiler.
1: tabii tabii. Çok öyle örneği olan
0: İstanbul takımına
1: futbolcu
0: gidecek ikisi
1: bence.
0: de düştü performans olarak.
1: Ayhan Akman için onu söyleyemeyiz ama değil mi? Yani çok
0: Pozisyon
1: yıldızdı.
0: değişikliği yaşadı Ayhan Akman'da. 10 numaradan ön libero doğru evrilen bir
1: Yani
0: süreç.
1: çok öyle
0: Şey
1: evlenen
0: çok olur.
1: futbolcu.
0: Milli takımda iyi, kulüp takımında kötü. Kulüp takımında iyi, milli takımda kötü oynayan oyuncular oluyor.
1: Hakan Çalhanoğlu diyebilir miyiz mesela?
0: Artık diyemeyiz bence. Ya hemen.
1: Artık değil doğru. Ama
0: Artık
1: eskiden
0: değil. Bir
1: öyleydi.
0: ara
1: Milli
0: öyleydi evet.
1: takımda
0: Bir ara öyleydi.
1: niye oynuyor diye sorguluyorduk
0: Evet,
1: gerçekten
0: bir ara
1: Hakan
0: gerçekten
1: Çalhanoğlu.
0: öyleydi.
1: Bir ara
0: Yani
1: öyleydi.
0: olumlu bir hareketini görmüyorduk ama şimdi bakınca oyunu kuranın olduğu belirgin oluyor. Olmayınca zaten takımın şeyinde bir düşme
1: Bu
0: oluyor.
1: sezon özelinde de Kerem Aktürkoğlu için söyleyebiliriz belki de.
0: Evet. Benfica performansı işte 100 üzerinden 90'sa Fenerbahçe 50 falan olması lazım.
1: Milli takımla ilgili dedim. Fenerbahçe'de biraz hani
0: Ha, milli takımda iyi kötü ama milli takımda biraz daha ön oyuncusu gibi yani forvette olmadığı için.
1: işte daha ön plana çıktı. Biraz daha faydalı
0: Forvet
1: oldu.
0: demişken Deniz Gül ile alakalı bu arada bir düşüncelerim var. Galiba bir şey olacak gibi. Hani
1: forvet olacak
0: takım,
1: mı?
0: Milli takımı forvet olmuş da milli takım santrafor olma yolunda gerçekten iyi ilerliyor gibi. Yani fiziği
1: ya bizim artık bir santrafor olmamız lazım yani.
0: Tekniği fena değil, hani çok iyi diyemem ama fizik ve hani

0: o fiziği oyuna yedirme anlamında iyi.
1: Can Uzun ne diyorsun?
0: Can Uzun çok iyi.
1: Çok iyi değil mi?
0: Evet. Bence Türkiye yapmaması lazım ama Can Uzun. Şu anda son çıkan haberler
1: var. Söylentiler var evet. Galatasaray'a ilgili yani, ama yapmaması lazım bence de. Kendi kariyeri.
0: Şu sebepten dolayı yapmaması lazım. Türkiye'de Türk oyuncunun yedek kalmasıyla Avrupa'da da yedek kalması aynı şey olmuyor. Buraya gelir, performans gösteremez, yedek kalır. İşler çok terse döner yani. Özellikle o bonservis konuşulan bedellere gelirse bence onun için iyi olmaz. Avrupa'da kadro, öyle bir durum yok.
1: Nihai kadroda olmaması gereken bence birkaç futbolcu var. Yani çıkarılanlar arasında olması gerekenler.
0: Aral Şimşir olabilirdi ya şu son.
1: Yusuf
0: Akçiçek. Akçiçek kesinlikle olması lazım. Zaten Samet Akaydın olmaması lazım ama onu biraz hoca kontenjanından artık öyle
1: kabul ettik onu. Takımda oynamadı.
0: Kaan da bence çok olmamalıydı. Olmamalıydı. Belki onu hani birkaç mevkiyi birden yedekliyor diye düşünüyor olabilir.
2: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
1: Hem onun da öyle bir özelliği var ama evet, gerçekten
0: o,
1: de öyle.
0: O önemli yani. Hani performans düşük olsa da birkaç mevkide oynaması.
1: Performans düşük mü onu da bilmiyoruz ki. Yani oynamıyor.
0: Evet oynamıyor.
1: Onu da bilmiyoruz. Evet, nasıl bir bilmiyoruz. Performans sergileyecek onu da bilmiyoruz. Ama bazı hocaların da var öyle güvendi. Yani benim yanımda dursun da oynamasa da olur dediği.
0: Evet yani hem ki birebir ilişkide hem de hani güvendiği oyun anlamında güvendiği bir şey vardır.
1: Ben sürekli şu örneği veriyorum da Ziya Doğan'la Ayman örneği var mesela. Gittiği her takıma
0: getiriyordu.
1: Götürdü onu. Evet. Gençler Birliği, Malatya Spor, Trabzon Spor. Evet. Ziya Doğan, Ayman. Hangi takımlarda birlikte oynamışlar? Yazalım. Şimdi hakikaten de birçok takımda. Yani nerede görev yaptıysa Ziya Doğan, Ayman da oradaydı.
0: İşte Fatih Terim Milan'a gittiğinde Ümit Davala'yı getiriyor ya. Mesela Ümit Davala'nın Milan'ı var kariyerinde. Normalde olmazdı muhtemelen diye düşünüyorum.
1: Ama işte hani sonrasında olmadı ama Türkiye'de nereye gitse Ziya Doğan?
0: Tabii o abi onun çok örneği yoktur bu arada yani o tarz. Aslında o kadar gezen hoca da birkaç tane var öyle çok gezen. Onların da öyle sabit oyuncu yok.
1: Eskiden işte öyle birkaç hoca arasında dönüyordu.
0: O değişti gibi.
1: Çok değişti tabii ki.
0: Alttan gelen yeni yani bir de şöyle bir şey oluyor artık. Atıyorum bir tane futbolcu emekli oldu ve teknik adam oldu. Eğer bir iki kulüpte başarılı olamazsa alttan hemen yenisi geliyor. O işler biraz değişti artık. Eskiden öyle değildi. Eskiden birkaç hoca vardı ve onlar yani alttan ne gelirse gelsin onlar devam ediyordu bir şekilde.
1: Ya Çorum Spor'u birinci lige çıkaran, Süper Lig'e çıkaran hoca Uğur Uçar.
0: Evet mesela.
1: Galatasaray'ın eski futbolcusu onu da çok böyle hatırlıyorum. Konya maçıydı. Bir karlı havada ayağı kırılmıştı. Ondan sonrasında evet, o biraz tepe tak tak gidiyor. Çok iyi futbolcuydu.
0: Sonra Başakşehir yaptı.
1: Sonra en son işte yani oradaydı Başakşehir.
0: Çok yeni bıraktı aslında futbolu yani çok eski değil.
1: Ben çok böyle yeni yeni iken hatta böyle çok 20 yaşında falandı. Çok iyi olacak derken sağ bek diye yanlış hatırlamıyorsam evet, çok iyi futbolcu olacak derken Konya maçıydı hiç unutmuyorum. Karlı bir zeminde ayağı kırıldı. Öyle bir şanssızlık yaşamıştı Uğur Uçar'ın da. Var yani hani böyle Uğur Uçar olsun işte Arda Turan olsun alttan gelen bayağı yine.
0: Var. Selçuk İnan, Kocaeli Spor'da iyi. İyiydi yani bu sene.
1: Eskiden öyle yani çok az hoca etrafında dönerdi. Genelde işte 3-4 tane Türk hoca diğerleri işte ülke dışından yabancı hocalar getirirlerdi vesaire. Şimdi ama genelde artık Türk hocalar deniyorlar. Bence
0: ve yabancı oluyor. Teknik adam getirenler de genelde bir sistem üzerine o yabancı teknik adamı getiriyorlar. Hani rastgele bir isim getirmemeye çalışıyorlar. Genellikle izlemlediğim o yani. Atıyorum Samsun Spor gönderdiği hocanın yerine yine benzer oyunu oynatan ve benzer mentaliteye sahip bir hoca getiriyor mesela.
1: Sistemine göre.
0: Evet.
1: İşte artık da bu da olmalı zaten.
0: Bu olmalı bence.
1: Hoca geliyor, sistem değişiyor. Ondan sonra futbolcular ona adapte olamadan o hoca gidiyor. Tekrar başka bir hoca vesaire. Ondan sonra
0: zaten. Şu İstanbul takımlarında Galatasaray hariç o da 4 yıldır şampiyon olduğu için hem Beşiktaş'ta hem Fenerbahçe'de mesela sürekli
1: sistem değişiyor.
0: Farklı ekollerden hocalar geliyor yani birbirleriyle hiç alakası olmayan. Hatta kulübün yapması gerekene uygun hocalar da gelmiyor. Mesela Mourinho geliyor. Tamam Mourinho evet ismen öyle ama Real Madrid kadrosu elinde yoksa bence Mourinho değil. Zaten onu gösterdi bize yani. Ya da Porto ile Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmakla Porto ile lig şampiyonu olmak Mourinho için aynı şey değil. Çünkü kendinden daha güçlü takımlara karşı oynattığı oyunu kendinden daha zayıf takımlara karşı da oynatmaya çalışıyor. Futbol öyle bir şey değil yani. Orada bir ayrım yapman lazım. Bir de eski futbolda şu anki de aynı değil.
1: Perez açıkladı değil mi Mourinho'yu?
0: Açıkladı. Yani seçilirsem Mourinho dedi. Şimdi seçim var onlarda da malum Fenerbahçe olduğu için.
1: Çok enteresan değil mi yani? Real Madrid'in başında Mourinho.
0: Hoca da Mourinho ya. Enteresan, gerçekten enteresan. Fenerbahçe'nin bir önceki seçiminde de Mourinho üzerinden dönmüştü ve şimdi de yine Real Madrid'de Mourinho üzerinden dönen bir seçim oluyor. Enteresan.
1: Son dönemde bir başarısı da yok yani. Hani seçim vaadi olarak nasıl Mourinho'yu...
0: İşte Benfica namalup 3. oldu. Öyle bir başarısı var. Bir de Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i yendiler. Lig şeyinin son maçında.
1: Bilmiyorum. Ben çok...
0: O biraz oraya şey diye gidiyor ama. Hani takım içinde karışıklık var, kavgalar vesaireler. O futbolcuları biraz hizaya getirsin diye getiriliyor bence.
1: Onu kim getirecek hizaya diyesin var.
0: İşte
1: şimdi.
0: Mourinho'nun kendisinde problem ama evet. Bilmiyorum nasıl olacak.
1: Enteresan.
2: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
1: Evet, yine sohbeti açıyor. Biz İzmir takımlarını da unutmayalım bu arada. Onları da konuşmaya da devam edelim tabii ki. Şimdi Göztepe transfer çalışmalarından bahsettik. Onun bilgileri var elimizde. Bu arada Altın Ordu'nun da yatırımcı beklediğine dair haberler var. Altın Ordu'nun yarışmacı haklarını satmak istiyor Seyit Mehmet Özkan.
0: Evet, enteresan kararlar. Bilmiyorum.
1: Sadece altyapıyla uğraşmak istiyormuş. Altın Ordu'da işler iyi değil. Yani bundan sonrası için biraz daha sıkıntı yaratabilir. Bu arada yine ilginç bir gelişme. Tire FK, biliyorsun 3. ligde yer alan takımlarımızdan evet. biriydi. Gaziantepspor aldı onu. Evet. Senin de semtinin bir takımı var 3. ligde artık.
0: Evet, şey diyordum, amatörde diye takip edemiyoruz diyordum. Bahanem kalmadı. Beni duygular galiba.
1: Bahanem kalmadı, evet.
0: Ederiz takip artık Gaziantep'i.
1: Yani Gazemir amatörde olmayacak. Üçüncü ligde Tire'yi aldı, yarışmacaklarını aldı ve Gazemir Ayşe adıyla mücadele edecek.
0: Tire'de?
1: Tire'nin de Menemen'i alma durumu var.
0: O da lig yükseliyor.
1: Aynen. Tire ismiyle ikinci ligde. Yani
0: Menemen'de, böyle Menemen'in gidebileceği yer yok ama. Menemen birinci ligde tabii. Şu anda
1: tabii öyle bir durum
0: İzmir takımı olmadığı için oraya gidemiyor.
1: Yani böyle devşirme yoluyla lig atlanıyor. Gaziantep 3. ligde.
0: Enteresan yani.
1: Peki. Yani artık dediğim gibi semtin takımı var.
0: 3. ligde.
1: 3. ligde takım var. Takip edersin. En azından burada 3. lig konusunda senin uzmanlık alanın. Herkese bir takım verelim. Uzmanlık alanı olarak onları takip edelim. Zaten ediyoruz. Yani sürekli hepsini takip ediyoruz. 3. ligde, 2. ligde değil mi? Herkesin bir takımı olsun. İkinci ligde 3 takımımız var değil mi? Buca. Buca
0: vardı,
1: düştü.
0: 4 vardı, 3 kaldı.
1: Buca düştü. Altın Ordu.
0: Menemen.
1: Menemen ve Ali Ağa.
0: Menemen de değişecek ama diyorlar.
1: Evet. Ama Tire olabilir işte.
0: Tire olabilir. Bir şey değişmiyor gerçi. İzmir takımı oluyor.
1: Evet, Ali Ağa. Ali Ağa'nın da bu arada o Çorum Spor'dan Süper Lig'e çıkan takımdan transfer etmek istediği futbolcular var. Bu
0: güzel hamle olur.
1: Bu seneye biraz iddialı hazırlanıyor Ali Ağa.
0: Güzel bir hamle olur bence. Ki birinci ligde başarı sağlayan oyuncuları ikinci lige getirmek bence mantıklı.
1: Zaten hani onların da bayağı bir değişim yaşayacağı ortada. Süper Lig'e adapte olmak için.
0: Doğru mu sence?
1: Biz de öyle. Şey de mesela işte
0: fark çok olduğu için değil mi?
1: Fark çok olduğu için. Yani
0: alt ligdeki oyuncuyla Süper Lig'deki oyuncu arasında çok fark olduğu için.
1: Şimdi 3. lig maçlarını izliyoruz. Hani çok farkı var. 2. lig maçlarının çok farkı var. Zaten 1. lig ve Süper Lig'de de bayağı bir hani futbol oyunu anlamında çok fark var.
0: Klasman atlıyor yani, net gözle görülür bir şekilde.
1: Yani o değişim olmazsa Süper Lig tecrübesi olan futbolcular ya da işte alt liglerde daha az yabancı onun da tutması önemli tabii ki. Biraz daha o kontenjanı dolduracaklar zaten yabancılarla. Daha ucuza gelecek. Ya zaten takımda birçok futbolcu olacak. O yüzden de hani Türk futbolcuları da ellerinden çıkaracaklardır muhtemelen. Tutarsa ne ala, tutmazsa tabii ki hani yabancılardan bahsediyorum. Tutarsa ne ala, öyle devam edecek.
0: Şey geldi aklıma.
1: Genelde yabancılar da destekliyorlar bu takımları.
0: Ligler arasındaki fark dedik ya, mesela çoğu Avrupa ülkesinde şey var, mesela ligin sondan üçüncüsüyle alt ligin üçüncüsü playoff maçı oynuyor. ligde kalma ya da işte lige çıkma maçı oynuyor.
1: Playout.
0: Playout oynuyorlar işte. Playout değil de playout oynuyorlar. Mesela Wolfsburg o şekilde Paderborn olması lazım. Elendi. Yani bir alt ligin üçüncüsü üst ligde, ki Bundesliga yani üst lig derken Süper Lig'de değil bu arada, Bundesliga'nın sondan üçüncü takım, ki Wolfsburg da öyle kötü bir takım değil yani, bütçesi falan olan bir takım, onu eledi. Wolfsburg ikinci ligde oynayacak mesela, ki Wolfsburg'un şampiyonluğu var, hatta Dzeko işte Grafite Ota kadro şampiyonluk da kazanmıştı. Bu bizde olur muydu mesela, bir düşünelim, bizim ligimizin üçüncüsü sondan üçüncüsü alt ligin üçüncüsüne yenilir miydi? Bence yenilmezdi.
1: Ha şimdi şeye göre de değerlendirmek
0: tabii
1: lazım.
0: Tabii maç üzerinde değişir.
1: Adana Demirspor, Malatya örneklerini, yeni Malatya örneklerini düşünecek olursak da, hani Hatay örneğini düşünecek olursak da, o hani birincilik, ikincilikte de olabilir belki de.
0: Ha, evet.
1: Öyle düşünecek olursak, yani zaten bırakmış bir takım varsa olabilir, neden olmasın ama.
0: Ama yine yarışmacı bir takımı bence yenmesi zor.
1: Türkiye yani. Kupası'ndan düşünecek olursak o zaman yine çok o farkı görüyorsun yani hani.
0: Evet.
1: Birincilikteki üst ligi üstte oynayan takımların Süper Lig'deki orta sıralardaki takımlarla mücadele ettiğini çok fazla göremiyoruz.
0: O biraz da yerel oyuncu havuzuyla alakalı bence. Yabancı ile alakalı değil zaten. Alt lige çok yabancı gelmiyor yani. Geliyor ya, da.
1: Bu bizle alakalı bir durum bence.
0: Yerel oyuncu havuzuyla.
1: Ya bir de o şey takım sayısıyla da alakalı bence. Gerçi Almanya'da yine 18 takım vardı.
0: 18.
1: Ya Championship'te 24 takım var yani.
0: 24
1: yani,
0: takım var.
1: Çok gerçekten enteresan. Kaç hafta içi
0: haftada sonra iki maç yapıyorlar, lig maçı.
1: Öyle bitiyor zaten yani. Çok evet, enteresan. Peki bitiyor program. Bitti hatta evet, şu an için. Yine bir baktık saatin başına gelmiş durumdayız. Taraftarın Sesi programını yine bu hafta tamamladık. Bir çırpıda yine başından sonuna kadar gelmiş olduk sevgili Nejat Doğuş Sezgin.
0: Evet, hızlı geçti. Konu konuyu açtı. Dünya Kupası'nı artık haftaya ben de olursam üçümüz değerlendiririz. Bu arada sürpriz takımlar Kuruçao gibi, Demokratik Kongo var mesela. Demokratik Kongo, Kuruçao, işte atıyorum Yeni Zelanda yok galiba ama yine bu tarz takımlar. Hangi takım direkt kıtasından dolayı katılan, Yeni Zelanda mıydı? Yeni Zelanda olması galiba lazım. Hani direkt katılan bir takım var.
1: Avustralya zaten Asya'dan katıldı.
0: enteresan,
1: çok enteresan
0: evet,
1: durumlar söz konusu. Bu arada Aras Spor'da hocası Mustafa Spidoğancı ile de devam etme kararı aldı. Bazı yardımcılarla yola devam ediyor, bazılarıyla yollar ayrıldı. Onları da yine yeni sezonda da, onları da yeni sezonda başarılar. Göztepe'nin transferleri de devam ediyor. Voleybolu da yine takip ediyoruz, konuşmaya da devam ederiz. Basketbolda belirsizlikler söz konusu. Evet. Maalesef ki Karşıyaka'da bir seçim olsun, haftaya bakalım inşallah. Onu da konuşuruz çünkü Perşembe günü olacak. Evet. Seçim de önemli. Haftaya da sen de olursan olmazsan da biz yine Dünya Kupası gündemi ağırlığıyla taraftan ses olmaya devam edeceğiz.
0: Dünya Kupası'nın ikinci gününde bu arada olacağız galiba.
1: Evet, bizim maçımızdan iki gün önce.
0: Yani Dünya Kupası'nın turnuva başlamış ve ilk maçlar oynanmış olacak.
1: Tabii Perşembe günü ilk maçlar oynanıyor.
0: Hatta o sabah oynanmış olacak.
1: Perşembe günü akşamdan oynanıyor.
0: Evet.
1: 22'de başlıyor, Meksika maçıyla başlıyor. Ertesi sabah da yine maçlar var, Cuma günü. Yani biz oynanırken.
0: Yani o açılış seremonisini izlemiş olacağız.
1: İzlemiş olacağız. Evet.
0: Güzel. O da güzeldir bu arada.
1: Peki. Teşekkürler sevgili Necati Sezgin.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Haftaya görüşürüz, görüşmeyiz ama biz buradayız. Marşla Şiko ile birlikte burada olacağız. Dünya Kupası gündemini konuşuruz. Diğer takımlarımızdaki gelişmelerini takip edeceğiz. Onları da konuşuruz. Taraftarın Sesi sona erdi.
0: Görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın.
2: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinlediniz.

0: Reklam. Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
0: Reklam.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
4: Radyo.

0: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Radyo

0: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel. Kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak ol. Sporda eğlencenin ilk adresi Bilyoner.
1: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
2: Eylül akar çeşme yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den Smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
3: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, bahsin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Radyo
5: Spor. Reklam.
6: Sporun tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
7: Burak Alaca'yla 6. Adam başlıyor.
8: Günaydınlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, 6. adama hoş geldiniz. Ben Burak Alaca, sizlerle beraber her cumartesi olduğu gibi Radyo Spor'da günü birlikte açıyoruz. Herkese mutlu hafta sonları dilerim. Artık yazı getirdiğimiz bir dönemdeyiz. Bol sıcaklı, bol nemli bir İstanbul sabahından herkese günaydınlar, sevgiler. Basketbol gündemimiz, artık sezonun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Liglerde, lokal liglerde final mücadeleleri hayli yaklaştı. Yarı final mücadeleleri oynanıyor. NBA'de final aşaması başladı. 2 maç geride kaldı. Hepsine değineceğiz. Öncelikle WhatsApp hattımızı bir paylaşalım. Katılmak isteyen dinleyicilerimiz için biliyorsunuz 6. adam interaktif bir program. Burada sizlerin mesajları bizler için kıymetli. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487 nolu. Radyo Spor WhatsApp hattına soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Hattımızda her cumartesi olduğu gibi sevgili Onur Kıran var. Günaydınlar, hoş geldin.
9: Hoş bulduk Burak, nasılsın?
8: Sesini duyduk, daha iyi olduk. Seni sormalı.
9: Teşekkür ederim. Bir haftalık aranın ardından gerçekten özlemişim ben de seninle burada buluşmayı.
8: Umarım güzel bir tatil olmuştur senin için de, öyle ümit ediyorum.
9: Evet, fena bir tatil olması diyebiliriz. Biraz da dinlenmek lazım arada tabii.
8: Bir mental reset bazen iyi gelebiliyor, katılıyorum. Evet. Bu geride bıraktığımız bir haftada aslında çok yoğun bir basketbol iklimi yoktu. Yani Avrupa basınında çeşitli gelişmeler gördük. Ligimizde eşleşmeler vardı. Geçen hafta da konuşamamıştık yarı final eşleşmeleri başladıktan sonra. Şu an Beşiktaş-Bahçeşehir Koleji serisinde bir birlik bir eşitlik var. Öte yandan Anadolu Efes dün ilk maçı aldı Fenerbahçe-Beko karşısında. 2-1'e getirdi durumu. Fenerbahçe önde seride. Nasıl yorumlarsın şimdiye kadarki gidişatını serilerin?
9: Aslında keyifli eşleşmeler olduğunu söyleyebiliriz bence. Bahçeşehir Koleji beklenen bir reaksiyonu biraz da gösterdi desek hani yeridir diye düşünüyorum. Beşiktaş'ta o Eurocup finalinin etkileri hala sürüyor bana kalırsa, ama serinin ortada olduğu görüşündeyim. Anadolu Efes Fenerbahçe Beko eşleşmesi içinde yine hani benzer şeyler söylenebilir. İlk iki maç son topta sonlanmıştı. Fenerbahçe kazanmıştı. Dün Larkin ve Tarık Büyürovic'in düellosunda Anadolu Efes yine bir reaksiyon göstermeyi başardı. 2-1'e geldi seri. Fenerbahçe de burada hala favori.
8: Yani nereden başlamak lazım? Fenerbahçe'ye bir galibiyet yeterli olacak. Yine dün aslında Anadolu Efes maç boyu önde götürse de Fenerbahçe'de yine etkili performanslar görmüştük. Şu an finalin en büyük adayı olarak baktığımız bundan herhalde birkaç ay önce ya da sezon başından itibaren Fenerbahçe, Beko ve Beşiktaş'ta ciddi bir formsuzluk var. Ne dersin?
9: Var, evet. Zaten birkaç aydır vardı bu. Fenerbahçe biraz Jalgiris serisinde toparlar gibi oldu. Beşiktaş biraz ligin son bölümünde toparlar gibi oldu. Fakat playoff'a yeniden bu formsuzluğun yansıdığını söylemek mümkün. Galatasaray karşısında özellikle çok zorlanmıştı Beşiktaş. Yani maç koparma noktasında, maç kazanma noktasında zorlanan Beşiktaş görüyoruz son dönemde. Bahçeşehir Kore'yi öyle kenara atılacak bir takım değil zaten. Beşiktaş'la da kendi içerisinde bir derbi yarattığını düşünüyorum ben birkaç sezondur. İyi bir oyunla da seriyi birbirine getirmeyi başardılar.
8: Ya bu arada şöyle bir şey de var. Beşiktaş'ta Euro Cup finali sonrası form düşüşü, Jona Matthews'un düşüşü, Ante Zizic şu anda bir biliyorsun sakatlık yaşadı, omzundan sezonu kapatacak. Yani ben orada serinin Bahçeşehir'e evrildiğini düşünüyorum.
9: Ya ben şu anda hala ortada görüyorum seriyi açıkçası. Beşiktaş'ın en azından bir maç alabileceği düşüncesindeyim deplasmanda. Ama burada da Bahçeşehir Koleji'nin biraz da kendini yenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok kaliteli oyuncuları var, evet. Çok fazla problem çözebilecek isimleri var, evet, ama Hunter Hale, Matija Poniska, Trevion Williams üçlüsünün burada biraz daha işte line'a destek vermesi gerektiği görüşündeyim ben. Ortalama performanslar sergilerse bu oyuncular, evet, Bahçeşehir Koleji'nin şansı yüksek seviyede var. Ama bu oyuncular da çok istikrarlı performanslar sezon boyunca sergileyemezler bana kalırsa.
8: Ya bu arada orada da şöyle bir şey var. Henüz sezon devam ederken yani Euro Cup'ta yarı final oynadın. Basketbol Süper Ligi'nde yarı finaldesin. Bir maç aldın. Bir yeni sezon koç belli oldu mesela. Sasha Obradovic'le anlaştığı söyleniyor Bahçeşehir Koleji'nin. Bu da bana ters geldi. Marco Barak iyidir, kötüdür tartışılabilir ama daha sezon bitmeden böyle bir şeyin artık su yüzüne çıkması benim çok hoşuma gitmedi açıkçası.
9: Evet, garip karar gerçekten ki çok da hani başarısız diyemeyiz aslında Bahçeşehir Koleji'nin sezonu için bence.
8: Yani ilginç. Peki Fenerbahçe Beko Anadolu Efes serisi için ne dersin? İlk iki maçta Fenerbahçe büyük farklardan dönerek ucu ucuna kazanmıştı. Anadolu Efes dün Poirier'i kaybetmesine rağmen bir önceki maçta Shane Larkin'le birlikte bir şekilde kazanmayı başardı. Jordan Locke de etkili oynadı bu arada.
9: Sezon boyunca aslında kötü oynayan, beklentilerin çok altında kalan bir Anadolu Efes vardı ama buna rağmen Fenerbahçe karşısında bir ekstra motivasyon bekliyorduk seride. İlk maça da aslında böyle başladılar. Farklı öne geçtiler. Poirier'in sakatlığı Shane'in kaderini bence doğrudan da etkileyecek ama Anadolu Efes hala ayakta kalmaya çalışıyor. Hala da bunu başarıyor diyebiliriz. Adı yine transfer dedikodularıyla çıkan Shane Larkin, takımdan ayrılacağı söylenen Shane Larkin dün gerçekten müthiş bir karakter koydu. Özellikle maç başında çok etkili performans ortaya koydu. Bunun yanı sıra Jordan Lloyd'dan verim alıyorlar. Ertan Yılmaz'ın da bu arada savunma katkısına değinmek isterim ben seri özelinde.
8: Yani yerli oyunculardan iyi faydalandı. Laso burada Erkan Yılmaz'a bir parantez açabiliriz. Şehmus çok iyi gözükmedi şimdiye kadar maalesef ama ya Anadolu Efes'in seride bir maç daha alıp tekrardan Ataşehir'e seriyi taşıyacağını düşünüyor musun?
9: Ben açıkçası bu serinin 3-1 biteceği görüşündeyim.
8: Yani benim de içimden geçen bu yönde, ben de öyle tahmin ediyorum, onu da söyleyeyim. Bakalım yani burada final adayların yine o zaman Fenerbahçe, Beko, diğer tarafta ne dersin? Ben mesela Bahçeşehir Koleji'ne biraz evrildiğini düşünüyorum serinin, yani onu söyleyebilirim.
9: Ben Beşiktaş'a hala yakınım. Yani %51-49 Beşiktaş tarafındayım. Bu arada Anadolu Efes'ten bahsetmişken Seven Lee hakkında bir fikrim var mı? Takımdan sedasız ayrıldı.
8: Ya Seven Lee hakkında bir fikrim yok ama bundan sonra Euroleague düzeyinde bir takımda ne kadar kolay kontrat bulur pek zannetmiyorum.
9: Türk Telekom'a yakıştırıyorum ben. Bakalım neler olacak.
8: Ya Türk Telekom'da da biliyorsun Jalen Smith'le yollar uzatıldı. Orada Kyle Olman muhtemelen ayrılacak. Partizan'a gideceği söyleniyor. Belki onun yerine olabilir.
9: Evet, kaybolmanın da playoff'ta Anadolu Efes'e karşı o ikinci maçta oynamaması yani acayip bir karardı bence. Garip bir karardı.
8: Ya peki şey ne dersin? Sene sonu Luka Banki'nin geri döneceği üzerine çalışmaları var Anadolu Efes'in. Bu iddiaların gerçek olma ihtimalini de yüksek görüyorum. Lasso dönemi sessiz sedasız, o da tıpkı Saban Lee gibi bitecek herhalde.
9: Yani Lasso beklentilerin çok altında kaldı. Son dönemde evet biraz daha işin içine girmeye çalışsa da sezon başında özellikle takıma ilk geldiği zaman benim bence çok etkisizdi. Maç sonlarında mola almak noktasında bazı hatalar yaptı bence. Hücum noktasında gerçekten ondan beklentilerin çok altında kaldı. O şütörlere doğru setleri çizemedi. Bence çok da hani böyle ağım şağım bir dönem geçmedi.
8: Ya ben bu arada biliyorsun İbon Navarro'nun ayrılığı sonrası şu anda Pablo Loso'nun adı da Unica Malaga ile anılıyor. Bilmiyorum bundan sonra üst düzeyde ne kadar başarılı olabilir.
9: Yani zaten peş peşe Real Madrid'den ayrıldıktan sonra başarısız maceralarda yaşamıştı Lasso. Sanki kariyerini orada devam ettiremeyecek gibi, üst düzeyde kalamayacak gibi ama Unica da geleni yüceltebilecek bir takım.
8: Yani bakalım orada eskisi gibi olur mu İbon Navarro sonrası, ondan da emin değilim ama bir Lasso'yu görmek lazım. Onun için doğru bir deneyim olacak mı, yoksa başarılı olacak mı, olmayacak mı? Bunları zaman bize gösterecek. Yani peki gelelim şu Galatasaray'a. Galatasaray'da ortalık çok karışık. Yani Vladimir Mitsov'la yollar ayrıldı. Bunun sebebi belki tartışılır ama ya Galatasaray'ın yeni sezon için anlaştığı oyuncuların hepsinin aynı menajerin oyuncusu olması, hepsinin 30 yaşının üzerinde geçmişte sakatlık problemleri yaşamış oyuncular olması da mesela benim çok dikkatimi çekmişti. Burada Galatasaray'da Mitsov dönemi bitti. Özgün Önver göreve gelecek, şu an söylenen o.
9: Evet, yani değişik bir karar gerçekten. Hani oyuncularla anlaşıldıktan sonra her ne kadar ıslak imzalar olmasa da pek çoğuyla, yani burada oyuncuları takıma bağlayan ismin gönderilmesi, Mitsov'un gönderilmesi. Bilmiyorum, peki baş antrenörle Jose Coelho yola devam edecek mi? O da bence önemli.
8: Ben yola devam edilmesi gerektirecek herhangi bir performans sergilediğini düşünmüyorum şimdiye kadar. Onu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Ben çok başarılı bir antrenör olduğunu da düşünmüyorum. Buraya ilk geldiğinde de seninle konuşmuştuk bunu burada. Ben dediğim gibi ben çok devam kararını hak edecek bir şey yapmadı. Ama derlerse ki sezon ortasında geldi, bir şansı daha olmalı, o başka bir şey. Ama dediğim gibi kendi performansıyla bunu hak ettiğini düşünmüyorum.
9: Ya ortalama bir performans sergiledi aslında. Kalitesi her zaman için bence tartışılabilecek bir isim Pozeko. Burada Yakup Hoca'dan bence hani taktik anlamında çok aşağı kalır noktaları olduğunu da zaten yayınlarımızda vurgulamıştık ama böyle takımdan ayrılması gerektirecek negatif bir performans da görmedik. Dürüst olmak gerek.
8: Yani vasat aşamadığı için söylüyorum bunu. Kadro yapılanması bence çok kötüydü bu arada. Yani başka bir koçta çok başarılı olamayabilirdi. Dengesiz bir kadro vardı yani. Forvetlerden bir katkı alamadın. Farklı çeşit gardlar yoktu elinde. Uzun rotasyonun çok bence vasattı. Hal böyle olunca yani Gillespie ve Muhsin Yaşar birbirine çok benzer oyuncular. Orada da bir çok yönlülük, çeşitlilik göremedik. Ya koça belki kızamam fark yaratamadığı için ama dediğim gibi o da çok vasatı aşamadı. Genel itibariyle Galatasaray için vasat bir sezonda. Hem kadro yapılanması hem coaching anlamında, onu söyleyebilirim.
9: Burada sizin yıldızınız James Palmer'la kupa kazanmak bence hani çok güç olduğunu düşünüyorum. Adı Yuva Lig'de zaman zaman anılıyor. Ben anlam veremiyorum gerçekten. Yani serbest satış yüzdesi bu kadar düşük bir oyuncu, maç içerisinde konsantrasyon kayıplarını bu kadar keskin yaşayan bir oyuncu, ya bence bir takımın yıldızı olmamalı.
8: Menajeri kim, bir araştırmak lazım ya. Bazı menajerler var meşhur, biliyorsun.
9: Evet.
8: Yani burada Galatasaray'ın yeni sezon radikal bir yapılanmaya gideceğini düşünüyor musun? Mesela anlaşılan isimleri konuşalım. Deschampierre geçen sene Unix kazandı da bu sezon daha doğrusu çok fazla maç kaçırdı sakatlıktan. Scottie Wilbeck'in 2 senedir doğru düzgün maça çıkmıyor. İşte Alexey Nikolic var, Renz Bienberg var. Tanıdığımız isimler var ama bu oyuncuların hepsi 30 yaşının üstünde, işin ilginci.
9: Ve takıma seviye atlatabilecek doğrudan oyuncular değil bence.
8: Ve aynı menajerin oyuncuları. Mişko Rajnatovic oyuncuları bunlar.
9: Evet. Mesela hani Wilbeck'in kariyerin zirve döneminde olsa tamam iyi bir oyuncu derdik ama ya 2 senedir basketboldan uzak bir isimden bahsediyoruz. Deschampierre keza aynı şekilde çok hani üst düzey seviyede yaşadığı sakatlıklar onu fazlasıyla etkilemiş durumda, o formunun zirvesine değil. Yani zor tercihler bence ve hani az önce de belirttiğim gibi ıslak imzalar atılmadı pek çoğuyla. Bilmiyorum burada değişiklikler, vazgeçişler olur mu?
8: Ya bence olması muhtemel. Bilmiyorum bunun Fesih'in bir bedeli olacak mıdır ya da anlaşmadan Cayman'ın bir bedeli olacak mıdır ama ya hakikaten makul değil. O kadrolarla Şampiyonlar Ligi'nde çok bir şey yapılabileceğini ben düşünmüyorum ya. Hani isim olarak belki cazip geliyor olabilir ama bu oyuncuların sağlık durumu, genel yaş ortalaması, maç yoğunluğu, bu bütün faktörleri bir araya koyunca Galatasaray benim gözümde çok avantajlı bir konuma gelmiyor. Ne basketbol şampiyonlar ne ligimizde de çeyrek finalden öteye yine gidemez bence bu kadro.
9: Yani tek bahsedebileceğimiz bu karardaki avantaj belki Haziran ayının başında daha hani sezon resmi olarak tamamlanmadan da yapılmış olması bu değişikliğin. Bir hamle fırsatı doğurabilir. İşler biraz daha düze çıkabilir.
8: Yani doğru bir zamanda bir kan değişimi olduğu olarak yorumlayabiliriz bunu. Katılırım bu konuda sana.
9: Yani çok doğru zaman değil ama en azından iş işten geçmeden diyelim bence.
8: Yani sezon biter bitmez olduğu için söylüyorum. Yani belki en başta daha doğru akılcıca bir yapılanmaya gidilebilirdi. Mitsov dönemi nasıl yorumlarsın? Çok heyecan yaratarak geldi. Neticede bir Balkan basketbol ekolü. Orada ciddi de network'ü olan biriydi. Bir ciddi heyecan yarattı ama çok sessiz sedasız da yollar ayrıldı.
9: Ya burada Pozeko'nun hatırlarsın Tenerife maçında bazı oyuncularla yollarımızı ayıracağız, devam edeceğiz açıklamaları vardı. Bence sezonun tamamen kırılma noktası oydu. Çok yanlış bir açıklamaydı. Şampiyonlar Ligi'nde ya çeyrek final noktasındasınız. Bir galibiyet uzaklıktasınız Final Four'a. ve olmaması gereken açıklamalar. Ki oraya kadar takım bence fena da gitmiyordu. İyisiyle kötüsüyle bir şekilde hedeflere odaklanmış durumdaydı. Sonrasında net kırılmalar beraberinde geldi. Yine de buna rağmen Beşiktaş serisinde bir maç kazansalar yarı finale çıkacaklar ve Bahçeşehir Koleji ile oynayacaklardı. Bilmiyorum. Ya tam böyle ortalama gitti diyebiliriz ama daha çok şey vaat ediyordu tabii ki Galatasaray taraftarına.
8: Ya bir de mesela Mitsov dönemi sonrası sezon içi transferler de hiç katkı vermedi. Uzun rotasyonda net bir sorun varken mesela önce John Petrucelli geldi. John Petrucci Dream Theater gitaristi, karıştırdım, düzeltiyorum. John Petrucelli geldi, katkısı bence çok tartışılır. Bugi Ellis zaten hiç katkı vermedi kiralanıp. Yani sezon içinde hamle yapacak esnekliğinde var ama bunu da çok kötüye kullanıyorsun.
9: Çok kötü gerçekten. Hani Petrucelli'nin takım içerisindeki oyuncuları da düşürdüğünü ben söylemek istiyorum. Pek çok kez arkadaşlarına isyan eden hareketlerini de gördük. Ya bence çok gereksiz burada takımdaşlık olgusundan uzak bir oyuncu olduğu görüşündeyim ben.
8: Burada ayrılacak isimlerin de bir kısmı belli oldu bu arada. Petrucelli İtalya'ya dönecek, bunu gördük. Muhsin Yaşar'ın Esenler Erokspor'la anlaştığı söyleniyor. Ya seneye yerli ve yabancı rotasyonda ciddi bir revizyon olabilir. Yine Fabian White'ın Çayırova ile anlaştığı söylentileri var. Galatasaray'da aslında gidecek isimler de yavaş yavaş şekilleniyor. Yine Erik McCollum'a Esenler Erokspor'un bir ilgisi olduğu söylentisi de var.
9: Evet, McCollum'da ayrılması gündemde. Ya McCollum aslında sezon başında EuroLeague'de orta seviye bir takımda kontrat bulabilecek noktaya getirmişti tekrar kariyerini. Tabii yaşı çok ilerledi artık ama oralarda barınabilirdi. Bu saatten sonra McCollum'un kariyerinden bir sıçrama daha beklemiyorum ben açıkçası. Erokspor'a giderse de Erokspor'da yine hani o takımın en azından sahici liderlerinden birisi olabilir. Bu sezon Crawford'un verdiği performansı verebilir oraya. Galatasaray adına yerli oyuncuları tutmak önemli bana kalırsa. Geçen sezon hatırlarsın Buğra Tuncer'in durumu son dakikaya kadar neredeyse netleşmemişti. Şimdi Buğra'ndan ben biraz daha katkı alınması gerektiğini düşünüyorum. Kaliteli kumaşı olan bir oyuncu ama işte sağ dışı noktalarda bazı problemler oluyor zaman zaman. Ben değerlendirilebilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Keza Rıdvan da yine özellikle savunmada takıma katkı verebilir ama yerli rotasyonunu biraz da güçlendirmek gerek sanki.
8: Yani buna ihtiyaç var. Yerli rotasyonuna Galatasaray çok beklediğini alamadı. Burada Yiğit Arslan ismi konuşuluyordu. Bilmiyorum, ona da çok kolay olacağını zannetmiyorum. Trabzonspor'un da bu arada Yiğit Arslan'a bir ilgisi olduğu söyleniyor. Ben Beşiktaş'ta kalacağını hissediyorum bu arada. Bilmiyorum, katılır mısın?
9: Bilmiyorum. Gidebilir diye düşünüyorum ama hani burada Galatasaray'a karşı oynanan seyirde de fena performans ortaya koymadı. Yani daha önce hatırlarsınız, yayınımızda da konuşmuştuk. Böyle bir eşleşme öncesinde böyle bir transfer haberinin gündeme gelmesi, biraz da hani spekülatif noktada gündeme gelmesi can sıkan bir durumdu ama Yiğit Arslan bundan da etkilenmediğini gösterdi bence ya.
8: İyi oynadı seriyi genel olarak bence.
9: Evet evet, iyi oynadı. Hani hakkını vererek oynadı. Teslim etmek lazım hakkını.
8: Bu yaz bu arada yerli oyuncu piyasasında da ciddi bir sirkülasyon olması bekleniyor. Böyle beklediğin radikal bir hamle var mı?
9: Ya isim olarak şu anda net bir şekilde aklıma bir hamle gelmiyor ama mesela Şehmuz Özer, sen Can Dolayısıyla devam edecek mi?
8: Zannetmiyorum. Ya burada Luka Banki'nin kararı ne olur, Şehmuz yeni koçu bekler mi bilmiyorum ama Şehmuz'a şu an Avrupa'dan da ilgi olduğu söyleniyor. Muhtemelen kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyebilir. Başarılı da olacağını düşünüyorum bu arada.
9: Ya katılırım. Bir farklı bir adım atması gerek bence Şehmuz'un. Belki farklı bir ülke ona iyi de gelebilir. Mesela Sertaç Şanlı hakkındaki fikrin nedir? Beşiktaş'a şu anda iyi de katkı veriyor aslında son dönemde. Kesin için yokluğunda üstüne de çok fazla rol düşecek gibi görünüyor. Sertaç sence Beşiktaş'ta kalır mı?
8: Bir sezon daha denenebileceğini düşünüyorum.
9: Evet, ben doğru oyuncu olduğu görüşündeyim. Burada hemfikiriz biraz da seninle.
8: Yani bakalım, yaz aylarında çok hareketli bir geçecek herhalde. Transfer gündemi öyle gözüküyor. Bunun haricinde yine bir sürü söylenti var. Bahsetmiştik bundan. Trabzonspor tarafında önemli hamleler var. Orada Tolga Geçim, Troy Copain, Brady Manek gibi isimler açıklandı. Onlar da erken yol almaya başladı bu arada. Orada da herhalde seneye bir Euro Cup denemesi olacak mı? Öyle bir hissiyatım var. Ne dersin?
9: Valla Trabzonspor için bana kalırsa kritik nokta Marcus Reed'in takımda kalıp kalmayacağı. Bir Gürcistan milli takımında oynayacak ve Gürcistan milli takımında oynaması, onun alacağı pasaport şu anda İspanya Ligi'nde yerli oyuncu statüsünde sayılabileceği noktasında işleri kıldı. İspanya Ligi'nde herhangi bir ortalama takımdan teklif gelirse de bu genelde çok cazip oluyor, biliyorsun ki.
8: Tabi.
9: Eğer İspanya Ligi'ne gitmezse bu avantajı kullanmayıp Trabzonspor'da kalırsa bence takım için gerçekten çok önemli parçalardan birisi, birincisi hatta olacak diyebiliriz. Onun geleceği bence takımın yapılanmasını şekillendirecektir doğrudan.
8: İki sene üst üste de MVP oldu bu arada. Kolay bir şey değil basketbol süperliğine. Peki bu Gürcü oyuncuların İspanya'da yerli statüsünde sayılmasının sebebi nedir? Bununla alakalı bir bilgin var mı? Mesela yerli sayılacağını ben de okudum ama bir gerekçesini bilmiyorum bunun.
9: Yani net bir bilgim yok bu konuyla ilgili ama bazı ülkelere böyle işte farklılıklar tanınabiliyor sanırım İspanyeli gözlerinde. Ya garip bir durum gerçekten ama bana kalırsa ben yabancı kuralına da bu arada hani karşıyım. İstenildiği gibi serbest bir şekilde oynayabilir bence takımlarda oyuncular.
8: Yani buna da katılırım. Orada oyuncuların yerli oyuncu piyasası yok yere artıyor. Onun haricinde yerli oyuncuların bence gelişiminin de önüne geçen bir şey bu. Hani yerli oyuncu oynatmayı seven koçlar da var netice itibariyle. Orada iyi olan formayı kapar bir şekilde.
9: Tabii ki. Yani basketbolda hatta bu iş biraz da futboldan daha kolay bana kalırsa.
8: Ya bana sorarsan bu ligde Erdemcan gibi, Selçuk Ernak gibi koçlar olduğu sürece yerli oyuncular eğer yeteri kadar iyilerse süre bulacaklar. Bu konuda bir şüphem yok. Bana güven veren isimler.
9: Mutlaka. Ki geniş rotasyon gerektiren maçlar çok fazla oluyor sezon içerisinde. Neredeyse 3 günde bir maç oynuyor takımlar ve fırsat mutlaka bir şekilde elinize geliyor, geçiyor. Burada biraz da kendinizi göstermek, kendinizi geliştirmek önemli olan nokta bana kalırsa.
8: Buna da katılıyorum. Peki dün Yunanistan Ligi final serisinde? Seri 1-1'e geldi. Panathinaikos evinde Telekom Center'da Olympiakos'u 68-58 mağlup etmeyi başardı. Dün son 1,5 aydır eleştiri oklarının hedefi olan Yunan basınının ve Panathinaikos taraftarının nefret objesi haline gelen Nigel Hayes-Davis 23 sayıyla maçın yıldızı oldu.
9: Valla bana kalırsa hala beklentilerin çok altında. Ki benim bir beklentim yoktu da Panathinaikos taraftarı için beklentilerin çok altında. Ya olmadı, tutmadı. Zaten NBA dönüşü bence Avrupa'ya gelişi tekrardan aynı etkiyi yaratmayacaktı. Ha, dün Olympiakos karşısında maçı kazandıran performansı ortaya koydu ama sezon içerisinde de çok fazla kaybettirdiği maçı da gördük Panathinaikos'a.
8: Ya bu arada maç sonunda Yorgos Bartzokas ve taraftarlar birbirine küfür etmeye başladı. O sekansı gördün mü?
9: Evet. Ya bunun yanı sıra işte başkanın Giannakopoulos'un Ergin Ataman'a sert serzenişleri var. Ergin Hoca tamam deyip hani soyunma odasına doğru gidiyor. Oradaki bağ da biraz kopmuş gibi mi sanki bilmiyorum. Öyle bir görüntü de bana yansıdı.
8: Biliyorsun söylentisi var. Jay Obradovic'e 2 yıl 10 milyon dolar bir teklifte bulundukları. Obradovic

0: olmadığı için belki bir anda ibre döner ama şu an için adaylar arasında olmaması ilginç gerçekten.
1: Belki biraz daha ayrılığın taze olması etken olabilir. Zamana ihtiyaç duyulabilir bu birlikteliğin yeniden yaşanması için ama yani her zaman da iki taraf birbiri için sıcak canlı noktasında adaylar. Yani Panathinaikos cephesinden de bu arada hani bakmak gerekirse ben burada hakem performansının da çok Olympiakos lehine olduğunu düşünüyorum ya. Gerçekten biraz objektif olmak lazım. Çok yani kayırıyorlar bence Olympiakos'u şu anda.
0: Dün
1: Hani
0: Ergin
1: çok...
0: Ataman da bu arada bir açıklama yaptı. Onu kısaca buradan geçelim. Bart Sokas elbette harika bir koç. Ona büyük saygı duyuyorum. Bu yıl Euroleague kazandı. Belki de son 10 yılın en iyi Yunan koçu. Saygı duyuyorum ama hakemlerin aynı saygıyı bana da göstermesi lazım. Özellikle de Pire'de oynanan maçlarda. Belki de hakemler siz gazetecileri, medyayı ve sosyal medyayı çok fazla okuyordur. Belki de o yazılanlardan etkileniyorlardır. Ancak bunlar benim için önemli değil. Belki bu sezon çok iyi şeyler yapamadım ama hala son 10 yılın en başarılı koçu benim. Sadece Bart Sokas'a gösterilen saygının aynısını görmeye ihtiyacım var demiş.
1: Saygıyı kesinlikle hak ediyor bence.
0: Bariz.
1: Hakem performans ya yani Yunanistan liginde çok fazla bunları yaşıyoruz. İspanya liginde bak Real Madrid'in Elite serisinde Real Madrid seriyi tutmak için hakemler çırpındı adeta. Ya bu performanslar playoff noktasında bu kadar öne geçmemeli takımların. Önüne geçmemeli diye düşünüyorum ben.
0: Ya Real Tenerife'de büyük takımı kayırmalarını anlıyorum da Panathinaikos Olympiakos maçında bir takıma bu kadar bir takıma yönelik bir takımın lehine bu kadar karar verilmesi bana çok makul gelmiyor ya. Bu hakikaten çok tartışmaya açık bir konu.
1: Yok ve gerçekten hani Final Four'da da gördük mesela. Orada da dürüst olmak gerekirse Olympiakos ile yine biraz hakemlerin ayrım yaptığını söylemek gerek. Nasıl bunu başarıyorlar ben anlamıyorum. Bu lobiyi nasıl oluşturuyorlar?
0: Ya acaba orada Apoel olsa o lobi nereye doğru evrilecekti onu da merak ediyorum.
1: Garip gerçekten. Hangisini tutacaklardı?
0: Dün bu arada Dimitris Yanakopoulos'un da yayıncı kuruluşa şikayeti vardı. Dün kazanmalarına rağmen çok müşkül pesent, memnuniyetsiz bir tavırları vardı haklı olarak Panathinaikos cephesinin. Bugün yaşadıklarımız için üzgünüm. Yunan basketbolu için utanç verici bir gün. Dimitris Yanakopoulos'un sahaya girip hakemleri kovaladığını... Olympiakos GM'inin açıklaması bu, düzeltiyorum. Nikos Lepeniotis, Dimitris Yanakopoulos'un sahaya girip hakemleri kovaladığı, saldırdığını gördük. Buna nasıl izin veriliyor? Basketbol için utanç verici bir gün gerçekten. Ayrıca yayıncı kuruluşun bunların hiçbirini yayınlamadığını duyduk. Bu da üzücü bir durum diye mesela Olympiakos cephesinden de bir serzeniş gelmiş.
1: Yani yayıncı kuruluş belki o anda farklı noktaya odaklanmış da olabilir ama sosyal medyada da işte burada görüntüleri ben de biraz gördüm. Hakemlere neredeyse fiziksel temas noktasına kadar maç içerisinde maç oynanırken bir hücum sırasında gidecek bir itirazda bulunuyor. Garip gerçekten orada müdahale edilmemesi de garip ama Giannakopoulos da özellikle evindeyken o müdahaleleri yapmak biraz zor oluyor gerçekten.
0: Seride kimi favori görüyorsun?
1: Olympiakos şu anda bence favori. Şampiyonlar ben onları hakem desteğiyle de bunu da vurgulamak istiyorum. Biraz daha yakın görüyorum ama bu Panathinaikos'un evinde mi olur? Yoksa kendi sahalarında mı şampiyonluğa ulaşırlar? Bu biraz da belirleyici olabilir bence. Panathinaikos'un evinde şampiyonluğa ulaşmaları, bir kez daha o kadar sezon kupa kaldırmaları çok kalp kırıcı olur gerçekten Panathinaikos'un.
0: Yani sıradaki maç Pazartesi günü Pire'de. Eğer 2-1 yaparsa orada Olympiakos harbiden Atina'da. Yani Oaka'da bitirme ihtimalleri var seriye. O da hakikaten çok kalp kırıcı olur.
1: Evet, peki bu eşleşmelerin sence ligimizde olduğu gibi takımların peş peşe iki maç iç sahada oynanması mı daha doğru yoksa bir iç saha bir deplasman şeklinde ilerlemesi bu Yunanistan ligi üzerinde olduğu gibi mi daha doğru seriyi daha keyifli kılar?
0: Ya ben şöyle söyleyeyim, hani 4 maçlı serilerde 2-2 olabilir ama mesela şu an bizde de yarı final eşleşmelerinde de öyle. 3 galibiyet alan tarafın finale çıktığı seride bence 1-1 olması lazım. Yani 2 maç üst üste evde oynamak çok büyük avantaj.
1: Evet, büyük avantaj değiştiriyor takımlara. Bence de serileri daha keyifli kılıyor bu bir orada bir burada denklemi. Ben bir de playoff serilerine şöyle bir bakış açısına getirmek istiyorum. Evet hakemlerin üstünde çok fazla baskı oluyor ama hataları da tolere etme şansları da doğması bakımından bir yandan. Burada aynı hakem triosunun tüm seriyi yönetmesi gerektiği görüşündeyim ben.
0: Ya bu ligimizde de şu an hakemler çok eleştiriliyor, farkında mısın? Çeyrek finalden beri yani neye bağlıyorsun bunu? Hakem kararlarının kötü olduğunu ben de katılıyorum zaman zaman ama bu kadar hakem konuşacak, sonucu etkileyecek kararlar gördük mü bilmiyorum. Zaman zaman gördük. Beşiktaş Galatasaray serisinde gördük. Fenerbahçe Efes serisinde bölüm bölüm gördük ama hani genelinde bu kadar hakemler üzerinden oyun okuma yapacak bir artık fiyasko görmüyorum ben.
1: Bazen bazı

0: zamanlarda bazı hakemler maçın önüne geçebiliyor. Evet, buna katılıyorum ama ligimizde en azından İspanya'ya, Yunanistan'a nazaran biraz daha iyi bir yönetim olduğundan söz edebiliriz. Tamam, çok doğru ve %100 iyi noktasından bahsetmiyorum ama bundakilere kıyasla biraz daha doğru geliyor bana kalırsa açıkçası yönetim. Mutlaka hatalar oluyor ama hani canı yanan da çok fazla bence her zaman tabii ki bu geçerli abartabiliyor.
1: Yani buna da katılıyorum. Mesajlarımız var çok fazla, onlar birikti. İstersen onlara biraz bakalım dinleyicilerimizi kırmamak adına. Çayırova'dan Cihan, 66 faul ve 83 serbest atış, 36 saniyede 1 faul, 5 oyuncu 5 faul, oyun dışı 2,5 saat süren bir maç. Bu verilerin hepsi uzatma olmayan bir maçta bu bir rekor olabilir mi?
0: Bu biraz da düdük standartının olmamasıyla alakalı bence. İşte şeydeki sertlik dozunu bir şekilde ayarlayamadılar diyebiliriz.
1: Hangi maçtan bu arada o istatistikler?
0: Dünkü karşılaşmadan bahsediyorlar.
1: 66 faul, 83 serbest atış. Ben bak istatistiklere hiç dikkat etmemiştim. Yüzdelere baktım ama faul adetleri ve serbest atış toplamına bakmamıştım. Hakikaten bu bir hakemin kariyerini bitirebilecek bir maç gibi gözüküyor.
0: Yani şöyle söyleyeyim. Bilbao Basket Valencia maçıyla Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı aynı anda başladı. Bilbao'daki oyuncular evine gitti. Muhtemelen uykuya daldı. Fenerbahçe Anadolu Efes maçı hala devam ediyordu.
1: Hakikaten enteresan. Beşiktaş 3-2 geçer gibi turu, Bahçeşehir neden bu kadar sert oynuyor maçları anlamadım bir türlü. Bir de playoff maçlarının çok olması heyecanı azaltıyor. Kağıthane'den Aydın Bey yazmış, selamlarını yollamış.
0: Bence çok olmasından ziyade bu kadar sıkışık bir şekilde oynanması, 2 günde bir maç oynanması heyecanı azaltıyor. En azından çeyrek finalle yarı final arasında bir 3-5 gün boşluk verilebilirdi diye düşünüyorum. Böyle durmadan maç, soluklanmadan maç, o da biraz heyecanı azaltıyor. Bahçeşehir Koleji'de orada Beşiktaş'ta bir rekabet oluşturdu kendi içerisinde. Bence bu.
1: Bakalım, inşallah iki takım da yapılarına sürdürülebilir biçimde devam eder. Süleyman Bey yazmış. Beyler, maçı yorumluyorsunuz da bu maçta 3 tane hakem vardı. Onlar için de 2 kelam etseniz mi? Ne dersin?
0: Bence konuştuk şu anda.
1: Yani ya ben hakem konuşmayı futbolda da sevmiyorum. Ya dediğim gibi ben futbolda hakemlerimiz kötü. Basketbolda da bence tartışılır bir noktada ama hakem konuşarak bir yere varamadığımızı artık anlamamız lazım. En azından kamuoyu olarak. Yani hakemi İşte futbolda Merkez Hakem Kurulu, basketbolda TBF heyeti konuşursa hakem performansını bence daha sağlıklı olur. Biz burada hani kamuoyu tepkisiyle hakemlerle alakalı bir şey değiştiremiyoruz. Bu sene Süper Lig'de 6 derbiyi aynı hakem yönetti. Futbol tarafından bahsediyorum. Her defasında eleştirildi. Ne değişti?
0: Hiçbir şey değişmedi. Eleştirilmeye de devam edildi. Burada işte hakemlere verilen eğitimlerde basketbol üzerinde düdük standartlarının net bir şekilde belirlenmesi, bazı maçlarda sert tuzlarının net şekilde ayarlanması ve o foul standartlarının hani doğru çizgiler içerisinde hakemlere anlatılması gerektiğini düşünüyorum ben. Biraz da eğitimi verenlere görev düşüyor burada.
1: Başkent'te selamlar güzel insan. NBA'de Spurs evinde Wembanyama'nın son saniye kaçırdığı baskette bir sayı farkla mağlup olarak Knicks karşısında seride 2-0 geriye düştü ve işini bana göre mucizelere bıraktı. Knicks ise playofflarda üst üste 13. maçını kazanarak NBA'in tartışmasız kralı benim dedi. Bana göre formda bir Knicks artık buradan şampiyonluğu vermez. Sizin yorumunuz ne olur? Ben öncelikle defaatle burada söyledim. Yine Knicks'in şampiyon olmasını istiyorum. 50 küsur yıldır olamıyorlar. 90'larda final yaptılar. 2000'lerin başından itibaren zaman zaman iyi kadrolarını gördük ama ya çok kolektif bir takım, çok mücadeleci oyunculardan oluşan bir takım. İşte Brunson, Bridges, Josh Hart, OG Anunoby, Karl Anthony Towns, Mitchell Robinson, gerçekten çok beğeniyorum. İyi de bir koçları var. Sacramento'da da beğenirdim Mike Brown'u. 2-0'da öndeler. Ne dersin seri için?
0: Ben buradan döneceğini pek sanmıyorum açıkçası. Ve hani 2-0 öndeler. 2 maçı da deplasmanda kazanarak 2-0 öndeler. Şimdi dünkü maçı izleme fırsatı bulmadım ama sabah uyanır uyanmaz son topa bir bakayım dedim. Son topta çok daha iyi kullanabilirlerdi Wembanyama'yı. Ki öncesinde yaptığı top kaybı, üstüne faul. Yani burada Wembanyama biraz da maçı vermiş diyebilir miyiz?
1: Ya büyük oyuncu sorumlu olmaya kalkmış. Bunlar da ama şeydir yani, yazı turadır. Bazen olur bazen olmaz. O yüzden en azından denemiş.
0: Ama tüm rakiplerinizden sağdaki bir baş neredeyse daha uzunsunuz. Topla içeride buluşturabilseler onu çok daha net bir şekilde bitirişte maçı tekrar alabilirler. Seriye ortak olabilirlerdi. Ya bu noktadan sonra San Antonio'nun işi gerçekten zor bana kalırsa. Onlar Oklahoma'yı eleyerek yapmaları gerekeni yaptılar bence. Oklahoma finale çıksa yine şampiyonluğa ulaşılırdı diye düşünüyorum.
1: Knicks açısından nasıl yorumluyorsun?
0: Bana kalırsa beklemiyorlardı kendileri de böyle bir başarı. İşte Philadelphia'yı 4-0'la süpürüp, Cleveland'ı 4-0'la süpürüp buraya gelmeleri büyük özgüven sağladı. Burada da dolu dizgin devam ediyorlar. Şu anda bayağı ucundan köşesinden tuttular artık.

0: Bence çok keyifli bir takım bu arada ya. Bütün oyuncuları çok seviyorum. Jalen Brunson başta olmak üzere. Towns'u çok seviyorum. Farklı bir uzun. İşte orada Josh Hart'ı, Mikal Bridges'ı, OG Anunoby'yi ayırıyorum. Çok iyi savunmacılar. Ya ben gerçekten bayılıyorum izlemeye New York Knicks'i.
1: Ve birliktelik olgusu da çok yüksek bir takım aslında.
0: Evet ya, bu arada aslında sadece 2 senedir bu oyuncular birlikte oynuyor ama birliktelik olgusu, o takımdaşlık, kolej havası dedikleri şey fazlasıyla var Knicks'te.
1: Evet var, hissettiriyor. Bu da başarıyı getiriyor doğal olarak.
0: Ya bakalım, şampiyon olacaklar gibi, belli de olmaz gerçi ama bir bekleyip görmek lazım. Şu an ciddi avantaj devşirdiler ama onu söyleyebiliriz.
1: Kesinlikle, kesinlikle.
0: Duisburg'dan selamlar, saygılar. Ben Uğur Budak. Malachi Flynn ile ilgili bir transfer gelişmesi var mı? Fenerbahçe'nin yerlileri playoff ile beraber tatile çıkmış gibiler. Tarık hariç tabii ki demiş. İyi yayınlar demiş. Malachi Flynn'e şu an Aris'in bir ilgisi var. Biliyorsun onlar da takım başına Spanulis'i getirdi. Seneye Euro Cup da bu arada çok karışacak. Bu sorudan oraya bir kapı açayım, onu da konuşalım. PAOK çok ciddi yatırımlarla geliyor. Takım başına Trinkieri gelecek. Marcus Forster, Nick Calates gibi oyuncularla anlaştılar. Aris tarafında Zizic'e ilgi olduğu söyleniyor. Malachi Flynn'le görüşüldüğü söyleniyor. Nenad Dimitrievic ve Ken Birch'le anlaştıkları söyleniyor. Hakikaten Tenerife geliyor. Eurocup seneye çok zor olacak.
1: Evet, İspanyol takımları yokken aslında hep bunu söylüyorduk. Aradan sıyrılıp orada bir Eurocup'un üzerimize götürmemiz gerekiyordu. Ki 4 yarı finalistin 3'ü de temsilcilerimizdi. Olmadı. Biraz hayal kırıklığını da yaşadığımızı söyleyebiliriz. Önümüzdeki sezon gerçekten işler çok çok çok daha zor olacak. Muhtemelen Beşiktaş ve Bahçeşehir Kolejde Euro Cup'ta olacak gibi görünüyor. Burada Fransız takımlarının Euroleague noktasında bir aksi hamlesi olmazsa. Yani zor. Geçtiğimiz sezondan daha zor olacak şansı.
0: Bir de format değişti biliyorsun. 32 takıma büyüyecek artıktık. Yani 8'de 4 grup olması bekleniyor. İşte burada gelecek Yunan takımlarının yatırımı, İspanya'dan Tenerife'nin gelmesi, yine lig içinde yatırım arttırması muhtemel takımlarla birlikte. Apoel Yerusalem de ligde kalabilir mesela. Çok kolay olmayacak.
1: Valla ben Tenerife'nin çok fark yaratacağını zannetmiyorum önümüzdeki sezon. Başta işte Vidoreta, baş antrenör olmak üzere pek çok isimle de yolların ayrılmasını bekliyorum. Zaten yaşlı bir takım var orada. Yeniden bir yapılanmaya gidip daha düşük bütçeli bir takım olabilir diye düşünmekteyim Tenerife cephesinde. Onlar da bana bu sezon gerçekten çok büyük hayal kırıklığı yaşattı. Bunun yanı sıra Pavon'da favori olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki sezon Euro Cup arenasında boy gösterirse.
0: Yani Aris Pauk enteresan. Yani bu sezon hakikaten çok üzüldük ya. Çok olabilecek bir şey kaçtı.
1: Evet evet. Yani çok, şartlar çok elverişliydi. Ve hani 4 yarı finalist 3 ülkemizden. Yani diyorsunuz ki bir şekilde kazanırız. Hatta Türk Telekom Bursa'yı elemeye çok da yakındı. Deplasmanda maç çalmıştı. Oralardan dönüp olmaması için bu noktaya gelmesi gerçekten acayip ki o Bursa'yı Euroleague'de oynamak istemiyor.
0: Ya bu arada Aris Adam Mokoka'yı da aldı. Burada biliyorsun Adam Mokoka Eurocup finalinin MVP'si seçilmişti Beşiktaş karşısında. O da Aris'te oynayacak gelecek sezon.
1: Ya ben Spanyol için çok başarılı olabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Evet, Monaco'da geldiği zaman fena bir etki göstermedi ama Aris'te çok başarılı olabileceğini düşünmüyorum.
0: Ya bakalım, ya şey, isimlere bakacak olursak İşte Nenad Dimitrievic konuşuluyor, Ken Birch konuşuluyor, Flynn konuşuluyor. Az önce bahsettiğimiz oyuncu, yani onlar da ciddi bir bütçeyle geliyorlar herhalde.
1: Ya burada benim anlamlandıramadığım şey, Monaco'da Euroleague'de bir şekilde kalabilecek seviyeye getirdi Spanulis kendini baş antrenör olarak. Ama şimdi Aris'e gidiyor işte. Orada maddi kriz varken ilk gemiyi terk eden isim oldu, hatırlarsın. Şimdi burada para bolluğu varken buraya gitmeyi seçiyor. Ben Spanulis'i böyle bilmezdim açıkçası.
0: Burada da bu arada 3 yıl 3 milyon dolar, 3 milyon euroluk bir kontratı var, 10 numara. Yani yine baltayı taşa vurmamış, onu söylemek lazım.
1: Tabii tabii. Ve evinde olacak yani, sonuçta ülkesinde olacak.
0: Ya bakalım, seneye işler karışacak gibi gözüküyor. Euroleague'de wildcard konusunda ne diyorsun? Brook Press kullanmadı. Orada Paris'in kullanmak istediğini biliyoruz. Monaco'nun durumu bir tık belirsiz. Ama onlar da herhalde bir bütçe yaratıp 40 milyon euro civarı. Geçen Fransa Basketbol Federasyonu Başkanı bunu açıkladı. Onlar da kalacakmış gibi gözüküyor.
1: Evet, sanırım takımın sahibi takımı satmak istemiyormuş, diretiyormuş bu noktada ama Fransa basketbol yönetimi de bir şekilde satacak diye keskin bir açıklama yaptı. Yani garip gerçekten. Zaten Monaco buralarda yavaş yavaş kendini göstermeye başlayan bir takımdı fakat o aidiyeti ben bir türlü hissedemiyordum final oynayan bir takım olmasına rağmen. Yani bütçeleri arttırıp oraları tutursalar bile ben geleceklerin çok uzun vadeli olmadığını düşünüyorum Euroleague seviyesinde. Paris de keyif veriyordu. Rekabetçi bir kimlik oluşturabileceklerini pek düşünmüyorum. Fakat yine o keyif veren sokak basketbolu vari havasını sürdürecekleri düşüncesindeyim.
0: Bu arada Fransa Basketbol Federasyonu İngiltere Premier Lig'in Roman Abramovich uyguladığı tarifeyi Monaco Başkanı da uygulamaya çalışıyor şu an.
1: Yani ama gerçekten takım çok dağılmış durumdaydı. Oyuncular

0: çok geç kendi ceplerinden masraflar karşıladılar. Paralarını alamadılar. Zaten Euroleague biter bitmez rotasyon iyice daraldı. Pek çok isim ayrıldı. İşte Dubai'ye gidenler olacak gibi görünüyor. Dağılım takım ya. Yeniden sil baştan kurmak çok zor olacak bence.
1: Orada mesela ayrılacak oyunculardan temsilcilerimizde görmek istediğim biri var mı? Mesela Daniel Tice sağlıklı olduğu bir denklemde çok fark yaratmaz mı?
0: Artık ben yaşlandığını düşünüyorum. Evet, fark yaratabilir sağlıklı olursa ve iyi performans sergileyebilirse ama 10 dakika, 15 dakika. Ana rotasyon noktasında çok düşünmüyorum ben Daniel Tice'i.
1: Başka bir isim var mesela Kevarius Hayes gibi, o da çok konuşuluyordu.
0: Olabilir, tabii ki olabilir. Ya Eli Okobo'nun mesela bu sezon ortaya koyduğu karakter bence çok önemli. Takım dağılmışken o liderliği üstlenebilmesi bence çok önemli. Beklemezdim o yüzden de bunu.
1: Bakalım Monaco'da, düzeltiyorum, Dubai'de neler yapacak Eli Okobo. Kısa bir aramız varmış. İstersen ona gidelim, sonrasında devam edelim.
2: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
3: Reklam.
4: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
3: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
8: Sağlam bankacılık.
9: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
10: Sen ne istersen ol.
11: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
12: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
13: Reklam.
14: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.

0: Evet, 6. adamda kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden sizlerleyiz. Mikrofonun da kulaklığında sesini açmışım. Kendi sesimden rahatsız oldum şu an. Evet, sevgili Onur Kıran'la birlikteyiz. Hazırsan kaldığımız yerden devam edelim.
1: Tabii ki.
0: Günaydın 6. adam Burak Alaca, Onur Kıran, hoş geldiniz. Erenköy'deki yolculuğumuz Bayramoğlu'ndan Erenköy'deki yolculuğumuz Bayramoğlu'na Suadiye'den selamı var. Selamlar. Anadolu Efes demek ki her iki maçı önde götürüp 2-0 geriye düşmese şimdi başka bir şeyler konuşuyorduk. Bahçeşehir turu ortak oldu. Onur Kıran'a yarı finaller oldu. Kıran'a yarı finaller oynanıyor diye düşünüyorum. Sevgiler, saygılar demiş Yunus abi. Mesajı okumakta biraz güçlük çektim.
1: Evet, selam olsun buradan. Güzel, keyifli yarı finaller oynanıyor bence de.
0: Evet, 6 Haziran Dünya Diyetisyenler Günü'ymüş. Yunus abi bunu da paylaşmış. Yani saygı duyuyorum. Yakın zamanda da yolum düşebilir kendi içlerinden birine.
1: Ve bacanaklar günü vardı değil mi?
0: Bacanaklar günü. O bambaşka bir şey. Yani hani diyetisyen gibi okuyup da üzerine çalışarak bacanak olamazsın. Bacanak olmak bir ayrıcalık herhalde. Bilmiyorum ama kutlamaya değer bulmuşlar.
1: Evet. Diyetisyenlerin de gününü kutlayalım burada.
0: Evet, dediğim gibi kendileriyle yakında yüz yüze gelebiliriz. Öyle bir şu an pozisyondayız bedenen. O yüzden diyetisyenler gününü kutlarım. Buradan bizi dinleyen diyetisyenler varsa da kliniği danışan arayan varsa bana Instagram'dan ulaşabilir. Anlaşabileceğimizi düşünüyorum sizlerle. Bir takım güzellikler karşılığında bakalım.
1: Bence de gidişat o yönde.
0: Allah sonumuzu hayretsin diyelim. Başka ne desem bilemedim. Yani boğaz tutmayla da olmuyor. Ben günde bir oynuyorum ama demek ki bir yerlerde bir yanlışlıklar var.
1: Ya ben biraz tutamıyorum kendimi ya. Dürüst olayım.
0: Yazın Allah'tan sıcakta insanı çok iştahı olmuyor ya. O yüzden herhalde biraz yazın önünü keseriz de ben normalde de aşırı iştahlı bir insan değilim. Bilmiyorum nasıl olacak bu işler.
1: Ya, sağlıklı yaşam için hareket şart tabii ki bu arada.
0: Yani %100. Maalesef o noktada biraz hareketsiz kalıyoruz. Ergin Ataman bana saygı duyun diye bağıracağına saygıyı beklemek zorunda ama bu olmayacak. Çünkü her rakiple arası kötü ve çok tahrik ediyor demiş bir dinleyicimiz.
1: Yani burada rekabet içerisinde tavırlar, durumlar farklılaşabilir fakat aldığı başarılarla ben saygıyı hak ettiğini düşünüyorum. Severiz ya da sevmeyiz. Bu ayrı bir nokta. Ben başarıyı kesinlikle hak ettiğini düşünüyorum. Bu arada kendisini de çok seviyorum.
0: Bir de İngilizce mesaj paylaşmış. Ben kralım demek zorunda olan kişi gerçek kral değildir diye.
1: Bir şey diyemiyorum bu yoruma.
0: Ya bu bir yerden alıntı zannediyorum. Güzel bir alıntıymış ama. Hani Ergin Ataman'dan bağımsız güzel bir alıntıymış. Baba Hazır Köyü'nden sevgiler Burak kardeşim. Onur Bey'in söylediği aynı hakemle oynama konusunu ben futbolda Şampiyonlar Ligi'nde revanşlı maçlarda ve Türkiye Süper Ligi'nde iki maçı da fikstürde yönetmesi gerektiği konusunda düşünmüştüm. Aslında olmaz mı demiş. Vallahi her şey mümkün. Çok hani bu olmayacak bir şey değil ama bilmiyorum böyle bir düşünce var mı?
1: Tabii ki büyük dezavantajlar da geçti beraberinde ama avantajlarını ben daha ağır basacağını düşünüyorum böyle bir yönetim olursa.
0: Ne basket? Sonuçta... Çok evet. Pardon, devam et lütfen, özür dilerim.
1: Yok, sonuçta yani burada aynı 22 kişiyle ya da aynı 10 kişiyle sahada genelde bulunan durumlarda hakemler de onlara biraz daha alışıp biraz daha yolu üstlendirmiş olacaktır. Ya oyuncuları en azından ezberlemiş olma noktasına gelecektir neredeyse serilerde ve başlı maçlarda. Bu yüzden ben daha avantajlı oluruz diye düşünüyorum durumu.
0: Yani basketbol tarafında belki hoşgörüyle bir takım hakem hataları karşılanabilir ama işte mesela bir derbi maçında kötü yöneten hakemin ikinci yarıda da aynı derbi maçını yönetmesi çok pozitif karşılanmaz ki bunu bu sezon gördük yani. Bu kural olmamasına rağmen dediğim gibi bu sezon 6 derbi maçını aynı hakem yönetti. İnanılmazdı, ne kadar tepki çektiğini gördük. Çok kimse kulak asmadı federasyon ya da MHK'den ama basketbolda belki daha hoşgörülü karşılanabilir.
1: Tabii ya, anlayışımız da gerçekten artık birbirimize karşı tahammülümüz de çok kalmamış durumda maalesef.
0: Ne yazık ki bana göre maç sayısı fazla. 3 maç olmalı. Maçlar arası yakın fikrine katılmıyorum. Tatil modunda olur insanlar, okullar kapanıyor demiş. Yani bilmiyorum burada nasıl bir revizyona gidilebilir.
1: Yani çok da uzun aralar değil de en azından bir 3-5 gün. Bir nefes, bir dinlenme süresi, bir diğer eşleşmeye hazırlanma süresi. İzlenirlik açısından da, seyirciyi dinlendirme açısından da bence iyi olacaktır.
0: Evet, bu akşam bir maçımız var. Bahçeşehir Koleji Beşiktaş, onunla ilgili fikirlerini de alayım. Son 2 dakikamız kalmış, onu da bugünün özelinde konuşmuş olalım.
1: Ben seride bir Beşiktaş'tan reaksiyon bekliyorum. Fakat bunun bu maçta olmayacağını düşünüyorum. Bahçeşehir Koleji'nin yarım adımını çıkartmak istiyorum. Seriyi 2-1'e getirebilirler ama sonrasında Beşiktaş'ın 2-2 yapıp seriyi bir kez daha evine taşımasını bekliyorum.
0: Valla ben de Bahçeşehir Koleji'ni bir adım önde görüyorum. Zizic'in sakatlığı, Jono Matthews'un, Devon Dotson'ın kısaların formsuzluğu. Burada Brinton Lemar Beşiktaş'ı ayakta tutuyormuş gibi gözüküyor. Kamagate de sakat, orada bütün yük Sertaç'a bazen de devşirildiğinde Connor Morgan'a binecek. Yani moral olarak da form olarak da çok iyi durmuyor Beşiktaş. Ben de Bahçeşehir Koleji'ni bir adım öne çıkartırım bu akşam özelinde. Çok teşekkür ederim, ağzına sağlık. Vallahi yine cumartesi günleri sayende ekstra keyifli geçti benim adıma da.
1: Ben teşekkür ederim. O keyif bana ait.
0: Evet, sevgili Onur Kıran'ı Onur Kıran YouTube kanalından, Onur Kıran Instagram ve Onur Kıran X hesaplarından takip edebilirsiniz. Çok güzel içerikler üretiyor basketbola dair. Vedat abi de espri yapıyor, ev adresini de verseydin diyor. Biraz KVKK'dan patlayabiliriz yani, o yüzden hiç ona girmeyeyim ama en azından ulaşabileceğiniz dijital adresleri vermiş olayım. Hadi kendiminkini de vereyim. Burak Alaca X, Burak Alaca Instagram platformlarından takip edersiniz. Yeni bir YouTube kanalım var futbol üzerine. 3-4 video var, onu da Burak Alaca YouTube kanalına abone olarak destek olabilirsiniz. Herkese mutlu cumartesiler. Çok teşekkür ederim katılımınız için. Şimdilik hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Burak Alaca'yla 6. adam sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
0: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Eylül Akarçeşme yakın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den Smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
5: Radyo Spor. Reklam.
6: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
7: Radyo Spor.
6: Saran Holding kuruluşudur.
8: Radyo.

0: Radyo Spor'da Son Düz'ün sunduğu Foto Finiş'teyiz. Günün yarışlarını konuşmak için karşınızdayız ve ben Ufuk Çakır. Bugün hem Ankara hem İzmir hem de Devirli Diyarbakır yarışları var. Hepsini sizlere sunmaya çalışacağız. Tabii vakit el verdiği sürece sunmaya çalışacağız. Çünkü Fenerbahçe Spor Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı da var. Ve oradaki konuşmalarda bağlanma mecburiyetimiz olabilir diyelim. Hemen Metin Abacı ile İzmir'le başlayalım. Abi hoş geldin.
1: İyi yayınlar olsun.
0: Sağ olasın abi. Nasıl keyifler abi, İzmir'de durumlar nasıl? Havalar nasıl?
1: Hava çok güzel. Tam bir bahar havası. Ne sıcak ne soğuk. Yaz daha geldi ama o kavurucu sıcaklar henüz yok. Daha iyi böyle olunca.
0: Evet abi, en güzeli. O kavurdu mu
1: çok mutlu oluyor. Hipodroma gidip yarış seyretmek için her şey, şartlar çok uygun.
0: Bir de çimimiz olsaydı çok daha güzel olacaktı.
1: Ah, ne diyorsun ya, gerçekten öyle.
0: Bir de çim yarışımız olsaydı.
1: Ama başlayacağız gece yarısına kadar, bugün yarış var. Evet, galiba evet. Belmont'ta gece yarısından sonra da var.
0: Var var abi, bizde yarış bitmez. Yani,
1: bitmez. Bazıları zaten çoğunluğu da 2-6'lı. Evet. 9 programı var galiba, yani 15 tane falan altılı oynanabilecek gibi yani, bir şey oldu.
0: Avustralya ile başladık, sonra Ankara, sonra İngiltere, Epsom evet. Var. İzmir, Laurel Park, Saratoga, Diyarbakır, Santanta. Yani dolu dolu bir yarış günü, çok yarış
1: var. Bir de görünmeyen altılı var. Yani sabit altılı yapabiliyorsun. Karma. Sabit karma hayır. Her şey ayrıca var. Sabitten kendin bir altılı kurabiliyorsun. Yani farklı farklı şehirlerden. 5 farklı şehirden bir altılı kurabilirsin mesela.
0: Kombine bahis de yapabilirler. Tabii,
1: tabii. Kombine bahis. 6 tane buldun mu parayı kaldırırsın.
0: Bugün abi AGF'yi değiştireceğimiz at var mı?
1: Bugün AGF'yi değiştireceğimiz at var.
0: Evet abi. Başlayalım abi o zaman, çünkü
1: ya, genelde zaman... yayınlarda bunu yapıyoruz değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet aynen. Aşağıdan alıyoruz, yukarı doğru çıkarıyoruz ama bugün çok ilginç bir yayında bağlantılar da olabilir onun için. 9 koşulu, 9 safkanlı evet. Bir yarışla, şartlı 5 yarışla İzmir'e 1900 kumda başlayacağız. Nasıl alalım, neler yazalım, kimleri ön plana çıkaralım?
1: Ben önce 5 numara varlık efesi diyorum. Hatta alternatif banko olarak önereceğim bu safkanı. Çünkü bu safkanın geçildiği yarışta bayağı bir tabiple mücadele etmişti. Çok süratli geçen yarışta. Ama 3 kilo avantajı vardı tabibin. Bugün kilo kiloya koşuyorlar. Bunu Muhammed Mirbilgin ki çok formda, dün harika yarışlar yaptı. Bu 3 kiloluk avantajı kullanarak tabipten bu kez rövanşı alır diye düşünüyorum. Alternatif banko küçük oyunlar için 2 tane rakip var. Tabii ki 1 numaralı Tabip ve Umut Tay. Umut Tay için baktığımızda yarışın gidişatı tam neyine göre, hiç rahatsız edecek safkan yok. Düşük tempoda yarışı götürmüşse düzlükte yakalayamazlar bu safkanı. 2 boy farkla nefesli girerse bitirir diye düşünüyorum. Bence tek yazmayın, onu da yazsın. 5-1-2 diyorum ben bu ayar.
0: 5-1-2 ile geçtik varlık kekmesi başta.
1: Yani çok geniş oyunlar için 6 ve 8'de değerlendirilebilir. Ama ben de 5-1-2 daha ağırlıkta, hatta 5 bir adım önde. 6 ve 8 dediğim gibi sürpriz de son düzlük şablonunda da var.
0: Evet, 5-1-2 varlık kefesi. Tabip Umut'tay öncelikli 3 isim dedik ve geldik ikinci koşuya. 17-15 kısa vade 6 bir koşu, dişlere ait bir koşu 2000 metrede. 3 safkan ön plana çıkmış. Queensev, Tizabella, yeğenim Nehir. Sen nasıl bir sıralama yaptın?
1: Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Tizabella biraz daha önde olmakla beraber Queensev ve 5 numaralı yeğenim Nehir. Bende de rakip. Çok çok sürpriz aramak isteyenlere de arka planda 4 numaralı Last Force önerdim. Ama ağırlık 2-1-5. Yine 2 numara Tizabella ön planda.
0: Evet, Tizabella da son 2 yarışını kazandı İzmir'de. Bir 1600'de bir tane, ikisi de 1600'de, biri handikap 15, biri şartlı 5, iki tane yarış kazandı. Murat Geçici ile de iyi anlaşıyor. Queensev rakibi birazcık kilosu ağır, bakalım o da nasıl etkileyecek safkanı. Şartlı 1'e geldik, ilk defa koşacak 12 safkan var. Kral Karaca ve Mir Karaca ekürüler. Karaca ekürüsü eski bilinen ekürü, artık pistlerde yine kendini göstermeye başlıyorum bu yarışta. Bakalım neler olacak. Bu 12 safkan içinde kimleri ön plana çıkardın abi?
1: Evet, ben de göze batan iki isim var. 7 numaralı Kuruşan hazırlıkları çok çok iyi. Bir diğer isim de 2 numaralı Albayrak Han. Anneden Şeker Halhal'ın kardeşi. Yine hazırlıkları çok çok iyi. 7-2 mutlaka kuponlarda olmalı. Ama 8 numaralı Yangın Yeri, yine işini beğendiğim. 3 numaralı Aydınç ve 4 numaralı Baş Fırtına da geliş oyunlara eklenecek isimler.
0: Yani bizim sıramız 7-2-8-3-4 mi abi?
1: Evet.
0: 7-2-8-3-4 şeklinde geçtiğimiz bir yarış oldu. 5 safkanı değerlendirdik. Geldik 4. koşuya, Beşlik Ayağı'nın başlangıç ayağına. Burada da 1400 kumda Hilal zamanıyla Asıl Oğul. 2 ve 7 numaralı safkanlar ekül koşacaklar. Yamak bir yarış, handikap 15. Söz sende abi, burada kimler tutuyorsun?
1: Evet, yamak yarışı olunca ister istemez biraz apantilerin de form durumlarında dikkate alarak ben burada şöyle bir sıralama çıkardım. 5 numaralı Mert Cantay ilk sıradan önereceğim. Hemen arkasında 13 numaralı King Gökçe, daha sonra 3 numaralı Siroçay'ı, 8 numaralı Ersel Efe, ekürlerden 7 numaralı Asıl Oğul. Bir de Kaya Dünyası duyduğum at, ben bunu ekledim. Ben de çalışmalarına biraz bakmışım ama apantisinden dolayı şablonda yer vermemiştim. Durumu iyi diye sabah bilgi gelince onu da ekleyebiliriz diye düşünüyorum. Ama ağırlıklı baktığımızda Mert Çantay, King Gökçe ve Ersel Efe, Şuraçay'ı özellikle biraz daha şanslı gördüğüm isimler.
0: 5, 12, 3, 8 bizim öncelikli şanslı gördüğümüz isimler. 7 numaralı ekürülerden Asıl Oğul ve Kaya Dünyası dedi mi abi, son dakika duyum.
1: Evet, Mert aynen.
0: Kaya Dünyası da daha sonra geniş kuponlara ilave etmek isteyen olursa değerlendirebilecek isim olacak. 1400 metre mesafede koşulacak günün 5. yarışı. Şartlı 5 bir yarış. 3 ve yukarı İngilizler start alacak. 6 safkanımız var. Burada da birbirine eşit güçte isimler varmış gibi görünüyor. Çünkü son yarışları hepsinin, ilk 4 ismin son yarışları çok başarılı. Sen bir ayrım yapabildin mi abi burada?
1: Valla ben banko tercihimi burada kullandım. Birçok kaçak at var. Hüksü Kız öne çıkacak. Yurtbaşı, Makul, seri isimler. Yarış çok süratli gidecek. Sonlarda gelecek iki isim var bana göre. Biraz MyStar, Perfect Sunset ağırlıklı. Febris de geliyor ama daha tam o eski kıvamına gelmedi gibi. Ben özellikle 2 ve 3 arasında gittim geldim. Ama 2 numaralı MyStar son yarışları harika. Kazandığı yarış, son 6 yarışın 4'ünü kazandı. Son kazandığı koşuyu da çok çok beğendim. Gelişi git, her şeyde çok iyiydi. Akışlı bir şekilde. Ben bugün MyStar'ın kazanmasını bekliyorum ve banko olarak öneriyorum. Ama rakip yazmak isteyenler, bir bankom daha var. Bizim kendi şablonumda sondüzlük.com'daki banko, rakipsiz bankomun yanına 3 ve 4 ekleyebilirler.
0: Ama buradaki MyStar, Yiğitcan Gökçe ile bugün ilk defa start alacak. Apprentice ile kilo da düştü, avantaj da yakaladı ki Safkan son Ankara yarışını birinci bitirmişti, Ayhan Kurşun'la kazanmıştı. Bugün İzmir'de Winner Valzer'in temsilcisi yine Metin Avacı'nın bankosu oldu. 1400 metrede MyStar banko yazdık. 6. koşuya geldik. İlk altılıyı bitireceğimiz yarışa geldik. Kısa vade 7 yarış. 3 yaş İngilizler 2000 metre kumda start alacaklar. 6 safkanın katılacağı bir yarış var karşımızda. Söz abi sende.
1: Burada da yine bir bankom var. O da çok çok formda koştu. Tüm yarışlarda tabela yaparken yani 8 yarışın 6'sında kazanma başarısı göstermiş bir Frosket'ten bahsedeceğim. Çok formda bu safkan. Bu rakipleri yine geçer diyorum. Seriye devam eder diyorum. Banko olarak öneriyorum. Yine koştuğu tüm yarışlarda ikilden düşmeyen altın malı Moğol bana göre en ciddi rakibi olacaktır. Frosket'i banko tercihi olarak değerlendirebiliriz.
0: Evet, Frosket ki bir Kinova temsilcisi. Kinova'nın yavrusu. Kinova'da İzmir'de çok başarılı yarışlar yapmış bir safkandı. Kumda özellikle, yani İzmir'e adını altın harflerle yazdırmış bir isimdi. Aynı Frosket'te babası gibi son 6 yarışının 5'ini kazandı. Toplamda 8 yarışta 6 tane kazandı. Aynı onun yolundan gidiyor. Moğol da tek ciddi rakibi dedi Metin Abacı. İlk altılıyı 3 tek veya 3 altı şeklinde geçti. Geldik yine bir şartlı bir koşuya, günün 7. koşusuna. Burada da 1200 metrede 13 safkan var. Caballo 2 numarayla 5 numaralı Perga Ekürü. Söz sende abi.
1: Evet, şu andaki AGF oranlarına baktığımızda Başar Soylu, Perga, Terzican, Tuğrulhan gibi isimler ön planda. Ben burada bir numara Başar Soylu'nun yanında hemen arkasında 6 numara Prince of Delmar demiştim. İkinci sıradan verdim ki AGF'de şu an 5. sırada. Dikkatimi çekti. İkinci sıradan vermiştim. Evet, günün değiştireceğimiz yüzde AGF'sini değiştireceğimiz isim bu isim olacak. Altında Prince of Delmar olacak. Bugün kazanır olarak bilgisi geldi. Birkaç yerden çok sağlam. Hatta tek yazabilirsin. O derece iddialı bilgiler. ilerleyen saatlerde AGF'sinin daha yükseleceğini, oranın yükseleceğini düşünüyorum. Alternatif bankomuz olacak 6 numaralı Prinsip Delmar. Rakipler 1 numaralı Başar Soylu, 8 numaralı Terzican, 10 numaralı Turunhan. Daha geniş oyunlar yine 5 numaralı Perga, 11 numaralı Ben Attay, 12 numaralı Layla. Puanlar olmasa da çalışmaları fena değil. Sürpriz, şartlı birlerde sürpriz oluyor. Ben çok at yazacağım diyenler bu isimleri dikkate alabilirler. Tek yazmak isteyen için Prince of Delmar diyorum. 3 hatta 6-1-8 diyorum. Daha sonra 15-11-12.
0: Evet, 6 numaralı Prince of Delmar'la başladık. Sadık'ın gücü temsilcisi. İlk yarışında bugün çok etkili koşmasını beklediğimiz bir isim ki şu anda çok cazip durumda. Hüseyin Şimşek de bütün işlerini yapmış, hazırlamış, biniyor ve şu anda %6'larda, %6'ya varan bir oranı var. Bakalım nasıl olacak yarış bir başlarken.
1: Ama 30'un üstüne çıkarırız diyorum. Her zaman yaptığımızda.
0: Çok iddialısın abi. 6'dan evet. 30'a 5 kat yapacaksın.
1: İnşallah göreceğiz yani ilerleyen saatlerde.
0: Evet.
1: Çünkü Radyo Spor'un bu yayını gerçekten Türkiye'de çok dinleniyor, takip ediliyor. Özellikle yarı severler tarafından. Önceki yayınlarda da bunu görüyoruz.
0: Evet.
1: Hani derler ya, bol keseden atıyor, biz öyle atmıyoruz. Çok az puanlı verdiğimiz atlar gerçekten duyumlar iyi oluyor ve iyi koşuyor. En kötü ikinci oluyor, birinci evet. olmasa bile veya birinci oluyor. Ama oranlar 7'ye 70 iken biliyorsun.
0: Geçen hafta yaptık abi.
1: Geçen hafta gene aynı oldu. Sürekli bu, her hafta bu benzer şeyler oluyor. Burada da gene 6'dan 30'a çıkaracağız inşallah.
0: Tamam.
1: Belki daha fazla olacak diye düşünüyorum.
0: Ben de takipte oluyorum abi. Prince of tamam. Delmar'ı başa yazdık. Rakip 1 numaralı Başar Soylu ve 8 numaralı Terzican dedik. Ama geniş kuponlar yazarsanız 10 numaralı Turuan, 5 numaralı Perga, 11 numaralı Benettay ve 12 numaralı Layla ile bu koşuyu, 7. koşuyu İzmir'de bu şekilde geçtik. Şartlı bir koşu, zor bir koşu. Ama biz mümkün olduğunca kolaylaştırmaya çalıştık işinizi. Ve geldik dişilere ait Handicap 15 yarışa 1200 kumda. Günün kapanışı İzmir'de 14 safkanlı olacak. Metin Abacı kapanışta kimleri tutuyor?
1: Evet, günün en zor yarışı olarak görüyorum. Biraz fazla safkana yer vereceğiz burada. Benim sıralamam 7 numaralı Ramona ile başladım. Daha sonra 6 numaralı Gülazer dedim ki 2 boy safta kaldığı yarışta 1200'de 1.14 koştu Apranti ile. Bu kez Muhammed Nebilgin var. AGF de çok gerilerde çıkmış ama bugün çok iyi koşacak. 14 numaralı Gray Empress. Yine Yiğitcan Gökçe ile bomboş kulesiyle çok şanslı gördüğüm bir isim. 4 numaralı Super Trump. Bugün çok iyi bir duyum aldım bu safkanla ilgili de. Mutlaka ve mutlaka kuponlar da olsun. Yani 1-2 atla bile geçiliyorsa bu safkana yer verilsin mutlaka. Son olarak da 13 numaralı Yağmur Fırtınası diyorum. Bu safkan da yine çok gerilerde çıkmış. Ama son 3 yarışına baktığımızda yine 1200'de 1.15 net üçüncülüğü var ki biz grupta handikap 16 yarışta koştu o yarışta. Buradaki birçok rakibini geçmişti. Ramona, Graham Press gibi safkanlar o yarışta vardı. Onları geçmişti. Gözden kaçmış diye düşünüyorum. Mutlaka bu safkanda geniş oyunlarda olmalı.
0: Sıralamamız o zaman abi 7-6, 14-4 ve 13 şeklinde.
1: Evet.
0: Evet. Numara olarak tekrarlamış olduk. 7-6, 4, 14-4 ve 13 dedik. İzmir'i 8 koşuyu bu şekilde bitirdik. Metin abi teşekkür ediyorum. Bol şanslar diliyorum bugün sana.
1: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi yayınlar olsun.
0: Sağ olasın. Evet, Metin Abacı'yla İzmir'i konuştuk. İzmir'i bitirdik. Şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra devam edelim.
2: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: at yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel. Kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak ol. Sporda eğlendiğin ilk adresi Bilyoner.
1: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir. Şampiyonla son düzlükte.
2: Radyo Spor.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Radyo Spor.
4: Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyospor, Saran Holding kuruluşudur.
6: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam ediyor.

0: Radyo Spor'da Son Düzün sundu. Foto Finish'teyiz, günün yarışlarını İzmir'le konuşmaya başladık. Metin Abacı'yı aldık, İzmir'i konuştuk ve şimdi Ankara konuşacağız ama 100. Gazi Koşusu öncesi çok önemli virajlar var. Çok önemli yarışlar var bugün. 3 yaşlı dişi erkek safkanlara ait önemli yarışlardan biri. Grup 2 Mehmet Akif Ersoy Koşusu 75. yılı Ankara Hipodromu'nda gerçekleşecek bugün ve yarın da 7 Haziran Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda da Grup 1 Kısrak Koşusu'yla Grup 2 Sait Akson Koşusu deklareleri dün tamamlandı. Kısrak Koşusu ve Sait Akson Koşusu'nun bu önemli mücadeleler Gazi Koşusu yolunda safkanların vereceği çok ciddi bir sınavları olacak. Bugün Mehmet Akif Ersoy koşusu var dedik. Grup 2 saat 16'da koşulacak ve adına düzenlenecek 2200 metre mesafede önemli bir yarış. Çim pistte yapılacak ki 2026 yılı Mehmet Akif Ersoy koşusunda 13 safkan var. 13 safkan içinde de Gazi koşusunun favorisinden gözüken Upamecano. Daha önce hiç geçirmeyen Upamecano da start alacak. Bunları kimle konuşacağız? Başta Ankara'yı, sonra Diyarbakır'ı Serkan Çömez'le konuşacağız. Serkan attığımızda, Serkan hoş geldin.
1: Hoş bulduk Ufuk abi. İyi hafta sonları diliyorum. Bugün güzel iki Ankara ve Diyarbakır programları birlikteyiz. Uzun bir yayın olacak. Güzel bir yayın olacağını düşünüyorum. Yarışlarımız var.
0: Yayın uzun da olabilir. Araya biliyorsun Fenerbahçe Spor Kulübü'nün olan seçimli genel kurul toplantısı var. Oraya da bağlanmamız gerekirse araya bağlanacağız. Onun için mümkün olduğunca idareli şekilde her yarışı konuşabilecek şekilde ayarlamaya çalışacağız yayını. Bilgin olsun, arada girersek kesersek aklında
1: kalsın. Tamamdır abi.
0: Evet, 10 safkanın katılacağı bir birinci koşu Ankara'da saat 13.30'da handikap 15 yarışta 1900 çimde koşulacak bir yarış ve ne diyorsun bu koşuda? Bu Afterburner çok favori çıkmış çimde koşulacak bu yarışta. Son iki yarışı zaten çimde başarılı yarışları var, kumda da iyi koşuyor. Victoria Pisa yavrusu, ne diyorsun, kimlerle başlayalım birinci koşuya? 51 kilometre yani çelik.
1: Ben de 3 isim yazacağım. İlk isim 5 numara Afterburner olacak. Afterburner işte aradan döndükten sonraki yarışları ve özellikle takı değişikliği çok olumlu sonuç vermişti. Dil bağladıktan sonra katılmış olduğu 5 yarışında 1-2-2-3-3 yaptı. Yani gerçekten takının da fayda sağladığını gördük. Ben bunu ilk sıraya yazdım. Bugün eğer yarışın yükünü çekecek olması ya da onun haricinde Palurmen'in ön tarafta gidip bunun ikiye yatacak olması her türlü avantaj sağlayacaktır. Ben ilk planda Afterburner'ı söyleyeceğim. Rakip olarak 4 numaralı Age of Discovery ile devam edeceğim. Özellikle Age of Discovery'nin baktığımız zaman 104 gün aradan sonraki uzun mesafeli yarışı etkiliydi. Bence çim pisti daha etkili koşacağını düşünüyorum. İlk ciddi rakibi olacaktır. Henüz galibiyeti bulunmasa da özellikle idman pistindeki çok iyi durumu, bomboş sikleti, bugün alacağı kapalı gözlük takısıyla Babilin'in de çok etkili koşmasını bekliyorum. 5-4 çizgi 8-3 isimle ben buraya geçmek istiyorum.
0: 8 numara Babili son sırada verdiğin isim bayağı bir cazip. 5 numaralı Afterburner ve 4 numaralı Age of Discovery. Günün 2 tane önemli safkanı, 2 tane bu yarış için favori, 1. 2. açıkmışsınlar ama Babili %5'lerde. O da Antalya'dan sonra koşmadı. Ankara'da hazırlıklarını tamamladı. Bugün burada Serkan Çömez sürprizi yapabilir dedi. 5-4 çizgi 8 dedik. Geçtik ikinci koşuya. Yamak 2 koşusu dişlere ait bir koşu. 1400 metre kumda 8 safkanın katılacağı yarışta. Nasıl bir sıralama yaptın Serkan?
1: Özellikle yarışın gidişatının temponun yüksek olmasını bekliyorum abi. Bu yüksek tempo bence 8 numaranın Nordun Nurdetta'ya kesinlikle yarayacaktır. Özellikle süratli giden yarışta uzun düzlükte Nordun Nurdetta etkili bindirmeleriyle koşuyu sonlarda lehine çevirecektir. Benim alternatif bankom olacaktır. İki tane rakip yazacağım. Birisi kilosu biraz ağır olsa da bu grupta baş edebilecek güce sahip olduğunu düşündüğüm 1 numara Felix Perla. Ve her ne kadar son yarışları çim pistte olsa da ben kumdaki bir yarışı vardı. Ona istinaden 3 numara Smart Children'ın yazıp bu aya 8 alternatif banko 1-3 şeklinde geçmek istiyorum.
0: 8 malı. Nordun Nurdetta dedin, Good Curry temsilcisi. Son yarışlarında dördüncülükler elde ediyor ama bugün süratli gidecek yarışta sonlarda yapacağı etkili ataklarla kazanabilir. 1 numaralı Felix Perla ve 3 numaralı Smart Children'ın rakip olarak önerdin. Buradaki işin ilginç tarafı, buradaki aprantilerin hepsi bu atlara, bu safkanlara ilk defa biniyor. Yani biri daha önce binmiş, kazanmış olsa ben bir adım öne çıkaracaktım ama hepsi ilk defa binince yapacak bir şey yok. Nordun Nurdetta sonda Mert Uyar'ın yapacağı etkili ataklarla kazanabilir. Birinciliğe kendini atabilir dedik. 1-3'te rakip olarak önerdik. 8 başta sonra 1-3. Üçüncü koşu 7 plase, 7 ganyan başlangıç ayağı şartlı 4 koşu. 1900 çimde koşulacak bir yarış ve 1 numaralı Giralamo ile 3 numaralı Arno Rabel ekürü olarak koşacaklar. 7 safkan var. Master of Race ve Burnt Trust ön plana çıkmış iki isim. Nasıl bir sıralaman var?
1: Ya ben o iki ismin yani şöyle Burnt Trust tarafındayım. Öncelikle onu söyleyeyim. Burnt Trust aradan sonra gördüğü yarışlar sonrasında sert rakipleri yanındaki 3. ve 4.lükleri bence çok etkili. Bugün Işman Çizik eğer cezalı olmasaydı o binecekti. Ben bu ismin inanılmaz potansiyel, Rich of Victory gibi çok kaliteli bir isimle anneden kardeş bu isim. Ben beklentiler çok yüksek. Ben ilk sıraya onu yazdım. Tek rakip yazacağım. O da 6 numaralı, özür diliyorum, 4 numaralı Master of the Race diyeceğim. İlk kez Kocakaya ile bir araya geliyor ama özellikle mesafenin uzayacak olması bence çok lehine olacaktır. O da sonlarda mücadelenin içinde olacağını düşünüyorum. 5 ve 4 burada yeterli olmasını bekliyorum.
0: 5 numaralı Burnt Trust uzun mesafeyi en iyi yapacak isimlerden biri aslında ama bugüne kadar işte iyi bir başlangıç yapmasına rağmen sonra tabelalar içinde kaldı. Ara verdi, aradan sonra geldi. Yine tabelalar yaptı. Bugün bakalım ne yapacak. Master of Race'de yarıştaki tek rakibi, ciddi rakibi dedin. 5-4 dedin. Burayı da 2 safkanla geçtin. İkinci altının başlangıç koşusu şartlı bir koşu ve can kardeşler adına düzenlenen bir koşu. Çimde 1300 metrede koşulacak. 11 safkan var. Birbirine yakın isimler bir aradalar gibi görünüyor dıştan görünüş o şekilde. Sen biraz bir safkanı ön plana çıkarabildin mi?
1: Ben burada abi günün en zor yarışı burası bence. Çünkü beklenen ve yani bu yarışta koşacak isimlerin bir çoğunu ben ilerleyen zamanlarda grup yarışlarda, kısa vade yarışlarda mücadele ederken göreceğimizi düşünüyorum. İlk şansı büyük pehlivanla başlayacağım. İlk büyük pehlivanı vereceğim. Özellikle bunun bir sorunu var abi. Starta girmekte sıkıntısızlık gösteriyor. Eğer bugün starta girme konusunda herhangi bir problem yaşamazsa, özellikle Salahiyet ve Siyah Pençe gibi isimlerle ana baba bir kardeş olan büyük pehlivanın, ben şimdi Adana'dan da bu ismi biliyordum. Yani şeyden dolayı biliyorum, Faruk Hoca'dan dolayı biliyorum.
0: Faruk Hoca'dan, evet.
1: Özellikle beklentinin yüksek olduğu bir isim. Starta girerse dedi, bu isim çok büyük bir isim olmasını bekliyor. Bugün eğer o sorunu yaşamazsa 3 numaralı büyük pehlivan yarış aşamasına kazanarak başlar. Yine aynı şekilde iyi bir isim olduğu, potansiyelli bir isim olduğunu düşündüğüm, özellikle Şanlıurfa'dan gittikten sonra daha iyi duruma gelen Ferhan Alp'in anneden kardeşi, 2 numaralı Boz Ferhan'la devam edeyim. Daha sonra 5 numaralı düz koşu. Yeterli hazırlıklara sahip olduğunu düşündüğüm ve özellikle anne kardeşlerinden baktığımız zaman Arif Çok, Gürdal Bey, El Fırat gibi hepsi yarış aşamasına kazanarak başlayan bir isim. İdman pistindeki müthiş görüntüsüyle bugün sağa yansıtması durumunda o da kazanan taraf olacaktır. Yine 6 numaralı Günalp'le devam edeyim ki yani Strom Girl gibi müthiş bir ismin anneden kardeşi ve bu bir erkek isim. Şanlıurfa'dan getirildikten sonra onun da bir galobu daha olsaydı abi çok daha farklı şeyler söyleyecektim. İlgilileri de öyle düşünüyor. Bir galobu yetiştiremediler ama bu koşuyu da koşmak istediler. Bu önemli günde 6 numara Günalp'i de yazdım. 9 numaralı Nait abi, 4 numaralı Çör Kasırgası ve 11 numara Öylüsel, bu sabah duyduğum bir isim. Onu da yazmak istedim. 3, 2, 5, 6, 9, 4 ve 11. Ben ilk ayakta, ikinci altırgan yani başlangıç ayağında risk almadım abi. Bence
0: kalabalık tutulması gereken bir yarış olarak değerlendirdin.
1: Sen de ön plana çıkartmadın mı?
0: biz kayıttan beri büyük pehlivan koşsun diye bekliyoruz. Koşacak mı, koşmayacak mı? 1000 metre galibi, 8 metre galibi çok iyi. Ekibi de çok güveniyor. Biz büyük pehlivan çok ön plana çıkarmıştık bu Saber yavrusunu. Bakalım Vedat Abiş'le Dinçer Karabulut'un safkanı. Eğer iyi başlar, iyi starta girerken o sinirini minirini yapmaz, düzgün başlarsa bir kolay bir birincilik almasını bekliyoruz açıkçası büyük pehlivandan. Bakalım biz de merakla safkanı takip edeceğiz. Ama sen burayı kalabalık tuttun. Numara olarak sıralamanı bir daha alabilir miyim senden?
1: 3, 2, 5, 6, 9, 4 ve 15, 8.
0: Evet. Ya büyük pehlivan tek ya çok at gibi bir şey var, şekil var. Şartlı 3 koşuya geldik. 2100 metre kumda koşulacak bir yarış. Günün 5. koşusu ve burada da 11 safkan var. 11 safkan içinde Serkan Çömez kimleri ön plana çıkardı?
1: Özellikle ben burada 11 numara Şafak Bey ile başladım abi. Son yarışındaki genel görüntüsünü çok beğendim. Bugün Ercan Çankaya ile sert bir jokey ile start alacak ve Dilbağ ilavesi çıkartıldı. İdman pistindeki o yarış sonrasında yapmış olduğu hem uzun hem kısa işlerinde ben çok akışlı gördüm. Bugün ön tarafta gidecek isimlerin Ateşim, Sidar Bey bir yerlerden sonra Hızlı Mehmet bunlara dahil olup tempo çok yükseklere çıkması durumunda Şafak Bey sonlarda adını kazanırsa duracaktır. Sıraya yazdım. Rakip hanesinde 1 numara Sidar Bey. Yarışın çok yüksek tempoya çıkamayacağı yani Ateşim'in ön tarafta Sidar Bey'in de rolantı tempoda arkasında konumlanması durumunda ki Sidar Bey böyle yarışları çok iyi yapıyor. Doğudan da iyi bildiğim bir isim. Onun da özellikle jokeyi de ağır kilolara iyi biniyor. Çünkü ağır kilolu bir jokey olduğu için çok kurşun almıyor ve hep etkili yarışlar yapabiliyor Apran İsmail Yıldırım. Ben bu bağlamda ikinci sıraya da Sidar Bey'i yazdım. Üçüncü sırada önde tempo çok yükseklere çıkması durumunda Ertuğrul Can Kılıç'la 7 kez start atıp 3 kez kazanan Sarper son ikincilikleri sonrasında uygun rakipler yanında sonuca gitmeye çalışacaktır. Önünde istediği avansı alması halinde 6 numara Ateşim ve ön grubu yakın takip edecek 3 numara Irmak Su bayağı sigortası olur. 11-1-7-6-3 senin buradaki sıralamam abi.
0: 11-1-7-6-3 dedin. Bir önceki yarış için yine geri döndüm ona baktım sen konuşurken. Evet. Ercan ne vermiş diye. Ercan hani geceden gönderiyor yayın sonrası bana şeyi. O da 2 numaralı Boz Felhan'la 5 numaralı Düz Koşu vermiş. Hani bizim baş pehlivanı vermiş ama 5. sırada vermiş ama 2-5 çizgi çekmiş. 2 Boz Felhan, 5 Düz Koşu bunlar da plase isimler yine hatırlatmış olalım. 5. koşuda da 9 numaralı Enfes Tamer'den iyi bir yarış beklediğini.
1: Yani süratli yarış benim yerim yoktu. Şablon çok şişti. Ya. Ama bir tek onu çıkarttım. Ben sana yeri olan eklesin.
0: Tamam 9 numara Enfes Tamer yeri olan eklesin diyelim. Geldik.
1: Evet. Geldik.
0: Gazi koşusu öncesi en önemli sınavlardan biri de Grup 2 Mehmet Akif Ersoy koşusu 2200 çim. Tabii ki Upamecano bugüne kadar geçilmedi. 6 safkan var bu sefer. Talip Öztürk adına koşuyor. Talip Bey ortak oldu safkana Gazi koşusu öncesi. Ve 6 yarıştır birincilik alan bir safkandan bahsediyoruz. Ve 7'de 7 yapacak mı ne diyorsun?
1: Ben abi kabusla başlayayım.
0: Kabus.
1: Kabus evet abi gönül bağımın olduğu Ekir'i de çok yakından tanıyorum ki annesi Shorty. Anneden hep beraber gibi çok potansiyelli Gazi koşusu galibi bir ismin kardeşi.

0: baktığın zaman bir de özellikle bu ismi uzun, evet. Hem şimdi hep beraberin, annesi hep beraberin kardeşi. O tırnak yapısı nedeniyle çimpikte koşamamıştı Shorty. Evet. Kumda başarılı yarışları vardı. Şimdi çime geliyor. Baba Torok olunca yani inanılmaz sonucu imza atabilir. Bugün çok cazip konumda, ilk sıraya onu yazdım. İkinci sıradan yarışın gidişatının lehine olduğunu düşündüğüm, eğer bugün ön tarafta bence Halis abi ön tarafa çıkıp bugün alacak kapalı gözlük takısının da faydasıyla bir beyaz bayrak aynı yarışı yapabilir. Bence titli rakibinin böyle, ama Massimo Supremo haricinde böyle aman ön taraflarda böyle erken baskı yiyecek bir isim olmadığından dolayı Baynal Çakan'ın da şansının yüksek olduğunu düşünüyorum. Yine çok iyi durumda olduğunu bildiğim ve bu yarışta çok beklentilerin yüksek olduğu Investigator. Üçüncü sıradan yazdım. Tabii ki son sıradan da 6'da 6 yapıp bu yarışa gelen Upeme Kano diyeceğim. Ya şöyle düşünüyorum abi. Elif Hatun annesi süs biberi, orta mesafe 1600. Epuletlere bakıyorum, 1900 üstü yarış kazanamamış. Annesi de, anne tarafından da baktığım zaman hep sınırlı, 1900 üstünde yarış kazanan bir isim yok Upeme Kano'da. Yani ilgilileri de aslında şöyle söyleyeyim. Umut hep sağdaydı isim. Ortak olmadan önce Talip Öztürk, ortak olmadan önce. Onların da uzun yapmayacağı konusunda böyle şeyleri vardı. Ama tabii ki evet Talip Öztürk de, evet, girince işte 5-1-8-12. Ben burada 4 isim yazdım abi.
1: 5-1-8-12 yazdın, 4 isim yazdın.
0: Ben ne istiyorsun abi?
1: Ben Baynal Çakancıyım. Niye Baynal Çakancıyım? Geçen hafta ben Veli Efendi'ydim. Yani bunun son yarışını beraber kendim direkt seyrettim. Canlı izledim grup 1 yarışı. O gün tempoyu bir türlü istediği o erkek deneme koşusunda Upeme Kano kazandı belki yarışı 1600'de, ama bu Safkan tempoyu hiç istediği gibi veremedi Ahmet Çelik o zaman. Yani ben sonlara kadar yine direnmesi çok iyiydi benim gözümde. Tempo verememesine rağmen direnmesi çok iyiydi. Biraz bekletmeye çalışacaklardı. At sertlik yaptı, öne gelmeye çalıştı. Bugün emin ol bekleyecektir. Bir tane de takı değişikliği var tahminim, evet.
0: İşte son yarış kapalı gözlük çıkarttılar. Yani üst üste kazanırken, iyi giderken takı değişikliğini ben de anlamsız buldum. Ama tekrar kapalı gözlüğe döndüler.
1: Evet, bugün yine döndüler. O yarışta çok öne gitti, çok sertlik yapınca bu sefer yine kapalı gözlüğe döndüler. Ha, kaçırırlar mı, kaçırmazlar mı, öne gider mi, gitmez mi bilmiyorum ama o gün benim görüştüğümde yani öne gitmek isteyen birazcık daha sabırlı koşacaklarını, öne çok kaçmak istemediklerini söylüyorlardı. Bugün o yarışı ben beğendim, ona rağmen, o tersliklere rağmen. Bugün Baynal Çakan'dan ben gerçekten iyi bir koşu bekliyorum. Halis Karataş da binmiş. Belki de Gazi öncesi bir prova olacak. Ciddi bir prova olacak. Bu Bullet Your Dreams aradan sonra kötü koştu iki tane yarış. Mesela çok cazip çıkacaktır bugün. Yine İpek Ekürsin'in Safkan'ı sen de İyi bilirsin ki, ama Ercan da Upeme Kano hiç geçilmez diyor. O da yine bank olarak önermiş. Upeme Kano'nun yanına at yazmamış. Ben birazcık daha sürpriz tarafındayım. Balnal Çakancıyım. Sen kabustasın. Bakalım biz mi, Ercan mı, büyük favori mi kazanacak, göreceğiz.
0: Biz kazanacağız.
1: Reklama gidelim, sonra devam edelim Serkan.
2: Yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam edecek.
3: Reklam.
4: ETS yaz fırsatları başladı.
5: Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili.
4: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Yarış severlere müjde.
1: Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla. At yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Kampiyonla son düzlükte kazanır.
4: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar.

0: diye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
1: Şampiyonla son düzlükte.
2: Bizim çocuklar sahada, ülken hep yanlarında.
3: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
4: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
5: Reklam.
6: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam ediyor.
7: Tekrar merhaba, Radyo Spor'da Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish'te ben Ufuk Çakır. Günün yarışlarını konuşmaya devam ediyoruz ve İzmir'i Metin Abacı ile konuştuk. Ankara'nın ilk 6 yarışını Serkan Çömez'de konuştuk ve Ankara'yı bitirip ondan sonra Devirli Diyarbakır'a devam edeceğiz. Devirli Diyarbakır'ı konuşacağız sizler için. Burada da günün en önemli koşusunda Mehmet Akif Ersoy koşusunda AGF tablosu Upamecano diyor %69. Serkan Çömez kabus dedi 5 numara, ben 1 numaralı Bayna Alçakan dedim. Bakalım yarışın sonucunda neler olacak, neler göreceğiz. Ve geldik 7. koşuya, kısa vade 6 koşu. Dişilere ait bir koşu 2200. Şimdi 9 safkan. Serkan Çömez burada kimleri tutuyor?
8: Banko Önercem abi. Aradan sonra görmüş olduğu yarışı, özellikle son yarışında kulaklık takısı çıkartıp kapalı göz ilavesiyle dördüncülüğü bu gruba fazlasıyla 70'sini beklediğim 6 numara Hennas Fon Gökhan Kocakaya'nın tercihiyle bence iyi bir bekleme yapıp ön taraftaki isimler elinden kaçırmadığı takdirde bu hem cinslerin yanında özellikle ön tarafta Richwood, Carbonal Fargo gibi isimleri yakın takip edebilirse onlar da yapacak bir ataklarıyla koşuyu lehine çevirecektir. Ben de Hennas Fon kazanan isim olmasını bekliyorum.
7: Hennas Spon dedi, Banko dedi, bu Klimt yavrusu geçen sene iyi yarışlar yaptı. İyi başladı Ankara'da, sonra İstanbul'a geldi. Maiden'dan da İstanbul'da sentetik piste çıktı ama aradan sonra 6 ay aradan sonra 2 yarış gördü. 2200 çime çıktı. Kısa vade 6 yarışta da buradaki rakibi Zeyrek ve Silrak'ı geçmeyi başarmıştı. Güzel bir yarıştı. Kemal Soma, Entnabadi ve Ragron koşu ilk üçü alırken bu safkan dördüncü olmuştu. Bu sefer daha yakın gider Gökhan Kocakaya. Safkanı 54 kilo ile birinciliğe atar dedik. Banko önerdik. Altınlarla Hennas Spon'un yanına at yazmadık. 8. koşu 2200 çim 8 safkan. Dede Batur var, yarışın favorisi gözüküyor şu anda. Ama ekürlerden Can Eymen Lostra benim ön plana çıkardığım isimler olacak. Sen ne diyorsun bu koşuda?
8: Abi ben de Dede Batur'la başlayayım ama özellikle Friki yavrularında bu kazanma yönünde zor, çok büyük sıkıntıları olduğunu görüyorum.
7: Babası gibi. Kıdot
8: gibi bir ismin, evet, kardeşi yani uzun mesafe 52,5 kilo. Yani bugün gelmese ne zaman gelir diye düşünüyorsun. İlk sıra onu yazarım. İkinci sıradan Olgun Vedat. Son yarışında da Banko önermiştik bu ismi. Mertolis Olmaz'la da uyumu iyi. İkinci sıraya onu yazdım. Üçüncü sırada özellikle yarışın gidişatını almaz lehin olan Ayhan Kurşun'un tercihi de önemli. 3 numara Fatih Şah ön tarafı istediği avantı alması halinde durmayabilir. 4 numara Lostra, 6 numaralı Afşar Bey ve 2 numaralı Selahiyet bugün Dilbağ ilavesiyle yarışa katılacak olan bu ismi de yazalım. 7, 5, 3, 4, 6 ve 2.
7: Yani 7, 5, 3, 4, 6 ve 2. Kalabalık tuttu Serkan Çömez buraya. Geldik. Can Kardeşler koşusunun sonuncusu. Şartlı bir koşu. 1300 çim. Tuna Aslan'ı, Kurtel Ekürsü'nün safkanı Gürs Sağolsu ile beraber ekür olarak koşacaklar ve AGF'de %55'i görmüşler toplamda. Gürsu yavrusu, biri Toros Aslan'ı yavrusu ama safkanlar hazır geldiler buraya. Ahmet Çelik üzerinde, Ercan Çankaya diğerinde. Ne diyorsun, kapanışta kimleri bekliyorsun?
8: İki isim yazacağım abi. 8-9 geçeceğim. Tabii ki Tuna Aslan ile başlayacağım. Çünkü annesi Melik ibisinde. Anneden kardeş, gerçekten iyi hazırlıklar olduğunu öğrendim. Bir de Utkan Bey, bu ismi de Müslüm Çelik çok inanıyor Utkan Bey'e. Özellikle yeterli hazırlıklara sahip olduğunu düşünüyor. Bu ismin kendisinin de bizzat yakından takip ettiği bu ismin de kazanması normal sonuç olacaktır. Çim pistte çok etkili koşacak zaten. hem babası hem kıtlak babası zırdır, çim atı olduğunu evet. kendini gösteriyor. Bu iki ismin stat provasında iyi olduğunu öğrendim. Müslüm Çelik'in de tercihi kıymetli tay yarışmanın özellikle. 8-9 benim burada yeterli olacağını düşünüyorum.
7: 8-9 dedin Ekürler ve 9 numaralı Utkan Bey dedin. Ercan da 9 numaralı Utkan Bey'i başa yazmış. Rakip de 6 numaralı Gürsu Asu Ekür'ün bugün Ekürler'den bugün çok oynanmayan ismi Ercan Çankaya'nın bindiği ismi önermiş. 9-6 öncelikli iki isim olarak yazmış diyelim ve Ankara'yı bu şekilde bitirelim. Sen 8-9 dedin. Aynı Ercan'da da ama Ekür'ün diğeriyle verilmiş bir tahmini var Ankara için. Detaylı sahadan gelen haberler öyle. Bir de şu son koşudaki şeye bakacağım. Aykut ne vermiş diye bakacağım. Sufri vermiş. 7-8-1 vermiş o da.
8: Sufri'yi, evet.
7: Sufri'yi ön plana çıkarmış. Şimdi geçen haftadan devirli bir Diyarbakır yarışımız var. Saat 21'de başlayacak. 6 tane koşumuz var. Tam da bizim yayın sonuna kadar değerlendirebileceğimiz vaktimizin olduğu bir uygun bir vaktimiz de var. Bu Diyarbakır'ı konuşalım ki Diyarbakır bugün geçen haftaki kadar zor görünüyor mu? Ne nasıl ilk bakışta nasıl gördün yarışı programı?
8: Yani şöyle abi kısa geçen hafta da böyle zorlu yarışlar vardı ama eli kolaylaştıracak bir yarış var. Dördüncü koşuda dört at koşunca orası biraz eli kolaylaştırıyor. Bir de beşinci ayakta ben bankomu oraya getirdim. Eğer bankomun kazanması durumunda bir de alternatif bankom var tabii. Kazanması durumunda sonuca gideceğiz. Çünkü diğer ayaklar gerçekten zorlu. İnanılmaz detaylar barındırıyor. Bu bağlamda böyle cazip, ben yine cazip ikramiye vermesi istiyorum. Mesela Mısır Çınar bugün felaketi geçtiği için son yarışında AGF çıkacaktır. Ama orada o yarışın detayları var. Orada farklı bir yere gideceğiz. Beşinci ayakta da eşit dağılım olmasını bekliyorum. Üçüncü, dördüncü sırada kibi ismi de banko yazacağız. Bakalım şampiyonumuz olsun.
7: Bu şey de özellikle Diyarbakır'da bazı, Diyarbakır'da, Elazığ'da, Şanlıurfa'da bazı ufak detaylar var. O detaylar bile yarışın sonucunu direkt etki ediyor.
8: Vereyim abi sana bak bir tane sadece bir detaydan bahsedeceğim.
7: Hadi, hangi koşta?
8: Yok, yarışın genelinde. Ha, genelde, en önemli jockey kim abi? Yani son zamanlarda çok formda bir isim söyle bana.
7: Ferit var, İsa Ak Yavuz var.
8: Hangi? Evet, İsa Ak Yavuz var abi değil tamam. mi? Geçen Adana'da 4 yarış kazandı, 3 evet. yarış kazandı. Evet abi. Diyarbakır pistinde bu sene 40 yarış koşup 2 tane kazandı İsa Ak Yavuz. Sebebini söyleyeyim mi abi? Yarışı kısaltmak için bariyere giriyor, ağır yere, pistin ağır yerine. Atlar orada çakılıp kalıyor mesela. Ama Ferit Yardımcı'nın gibi dışarıları dolanıyor. Yani... Yani böyle detaylar var. Evet, İshak Yavuz mesela her bindiği at bugün mesela birinci ayakta 9 Mart olsun, ikinci ayaktaki baktığın zaman Nazlı Berra olsun hep oyun çekecek. Kermiş Şahlı olsun, Mısır Çınar hep bunlar oyun çekecek isimler. Ama baktığın zaman burada başarı yüzdesi diğer illere göre çok düşük. Bu da pisti neden burada yani bu kadar etkin değil onu da bilemiyorum. Mesela bugün herkes çoğu kişi İshak Yavuz'un üzerine oyun kuracak. Yani o, zaten insanlar da oyunları kurarken ya İshak Yavuz ya da Ferit Yardımcı üzerinden. Evet. Ya bunların ikisinin gelmediği durumunda ikramiyeler çok yükseklere çıkıyor.
7: Evet, aynen öyle. Çünkü buradaki jokey tercihleri de jokeylerin bindiği atlarda yarışseveri yönlendirmek açısından çok önemli oluyor. Mesela bugün ilk ayakta Fadır İsa ilk yarışını kazanmış. Mustafa Işık da kazanmış. AGF çıkmış. Ne diyorsun? Nasıl başlayalım bu handikap 14 yarışta kimileri yazalım?
8: Zor bir yarış. Baktığımız zaman ilk etapta bugün ilk start avantajıyla ön tarafa gelmesini beklediğim bir 8 numara Black Cup farkı son yarışında yine önlere çıkmıştı ama tam bugün mesafe çok biraz uzundu. Bugün ben ideal mesafesini ilk start avantajıyla özellikle stili rakibi Dead Beats All'la Back to Silence'ın 1-13, 1-11 kulvar çekmesi. Ön tarafta ilk starttan bir anda 2 boy, 3 boy ön tarafta başlarsa 8 numara Black Cup durmaz diye düşünüyorum. İlk sıraya onu yazdım. İkinci sırada özellikle burada bir isme dikkat çekmek istiyorum ki o da bir numaralı el ele olacak. Çok potansiyelli bir isim. İki tane yarış gördü. Bu merak Baba Merdan gibi, Yarış Bey gibi potansiyelli isimlerle kardeş. Ön tarafı yakın takip edeceği yarışta ben kazanmaya onun da yakın olduğunu düşünüyorum. Yine 9 Mart Adana'da yarış yaşamına başlayıp daha sonra Ankara'da çim yarışı da etkisizdi. Tırnak yapısında da böyle bir sorunlar vardı bu atın. Bugün kaba kuma geliyor ki Elazığ'daki idman pistindeki genel görüntüsünü çok beğendim. Hatta Şemuz abiye sordum. O da kazanmasını bekliyor bu ismini. Evet. Buraya göndermiş. At buraya gelince daha farklılaştığını söylüyor. Onu da yazdım. 2 numara Taladro'nun ben gördüğü yarış sonrasında ben bunlardan alta kalacak bir isim olmadığını düşünüyorum. Bir yarış gördü Şanlıurfa'da, bu pisti pek tanımıyor ama özellikle son içinde 39-26, sonunu 26'ya düşürmüş. Ben Taladro'nun da ön grubun içerisinde Yusuf Cengiz böyle atları ön tarafa getirmeyi sever. Onu yazdım, 5 numaralı Queen of Victory. Eğer ön tarafta Levent istediği tempoyu bulursa sonlarda çok etkili gelecektir. Bunu da idman pistinde kendisi alıyor, Queen of Victory. İyi durumda olduğunu söyledi. Onu da yazdık. 9 numara Lady Scream, o da yarış gördü. Onu da yazdım. 4 numaralı Father İsa. Ya bana göre Father İsa evet kazandı. Mustafa Işık'la kazandı ama baktığım zaman yani enteresan olan 1800 metrede ilk yarışını kazanması beni çok şaşırtmıştı o gün. Ki beni değil herkes şaşırttı. Evet. 18 lira Ganyan'la gelmişti. Bu sefer uzundan kısaya geliyor. Nasıl bir şey olacak? Ben bunu bir çözemediğim için sonlara doğru şans verdim ve son olarak da bugün Dilba ilavesi alacak. Kardeş yazacağım. 8-1-3-2-5-9-4-6 benim buradaki sıralamam olacak abi.
7: Evet, kalabalık tuttuğumuz bir yarış oldu. 8-1-3-2-5-9-4-6 dedik. Mümkün olduğunca çok rahat yazmayı önerdik, yazmanızı önerdik.
8: Abi zaten komite inanılmaz iki tane yarışı ilk koşuya koydu.
7: Evet, evet. Dün Bursa'da çok ilginç bir olay vardı. Mesela Kemal Kurt der, büyük ekürü, Akustik Song diye bir safkanı koştu. Safkan ilk yarışlarında kötüydü, hiçbir etkisi yoktu. Yalnızca bir tane şey yaptılar, kapalı gözlük taktılar. At uçtu, geldi, 56 lira Ganyan'la kazandı. Bu evet, takı değişikliğinin ne kadar etkili olduğunu veya pist değişikliğinin veya jockey değişikliğinin, yani böyle bir yapılan değişikliklerin sonuca direkt etki ettiğini gösteren çok güzel bir örnekti. Bir tek kapalı gözlük taktılar, 56 lira Ganyan'la. Kendileri bile demek ki beklemiyormuş bu kadar yüksek Ganyan çıkınca, onu anlıyorum. Ekürü bile pek şans tanımamış ama Safkan Alican İnci ile kazandı. Çok büyük sürpriz yaptı. %1 AGF'si vardı. Birinin altındaydı. Handikap 15 koruş, 1200 kumda. Diyarbakır'da ikinci koşuda. Dişi Safkanlar yarışacak. Dediğin gibi çok zor bir yarış daha burada karşımızda. 14 Safkan içinde biz kimleri yazdık?
8: Bir numara Kaynar Hanım'ı öncelikle yazacağım. Son Diyarbakır pist iki yarışı da iyi. 1-3 yaptı. Bugün ön grubun içerisinde erken yerini alacağını düşünüyorum. Çünkü çok gerilerde kaldı ama son yarışında 9. döndü virajı, 3. kaldı. Bugün sikleti eğer şöyle 57-58 olsaydı bu isim üstüne de gidebilirdik. Onun için sıraya yazdım. 2. sıradan 5 numara Çiçek Mas diyeceğim. Bu pistte kazanmış bir isim. Yarış gördü. Bu pistte koşup kazanmanın büyük avantajları var abi. Bu her at burada kazanamıyor. Yani bu pist, Diyarbakır pisti diğerlerine göre daha değişik. Daha sonra 4 numara Çeşmebaşı. Beklentilerin çok yüksekti. 2 yarış koştu. İlk kez burada koşacak. Bakalım nasıl bir reaksiyon gösterecek. Onu da yazdım. 6 numara Nazlı Berra. Hem jockey ile olan uyumu iyi, hem ön tarafta Prenses Girl çok yüksek tempolara çıkartırsa, Şalkızı Kaynar Hanım buna erken dahil olursa, o da sonlarda etkili gelecektir. 10 numaralı Esra Kız yine etkili koşan bir isim. 9 numara Şalkızı. Bu işime özellikle dikkat çekmek istiyorum ki Diyarbakır pistini farklı koşuyor. Daha önce burada kazandığı yarışlarını biliyoruz. İzmir'den geliyor ve 37 günlük arada da yani burada eğer ki pistte ilk yarışında bir sorun yaşamazsa ön grubu içerisinde yerini alacaktır. Onun da etkili koşmasını bekliyorum. Daha sonra son yarışındaki genel görüntüsü iyiydi. Son yüzlere kadar öndeydi. Çınarlı Rüzgarı, 13 numara Can Göher ve 2 numara Rüzgar Tepesi. 1-5-4-6-10-9-13-12-2. Ambulansa
7: zaten tam ben ağzımdan aldım. Ambulansa kadar yolumuz var diyecektim. Ambulansı yazmadık diyecektim. Onu da söyledin. 1-5-4-6-10-9-13-12-2 ama çok zor yarış. Azaltıyoruz, hızlı hızlı geçiyoruz ki sonlara doğru kuponu da ufaltarak geçiyoruz. Üçüncü koşudayız. Üçüncü koşuda da bir şartlı üç koşu var. 4 yaş şaraplar, 1800 kumda ekürler de var. Ne diyorsun bu koşuya?
8: Özellikle Power of Red son yarışındaki dördüncülüğündeki sonlara kadar düzlükte çok uzak fazla dönmesine rağmen sonda pisti hafif dışarı çıkınca ki yine Aprantik bir kapalı gözlük takısı aldırmış bir kez. Onu yapmadığı takdirde son yarışında kazanacağı yarıştan dördüncü ayrılmıştı. Ben bugün yine bir beyaz bayrak aynı yarışı yapmasını bekliyorum. 51 kilo büyük, çok büyük bir avantaj olacak. Yine ön grubu yakın takip edecek. 2 numara Göldereli. 5 numara Çermişah, her ne kadar mesafe ters olsa da İsaat Yavuz'da olan uyumu 9 kez bir araya geldi. 2 kere kazanmışlar. Daha sonra 3 numara Yaralakbaş yine sonlarda gelecektir ve 6 numara Çir gibi. 13, 2, 5, 3 ve 6 benim buradaki sıralamam olacak abi.
7: Evet, 13, 2, 5, 3 ve 6 buradaki 5 safkanımız Diyarbakır bugün yine yüksek ikramiye gidecek bir koşu gibi görünürken karşımıza 4 atlı bir yarış çıkıyor. Burada da Mr. Çınar var. %63 AGF ilk yarışını kazanmıştı. Yine İsa Kevuz var bugün üstünde. O gün de İsa Kevuz'da. Nerede kazanmıştı? Şanlıurfa'da kazanmıştı. Bugün Diyarbakır'da tekrarlayabilecek mi başarısını?
8: Ben tekrarlayacağını düşünmüyorum abi ama tabii ki risk almamak adına 2 hafta geçeyim. İlk ismin 1 numara Felaket olacak ki o gün hayatın ilk yarışında 2 gidip kazanmıştı jockey ile. İkinci yarışında da bir anda ön tarafa geldi. 3 boy yani çok iyi start çıkışı yaptı. Bir anda 3 boy yaptı. O ama Şahberi çok rahatsız etti. Virajda üstüne geldi, düzlükte üstüne geldi. Bariyere yapıştırdı. Oradan yine çıkıp ikinciliği kurtardı ama tabii Mısır Çınar öndeki temponun birbirlerine girmenin avantajını en iyi şekilde kullanıp sonunda gelip rakiplerine hakim olarak kazanmıştı. Ben bugün cazip yani Mısır Çınar'a göre daha cazip çıkmasını beklediğim 1 numara Felaketin stili rakibi olmadığı yarışta bir beyaz bayrak aynı yarış yapmasını bekliyorum. Alternatif Bankom'dur. Hatta 5. haftaki tekime güvenmeyen burayı tek yazıp oraya rakip yazabilirler. Tek rakip tabii ki anlattığım detaylar doğrultusunda 2 numaralı Mısır Çınar ilk yarışını kazanmıştı. Bugün de aynı sonuca jokeyi ön tarafta Felaketi kaçırmamak adına erken ön tarafa hamle yapacaktır. Bunun celemesini çekmesi o da sonlarda kazanırsa girecektir diyorum. Bir alternatif banko 2 yazacağım abi. Burayı 2 ismini
7: bir geçeceğim. Öncelik 1 numaralı hakem yardımcısı Felaket. Öncelikli isim Ferit yardımcıyla tek rakibi de Mr. Çınar dedik. Bir tek veya 1-2 ile geçtik şartlı 19'a. Daha önce yarış kazanmamış 14 safkan burada. Tigris Hanım, Tigris Rüzgarı, Ekürü, Toprak Çiçeği, Alk Habra, Ekürü ve Serkan Çömez'in bankosu burada. 1200 kumda 3 yaş şaraplarda kim kazanıyor Serkan?
8: Bankom benim Mert Oltay olacaktır. Son yarışında özellikle ön tarafta Sosan Aslı'nın tempo verdiği yarışta hem rakibini kovalayıp hem de sonlarda geçmek istemesi nedeniyle gücü kalmadı. Sonlarda ikinciliği gayet tatminkardı ki Sosan Aslı'nı bir sonraki yarışta Elazığ'da yine kazanmayı başardı. Bu sefer çok daha iyi isimlerin yanında. Dede Bedolar'ın, Mertens'lerin yanında kazandı ve yine iyi bir yarış ortaya koymuştu. Ben bugün özellikle son yarışında aldığı kapalı gözlük değil bayi ilavesinin çok faydasında olduğunu düşünüyorum ama işte dediğim gibi Frikya yavrularının kazanma yönündeki sıkıntıları bugün yani Mert Oltay üzerinde etkili olmazsa ben Mert Oltay'ın Necmi Altın'la son yarışını yapmasına da kazanmasını bekliyorum ben de. Mert Oltay net banko olacak abi.
7: Mert Oltay bankosu önerdik. Adana'da yarış hayatına başladı. Sonra Şanlıurfa koştu. İkinci oldu. Necmi Altın üstündeydi. Bugün Diyarbakır'da yine takılar aynı kapalı gözlük değil. Bu starta kadar kulaklık. Mert Oltay geçilmez dedik. Banko olarak önerdik. Geldik son koşuya Diyarbakır'da. Devirli Altın'ın son koşusu. Şartlı iki bir koşu. 1900 kumda koşulacak bir yarış ve Selanik Prensi favori çıkmış İsa Kevuz üzerinde ilk defa biniyor. Feridun Akyavuz sahibi olarak gözüküyor. Bilmiyorum artık akrabalık durumunu. Ne diyorsun kapanışta Diyarbakır'da 16 safkan içinde kimleri yazalım?
8: Yani 13 numara Speed'in Balat'la başlayacağım. Son yarışı kısaydı bu isim. Kısayı böyle pek iyi yapmadığını aşikar. Özellikle uzun mesafe tempo yarışlarında önde istediği avansı aldığı halde durmaya bilen bir isim ki bugün baktığımız zaman aman aman böyle üstüne gidecek bir isimin olmayı sebebiyle 13 numara City Balant'ı ilk sıra yazdım. İkinci sırada Guliyev'le devam edeceğim. Guliyev'in 6. olduğu yarışa bakmayın. Bence abi sonlara kadar çok etkiliydi. Yarış içerisindeydi. Bugün daha iyi isimle start alacak. Azak Demir, son yarışta Şatın Can Polat'ın çok aman aman böyle etkin olmadığını gördüm. Eğer bugün Guliyev çünkü start çıkışında hemen önlerin arkasında böyle 2-3 gidecektir. Yakın takip edecektir. Bugün ondan önemli bir sürpriz bekliyorum. 1 numaralı Anadolu Prensi, 10 numaralı Sevinçli, bu pisti iyi yapan bir isim ve 9 numara Selanik Prensi deyip burayı 13-6-1-19 şeklinde geçeceğim abi.
7: Ufalttın o zaman. 13-6-1-19 evet, dedin. Şablon büyük olduğu için iki safkanı. 11 numaralı Munferi ve 14 numaralı Dave Walker.
8: Ben kim gidiyor ama yapacak bir şey yani. İkisi de burada. Yani şöyle Munferi de Diyarbakır pistinde koştuğu yarışlara baktığın zaman abi çok etkili yarışları koştuğunu biliyoruz ki çoğu kazandığı yarış 12 kez koşup 6 kez bu pistte kazanmış bir Munferi var. Aynı kez var. Geçen sene Diyarbakır'da Dave Walker'ın da çok önemli galibiyetleri olduğunu görüyoruz. 4 ay aradan sonra o da yarış gördü ki Diyarbakır pistindeki etkinliği de azımsanmayacak kadar iyi. 14 yarış koşmuş. 2 kazanıp 2 ikincilik, 2 kez de üçüncülük, 4 kez de beşincilik yapmış ama hep yakın aralarla kaybetmiş bir Dave Walker görüyoruz. Ama nasıl
7: ama
8: diyelim?
7: Onun yeri olan iki tekli oynayan yazsın diyelim ve evet, sana çok teşekkür edelim. Hem Ankara'yı hem Diyarbakır'ı bizim için yorumladın. Ağzına sağlık.
8: Her zaman abi. İyi hafta sonları diliyorum. Sağ olasın.
7: Evet, İzmir, Ankara, Diyarbakır, hepsini konuştuk, hepsini değerlendirmeye çalıştık. Radyo Spor'da Son Düzgün sunduğu Foto Finish'teydik. Yine sondüzgün.com'a üye olmayı, kampanyalardan yararlanmayı unutmayın. Altınız yatsa bile, 5'te kalsa bile 500 liraya kadar iade sondüzgün.com'da sizleri bekliyor. Kampanyalar sayfasını açın, kampanya katılmayı, katılıp 5'te kalsanız bile hediyenizi sondüzgün.com'dan alın diyelim ve herkese bol şanslar diyelim. Görüşmek üzere. Radyo Spor'da kalın. Hoşça kalın.
6: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish sona erdi.
5: Radyo Spor. Reklam.
9: ETS yaz fırsatları başladı.
10: Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili
9: maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
11: Radyo Spor.
12: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
4: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
1: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
0: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
1: Şampiyonla son düzlükte.

0: Değerli dinleyenlerimiz, Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz programına hoş geldiniz. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. 12-2 arasında birlikte olacağız. Sevgili Burak Alaca ve Vedat Parlak da programımıza eşlik edecek. Fenerbahçe Kulübü'nde olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı var. Hareketli dakikalar yaşandı. Sabahın erken saatlerinde birazdan oraya bağlanıp sevgili Aygün Özüpek'ten de gerekli bilgileri alacağız. Durum bilgilerini kontrol edeceğiz. Güncel bilgileri de kendisinden alacağız efendim. Değerli dinleyenlerimiz, Dünya Kupası öncesi hazırlıklarımızı da yaptık. Kuponlarımızı 301-304 bayi koduyla Baygün İddia üzerinden oynuyoruz. Kral oran farkıyla ayrıca Baygün aplikasyonunu internet üzerinden ücretsiz bir şekilde indirip editör ve yazarlarımızın kuponlarına ücretsiz bir şekilde erişebilirsiniz. Baygün aplikasyonunu indirerek. Vedat evet, abim hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Herkese güzel bir gün diliyorum ben de. Ümit ediyorum. Keyifli, sevdiklerinizle birlikte geçirdiğiniz bir gün olur. Fenerbahçe'de bugün tabii seçimli olağanüstü genel kurul başladı. Bugün konuşmalar yapılacak. Yarın da seçim yapılacak. Ve artık gördüğüm kadarıyla da iyice heyecanın arttığı bir dakika. Çünkü bir saat oldu yaklaşık başlayalı. Oradaki son gelişmeleri de merak ediyoruz. Sevgili Aygün Özipek orada Radyo Spor adına takip ediyor kongreyi. Bakalım ayrıntılar neler. Aygün abi merhaba.
2: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin sana da. Başladı bir saattir yaklaşık konuşmalar da yapılıyor sanıyorum. Mali tablolar açıklandı değil mi? Onunla ilgili de.
2: Şöyle sana söyleyeyim evet. Vedat. Sık sık tabii burada tribünlerde tezahüratlar yapılınca divan başkanı sık sık ara vermek zorunda kaldı. Şu an gene ara verdi. Evet. Çünkü artık yavaş yavaş şeye gibi çevrildi yani. Maç gibi olmaya başladı. İki takımın iki tarafın da grupları kendi başkanlarına tezahürat yapınca bir de biraz ara ara biraz gerginlikler de oldu. İki takımın iki başkan adayının tribünlerin aynı yerde oturması biraz sıkıntıya ulaştı. Metin Doğan araya girdi. Grupları ayırmaya çalıştılar. Biraz tabii saat 10 civarı böyle iki tarafın grupları arasında tartışmalar yaşandığını belirtelim. Şu an ara verildi. Şekip Bey böyle devam ederse bugün iptal edebilirim diye de açıklamada bulundu. Çünkü hakikaten tribüne dönmüş vaziyette. Kim çıkarsa çıksın. Tribünden maalesef başkan isimleriyle bağırarak bir şekilde olayları provokasyon etmeye çalışıyorlar. Bu da çok yanlış da bunu tekrar söyleyelim. Şu anda ara verildi. Biraz daha taraftarların yani kongrelerin biraz daha sakinleşmesi bekleniyor.
1: Evet.
2: Daha sonra devam edecek tabii ki. Saat 1 gibi 1.15 gibi Sayın Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Saadettin Saran son bir açıklamasını, konuşmasını yapacak. Onu da tekrar belirttim. Daha sonra zaten başkan adayları da konuşmaları yapacaklar ve bugünü böyle geçirmiş olacak.
1: Evet, aslında bugüne dair bir beklentin var mı onu da merak ediyorum. Yani başkan adaylarının konuşmalarında şöyle herhangi bir isim ben, açıklanır mı?
2: Şöyle sana söyleyeyim. Bugün katılımın az olduğunu sana söyleyeyim. Yani daha önceki dönemlerde daha çok kongresi katılıyordu. Yani beklentinin altında bir katılım var. Onu da tekrar söyleyeyim. Daha önce yani hem Saadettin Bey'in döneminde, başkanlık döneminde hem Ali Bey'in döneminde çok daha fazla kongresinin yani toplantı organizasyonları geldiğini görmüştük ama bugün maalesef bunu göremedik. Büyük ihtimalle bu yarına da yansıyabilir. Onu da tekrar söyleyeyim. Yani katılım bize 20-25 civarı bekliyorduk ama ya eğer böyle devam ederse yarınki katılımın 15'te 20 bin baraj arasında kalacağını düşünüyorum.
1: Evet, bu çok önemli bir tespit aslında. Evet. Ya bugünkü tabloya bakarak yarının da daha belki eski kongrelere göre az katılımla gerçekleşebileceğini düşünüyorsun. Anladım. Peki var mı Aygün abi önemli bir ayrıntı yoksa teşekkür edelim sana?
2: Rica ederim, görüşürüz.
1: Tamam, teşekkür ediyoruz. Aygün Özipek bizimle birlikteydi. Radyo Spor adına kongreyi takip ediyor. Bugüne dair Aygün abiyle yaptığımız sohbetten de öne çıkan en önemli gelişme şu. Bugünkü katılım önceki kongrelere göre daha az. Yani cumartesi günü katılımı diyelim. Başkan adaylarının konuşacağı günkü katılım eski kongrelere göre az. Bunun yarına da yansıması bekleniyor. Yani beklenti 25 bin civarı oy kullanılması yönündeydi ama eğer bugünkü tablo yarına da yansırsa 20 binin altında kalabilir katılım gibi bir düşüncesi var. Belli ki orada birçok kişinin de sevgili Aygün Özüpek'in de teşekkür ediyoruz bir kez daha.
0: Değerli dinleyenlerimiz, sabah da kongreyle ilgili takiplerimi gerçekleştirmiştim. Zaten daha erken saatlerde problemli bir şekilde başladı. Sevgili Aygün Özüpek'in de belirtmiş olduğu gibi iki başkanın da fanları tribünle ilgili problemler yaşadılar. Sayın Aziz Yıldırım Hakan Safi tarafının fanlarını o bölümden kaldırmak istedi. Hakan Safi de kendi fanlarının o bölümde oturmasını istedi. Gerçekten 2-3 kere duran bir kongre oldu. Hareketli bir şekilde geçeceğini de bekliyorduk. Ben yarın da yine bu şekilde geçmesini bekliyorum. Çünkü çok ciddi anlamda bir başkanlık seçimi var. Ve Sayın Aziz Yıldırım'ın da tekrardan aday olmasıyla beraber hareketli dakikalarda artmış oldu. Umarım Fenerbahçe'ye yakışır bir şekilde kongre sonuçlanır ve yarın da Fenerbahçe başkanı belli olacak. Gerekli güncel bilgileri sizlere aktaracağız. Sayın Saadettin Saran da saat 13 civarında bir konuşma yapacak. Onu da Radyo Spor olarak sizlerle paylaşacağız efendim. Değerli dinleyenlerimiz 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Değerli mesajlarınızı bekliyoruz. 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. İsteyen değerli dinleyenlerimiz de Ozan Özturan ismiyle sosyal medya üzerinden beni takip edebilir. İddia kuşağımız devam ediyor. Ligler bitse de basketbol olsun, alt ligler olsun ve hedef karşılaşmalarla devam ediyoruz. İddia severleri de Ozan Özturan tahminleri YouTube programıma beklerim. Kaldığımız yerden tüm hızımızla da orada kitlemizle birlikte devam ediyoruz efendim. Dün Anadolu Efes Fenerbahçe Beko mücadelesi vardı. Kendi yapmış olduğum paylaşımlarda mücadeleyi Anadolu Efes kazanır ve 156 sayı üst oynamıştım grubumla birlikte. Kazanan taraf biz olduk çünkü son karşılaşmalarda Anadolu Efes iyi bir performans gösteriyor. Shane Larkin gibi Türkiye'nin gelmiş geçmiş sayılı oyuncularından birisi geri döndü. Dünkü karşılaşmada 31 sayı attı. Maçın başında Tarık Biberoviç'le birlikte bir üçlük diyalosuna girdiler. Çok güzel tempolu bir karşılaşmaydı. Kazanan tarafta biz olduğumuz için daha da sevindim. Ayrıca dün yine çok çok önemli bir mücadele vardı. Panathinaikos Olympiakos mücadelesi. Seride Olympiakos öndeydi ve Panathinaikos kesinlikle kazanması gerekiyordu. Maçtan önce Ergin Ataman'ın açıklamaları vardı. Evet, EuroLeague şampiyonu Olympiakos oldu ama Yunanistan Ligi'ni biz kazanacağız demişti. Ben de Ergin Hoca'nın bu açıklamalarına güvendim ve diğer maçımı da maç sonucu bir Panathinaikos olarak kuponumu almıştım. 68-58 kazanan taraf Panathinaikos'tu. Yaklaşık 6'ya yakın oranımızda isabet sağladı. Oynayanlara şimdiden hayırlı uğurlu olsun efendim. Ama iki karşılaşmada gerçekten çok güzel basketbol adına tatmin edici karşılaşmalardı. Özellikle Fenerbahçe mücadelesi. Sevgili Burak Alaca, Anadolu Efes'in de yenmesiyle birlikte seri şu anda 2-1'e geldi. Anadolu Efes seriyi uzattı ve şu anda bir sonraki mücadeleyi de içeride kazanırsa son maça kalmış olacak. O da Fenerbahçe'nin kendi evinde oynayacağı bir mücadele. Neler söylersin dünkü Anadolu Efes galibiyetiyle ilgili? Bir de araya Bahçeşehir galibiyetini de sıkıştırmak isterim. O tarafta da kolay kolay pes etmeyeceğini düşünüyordum ve yenen taraf Bahçeşehir oldu.
3: Yani ilk iki maçta Fenerbahçe 18 sayıdan dönerek biliyorsun maçları kazanmıştı. Birer sayı farklı. Dün Anadolu Efes iyi bir hücum performansı gösterdi. Larkin'in yanı sıra orada Jordan Lloyd'un da özel bir performansı vardı. Fenerbahçe tarafında da aslında Tarık çok iyi bir maç oynadı. Ona Baldwin'in eşlik ettiğini söyleyebiliriz. Ben maçın bu arada serinin bir dahaki maçta biteceğini düşünüyorum. 3-1 Fenerbahçe lehine. Yani buradan şunu okuyabiliriz. Anadolu Efes dağınık bir takım. Poirier'e yok biliyorsun sakatlığından ötürü. Aşili koptu.
0: Çok geçmiş olsun bu arada.
3: Fenerbahçe'nin formsuz olduğunu söyleyebiliriz. İlk iki maç için de söyleyebiliriz. 18 sayıdan dönse de. Ben Fenerbahçe'nin bir dahaki maçta finale çıkacağını düşünüyorum. Bunda bir şüphem yok. Anadolu Efes tarafı da ama bir karakter koydu. Bunu da takdir ediyorum. Yani 3-0 süpürülmektense bilmiyorum. Belki 5. maça da gidebilir. Tamamen kendi öngörümü söylüyorum. Fenerbahçe'de dediğim gibi yani yaklaşık 2 aydır, 2,5 aydır ciddi bir form düşüşü görüyoruz. Eğer finalde çıkacak takım biraz kendini toparlamış olursa rakip olarak, yani Bahçeşehir Koleji olabilir. Bu Beşiktaş'ın da formsuz olduğunu düşünüyorum çünkü. Fenerbahçe'den maç alabilir. Kazanır demiyorum, şampiyon olur demiyorum. Haşa, ama maç alabilir. O olasılıklar daha elinde bana sorarsan.
0: Anadolu Efes Fenerbahçe Meko mücadelesinin 3. periyodunda yanlış hatırlamıyorsam Pablo Laso ve Yasikevicius arasında da bir tartışma yaşandı. Sarunas'ın itirazları sonrasında Pablo hakeme gitti ve bu itirazlardan dolayı neden teknik faul vermiyorsunuz şeklinde isyan etti ve hakem de iki koçu bir araya getirerek çok kısa bir 5 saniyelik 6 saniyelik bir konuşma yaptı. Fakat o konuşma esnasında da Yesikevicius ve Pablo Laso arasında gergin bir konuşma geçti. Maçı anlatan spikerimizin yapmış olduğu açıklamalarda da aynı dönemde oynayan iki basketbolcu ve şimdi aynı dönemde koçluk yapıyorlar ve daha önceki dönemde de oyunculuk döneminde de ciddi tartışmaları olan Pablo Laso ve Yesikevicius vardı. Kazanan taraf bu sefer Pablo oldu ve bu galibiyetiyle oyuncularla birlikte ciddi anlamda kutladı.
3: Ya burada spiker muhtemelen yanlış bir bilgi verdi bu arada. Pablo Laso'nun kariyeri biraz daha yaş itibariyle de zaten 10 yaşın üzerinde büyük Yesikevicius'tan 10 yaş civarı büyük. Hani kariyeri düşüşe geçtiğinde Pablo Laso'nun işte Girona dönemi olsun, Forsalie'de olsun o dönem zaten Yesikevicius yeni genç bir oyuncuydu. Çok hani oyunculuk dönemlerinde aralarında bir rekabet olduğunu sanmıyorum ama. Ya bunlar olabilir.
0: Rekabet derken sözlü bir atışma olmuş daha önceki dönemde de.
3: Koçluk döneminde olabilir biliyorsun. Biri Real Madrid'in biri Barcelona'nın başındaydı öyle zannediyorum. Çünkü aralarında 10 yaştan fazla var bildiğim kadarıyla. Şunu söylemek lazım ya bu gibi maçlarda bu yaşanabilir. Yasikevicius Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu form grafiğinden memnun değildir diye düşünüyorum. Yani Final Four'dan da sonra. Pablo Laso tarafında da artık görevinin sonuna gelecek. Onun CV'si için kötü bir dönem olarak akıllara kazınacak Anadolu Efes. O da elinden geleni yapmak, belki ligi almak istiyor. Yani normal iki takım açısından da stres seviyesi yüksek bir maç. Böyle atışmalar yaşanabilir. Bunlar büyük alfa koçlar, karakter sahibi koçlar. O yüzden böyle gerginlikleri görmek normal.
0: Ben de iki takıma da teşekkür ederim. Gerçekten basketbol severleri tatmin edici bir performans gösterdiler. Özellikle Tarık Biberovic ve Shane Larkin'in performansını ayakta alkışlıyorum. 8'de 7 ile oynayan bir Tarık Biberovic var ve sakatlıktan çıkıp 31 sayı atıp 7'de 4 ile oynayan bir Shane Larkin var. Maçın temposunu arttıran bu iki oyuncu maçı da üste götürdü bu arada. Bu iki oyuncu olmasaydı bu mücadele bu kadar tempolu geçmezdi. Shane Larkin de sakatlıktan çıktı. Aylarca oynayamadı ve çok ciddi bir sakatlık geçirdi. Ondan sonra da bu şekilde dönmesi milli takım adına da olumlu bir sinyal. Tabii yaşı da ilerledi Shane Larkin'in ama ciddi anlamda bir diz sakatlığı da bulunuyordu. Son dönemdeki bu performansı mutlu etti diyebilirim.
3: Vallahi ben şunu söyleyeyim. Dün Tarık'ı da izledikten sonra milli takımın Tarık'ın üzerindeki bu devşirme sıkıntısını sıradaki turnuvaya kadar net çözmesi lazım. Bana sorarsan...
0: Tartışmasız.
3: Ya çünkü bu sene turnuva yok. Bir sene daha var. Larkin bir sene daha yaşlanmış olacak. Artık orada olur mu bilmiyorum ama... Yani Larkin, Malachi Flynn, Tarık üçlüsünden burada seçilecek oyuncu net Tarık ve bir oyun kurucun yok. Bir oyun kurucu da almak zorundasın. O yüzden bu sorunun sıradaki turnuvaya kadar net çözülmesi lazım. Tarık olmadan olmaz. Hatta dediğim gibi Tarık'ın olduğu denklemde bu iki oyuncunun da önünde bence Tarık.
0: Bu konunun tartışılması dahi gündeme gelmemesi gerekiyor.
3: %100.
0: Euroleague'de dahi böyle bir performans göstermiş. Bu kadar hırslı bir oyuncuyu ve Türk milli takımını da bu kadar isteyen ve formasını da giymiş bir oyuncuyu dışarıda bırakmak çok akıllıca gelmiyor bana. Son dönemde oynamış olduğu basketbolla da bana biraz da Bogdanovic'i hatırlatmaya başladı. O sorumlulukları alıyor. Dış atışlardaki inanılmaz becerisi. Zaten yapmış olduğu daha önceki röportajda da örnek olarak Bogdanovic'i aldığını belirtmişti. Euroleague'de de bir kafa sallama hareketiyle bir gönderme yapmıştı kendisine. Tarık Biberovic gerçekten son dönemde performansını iyice yükseltmiş bir oyuncu ve yaşı da şu anda henüz 25 yaşında bu oyuncu.
3: Bana da mesela İbrahim Kutluay, Damir Mırsic ikilisini çok hatırlatıyor. İkisinden de esinler. Ki sana bir şey söyleyeyim ya.
0: Penetrelerinin bence daha iyi olduğunu düşünüyorum iki oyuncuya göre de.
3: Ya o konuda biraz geliştirdi kendini geçen seneye nazaran, bak buna da bir şey söyleyemem. Bence Fenerbahçe'nin bayrak oyuncusu olacak. Yani bundan 10 yıl sonra hala Fenerbahçe'de ve kaptanlık görevi yapıyor olsa şaşırmam Tarık.
0: Değerli dinleyenlerimiz, Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'ni konuştuk. Yunanistan Basketbol Ligi'ndeki karşılaşmayla ilgili bilgi verdik. Bir mücadelede NBA ile ilgili sizlere aktarmak isterim. NBA final serisinde San Antonio Spurs son mücadelede 104-105 New York'a kaybetti ve seri şu anda 2-0'a gelmiş oldu. 30 senenin üzerinde bir şampiyonluk hasreti bulunuyor.
3: 53
0: sene. Ben de 33 mü 53 mü arasında kaldım. 30 artı diye yorum yapmıştım.
3: 30'un da üstünde, yanlış değil.
0: Mike Brown'la beraber 53 senelik hasreti bitirmeye çok yaklaştı. Açıkçası ben de bu final mücadelesinde New York tarafındaydım. Çok daha aktif oyuncuları var. Tek başına mücadele eden bir oyuncu var San Antonio'da. O oyuncunun adı Wembanyama. Yine 29 sayı attı dünkü mücadelede ama
3: son topu kaçırdı.
0: Tek başına da olmuyor gerçekten. Yüreğiyle oynuyor. Orta sahadan üçlükler atan bir isim. Bu oyuncunun boyunu da söylemek isterim. Şu anda bu oyuncu 2.18.
3: 2.24.
0: Burada 2.18 olarak gözüküyor. Yanlış paylaşılmış o zaman.
3: Muhtemelen eski
0: 2.22 olarak hatırlıyorum ben de. Gerçekten çünkü maçlarda boyuyla ön plana çıkan bir oyuncu. Onun da yaşı çok genç. Victor Wembanyama. Üçlük yüzdesine baktığımda da son karşılaşmalarda %55 üçlük yüzdesiyle oynuyor. Ama New York artık şampiyonluğu aldı gibi, neler söylersin bu karşılaşmayla da ilgili?
3: Ben vallahi Knicks'i seviyorum. Onlar Tom Thibodeau etrafında serpilen bir takım oldu. İşte Jalen Brunson'ı alıp yükselişini orada geçirtti. Daha önce Timberwolves'tan öğrencisi Karl Anthony Towns'u takasladı. Anunobi ve Mikal Bridges gibi.
0: İyi de oynuyor bu arada Karl.
3: Dün maçın adamıydı. Anunobi ve Karl, düzeltiyorum, Mikal Bridges gibi NBA'nin en iyi iki dış savunmacısını aldılar. Yani forvet savunması konusunda NBA'nin en iyi iki oyuncusu. Yani Mike Brown geldi takımın başına. Mike Brown dediğimiz hoca da yani Sacramento Kings'e çok başarılı bir dönem geçirmişti. En azından Sacramento Kings'in beklentileri doğrultusunda, potansiyeli doğrultusunda bence özel bir takım. Çok özel ve bu 2004 Bad Boys Pistons'ı hatırlar mısın? Rip Hamilton'lar, Tayshaun Prince'ler,
0: evet.
3: Chauncey Billups'lar, işte Wallace'lar, Ben Wallace, Rashid Wallace. Onun gibi bir takım. Çok iyi savunma yapan, çok fiziksel oyunu seven özel bir takım. Ben Knicks'i seviyorum. Daha önce de biliyorsun 90'larda işte iki kere

0: finalden dönmüşlerdi Jordan'ın emekli olduğu dönemde. Hakim karşısında işte 2000'lerin sonrasında Latrell Sprewell, Carmelo Anthony gibi oyuncularla sürekli olarak bir yapılanma içerisine girmeye çalıştılar, olmadı. Artık zamanı gelmişti, 53 yıl oldu. New York için ben şampiyonu seriden önce de en azından fikren, hissiyat olarak New York'u daha çok istediğimi söylemiştim. Allah'tan öyle de gidiyor, memnunum.
1: Değerli dinleyenlerimiz, 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Mesajlarınızı bekliyoruz efendim.
2: ...301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Radyo Spor.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel. Kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak ol.
9: Sporda eğlendiğinin ilk adresi Bilyoner.
10: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
11: HDI Sigorta.
12: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
13: Kupon başı 50 bin TL. Her gün tüm altılılarda ek kazanç fırsatı bir tarihte. Alt limit yok, üst limit yok, bir tarihte fırsat çok. Sen de hemen bir tarihe gel, 50 bin TL'lik fırsatı kaçırma. Detaylar bitarih.com'da.
14: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum, bulamıyorum.
15: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
14: Akakçe.
16: Hemen bakıyorum hayatım.
14: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
16: Akakçe.
17: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Bahsin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
18: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo Spor.
1: Reklam.
19: Sporun tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam ediyor.

0: Değerli dinleyenlerimiz, Bay Gün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz programı devam ediyor. Sizler de kuponlarınızı kral oran farkıyla oynamak istiyorsanız Bay Gün İddia üzerinden oynayabilirsiniz. Ayrıca biraz önce de anonsunu yapmıştım. Bay Gün aplikasyonunu indirerek yazarlarımızın ve editörlerimizin kuponlarını da ücretsiz bir şekilde görebilirsiniz. Benim de Fenomen ismiyle orada kuponlarımı takip edebilirsiniz. Eğer hemen giriş yapıp kontrol ederseniz dünkü kazançları da sizler de görmüş olursunuz efendim. Sevgili Burak Alaca, bugün de bir basketbol mücadelesi var. Önemli bir karşılaşma. Bahçeşehir-Beşiktaş karşılaşması. Seriyi uzatan bir Bahçeşehir vardı. Ben 3 hafta önceki yayınımda da söylemiştim. Ne Fenerbahçe'nin mücadelesini ne de Beşiktaş'ın karşılaşmasını net bir skorla beklemiyorum. Karşılaşmaların uzamasını bekliyorum demiştim. Çünkü Bahçeşehir'de son dönemde performansını ciddi derecede arttıran takımlardan bir tanesi ve şu anda seride 1-1'e geldi. Eğer bugün iç sahada Bahçeşehir kazanırsa bu seri bambaşka bir hikaye olabilir. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak bu karşılaşma. Neler söylersin? Ayrıca iddia tahminini de almak isteriz.
1: Yani şunu söyleyeyim, ben Beşiktaş'ın sıkıntılı durumda olduğunu düşünüyorum şu anda ki seri başlamadan önce burada konuşurken şeyi söylemiştim, 5 maça gidebilir diye. Beşiktaş formsuz bir dönemden geçiyor. Bahçeşehir Kulübü son maçı 22 sayı farkla kazandı. Onu bir söylemek lazım. Burada Beşiktaş için sıkıntılardan biri Ante Zizic sakatlandı. Biliyorsun Kamagate de sakat. Burada Sertaç Şanlı'nın sırtına çok yük binecek.
0: Bahçeşehir'de de var sakatlar.
1: Bildiğim kadarıyla ana rotasyonda çok önemli biri yok. Yanlış mı biliyorum?
0: Pomezli bu mücadelede oynayamayacak isim. Bizde Kenan Sipahi yine oynayamayacak isimler arasında.
1: Yabancılar genel itibariyle sağlıklı, onu söyleyebiliriz. Yani Beşiktaş'ın şu şartlarda Bahçeşehir karşısında handikaplı olduğunu düşünüyorum. Bahçeşehir'de şeyin de motivasyonu var biliyorsun. Eurocup yarı finalinde Beşiktaş'a elenmişlerdi. Ben dediğim gibi burada 5 maça gidebilir diyordum. Bahçeşehir'in bugün de kazanması beni şaşırtmaz, onu söyleyeyim. Formda oyuncuları var. Flynn formda. İşte diğer yabancılardan katkı alıyorlar zaman zaman. Hunter Hale son maçı çok iyi oynadı mesela. Beşiktaş tarafında hem formsuzluk var hem Ziz için sakatlığıyla birlikte. Ki orada da genel bir moral motivasyon bozukluğu var. Dušan Olimpijević'in ayrılma ihtimalinin son zamanda gündeme gelmesi, yerli oyuncuların ayrılık ihtimallerinin gündeme gelmesi. Ben Bahçeşehir'i bir adım önde görüyorum.
0: Ayrılmak istiyor herhalde. Bu arada onu da belirtmek isterim. Ve son dönemde yapmış olduğu davranışları, tarzını da hiç beğenmedim Dušan Olimpijević'in. Maçtan sonra Galatasaray mücadelesinde de bir soru sormak için bir Galatasaray röportajcısı geliyor ve tersliyor. Salonun içerisinde yapmış olduğu el hareketleri, yani düşüncesinde herhalde sadece Beşiktaş var Türkiye'de, öyle düşünüyor herhalde. Sırbistan milli takımının da koçu olduktan sonra hal ve hareketlerinde ciddi değişiklikler oldu. Saygı boyutunu yitirmeye başlayan bir Dušan Olimpijević gördük. Ayrıca yine son yapmış olduğu basın toplantısında da çok argo kelimeler kullanıyor. Yani bütün neredeyse dünyanın izlediği bir programda, bir röportajda bu şekilde konuşması hiç hoş değil. Başarılı oldu ama birazcık da yüksek seviyelere doğru kendisini görmeye başladı herhalde. Burada yaklaşık 2 ay önce ne kadar iyi bir koç olduğunu, Obradovic seviyesinde hırslı ve mücadeleci olduğunu söylemiştik ama saygı boyutunda bu kadar da geriye gitmesine gerek yok. Türkiye'de Beşiktaş dışında Galatasaray, Fenerbahçe, Anadolu Efes ve diğer Bahçeşehir, diğer takımlarımız da var. Bu kadar yüksek perdeden konuşması hiç hoşuma gitmedi sevgili Alaca.
1: Genel mizacı o. Son dönemde değişen bir şey olduğunu pek zannetmiyorum ama şeyi söyleyebilirim. Ne denir ona? Açıklamalarında Beşiktaş taraftarını asla unutmayacağım vesaire vesaire kısımları gördüğümüz zaman...
0: Ya daha seri devam ederken bunları konuşmanın ne anlamı var
1: yok,
0: yani?
1: Yok, veda anlamında söylemiyorum ya. Şey açısından söylüyorum, hani taraftar bende iz bıraktı yapıyor ama bunlar hani sanki ayrılacakmış izlenimi yaratıyor bende. Buna binaen söylüyorum ama çok iyi bir koç. Ben kalmasını isterim yani. Ama şu da bir gerçek. Euroleague ekiplerinde rahatlıkla iş bulabilecek. Çünkü çok da iyi bir menajeri var. Avrupa'nın en büyük menajeriyle çalışıyor. Miško Raznatović. O yüzden... Kalsın isterim ama sanki biraz ayrılacakmış hissiyatı var. Bayern Münih bir yapılanma kurmak istiyor. Biliyorsun bir salon yaptılar. Onun üzerine doğru yapılanacak koçu bulamadılar. Hep yaşlı koçlar işte. Gordon Herbert üzeri Svetislav Pesic gibi. Dušan Alimpjević üzerine bir yapılanma kurmak istiyorlar. Kızıl Yıldız neyse ki benim içimi rahatlatan İbon Navarro ile anlaştı. İnşallah kalır Dušan. Bence çok önemli bir koç, dediğim gibi Euroleague'de çok rahatlıkla iş bulabilir. Avrupa'nın en büyük menajeri, şöyle söyleyeyim sana. Adam aynı zamanda Nikola Jokic'in, Luka Doncic'in falan menajeri. Yani Luka'yı bilmiyorum, o Clutch Sports'a geçtim ama Beobasket Nikola Jokic'in menajeri aynı zamanda.
0: Bir kupa da kazanmadı Alimpjević.
1: Ona bir şey diyemem.
0: Yani çok ciddi bir başarısı da yok ama bu kadar kendisini yukarıdan göstermesi, taraftarlarla yapmış olduğu hareketler. Hani bir Euro Cup'ı falan kazanırsın, tamam anlarım.
1: O bence...
0: Orada da kendisinden düşük bir takıma elendi, yenildi.
1: Ya,
0: beklenmiyordu.
1: Orada bence şöyle bir yanılgı var, onu söyleyeyim. Hani Dušan Beşiktaş'ta 5 tane final kaybetti. Bunu kabul ediyorum ama Burg Brest serisi

0: ligi son haftada ligde kalmayı garantiledi. Yani buraya getirmek, bu kadar final oynamak Sırp milli takımda boşuna getirmedi. Bence başarılı ama dediğim gibi burada şeyi düşünmek lazım. Kalacak mı ve kalırsa Beşiktaş bir üst düzeye çıkacak yatırımları yapacak mı?
1: Beşiktaş'ın ahengini atlatmış bir koçtan bahsediyoruz. Bariz. Ona lafım yok yani. Beşiktaş'ı en alt sıralarda alıp şu anda şampiyonluk yolunda Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde ciddi bir başarıya ulaştırdı. Ama iyi de takviyeler yapıldı. Yani o eski dönemlere göre Beşiktaş'ın kadrosu şu anda çok daha iyi gözüküyor. Ben kupa anlamında söyledim. Sen dile getirdin zaten. 5 finalde hiçbirini kazanamayan bir Olimpiyeviç var. Daha sakin olması gerekiyor. Maç içerisinde yapmış olduğu hareketlerle takımına teknik faul aldırtıyor ve sayı anlamında da geriye düşüyor. Oyuncular da birazcık, yani son karşılaşmada izledim, oyuncular da bu durumdan artık müzdarip olmaya başladı. Hani ben ne yaptım diye ellerini kaldıran oyuncular gördüm son karşılaşmada. Biraz daha sakin olursa bence daha da başarılı olur gibi düşünüyorum. Maçla ilgili tercihini de alabilir miyim İTİ açısından?
0: Yani bol skorlu geçer, Bahçeşehir kazanabilir.
1: Minimum barem şu anda 158 olarak açıklanmış.
0: Çıkar üstüne.
1: Benim de tercihim burada net. Şu anda kral oran farkıyla 1.50'ye yakın bir oranı var. 158 sayı üstünde bir mücadele bekliyorum. Özellikle birinci periyot skor anlamında sağlam geçerse bu karşılaşmanın net bir şekilde 158 sayı üzerine gitmesini bekliyorum sevgili Burak Alacan. Şöyle bir Instagram'dan gelen mesajları kontrol ettiğimizde Selin Hanım basketbol konuştuğumuz için ve tercihlerimiz olduğu için teşekkür etmiş. Yeter ki seçenek açılsın.
0: Oldukça tabii ki.
1: Yani bizler de burada basketbolu çok seviyoruz. Senelerce oynadık. Üstüne de başarılı olduk basketbol tahminlerinde ama seçenekler çok kısıtlı olduğu için, bizler kuponlarımıza alamadığımız için ve almadığımız için çok düşük tercihlerden sizlere aktarmıyoruz efendim. Çok çok teşekkür ederiz. Hocam kuponları nereden yapıyordunuz, tekrarlar mısınız demiş Ümit Bey. Kuponlarımı Baygün İddia üzerinden kral oran farkıyla oynuyorum. 301-304 bay koduyla sizler de kuponlarınızı Baygün İddia üzerinden oynayabilirsiniz. Ayrıca sosyal medyasını da bir araştırın. Orada sizler için yapmış olduğu hazırlıkları da görmüş olursunuz değerli dinleyenlerimiz. Basketbolla ilgili bugün bir karşılaşmamız daha var. O da yüksek oyun aldığı için sana sormak isterim. 19 kuşağı İspanya Ligi çeyrek final mücadelesi Real Madrid-Tenerife karşılaşması. Seride şu anda durum 1-1. Tenerife son saniye hücumuyla kazanmıştı. İç sahada oynayacak bir Real Madrid var. Neler söylersin sevgili Burak Alaca?
0: Tenerife galiba son maçı Wesley Van Beek'in basketiyle kazanmıştır. Real Madrid biraz hakemler tarafından bence itiliyor bu seride. Sabah Onur Kıran da aynını söyledi. Yaşlı
1: rakip
0: bir takım.
1: Rakip takım taraftarları da aynısını söyledi.
0: Yaşlı bir takım Tenerife. Ama tecrübeliler de burada bugün 15 sayı handikap içinde, 15.5 handikap içerisinde kalabileceklerini düşünüyorum. Tenerife üzerinde bunu söyleyebilirim. Kolay teslim olmazlar.
1: Başka bir alternatif tercihin olur mu?
0: Ya burada alt üst baremi çok yüksekten açılmış mesela 173.5. Çıkma ihtimalini yine hatır sayılır görüyorum ama kesin konuşamıyorum. Tenerife 79.5 üst diğer seçeneğim olsun.
1: Yani burada ilk seçenek de bana mantıklı geldi. Tenerife 16 sayı fark yemez seçeneği ama kupon seviyesinde gördüğüm bir tercih değildir. Daha çok Bahçeşehir mücadelesindeki 158 sayı üst daha bir kupon seviyesinde geldi bana. Onun dışında bir mücadelede Murcia Barcelona karşılaşmamız var. Seride durum 1-1 devam ediyor. Performansını arttırmış bir Murcia görüyoruz Stolonzo ile birlikte. Bu karşılaşma için neler söylersin?
0: Barcelona ilk maçı kötü bir playoff serisine başlamasına rağmen farklı kazandı deplasmanda. Playoff'ta da Murcia'nın altında kaldılar. Burada da Barcelona kazanır. Bir oranı da kendi başına yeterli olduğu için söylüyorum. Buna ilaveten de bir maç daha vereyim. İstersen sen tercihini söyledikten sonra, o da güvendiğim bir maç. Kendi kuponumda da var.
1: Alalım o tercihi de.
0: Bamberg Alba Berlin maçı 165.5 üst, maç sonunda da Bamberg kazanır. Size bırakıyorum. İkisinden birini seçersiniz.
1: Murcia maçındaki seçenekler açıkçası beni çok tatmin etmedi. Zor seçenekler burada. Özellikle ilk yarıya baktığımda yine baremler yüksek bir seviyeden açılmış. Aralarındaki karşılaşmaları kontrol ettiğimde de son maçı 87-90 yenen bir Murcia takımı var. Ondan önceki karşılaşmada 68-91 bitiyor. Yani arada ciddi anlamda farklar da var. Takımlar stabil bir şekilde alt üst baremlerine girmiyorlar. O yüzden ben bu karşı

0: karşılaşmada pek bir tercihte bulunmak istemiyorum. Değerli dinleyenlerimize yanlış bilgi de vermek istemem. Çünkü bu mücadele alta da çok rahat gidebilir, üste de.
1: Evet.
0: Tamamen takımların o anki ruh haline bağlı gözüküyor. Sevgili Alaca, bir karşılaşmamız da Fransa'da var. Yarı final mücadelesi. Nanterre-Monaco karşılaşması. Seride durum 1-1. Bu arada sürpriz olmayan bütün takımlar bir maç aldı. Hem ülkemizde, hem Fransa'da, hem Almanya'da, hem İspanya'da. Sürpriz seçenekler de geliyor yani.
1: Yani önceden iyi takip edersen bunları öngörebilirsin tabii, mümkün.
0: Ne söylersin Nanterre-Monaco mücadelesiyle ilgili?
1: Valla Monaco'yu tebrik ederim öncelikle. Bu kadar finansal sıkıntıya, ödenmeyen aylardır maaşlara rağmen yarı finale çıktılar. Üstelik biliyorsun Euro Cup şampiyonu Burg Brest'i eleyip geldiler buraya. İki maçta da farklı kazandılar. Nanterre karşısında geçen maçı kaybetmişlerdi. Evlerinde ev sahibi avantajını verdi Monaco şu an ilk iki maçtan birini vererek. Yine deplasmanda kazanırlar. Çok rotasyonlu bir kadroyla çıkıyorlar bu arada. Şey yok yani, bildiğimiz Monaco'nun yıldızları yok. Hatta son maça bakalım kimler yokmuş mesela. Mike James yok. Alpha Diallo yok. Jerem Blossom game yok. Varmış, düzeltiyorum. Mike James ve Alpha Diallo yok Monaco'da mesela. Bugün de olmaları beklenmiyor. Daniel Tice yok yine. Yine de deplasmanda kazanırlar. Nanterre fena bir takım değil ama. Yani Monaco'nun rotasyonlu kadrosu bile üzerine çıkacaktır Nanterre'in.
0: Açıklamaların için teşekkür ederim. Bir dinleyicimiz güzel bir mesaj göndermiş. Sağ olsun, var olsun. Varşova'dan selamlar. Tüm kategorilerde Türkiye'nin en iyi yayıncılarından iki tanesi. Ozan Bey, bahis anlamında gerçekten çok iyisiniz. Tebrik ederim. Geçen hafta sizin tek başına en az 3 gol atar dediğiniz Brezilya maçı için Genco Boran alt demişti. Maçta 8 gol oldu. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Kolaylıklar dilerim demiş. Orada sadece tek bir kişi değil, Caner Aydaş da mücadelede TGS 2 ya da 3 gol bandı. Sevgili Burak Alaca yine TGS 2 ya da 3 gol bandı demişti. Bütün stüdyoya ve diğer meslektaşlarıma karşı çıkaraktan kendi tercihimi söyledim. Benim tercihlerimin gelmeyip onların da tercihlerinin tabii ki de gelmiş olması mevcuttur. Fenomen olarak geçiyoruz. Sağ olun, var olun. Oyunculuk da farklı bir şey. Ben ara vermeden devam ediyorum kuponlarıma. Karşılaşmaları da canlı olarak takip etmem gerekiyor. Sorumluluklarım var, ekibim var, grubum var. Yetiştirdiğimiz kişiler de var. Gece bazen saat 2.30-3'te oyun oynadığımız için o karşılaşmanın yayınını bulup takip etmemiz gerekiyor. O yüzden sorumluluklarımızın da farkındayız. Sağ olun, var olun güzel mesajınız için. Hollanda'dan Gökhan Bey bir mesaj yazdırmış, güldürdü beni gerçekten. Sesim biraz agresif geldiyse özür dilerim efendim ama yapmış olduğu hareketler beni sinirlendirdi. O yüzden böyle biraz gergin bir yorumda bulundum Olimpiyeviç'le ilgili. Selamlar spiker arkadaş, niye bu kadar agresif? Beşiktaş koçuna sinirli diyor ama kendisi mikrofondan sinirli konuşuyor. Relax biraz Hollanda'dan Gökhan Bey demiş.
1: Bu da ilginç bir yorum.
0: Yani yapmış olduğu hareketlerden dolayı Türk milletine yapmış olduğu için biraz yediremedim yani o hareketleri. O yüzden böyle bir yorumda bulundum. Ben de kimseye saygısızlık yapmak istemem tabii ki. Sonuçta Beşiktaş'ın koçundan bahsediyoruz.
1: O topraklar Jose Mourinho'yu gördü ya. Yani o yüzden...
0: Bu arada Beşiktaş demişken Beşiktaş camiasına da yeni teknik direktörü hayırlı uğurlu olsun efendim. Burada Sayın Başkan'ı da tebrik etmek gerekiyor. Beşiktaş taraftarları Şenol Hoca ile ilgili sosyal medyada kampanyalar başlatmıştı. Takıma geri dönmesini istiyorlardı. Yapmış olduğu bir röportajda çok severim Şenol Hoca'yı ama çalışmayı düşünmüyorum dedikten sonra Vincenzo Italiano'yu takımın başına getirdi. Bence çok da güzel bir hamle yapmış oldu. Yani bazı şeyleri ülkemizde bütün takımlar deniyor. Sil baştan, sil baştan. Ya iki kere gelmiş, üç kere gelmiş Beşiktaş'ın en önemli durumunda, en önemli pozisyonunda. Maçı verdikten sonra Beşiktaş'ı bırakmış gitmiş bir antrenör Şenol Hoca. Bunları Beşiktaş taraftarı nasıl unutuyor? Ben onu anlayamıyorum gerçekten. Sevene sayana lafım yok, saygım sonsuz. Ama Beşiktaş'ı da o durumdayken bırakıp giden bir teknik direktördü. Ve Beşiktaş 5 dakikada 2 gol yiyordu o dönemde. Ve en çaresiz döneminde bıraktı. Kendi isteğiyle bıraktı. Bunları unutmamak gerekiyor. Bence bu gelecek hoca diğer yapılan teknik direktörlere göre bir seviye daha

0: yüksek görüyorum. Senin açıklamalarını da dinledim sevgili Alaca, teknik direktörle ilgili. Hem YouTube üzerinden hem de sosyal medyadan. Sana da çok teşekkür ediyorum vermiş olduğun net bilgiler için. Teknik direktöre İtalyan futbolunu oynatıyor, defansif futbol oynatıyor diyenler oyuncunun, özür diliyorum, teknik direktörün oyun yapısını bilmiyor, bilmeden konuşuyorlar. İtalya liginde hücuma yönelik en bariz futbolu oynatan teknik direktörlerden bir tanesi. Tekrardan hayırlı olsun deyip sözü sana bırakıyorum detay için.
1: Ya Vincenzo Italiano'nun futbolundaki en büyük eksi nokta ne biliyor musun?
0: Defansif yapısı mı?
1: Savunma. Yani o Catenaccio'lar kalmadı artık. Allegri yapıyor, Conte yapıyor ama yeni nesil hocalarda, De Zerbi'de, Farioli'de görmüyoruz bunları. Ya da Vincenzo Italiano'da. Şunu söyleyeyim, bir gözlem yaptım. İtalyan kamuoyu çok şaşkın. Hocanın İtalya'da hatta şeyi söylemişler. Bakın önce Farioli'yi kaçırdık. De Zerbi gitti, yine bir hocayı kaçırıyoruz diye. Napoli için Bologna'dan ayrıldı. Napoli Bologna görevine son vermedi Vincenzo Italiano'nun. Napoli şöyle bir fikre büründü. Şampiyonlar Ligi'ne gidiyoruz. Allegri gibi kurt bir hoca boşa çıktı Milan'dan ayrılınca. Oraya atlayalım. Yani Allegri belki 2-3 gün sonra boşa çıksa Italiano şu an Napoli'nin hocasıydı. Son birkaç günde şey vardı Juventus taraftarında. Şampiyonlar Ligi'ne gidememenin verdiği rahatsızlıkla da. Spalletti ile yolları ayıralım. Italiano takımın başına gelsin. Genel bir şaşkınlık var. Hatta Beşiktaş'la alakalı negatif yorumlarını da gördüm İtalyanların farklı sitelerde. İlk sitede bayağı bir yorum yaptım. Bir gazete küpürü paylaştım kendileriyle. Giuseppe Meazza'nın Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemden.
0: Evet.
1: İtalyan futbolunun en büyük efsanelerinden biridir. Hatta Beşiktaş'ta da bir maça da çıkmıştır. Avusturya'ya karşı oynanan bir
0: stadı vardı. Ha ne olsun sevgili arkadaşlar.
1: Inter'in stadına adı verilmiş. Tarihin en büyük golcülerinden biri. Yani Beşiktaş'ı herhalde çok fazla tanımıyorlar ama bir araştırmalarını tavsiye ederim. Tamam. İyi güzel her şey. İtalya'da da büyük takımlar var ama ya Beşiktaş Bologna ile falan denk bir takım değil, onu söyleyelim. Bologna ile ya da ne bileyim işte oradaki orta ölçekli takımlarla Beşiktaş'ı denk tutmayalım. Tamam Serie A daha iyi bir lig ama bence iyi bir hoca getirdiler. Ama sabır burada çok kritik. Ve doğru transferler. İtalyano futbolunda mesela top kaleciden itibaren top çıkarılır. Farioli futbolu gibi kaleden oyun kurma vardır. Ön alan baskısı çok iyidir. Çok fazla fiziksellik talep eder. Rakibi boğarsa 3'e 4'e 5'e gidebilir ama savunma zaafları takım çok ikinci bölgeden itibaren başladığı için geçiş hücumlarından, kontrataklarından zafiyet yaşayabilirsin. Buna göre bir kadro yapılanması lazım. Bana sorarsan bu 33 tane hoca geçti ya. Beşiktaş'ın adı Mayıs'ın 15'inden bu yana. Olabilitesi olanlardan, İraola'dan falan bahsetmiyorum, Glazner'den bahsetmiyorum. Olabilitesi olanlardan en iyisi geldi ve Beşiktaş yönetimi çok fazla topa tutuldu ama Haziran'ın ilk haftası itibariyle Beşiktaş'ın hocası belli. Bence erkenden işi bitirerek de çok başarılı bir şeye imza attılar.
0: Tekrardan Beşiktaş camiasına hayırlı uğurlu olsun. Beşiktaş formasını giyen birisi olarak Beşiktaş'ın artık ben de başarılı olmasını istiyorum. Son dönemde Beşiktaş taraftarlı arkadaşlarımla konuşturduğumda gerçekten çok ciddi anlamda morallerinin bozuk, psikolojilerinin de çok yüksek bir seviyede olmadığını görüyoruz. Beşiktaş son senelerde Fenerbahçe, Galatasaray hangi takım şampiyon olacak onu belirleyen takım haline geldi. Kendi kimliğinden uzaklaştı. Teknik direktör Sergen Yalçın'a çok güvenildi. Fakat Sergen Hoca da kendi egosu ve yüksek seviyedeki o teknik düşünceleriyle Beşiktaş kulübünü maalesef geriye doğru götürdü diyebilirim. Kendi şahsi fikrimdir. Umarım bu hocayla beraber, tabii ki sadece hocada iş bitmiyor. En az 5-6 takviye Beşiktaş'ın net yapması gerekiyor. Hem de geçen sezonki gibi lig başlarken değil, çok daha öncesinden bu takımı hazırlaması gerekiyor. Bu takviyeleri yapması gerekiyor.
1: Vincenzo Montella'nın İtalyano ile alakalı açıklamalarını okudun mu?
0: Yok.
1: Çok yakın arkadaşım demiş dün yaptığı açıklamalarda. Bunu söylememden rahatsız olacak ama zamanında Hatay depremi olduğunda İtalya'da bir bağış hesabı açmış Vincenzo Montella. En çok yardım yapanlardan biri Vincenzo Italiano'ydu.
0: Helal olsun.
1: O dönem insanların evsiz kalmaması için elinden geleni en çok yapan insanlardan biriydi İtalya'dan diye. Aslında hocanın insani tarafına yönelik de çok kıymetli bir şey paylaşmış.
0: Beni çekti şu anda bu yapmış olduğun yorumla kendisine. Gerçekten sağ olsun, var olsun. Böyle düşünceli insanların yeri bende her zaman çok daha farklı oluyor. Ben maddiyatın yerine karakteri tercih eden bir insanım. Umarım bütün kişiler de bu şekilde böyle devam ederler. Bu arada Montella demişken, Montella'da Hatay depreminde Adana Demirspor'da görev yaparken yönetime dahi söylemeden izinli gününde sırt çantasını takıyor, tek başına Hatay'a gidiyor. Oradaki sokaktaki çocuklarla futbol oynuyor. Orada kalıyor çadırda ve Hatay halkına da ciddi bir yardımda bulunuyor. Yani

0: Böyle insanlar gerçekten bambaşka seviye. Umarım milli takımımızda da başarılı olur. İnsani değerleri çok yüksek seviyede bir isimdir Vicenza Montella. Umarım milli takımımızda da o defansif şeyini birazcık daha böyle hücuma doğru döndürür ve komple bizi içerisine alır. Tekrardan yapmış olduğu emeklerden dolayı, ülkemize bulunduğu katkılardan dolayı ben her iki teknik direktöre de canı gönülden teşekkür ederim.
1: İtalyanların insani fıtratı biraz bize benziyor farkındaysan. Onlar da daha duygusal, bilmiyorum bu Akdeniz etkisi midir ama onlar da daha insancıl, insani değerlere önem veren bireyler. Ya bu anlamda Vincenzo Italiano, ben dediğim gibi sabredilmesi lazım. Hatalar olur, mağlubiyetler olur, gol yersin ama sürece güvenirsen bu adam Spezia'yı Serie B'den çıkarıp Serie A'da 2 sene düşük bütçeyle takımı ligde tuttu. Ayrıldığı gibi takım küme düştü. Fiorentina ile 2 kere Konferans Ligi finali oynadı. Fiorentina'dan ayrıldı, küme düşüyordu Fiorentina. Bologna'ya 51 yıl sonra İtalya Kupası kazandırdı. Avrupa'da çeyrek final oynadı. Yani yaşına rağmen CV'si de olan bir hoca. Hatta şeyi çok iyiydi. Geçenlerde Fiorentina'nın zamanında Italiano'yu açıkladığı klibi izledim. Bu Tuto Coutinho'nun bir şarkısı vardır meşhur. L'Italiano. Bilir misin? Onunla
0: Biraz
1: açıklamışlar.
0: söylersen
1: Ben burada söyleyemem gibi ama İtalyancam da yok çünkü. Yani böyle bir güzel açıklama videosu da gelse. Bu arada dün gördün mü havaalanında jetle indikten sonra? Bayağı da karizma. Güneş gözlükleri.
0: Peki, Beşiktaş'tan bahsetmişken Trabzonspor'u da es geçmek istemem. Trabzonspor'da sezon sonunda Ernest Muçi'nin bonservisini alarak transfere başlamıştı. Daha sonrasında Sidney, Cabral, Lopez ve Malinowski'yi de kadrosuna kattı Trabzonspor. Bordo Mavili ekip Saviolo'yu İstanbul'a getirirken iki ismi daha bitirmeye yakın gözüküyor. Bu oyuncular da Çaykur Rizespor'dan Samet Akaydın ve Gaziantep FK'dan Melih Kabasakal olarak prensip anlaşmasına vardığı belirlendi.
1: Vallahi Trabzonspor erken hareket etti. Bu 10 artı 4 yabancı kuralı için de bence Samet Akaydın mesela Rize'de iyi bir sezon geçirdi. Oynayabilecek oyunculardan biri Mithat Pala da bence iyi bir bek. Yani burada Cabral transferini çok beğendim öncelikle onu söyleyeyim. Sağ beke Benfica'dan. Ruslan Malinovski tecrübeli Serie A'da uzun yıllardır oynamış bir oyuncu
0: Eğer
1: ama.
0: ritim yakalarsa iyi bir performans gösterir ligimizde de. Ben beğendiğim bir oyuncu bu arada.
1: Burada benim kafama takılan şöyle bir şey var. Malinovski özellik olarak bence biraz Muçi'yi andıran bir oyuncu.
0: Daha tekniklerim, daha bir dribling yeteneği daha yüksek seviye Muçi'ye
1: Hantal bir
0: göre.
1: oyuncu, ama iyi bir şutör. Ha bilmiyorum ya, kaliteli oyuncular aldılar, erkenden de transferde harekete geçtiler. Yani Fatih Tekke ile birlikte sezon başı kampında birçoğu transferi yetiştirmiş olacaklar. Tebrik ederim.
0: Bu arada Trabzonspor'dan da tabii ayrılan isimler de oluyor. Zubkov Gunlar'dan birisi oldu. Zubkov Trabzonspor'dan ayrıldı. Valla iyi de bir performans göstermişti.
1: 4 milyona sattılar bir
0: 4
1: de.
0: milyon euro gibi de bir rakama gitti. Ben pek anlayamadım bu transferi. Uzaktan atmış olduğu şutlar bu sezon ligimize damga vurdu. Maçın kritik anlarında maçı aldı. Trabzonspor'a çok ciddi bir katkıda bulundu. Yaşı genç.
1: 29 yaşında.
0: 29 yaşında 4 milyon euro gibi bir yani rakama neden dolayı gönderildi anlayamadım ben onu. Senin bir bilgin varsa açıklamanı isterim.
1: 6'ya geldi, 4'e gitti. Benim anladığım kadarıyla oyuncunun AYK'ya gitme sebebi Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya karşı bir arzusu vardı herhalde. Yönetim kolaylık sağladı diye düşünüyorum.
0: Ben o transferi gerçekten tam algılayamadım çünkü iyi bir oyuncuydu. Belirtmiş olduğum gibi bu sezonda uzaktan atmış olduğu gollerle damga vurdu ligimize.
1: Vişça'da Başakşehir'e gidiyor bu arada.
0: Vişça vedalaşmıştı zaten. O da ligimize çok ciddi katkıda bulunan oyunculardan bir tanesi. Noah Savyola Trabzonspor için İstanbul'a geldi. Trabzonspor genç yıldız adayı Savyola da mutlu sona ulaştı haberleri. Güncel olarak kontrol ediyorum. Onaylandı bu haberler. Portekiz ekibi Vitoria forması giyen sol kanat sözleşme imzalamak ve sağlık kontrolünden geçirmek için İstanbul'a iniş yaptı. Saat 23:30 civarında İstanbul'a gelen 22 yaşındaki Portekizli oyuncu sağlık kontrolünden geçtikten sonra Ertuğrul Doğan ile bir araya gelip 5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
1: Vallahi yine 23 yaş kuralına uyacak bir transfer. Öte yandan yine Trabzonspor scout transferlerine devam ediyor zannediyorum. Uzun dönemdir izlenen bir oyuncu. Başarılı olursa hiç şaşırmam.
0: Tabii bu arada Trabzonspor'da iki oyuncu için teklif bekleniyor. Olayi ve Augusto isimleri ön plana çıkıyor. Ne zaman kontrol etsem 53 milyon euro, 54 milyon euro civarında rakamlar konuşuluyor.
1: Augusto için anladığım kadarıyla şu an Zenit'le bir anlaşma zemini yakalanmaya çalışıyor. 20 milyon ya da 18 milyon üzeri bir sonraki satıştan pay üzerine. Ulaha için 30 milyon civarı bonservis çıkabilir. O pakete Batagov ve Pina'yı da eklersen 80 milyonluk bir hasılat yapabilirsin bu arada.
0: Trabzonspor yönetimi de bu transferlere son dönemde biraz daha karşı çıkıyormuş gibi gözüküyor. Çünkü bu oyuncuların da kaybetmek istemeyen bir Trabzonspor yönetimi, Trabzonspor taraftarı var. Özellikle Uğurcan transferinden sonra da kadrodaki bu kadar iyi oyuncuları bırakmak istemeyen bir Trabzonspor taraftarı görüyorum.
1: Bak Pina satılacakmış gibi geliyor bana mesela. Yerine Cabral alındı. O da genç ve iyi bir oyuncu. Yani şeyi düşünüyorum. Ulay'ın, Batagov'un, Felipe Augusto da ayrılabilir. O da 24 yaşında. Çok genç bir oyuncu değil ama Ulay ve Batagov'un serpildiği denklemde nasıl olur acaba Trabzonspor? Merak ediyorum. Ya yani şampiyonluk yarışında ciddi koz olabilir iki oyuncu da.
0: Bu arada bir bilgi de PFDK'dan vermek isterim. Konyaspor ve Trabzonspor'a para cezası kesildi. PFDK Türkiye Kupası finalindeki disiplin ihlalleri nedeniyle Konyaspor ve Trabzonspor'a para cezası verileceğini duyurdu. Trabzonspor Zıpkov'un yerine vatandaşı ile doldurmayı bekliyor. Dinamo Kiev forması giyen 22 yaşındaki oyuncuyla ilgili Nazar Volovski transferi için girişimlere başladığı belirtiliyor. Yani anlayamadım gerçekten. 22 yaşındaki bu oyuncu da Ukrayna Ligi'nde 27 maçta 5 gol ve 9 asist yapıyor. Neden dolayı 4 milyon euroya oyuncu gönderildi? Bu kadar iyi bir sezon geçiren bir oyuncu.
1: Dediğim gibi orada oyuncunun kendi talepleri biraz...
0: Rejimiz de bir bilgi verdi orada. Kendisi gitmek istedi de... Tamam kendisi gitmek istedi de... Her gidene de biz gönderecek miyiz yani böyle? Şimdi Rafa da kendi isteğiyle gitti kulüpten. Beşiktaş zarar görmedi mi bu hamleden dolayı?
1: Yani.
0: Yani ülkemizde bu son dönemde böyle bir şey olmaya başladı. Eskiden yoktu. Oyuncu ben gitmek istiyorum diyor. Sözleşmesi var. Oyuncu bu kadar prime dönemine erişmemiş. Ülkemizde erişmiş. Ben gitmek istiyorum. Ya öyle bir şey yok ya.
1: Ya burada şu var.
0: Bulunduğu kurumu terk ediyor yani.
1: Zubkov 29 yaşında. Belki Trabzonspor'un rahat gözden çıkartmasının sebeplerinden biri bu. Artık bir gelişim beklenen
0: bir de değil. Kulübe de para kazandırmıyor. Hani 14 milyon euroya gitse ben gitmek istiyorum. Tamam kulüp de para kazanıyor. Bir problem yaşamayalım git dersin. Ama 4 milyon euro gibi bir 6 milyon euroya alındı bir de Zubkov.
1: Evet.
0: Ben gitmek istiyorum diyor kapılar açılıyor. Yani ben anlayamadım bu işi.
1: Valla onun perde arkasında neler var bir bakmak lazım. Hoca ile ilişkisine vesaire bir sürü detay vardır illaki.
0: Geçtiğimiz sezonun ortasında da yine sağ olsun Vedat abimden aldığım bilgiye göre eşi ülkemizden ayrılmak istemiş. Yani geçtiğimiz sezonun ortasında başlayan bir pres var.
1: Yine sezon sonuna getirmiş oyuncu.
0: Sezon sonuna kadar da ikna edildi. Ama bu transfer ücretinden de gitmesi bana pek mantıklı gelmedi. Bu performansı göstermeseydi, kötü bir performans gösterseydi tamam. Yollar açılır. 4 milyon euro alınır. Ama oyuncu iyi oynadı.
1: İyiydi. İyiydi gerçekten.
0: Ve ben gideceği yerde de başarılı olacağını düşünüyorum. Dribling anlamında da iyi bir oyuncu bu arada.
1: İyi şutör.
0: Değerli dinleyenlerimiz Trabzonspor'la ilgili bir haberimiz de Onana ile ilgili net bir haber yok. Sadece Sayın Başkan Ertuğrul Doğan'ın yapmış olduğu bir açıklama var. Onana giderse onun kalitesinde bir kaleci alacağız dedi. Ve şu anda da Onana ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini biliyorum.
1: Yani kalacak Manu da benim duyduğum kadarıyla Onana ama iyi bir kaleci gelecektir illaki. Yani Trabzonspor'un hep iyi kalecileri oldu bu arada. Onur Kıvrak'tan başlayarak Uğurcan Çakır.
0: Onur Kıvrak da bu arada çok yetenekli bir kaleciydi.
1: Erken bıraktı evet bence de çok yetenekli
0: sakatlıklar bir kaleciydi. Sakatlıklar yaşadı çok ciddi. Menisküs ameliyatı olmuştu yanlış hatırlamıyorsam. Yetenek olarak o dönem Türkiye'nin en yetenekli kalecisi gösteriliyordu.
1: Katılırım.
0: Çok iyi bir kaleciydi gerçekten. Trabzonspor'un kaleci yorumuna da yapmış olduğun yoruma da katılıyorum
1: Jefferson bu arada. Jefferson vardı zamanında hatırlarsın sonra Brezilya milli takımında falan oynadı. Botafogo'da oynarken 30 yaşından sonra.
0: Değerli dinleyenlerimiz yine Fenerbahçe ile ilgili transfer haberleri var. Bunları zaten başkan adayları Sayın Aziz Yıldırım ve Sayın Hakan Safi gerekli açıklamaları yapmıştı. Başkanların görsel olarak yapmış olduğu açıklamalar net zaten. Onun dışında da basındaki haberleri kontrol ettiğimde çok ciddi asparagas haberler var. Bu haberlere de hiçbir zaman yayın kültürümüz gereği girmiyoruz. Fenerbahçe başkanını yarın seçtikten sonra transferle ilgili net çalışmalar başlayacaktır. Teknik direktörle ilgili yine çalışmalar başlayacaktır. Bizler de Radyo Spor olarak sizlere net bilgileri paylaşmak isteriz. Çünkü şu anda kontrol ettiğimde ne oyuncular yazılıyor? Oyuncunun dahi haberi yok.
1: Bu arada

0: Antonio Conte'nin İstanbul'dan bir fotoğrafı çıktı. Gördünüz mü bilmiyorum ama.
1: Antonio Conte daha önce de söylenmişti. Fenerbahçeli ismi geçmişti. Tamamen İtalyan futbolu oynatan, Jose Mourinho'dan daha da defansif bir futbol oynatan
0: Catenaccio'nun tillahıdır.
1: Yani. Ve yakın zamanda da De Bruyne'nin bir açıklaması vardı. Neyse ki gitti de kurtulduk dedi.
0: Takımın en golcü oyuncusu 10 golle bitirdi.
1: Aynen öyle. Takımın forvet oyuncusu 10 golle onun yüzünden sezonu bitirdi dedi. Yani böyle bir defans oynatan hocaya Fenerbahçe yönetimi gider mi? Tabii başkan da burada önemli.
0: İsim büyük.
1: Bilemedim.
0: İsim büyük.
1: Değerli dinleyenlerimiz 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Sonrasında beraberiz efendim.
2: 301-304 Baygün iddianın sunduğu Bahse Gireriz devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.

0: Reklam.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Radyo Spor.
4: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
5: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
3: ol. Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
4: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
5: 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam ediyor.

Devam ediyoruz. 13 oldu saatlerimiz. Radyo Spor'dasınız. Ben Vedat Parlak, Ozan Öztürk ve Burak Alaca ile birlikte sizlerin karşısındayız. Fenerbahçe'de seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı devam ediyor sevgili dinleyiciler. Biraz önce Sayın Ali Koç yönetiminin son dönem mali tablosu ve Sayın Saadettin Saran yönetiminin de ilk dönem mali tablosu sunuldu ve ardından da oya sunuldu ve kabul edildi. Yani mali yönden ibra gerçekleşti diyebiliriz. Ve bu açıdan da baktığımızda artık şimdi biraz daha seçim tarafına konuşmalara geçileceğini de belirtelim. Ama tabii çok fazla şeyde konuşmacı da var gibi gözüküyor benim gördüğüm kadarıyla. Sayı çok fazla. Yani burada kim ne zaman konuşacak, hangi sayı, hangi sırada konuşacak, bunları çok net olarak bilmemekle beraber, çünkü sadece ben şu an görüntüyle takip edebiliyorum bunu.

0: Birazdan tabii ayrıntılarını öğreniriz. Ama Aygün Özüpek'le bir sohbet yapmıştık hatırlarsanız bundan yaklaşık bir saat önce. Aygün abi Sayın Başkan Saadettin Sara'nın saat 13 ya da 13.15 civarında bir konuşma yapacağından bahsetmişti. O konuşmayı birazdan gerçekleştirebilir. Ardından da muhtemelen işte seçime dair, seçimli genel kurula dair artık görüşler sunulacak sevgili dinleyiciler. İki taraftan da mutlaka isimler çıkacaktır. İki başkan adayını da destekleyen isimler çıkıp konuşmalar yapacak. Sanıyorum burada 50 sayısı vardı. Geçtiğimiz kongrelerden de hatırlıyorum. 50 en fazla maksimum 50 kongresinin konuşmasından bahsediliyordu. Burada tabii bir sınırlama olacak, bu süre sınırlaması büyük ihtimalle olacaktır. Yoksa bu 50 kişiye istediği kadar konuşma izni verilirse iş çok başka yerlere gidebilir. Yani şu anlamda saat anlamında yani çok geç saatlere kalabilir diye düşünüyorum. Bu arada sabah yine Aygün Özüpek'le sohbet ederken şunu söylemiştik. Bugün katılım beklendiği kadar yüksek değil demiştik. Saatler geçtikçe arttı sayı ama yine de geçtiğimiz kongrelere göre o cumartesi günkü sayı daha az gözüküyor. Geçtiğimiz kongrelere göre diyorum. Çünkü o zaman biraz daha böyle kalabalıklar vardı ve İlk gün aslında o konuşmalarda yapılırken biraz daha iki tarafında destekleyenleri orada sloganlar atarak işte bir şekilde tezahüratlar yaparak destek veriyorlardı. Bunu belirtelim. Şimdi Sayın Saadettin Saran konuşmasını yapmak üzere geliyor Fenerbahçe Kulübü Başkanı. Biz de mikrofonlarımızı Sayın Saadettin Saran'ın açıklamalarına çevirelim.
1: Sayın Yüksek Divan Kurulu Başkanımız, değerli kongreyelerimiz, ekranları başında bizleri takip eden değerli taraftarlarımız ve kıymetli basın mensupları, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün bu kürsüde bir dönemin son konuşmasını yapmak için bulunuyorum. Biz bu göreve şartlar uygun olduğu için değil, Fenerbahçe'nin bize ihtiyaç duyduğuna inandığımız için geldik. Seçimin zamanlaması ile ilgili düşüncelerimizi o günde açıkça ifade ettik. Ancak sorumluluktan kaçmayı değil, elimizi taşın altına koymayı tercih ettik. Süreç boyunca hiçbir zaman şartlardan şikayet etmedik. Göreve geldiğimizde neyle karşılaştıysak onu kabul ettik ve bahane üretmek yerine çözüm üretmeyi seçtik. Belki bu yüzden normalden daha çok eleştirildik. Hatta bizim kabahatimiz olmayan konularda da eleştirildik. Ama bugün dönüp baktığımda bundan dolayı bir pişmanlık da duymuyorum. Biz bu görevi aynı şeyleri tekrar etmek için gelmedik. Zaten sizler de değişim beklediğiniz için bu sorumluluğu bize verdiniz. 8 ay önce bu görevi devralırken ne kadar sorumluluk hissediyorsak bugün ayrılırken de aynı sorumluluğu hissediyoruz. Biz göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Fenerbahçe'nin yeniden umut veren, yeniden heyecan uyandıran bir kulüp olması için çabaladık. Bu süreçte kulübümüzün ihtiyaç duyduğu her noktada çözüm üretmeye çalıştık. Kulübümüzün önünü açacak çalışmalar yürüttük. Birçok branşta zirveye oynadık. Kupalar kazandık. Sevindik. Üzüldük. Düştük ama yeniden ayağa kalktık. Görev süremiz kısa oldu. Ancak bu süre içinde Fenerbahçe tarihinin bir sezonda en fazla kupa kazanan yönetim olmayı başardık. Bu kulübün dışarıdaki düşmanlarını da düşündüğünüzde kazandığımız hiçbir kupa küçümsenecek bir başarı değildir. Ama hepimizin bildiği gibi bu camiada futbolun yeri her zaman başkadır. Biz de bunun sorumluluğunu bilerek hareket ettik. Ne sabır ne süre dedik. Çünkü Fenerbahçe Başkanı şampiyonluk hedefi dışında hiçbir hedef koyamaz kendine. Belki istediğimiz büyük mutluluğu yaşayamadık. Ama bu uğurda elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık. Hatta bazen görünenden çok daha fazla mücadele vermek zorunda kaldık. Kulübümüz için iyi niyetle, samimiyetle ve büyük bir aidiyet duygusuyla çalıştığımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Biz bir gole sizin kadar sevinen, bir puan kaybına sizin kadar üzülen, sizin kadar sinirlenen, sizin kadar inanan bir yönetim olduk. Sezonu da Ocak ayında en büyük rakibimizi yenerek kazandığımız bir kupayla tamamladık. Bizim için yeterli mi? Elbette ki değil. Ama bu kupanın da bir dönüm noktası olabileceğine inanıyorum. İnanıyorum ki çok sürmeden şampiyonluklar da gelecek. Fenerbahçe'nin hedefi her zaman en büyüğüdür. Bu kadar kısa sürede bile çok güzel anlar yaşadık. Çok mutlu, umutlu günlerimiz oldu. Tüm bunlar olurken ben de 62 yıllık hayatımın en zor dönemini burada yaşadım. Ama şunu da söylemem lazım. Bu dönemlerden geçerken camiadan gördüğüm sevgi, destek ve o birlikte yaşadığımız güzel anlar beni ayakta tuttu. Belki de bu yüzden yaşadığım her şeye rağmen bir gün olsun Fenerbahçe olan sorumluluğumdan geri adım atmayı düşünmedim. Hatta tam tersine. Hayatımda hiç olmadığı kadar istedim o kupayı. Çünkü sizlere bir kupayla veda etmek en büyük dileğimdi. Bu camianın yeniden sevinmesini, yeniden umutlanmasını, yeniden şampiyonluk coşkusunu yaşamasını istedim. Belki de her maçta bu yüzden, her puanda, her golde bu kadar heyecanlandım. Ama şunu da bugün burada ilk defa söylüyorum. O kupa gelseydi de bugün burada sizlere veda ediyor olacaktım. Çünkü bu karar bir maçın, bir kupanın ya da bir sonucun kararı değildi. Bu karar Fenerbahçe'nin menfaatini her şeyin üzerinde tutma kararıydı. Şahsımla ilgili yürüyen sürecin Fenerbahçe'ye en küçük bir zarar verme ihtimalini oluştuğunu hissettiğim anda seçim kararını açıkladık. Çünkü benim için o noktada önemli olan tek şey Fenerbahçe'ydi. Ama ne yazık ki tam da o andan sonra olması gerekenin tam tersine bir iklime girdik. Bizi bu sürecin camiayı sakinleştirmesini, ortak hedefe yönetmesini isterken bazıları bunu yeni bir kavga alanına çevirmeyi tercih etti. Biz şampiyonluğa odaklanmak istesek de bazıları ısrarla kongreye odaklanmayı tercih etti. Buna rağmen bugün buradan kimseye kırgınlık duyarak ayrılmıyorum. Çünkü günün sonunda istediğimiz, hepimizin istediği şey aynı. Fenerbahçe'nin yeniden şampiyon olması. Bunun için ne değişmeli diye soracak olursanız, açık konuşmak gerekirse biz uzun zamandır çok kırılgan bir camiayız. Şampiyon olamamanın verdiği burukluk, öfke ve hayal kırıklığı zaman zaman hepimizin ruh haline yansıyor. Ben Eylül ayında bu kürsüde konuşurken en büyük hayalimin bu iklimi değiştirmek olduğunu söylemiştim. Çünkü inanıyordum ki Fenerbahçe'nin yeniden şampiyon olması için önce kendi içinde huzuru bulması gerekiyordu. Ama ne yazık ki bu süreçte bir kez daha gördüm ki biz bazen rakiplerimizle mücadele etmekten çok kendi içimizde mücadele ediyoruz. Ben hatalar yapmış olabilirim. Zaman zaman yanlış kararlar vermiş olabilirim. Bu görevi üstlenen herkes gibi benim de

Benim yanlışlarım oldu. Ama bir sezon boyunca verilen emeğe, yapılanlara ve ortaya konan iyi niyete baktığımda hata yapmakla hakkında söylenen her şeyi hak etmek aynı şey değildir. Bugün dönüp baktığımda vicdanımın en rahat olduğu konu da budur. Gönül isterdi ki sizlere hayal ettiğimiz o büyük mutluluğu yaşatabilelim. Ama demek ki benim hikayemde süre bu kadarmış. Ben bugün buradan alnımak, başım dik bir şekilde ayrılıyorum. Belki de en önemlisi Fenerbahçe'de bu görevlere talip olmanın da gerektiğinde görevi devretmenin de mümkün olduğunu yeniden hatırlattığımızı düşünüyorum. Umuyorum ki bu kısa sürede attığımız bazı adımlar, açtığımız bazı yollar ve ortaya koymaya çalıştığımız anlayış göreve gelecek yeni başkanımıza ve yönetimine ışık olur. Ve umarım onlar bizden daha iyisini yapar. Çünkü günün sonunda hepimizin istediği şey aynı. Fenerbahçe'nin yeniden şampiyon olması. Bizim görevimiz sona eriyor olabilir. Ancak Fenerbahçe'mize karşı sorumluluğum sona ermiyor. Bu kürsüden ayrılırken şunu özellikle ifade etmek isterim ki önümüzdeki dönemde de Fenerbahçe'nin başarısı için elimden gelen desteği vermeye devam edeceğim. Fenerbahçe'ye hizmet etmek benim için her zaman bir sorumluluk oldu. Ve bazı sorumluluklar makamla başlamaz, makamla da bitmez. Sözlerime son verirken teşekkür etmek istediğim pek çok insan var. Bu süreçte birlikte yol yürüdüğüm, çok kısa süre içinde çok büyük sorumluluklar üstlenen ve maalesef zaman zaman haksız şekilde yıpratılan tüm yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çubuklu formayı gururla taşıyan tüm sporcularımıza, teknik ekiplerimize, kulübümüz için gece gündüz emek veren tüm çalışanlarımıza, her daim kulübünüz yanında duran, maddi manevi destek veren çok kıymetli iş insanlarınıza, derneklerimize ve bizleri bu göreve layık gören siz kıymetli kongre üyelerimize, her yerde her zaman Fenerbahçe'mizin yanında olan büyük taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Yarın kulübümüzün yeni bir başkanı olacak. Kim seçilirse seçilsin, o andan itibaren hepimizin ortak sorumluluğu yeniden aynı noktada buluşabilmek olmalı. Çünkü Fenerbahçe'nin artık seçim kavgalarına değil, geleceğine odaklanmaya ihtiyacı var. Seçilecek yeni yönetiminde sakinliğini koruyan, ayrıştırmayan, insanları yeniden aynı hedef etrafında birleştiren bir yaklaşım ortaya koymasını temenni ediyorum. Bundan sonra hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Destek olmak, yol açmak, aynı hedefe bakabilmek. Umarım önümüzdeki sezon şampiyonluk hasretine son verdiğimiz, çocukların yeniden sarı lacivert formalarla sokaklara çıktığı, hep birlikte sevindiğimiz bir yıl olur. Ve inşallah burada bir sonraki buluşmamızda sorunları değil başarılarımızı konuşuruz. Kupaları birlikte kutlarız. Çünkü Fenerbahçe'ye en çok yakışan budur. Fenerbahçe bütün fırtınalardan daha büyüktür. Dünden büyüktür. Bugünden büyüktür. Hepimizden büyüktür. En büyük Fenerbahçe. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Hakkınızı helal edin. İyi ki varsınız. Sağ olun.

0: 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam edecek.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya senin?

ki sen de gel ETS'ye, yazı özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel. Kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak ol. Sporla eğlencenin ilk adresi
1: Bilyoner. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
2: Yarış severlere müjde.
3: Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla. At yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa. Şampiyonla
4: son düzlükte kazanır. Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir. Şampiyonlar son düzlükte.
5: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
6: Bana göre yenilikçi olmalı.
7: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
8: Bana göre vizyoner olmalı.
9: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
5: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
10: Sağlam bankacılık.
11: Eylül Akar Çeşme Yatkın, elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den Smaç, elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
12: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
13: Reklam.
14: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
15: 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam ediyor.
16: Değerli dinleyenlerimiz, Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz programı devam ediyor. 301-304 bayi koduyla sizler de kuponlarınızı Baygün İddia üzerinden oynayabilirsiniz efendim.
17: Evet Ozan, artık yavaş yavaş Fenerbahçe Kongresi'nde konuşmacılar başladı. Sayın Saadettin Saran az önce son konuşmasını yaptı. Genel kurula hitap etti ve aslında biraz duygusal bir konuşmaydı. Ve beraberinde bu yaşanan, bu 8 aylık süreçte yaşananlara da biraz değindi.
16: Doğru.
17: Ve son itibariyle dedi ki eğer şampiyonluk, eğer başarı istiyorsak bunun için yapmamız gereken bir arada olmaktır. Bizim sürecimizde, bizim dönemimizde özellikle belli bir noktadan sonra buna çok dikkat edilmedi. Bundan sonra edilmesi gerekir dedi ve ayrıca son bölümde de hakkınızı helal edin dedi. Sayın Başkan Saadettin Saran 8 aylık sürede çok önemli bir etki bırakmış ki ayakta alkışladı bütün genel kurul ve son işte ayrılırken kürsüden Saadettin Saran başkan olurken de bir şey vardı, slogan vardı, evet. Biliyorsun Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran diye bütün tribünlerden o sloganlar yükseldi.
16: En fazla kupa kazanan başkan oldu bu arada.
17: Evet, ona da değindi zaten, dedi ki en fazla kupa kazanan başkan olduk dedi. Süper kupayı kazandı biliyorsun. Doğru. Galatasaray son yıllarda Fenerbahçe'ye karşı bu anlamda bir üstünlük sağlamıştı, onu ortadan kaldırmış oldu. Yani kısacası aslında son konuşmayı yaparken en önemli bana kalırsa benim aldığımda neydi biliyor musun? Buraya gelmeyi bilmek gibi gitmeyi de bilmek gerekir dedi. Yani bu çok önemli bence. Çünkü biliyorsun koltuk çok keyifli geliyor herhalde. Gelen oturmak istiyor, hiç kalkmak istemiyor oradan. Ama Sayın Saadettin Saran gelirken verdiği söz gibi bu sene yapamazsam sezon sonunda bırakırım demişti. Şimdi geldi ve ben bırakıyorum dedi. Bu çok önemli bir şey. Çünkü önünü açmak lazım kulübün. Önünü açmak lazım yeni insanların. Bu mantıkla hareket etti. Ve dediğim gibi çok da güzel bir teveccüh vardı kendisine. genel kurulda.
16: Geldiği günde açıklamasını yapmıştı Sayın Başkan. Geldiğimiz gibi gitmesini de biz çok iyi biliriz, kimse merak etmesin demişti. Fenerbahçe şampiyon olamazsa sezon sonunda görevi bırakacağını belirtmişti. Buradan Sayın Başkan Saadettin Saran'a da emeklerinden dolayı, Fenerbahçe'ye yapmış olduğu hizmetlerden dolayı çok çok teşekkür ederiz. Duygusal da bir veda etti. Biz de reklam arasında dinleme fırsatı bulduk. Buradan Sayın Başkan'a saygı ve sevgilerimizi de gönderiyoruz efendim. Sevgili Burak Alaca, gelen mesajlarımız var. Bir dinleyicimiz de yine senin vermiş olduğun infoyu tekrarladı. Merhaba, iyi yayınlar. Tüm Beşiktaşlı taraftarlara sizin aracılığınızla seslenmek istiyorum. Lütfen yeni gelen hocayı hemen eleştirmeye başlamayalım. Zaman tanıyalım. İnanıyorum ki Beşiktaş bu hoca ile zamanla çok iyi olacak. Beşiktaşlı Musa Akarsu göndermiş mesajı. İlk sözü sana vermek isterim.
13: Ya şöyle, İtalyano futboluna bakınca, Beşiktaş'ın mevcut kadro zafiyetlerine bakınca yazın takım yenilenecek değil mi? Bu takımın bir adaptasyon süreci de olacak. Yani Beşiktaş'ın ilk 5-10 haftada puan kayıplarını, gol yediği maçları vesaire göreceğiz. Sabretmek lazım. Yani ben şeyi söyleyeyim. Aralık'ta, Ocak'ta, Şubat'ta hoca göndererek başarılı olamaz. Sezonu bitirecek her türlü, ki ben şuna eminim. Vincenzo Italiano Beşiktaş'taki ikinci yılını görürse, belki ilk yıldan da başarılı olur ama ben biraz daha garantici gideyim. İkinci yılını görürse çok başarılı olacağını düşünüyorum. Ya Spezia'da, Fiorentina'da, Bologna'da yaptıkları ortada. Kendisiyle ilgili zaten bir beis yok bence.
16: Şu anda Beşiktaş'ın başına yeni gelmiş bir teknik direktör var ki İtalya Ligi'nde de başarılı olmuş bir teknik direktör var. Bu teknik direktörü daha antrenmana çıkmadan eleştiren varsa Beşiktaş taraftarı değildir. Kimse kusura bakmasın. Önce bir teknik direktörünü kollayacaklar. Onunla ilgili gerekli çalışmaları yapacaklar. Teknik direktör de taraftardan o güveni alacak. İyi bir zaten antrenör, kariyeri de belli. Belirtmiş olduğum gibi sizin mesajınıza da katılıyorum. Yani şu anda daha antrenmana çıkmamış bir hocayı kötülemek, karalamak hiç mantıklı bir şey değil. Zaten Beşiktaş taraftarı da değildir bunları yapanlar benim düşünceme göre.
13: Bu arada Vincenzo Italiano iki icraat olarak yardımcısını Beşiktaş'ın Slovenya'da kamp yapacağı testi incelemek üzerine Slovenya'ya göndermiş. İki, şunu açıkça söyleyeyim, bir genel yanılgı var işte, yabancı hoca Türkiye'de şampiyon olamaz, Zico'dan beri şampiyon olamıyor deniyor ya.
16: Evet.
13: Bu döngü bir yerde kırılmayacak mı sizce?
16: Kırılır tabii ki de.
13: İki, Beşiktaş ve Fenerbahçe için söylüyorum bunu. Potansiyel o iki takımı çalıştıracak kulüp efsaneleri olur, daha önce çalıştırmış insanlar olur. Yerli hoca adaylarını bu iki takım tüketti. Bak Galatasaray'da mesela Okan Buruk'tan sonra belki Selçuk İnan'ı yazarsın. Farklı isimler de çıkabilir. Onlar çünkü uzun vade çalışıyor ama Beşiktaş ve Fenerbahçe olabilecek yerli hoca adaylarının hepsini tüketti. Var mı şu an mesela bak, Fenerbahçe'de Aykut Kocaman ismi konuşuluyor. Yerli hoca olsun diyorsunuz. İkinci bir isim var mı İsmail Kartal'la Aykut Kocaman'dan sonra akla gelen?
16: Yok.
13: Beşiktaş'ta da yok. Sergen Yalçın vardı, bir daha denendi, bitti. Şenol Güneş deniyor, olmayacak. Zaten belliydi. İlhan Palut konuşuluyor. Daha hocaya bir noktada o şans gelecektir ama yerli hoca alternatifi çok Beşiktaş'ta Fenerbahçe'nin kalmadı. Gerçekçi bakalım. O yüzden ya hani diyorsunuz ya, yabancı hocayla şampiyon olunmuyor. Olacaksan öyle olacaksın. Başka pek bir yolu yok bence.
16: Ali Gür bir mesaj göndermiş. Teşekkür ederim Ozan abi. 30 kişi atölyede sizleri dinliyoruz. Sayende yazın da kazanarak yolumuza devam ediyoruz demiş. Sağ olun, var olun. Bu antrenmanlarını da takip etmeye başladım takımların. Ayrıca hazırlık maçları da önemli. Yalnız bu hazırlık maçlarında geçtiğimiz gün canımı çok yakan bir takım oldu. İnanılır gibi değil gerçekten. Mücadelenin ismi kazandığımızda da söyleyeceğiz, kaybettiğimizde
13: Fransa
16: de.
13: Fransa fil dişi.
16: Değil. İspanya-Irak mücadelesi. İspanya her iki yarıda da kazanır oynadım. Oran 1.60 civarında. İlk yarı 1-1 tamamlandı. İkinci yarı 1-1 tamamlandı. Tek sıkıntı yaşadığım olay şuydu. İspanya'ya inanılmaz bir yüklenme oldu. Oran 1.50'den 1.58-1.60 civarına çıktı. Normalde yüklenme olduğunda oran düşerken İspanya'nın oranında yükselme meydana geldi. Tabii

0: bir kuponu geri çekme gibi bir imkanımız olmadı. Bana çok ciddi bir yara vermiş oldu. Yani milli takımımıza dahi 6 gol atan İspanya kendi evinde Irak'la berabere kaldı. İnanılmaz bir şey yani.
1: Ben o maça bu arada İspanya ne galibiyetine ne ilk yarı galibiyetine ne üstü oran vermediği için ilk yarı 1.5 üst denemesi yapmıştım. Şans eseri isabet sağladı, öyle de bitti maç.
0: Bir dinleyicimiz Türkiye'deki maçların masa başında oynandığını, o yüzden teknik direktörlerin pek bir şansların olmadığını belirtmiş.
1: Kapatalım dükkanı
0: ne yapalım
1: zaman.
0: Yani o zaman? Şimdi bu mesajı da gönderme amacınız neydi iddia programında?
1: Kapatalım dükkanı o zaman. Niye millet teknik direktör getiriyor, para harcıyor, transfer yapıyor? O zaman bir manası yok ki.
0: Yani bu programda atılacak bir mesaj değil beyefendi. Nusret Özdemir. Italiano Beşiktaş'ın ruhuna uygun bir hoca. Bence başarılı olacaktır. Selamlar demiş.
1: Katılıyorum kendisine.
0: Bir dinleyicimiz. Beşiktaş'ın Italiano'da gördüğünü neden Atalanta, Roma, Lazio, Milan görmedi yazmış.
1: Bunun açıklamasını yaptım ben ilk saatte. Napoli ile zaten hoca anlaştığı için Bologna'dan ayrıldı. Napoli o arada Şampiyonlar Ligi'ne gideceği için bir Allegri fırsatı oluştu ve değerlendirdi. Hatta gelmeden önce Juventus taraftarının da şeyi vardı. Hani sosyal medyada, Twitter'da bilhassa İtalyan tarafına bakarsanız Spalletti'den memnun olmayan Juventus taraftarlarının bir kesiminde istediği bir hocaydı. Ona bakarsan De Zerbi de mesela Milan, Inter, Juventus görmedi diyebilir miyiz?
0: Değişik yorumlar geliyor sevgili Burak Alaca. Saygı duyuyoruz. Saygı duymaktan başka da yapacak bir şeyimiz yok. Teknik direktör daha idman yapmamış. Teknik direktör eleştiriliyor. Dünyanın da en çok eleştiri yapan ülkelerinden belki de bir numarasıyızdır.
1: Sana başka bir şey söyleyeyim mi? Bak mesela Esport Plus yayınlıyor. Hepimizin gözünün önünde ya Serie A. Serie A'da şöyle İlginç. Bir şey var. Bizde zamanda vardı ya Şenol Güneş, Fatih Terim tepede. Bak. Serie A'da Farioli'yi kaçırdın, De Zerbi'yi kaçırdın, Italiano'yu kaçırdın. Diyeceksin bunları büyük takımlar görmüyor mu? Abi büyük takımlara bak. Conte bir sene Inter'den ayrılıyor, Juventus'a gidiyor. Oradan Napoli'ye gidiyor. Spalletti Inter üstü Juventus yapıyor, Napoli yapıyor. Allegri, Juventus, Milan şimdi Napoli yapıyor. Orada büyük takımlar zaten aynı hoca makasından çıkamıyor. Orada bir enteresan bir sirkülasyon var. Futbol da gelişmiyor bu arada. Ya, İtalyan futbolunun böyle bir kusuru var. Bunu isim odaklı bakmayalım. İtalyan futboluna totaline bakınca bunu görüyorsun. Bak sezon başlıyor. Sarri Atalanta'ya gitti. 60 küsur yaşında. Geçen sene çok kötü bir futbol oynattı Lazio'ya. Conte, bilmiyorum ileride Milan olur mu? Hoca adayları dönmezse sanki olasılıklar dahilinde gibi. Allegri ile Napoli'ye gitti. Juventus'un başında Spalletti var. Bak bu saydığımız takımların hepsi takım başında şu an. Hocaların hepsi.
0: Bir dinleyicimiz de Ozan Hocam selamlar, iyi yayınlar. Sizin de eski bir futbolcu olduğunuzu biliyorum. Hayatında hiç futbol oynamayan insanlar bu tarz yorumlar yapıyorlar. Okumayın lütfen yazmış ama biz herkesin görüşüne saygımız var. Yorumunuza da katılıyorum. Hayatında hiç futbol oynamamış, hiçbir bilgisi olmayan insanlar. Ben bunu sosyal medyamda da paylaşmıştım. Futbolun piriymiş gibi davranıyor. Tabii futbol oynamak ayrı, o sektörün içerisinden gelmek ayrı ama farklı yorumlara da saygımız sonsuz efendim.
1: Ya burada da şey örneği var mesela, bak oynamamış olabilirsin ama araştırabilirsin. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Arrigo Sacchi diye bir isim var, duymuşsunuzdur muhakkak. İşte bu Gullit'li, Van Basten'li, Rijkaard'lı Milan kadrosuyla iki kere Şampiyon Kulüpler Kupası alan, 94'te İtalyan milli takımının başında Dünya Kupası finali oynayan bir hoca. Daha önce futbol geçmişi yok bu arada.
0: Evet. Adam birçok basketbol koçunun da basket geçmişi yok bu arada.
1: Sacchi'ye demişler ki zamanında Milan'a ilk geldiğinde, bunu bu arada Berlusconi alt ligde görüp beğeniyor. Palermo'nun başındayken ya da Parma'nın başındayken bir kupa maçında karşılaşıyorlar. Getiriyor Berlusconi o dönem. İtalyan basında bayağı bir yaygara oluyor. Büyük takım deneyimi yok, kupa kazanmadı, futbolculuk geçmişi yok. İşte Ancelotti'ler gibi, ne bileyim şimdiki. Adamın bir açıklaması var mesela, demiş ki jokey olmak için daha önce at olmam gerektiğini bilmiyordum demiş. Adam sonra gidiyor iki tane Şampiyon Kulüpler Kupası alıyor. İtalyan milli takımı çalıştırıyor. Araştırmak da önemli. Mesela bu İtalyan için yapılan yorum var ya, Milan görmüyor mu, Inter görmüyor mu? Onların çalışma mekanizması başka. Onun 60 yaşını geçmiş kurt bir hoca olması lazım oraya gitmesi için demek ki.
0: İshak Bey bir mesaj göndermiş. Hocam selamlar. Hem fanatik Beşiktaşlıyım hem de Beşiktaş Kongre üyesiyim. Italiano'yu daha şu anda tartışmanın anlamı nedir bilemedim. Sayın Başkan dahi bu kadar zor getirmişken ve başarılı olmuş bir teknik direktörü bu şekilde konuşmak Beşiktaş taraftarlarına hiç yakışmıyor hocam yazmış.
1: Katılıyorum.
0: Katılıyorum.
1: Katılıyorum.
0: Çok zor getirildi bu antrenörde.
1: Ya bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu adamı şu an neyle tartışabiliriz? Geçmişine bakarsın, böyle böyle dersin. Geçmişi başarılı. Şu anda da bir şey görmüyoruz Beşiktaş karnesiyle alakalı. Negatif ne var tartışacak?
0: Sosyal medyayı sadece tartışma programı olarak görenler var.
1: Keyif alıyorlar.
0: İlginç gerçekten.
1: Keyif alıyorlar.
0: Bir kısıtlama getirilmesi gerekiyor. Ben bunu düşünüyorum. Hatta yakın zamanda da bir kısıtlama getirildi hakaretle ilgili.

0: kazandık dediğim için bugün ciddi anlamda Ozan Öztürk'ün tahminleri YouTube programıma bayağı bir kişi gelmiş. Demek ki ara ara da bu kazandığımızı belirtmemiz mi gerekiyor sevgili Burak Alaca?
1: Bir şey meşhurdur ama bir gövde gösterisi, reverans yapman lazım.
0: O şovlar da bizde yok gerçi.
1: Ama bu sektör böyle yürüyor biliyorsun, açık konuşalım. Bütün medya sektörü.
0: Öğreneceğiz senden o zaman bu tarz.
1: Ben de yapmıyorum ki, benden öğrenebilir misin bilmiyorum, gözlemliyorum sadece.
0: Değerli dinleyenlerimiz, bugün basketbol dışında bültene yansıyan çok fazla karşılaşmamız yok. Ama yüksek oyun alan karşılaşmalar var. Bunları da sizler için yorumlamak isteriz. Hazırlık maçlarında 16 kuşağında Belçika-Tunus mücadelesi var. Sevgili Burak Alaca, ilk yorumu senden alalım, neler söylersin?
1: Belçika'nın Dünya Kupası kadrosunu ben savunma hariç beğendim bu arada. Amado Onana orta sahada, Kevin De Bruyne, Yuri Tileman gibi önemli oyuncular var. İleride Trossard, Doku gibi, bence yine hani şampiyon olmaz bence ama yine...
0: Tileman da kupada inanılmaz bir gol atmıştı. Soldan gelen ortaya gelişine vurdu, çok güzel bir goldü.
1: İyi bir kadroları var savunma hariç. Belçika'yı iyi görüyorum. Tunus'a karşı bence burada favori olacaklar. Bir Dünya Kupası öncesinde de bir motivasyon, moral kazanmak için bir galibiyet gelecektir. 1 ve 2,5 üstlerim buna. Bence Belçika kazanır.
0: Benim tercihim de burada Belçika'dan yana olacak. Şöyle bir güncel oranları da kontrol ettiğimde 1 ve 1,5 gol üst 1.35 civarında, 1 ve 2,5 gol üstte 1.70 civarında. Bu arada Dünya Kupası'nda olacak Tunus'ta. Bunun da bilgisini paylaşmak isterim. Çok da skorlu bir mücadele geçmeyebilir.
1: Direnç koyabilirler.
0: Rotasyon da yapılıyor. Biraz orana gitmek isterim burada. 0'dan 1 Belçika kazanır. 3.70 Baygün İddia farkıyla, Kral Oran farkıyla, oran 3.70 civarında. Ben burada sürprize giderdim. Düşük miktarlarla 0'dan 1 seçeneği ön plana çıktı bende. 20.45 Portekiz Şili mücadelesi sevgili Alaca.
1: Portekiz Şili, burada Portekiz'in ben çok iyi bir kadroyla Dünya Kupası'na gittiğini düşünüyorum. Başarılı olabilirler. Hatta benim Dark Horse, ne kadar Dark Horse demek doğru olur bilmiyorum ama ciddi gördüm şampiyonluk adaylarından biri. Şili bir Güney Amerika takımı, onların da bir futbol kültürü var. Güzel maç olacaktır. Gollü olabilir bu maç bence. Ben 2.5 üst ve Portekiz kazanır yine. Aynı öneriden devam edeyim.
0: 2.5 üst ve Portekiz kazanır oranı 1.39 şu anda. Şili takımı da Güney Amerika, Copa Amerika'da oynamış olduğu karşılaşmalarda 3 mücadelede 0 gol.
1: Maşallah.
0: Ama ben bu karşılaşmada gol atmalarını bekliyorum. Diğer seçenekler de açıkçası beni tatmin etmedi. Ben bu karşılaşmayı dün kuponuma almıştım. İki takım da gol atar oranı 1.85-1.87 civarındaydı. Şu an 1.75'lere kadar düşmüş. Tercihim aynı olacak. 1.24-1.30 oranlar tatmin etmedi. İki takım da gol atar diyeceğim. Bugün Şili bir gol atarsa kupon da gelir gibi gözüküyor. Değerli dinleyenlerimiz, yine 20.45 kuşağı Romanya-Galler mücadelesi var. İlk yorumu yine senden alalım.
1: Bu zor maç. İki takım da dirençli, biraz daha savunma futbolu oynayan takımlar. Romanya'yı milli takımımıza karşı gördük. Galler'i defaatle gördük. Yani burada 2.5 altta TGS 2-3 aralığındayım. Takımlar ne kadar rahat olacaktır, ne kadar rahat bir futbol oynayacaktır bilmiyorum ama dediğim gibi burada ben TGS 2-3'te 2.5 altındayım. Çok gollü bir maç beklentim yok.
0: Bir dinleyicimiz şöyle bir mesaj göndermiş. Bu arada doğru, yani katıldım yorumunuza da. Ozan Bey, dediklerinizin altına imzamı atarım. Hoca daha başlamadan eleştiriyorlar. Ancak hoca eğer başarısız olur da gönderilirse, eleştirenler bu sefer biz dedik demek için İtalyano ile olmaz dedik, dinlemediniz. Beşiktaş'ın hocası değil dedik. Gördünüz mü, bizim dediğimizde geldiniz demek için şimdiden PR yapıyorlar hocam demiş. Olabilir. Ama boş bir PR yani bu.
1: Şimdi başka bir şey söyleyebilir miyim? Burada mesela tutmayan hoca örneklerine bakalım mı yabancılarda? Nereden gidelim? Van Bronckhorst'tan gidelim değil mi? Süper Kupa kazandı, iyi başladı. Van Bronckhorst neden olmadı Beşiktaş'ta? Geçiş hücumu oynatıyor çünkü değil mi?
0: Evet. Ki aslında çok da başarılı oldu. Süper Kupa'da Galatasaray'a karşı 5 gol atmışlardı.
1: Erken gol gelmesiyle geçiş hücumunda aslında oyun Van Bronckhorst'un istediği yere geldi Galatasaray'da yüklenince. Ole Gunnar Solskjaer niye olmadı? Geçiş hücumu oynatıyor. Santos niye olmadı? Savunma futbolu oynatıyor. Bak.
0: Santos hiç...
1: Kötü hoca. Ne? Olmayanları bir kenara bıraktım. Bak, olmama argümanı da bu. Ne diyorsun? Beşiktaş ön alanda basar, rakip yarı sahaya yerleşir, büyük takım futbol oynar, rakip yarı sahada 600 pas yapar maç boyu. Güzel, doğru.

0: Çünkü Super Lig'de 20 takım sana karşı kapanacak. Sana hücum oynatacak. Ön alan baskısı yaptıracak. Kaleden oyun kurduracak, ofansif futbol oynayacak bir hoca geliyor. Ona da tukaka diyorsun. Kardeşim ne istiyorsun ya? Olur olmaz onu göreceğiz. Ne istiyorsun ama şu anda?
1: Bir dinleyicimizin 7 yaşındaki oğlu basketbolu çok seviyor ve Bahçeşehir mücadelesine gitmek istiyorlar. Beşiktaş, acaba bilet bulabilir miyiz? Hocam yorumunda bulunmuş. Bu konuya sen daha hakimsin. Bir cevabın olur mu? Şu anda bilet satışı mevcut mu?
0: Vallahi inan hiç bilgim yok. Süreci takip etmedim. O taraflarla da çok bir bağlantım olmadığı için şu an...
1: Bilet yani tükendi mi bütün biletler yoksa boşluk var mı? İnanın biz de bilmiyoruz ama onu internet üzerinden kontrol ederseniz görebilirsiniz.
0: Orada bir de okula çok bilet gittiği için Bahçeşehir tarafında inanın bilmiyorum. Yani vaat vermek istemem o yüzden.
1: Merhaba. Vincenzo Italiano Beşiktaş'ımıza yeni bir Dušan Olimpijević etkisi yaratacağını düşünüyorum. İyi yayınlar. Baki Temizer göndermiş mesajı da.
0: Güzel, makul, ruhu olan, aidiyet duygusu yüksek olabilecek bir hoca. Doğru yapılanmayla birlikte büyürlerse yine Dušan'da olduğu gibi. Ya bunu şey anlamında söylemiyorum. Yoktan var olmaktan bahsetmiyorum. Tekrardan bir seviye atlayıp daha rekabetçi olacaksa yukarıdaki takımlarla bence o sinerji yakalanabilir.
1: Romanya Galler mücadelesindeki yorumu tekrar alabilir miyiz?
0: TGS 2-3 ya da 2.5 alt arasındayım.
1: Bana da TGS 2-3 ya da 3 gol bandına yakın tercih olarak geldi. Oran olarak da bizi tatmin ediyor. Arnavutluk-Lüksemburg mücadelesi. Arnavutluk şu an güncel yener oranı 1.45 civarında. Kral oran farkı, baygün iddia farkıyla.
0: Yani Arnavutluk kazanır herhalde. Lüksemburg futbolu ne kadar ilerledi bilmiyorum ama Arnavutluk'un Avrupa'ya ihraç ettiği büyüklüklerde oynayan çok fazla oyuncu var. Arnavutluk'un kadrosuna bakınca dediğim gibi tamamen bunu Lüksemburg'u bilmeyerek söylüyorum. Oynadıkları futbol tatmin eder mi? Sırbistan maçını izlemiştim. Çok fena değil. Lüksemburg'a ağır basabilir. Bir derim buna.
1: Ben de Arnavutluk tarafındayım. 21-30 çok güzel bir maç. Amerika, Almanya mücadelesi. Amerika'nın son hazırlık karşılaşmasını izledim. Ayrıca kuponuma da aldım. Amerika-Senegal mücadelesiydi. İki takımda gol atar oranı 1.87 idi.
0: 1-1 bitti galiba.
1: 3-2 bitti.
0: Amerika kazandı değil mi? Doğru.
1: Yani neredeyse ilk yarıdan kuponumuz isabet sağladı. Bu arada iyi de bir futbol oynadı Amerika. Bizim Amerika ile mücadelemiz hiç kolay geçmeyecektir. Hiç kolay geçmeyecektir. Net gol var diyorum o maça da bu arada. Şimdiden söyleyeyim.
0: Muhtemel.
1: Amerika-Almanya mücadelesindeki ideal tercihimde iki takım da gol atar olacaktır.
0: Ben de 3.5 üst derim. Amerika'nın futbolunda şu var bu arada. Bunu daha önce kaybettikleri Belçika maçında da Senegal maçında da gördük. Amerika çok atletik, çok süratli bir takım. Yani oyunun temposunu bizim Amerika ile oynadığımız maçta rakip yarı sahaya yerleştirince düşürmemiz, nabzı sürekli düşük tutmamız gerekiyor. Oyunun hızlandığı denklemlerde atletizm parkıyla Amerika tehlike yaratabilir, bilhassa kontra ataklarda.
1: Sevgili Alaca, sen konuşurken güncel oranında kontrol ettim. 1.55'ten 1.35'e kadar düşmüş gol var oranı.
0: 3.5 üstün nedir 3.5 abi?
1: 3.5 gol üstün yüksek. Tabii ki diğer seçeneklere göre 1.92. Güzel. Ama onda da 4 gol gerçekten hani gollü başlaması gerekiyor mücadelenin. Açık ve net konuşmak gerekirse ben 1.35 orandan da iki takımda gol atar olarak kuponuma almam bu karşılaşmayı. İsviçre-Avustralya. 22 kuşağı.
0: Avustralya gruptaki rakiplerimizden biri, onları da gözlemlemek için iyi bir fırsat olacaktır. Yani gruptaki en zayıf halka bence Paraguay ve Amerika Avustralya'nın önünde. Nispeten yaşlı ve Avrupa futbolunda çok yakından görmediğimiz oyunculardan, Avustralya futbol ekolüne alışık oyuncular var. Ya ben İsviçre'nin kazanacağını düşünüyorum. Avustralya skoru eşlik edebilir ama iki takım da gol atar İsviçre kazanır tercihlerden biri olabilir.
1: Değerli dinleyenlerimiz, 22 kuşağında başlayacak bu mücadeleyi Esport Plus ekranlarından canlı olarak da takip edebilirsiniz. Maç sonucu 1 İsviçre diyeceğim. Ben de daha önceki yayınlarımızda Beşiktaş'ın hocası sormuşlardı. Hocam hani kimi istersiniz diye. Murat Yakın ismini söylemiştim. Şu anda İsviçre'nin teknik direktörlüğünü yapıyor ve başarılı da bir dönem geçirdi.
0: Karizmadır.
1: Karizma da bir antrenör. Ve Türkiye Ligi'ni bilen, daha önce ligimizde de forma giymiş, Fenerbahçe forması giymiş bir isim. Murat Yakın da ligimize çok yakışırdı.
0: Fenerbahçe'yi düşünür müsün? Orada
1: düşünürüm.
0: Da bir antrenör soru işareti.
1: Düşünürüm. Ve çok da yakışır.
0: Acaba
1: yani şu anda mı? Mesela hiçbir başkan adayının böyle bir düşüncesi yok sevgili Alaca.
0: Ya da basına yansımıyor.
1: Belki de ilk defa bizim yayınımızdan böyle bir kelime çıkacak, böyle bir antrenör ismi çıkacak. Gündeme oturacak. Ben bir Fenerbahçe taraftarı olarak hiç kimsenin aklında olmayan ama başarısını da kanıtlamış bir isim Murat Yakın isterdim. Eskiye dönüştüm.

0: Göreceğine, yani iki kere gelmiş, üç kere gelmiş takımın başına, başarısız olmuş, şampiyonluk yaşayamamış bir isim getireceğine, getir Murat Yakın'ı.
1: Yine
0: Vedat abi,
1: kulübe
0: katılır
1: gidiyor.
0: mısın, merak ettim yorumuma.
2: Yani
0: Hocalığını
2: bilemedim.
0: beğenir misin ya da?
2: Ya şöyle bir sohbet arasında ya Murat Yakın için ne düşünüyorsunuz dediğinde
0: Evet.
2: bu fikri sunabilirsin. Ama Fenerbahçe'ye hoca arıyorum dediğinde ve şu anda şartlar konuşulan isimlere baktığımızda da çok ben Murat Yakın tarafında olmazdım Ozancığım. Yani konuşulan isimlerle
0: Anladım.
2: karşılaştırdığımda.
0: Mesela konuşulan isimlerden.
2: Ya şöyle mesela Conte isminden bahsediliyor, Farioli'den bahsediliyor. İşte Aykut Kocaman isminden bahsediliyor ki Aykut Kocaman yerli olursa. Yani zaten yerli olursa Fenerbahçe'nin teknik direktörü iki isim var. Aykut Kocaman, İsmail Kartal.
0: 5 sene
2: Yani
0: 6 senedir de görev yapmamış bir Aykut
2: üçün
0: Hoca var.
2: ya evet bak şimdi şöyle. Bunların hepsi bizim değerlendirmelerimiz. Sen de bir değerlendirme yapıyorsun, ben de. Ben yıllar önce Aykut Kocaman görev yaparken çok net şunu söylemiştim. Dedim ki ya Fenerbahçe şampiyon olur olmaz onu bilmem. Ama Aykut Kocaman'ın oynattığı futbol bana heyecan vermiyor. Ve maçları izlerken o heyecanı duymuyorum demiştim.
0: Evet.
2: Yani benim şahsi düşüncem bu demiştim. Ama şimdi gelinen noktada eğer Fenerbahçe artık 12 yıldır şampiyon olamıyorsa taraftar oturup şeyi mi düşünmeli? Heyecan veren futbol mu istiyorum, şampiyonluk mu istiyorum sorusunu soracaktır kendisine. O yüzden hani orada hangi
0: O risk
2: tercihi yapar?
0: alınmaz diyorsun. Doğru,
2: İşte
0: katılırım.
2: orada hangi tercihi yaparlar bilmiyorum. Ha bu arada Aykut Hoca gelir heyecan vermeyen futbol oynatır kesin de şampiyon yapar da diyemez. Öyle bir ihtimal yok. O yüzden biraz böyle şu aşama yani bugün akşama kadar hatta yarın akşama kadar herkes fikrini söyleyecek. Yarın akşamdan sonra seçilen başkan ve teknik direktörün arkasında herkes duracak. İşin özü bu. Yani şampiyonluğun geçtiği nokta o hoca bu hoca değil. Şampiyonluğun geçtiği nokta herkesin aynı hocanın, aynı oyuncuların, aynı başkanın arkasında durması. Oradan geçecek şampiyonluk. O yüzden bence olması gereken bu.
0: Peki.
2: Ama Murat Yakın dedin ya işte hani isim olarak soruyorsan öyle sohbet arasında evet iyi bir teknik direktördür. Ama yine de hani o benim bir seviyem var. O seviyenin üzerinde bir teknik direktör müdür? Bana göre değildir.
0: Peki. 23 kuşağıyla devam ediyoruz. %70 oyun alan bir mücadele. İngiltere, Yeni Zelanda mücadelesi. İngiltere'nin yener oranı kapalı olarak gözüküyor şu anda.
1: Ya bu arada ben Tuchel döneminde İngiltere'nin oynadığı futbolu hiç beğenmiyorum. Yani geçenlerde sevgili Ercan Taner'le yayın yaparken bir Andorra maçından bahsetti 2-0 biten, ben de izlemiştim. Bana bir fikir verdi yayında konuşurken daha doğrusu. Bana o kadar makul geldi ki şimdi 2010'ların başından bu yana Fabio Capello ile Gareth Southgate ile Thomas Tuchel ile sürekli savunma odaklı futbol oynayan İngiltere şu kadronun hakkını veriyor mu sizce?
0: Vermiyor. Zaten sonuçlar da ortada.
1: Gelene gidene 5 atması lazım. Premier Lig'in en iyi oyuncularından kurulu bir kadro. En uçta Harry Kane var vesaire. Sen bu kadro öyle bir kadro ki Cole Palmer'ı şeyi almıyorsun. Phil Foden'ı almıyorsun. Bana bir fikir attı yayında. Guardiola İngiltere milli takımının başına geçse nasıl olur?
0: Çok iyi olur.
1: Ya Dünya Kupası'nda şampiyonluk adayı olur bence İngiltere. Şu an değil benim gözümde. Yani bu fikri de tekrardan dillendirmek isterim. Ercan abi söylemişti, dediğim gibi Guardiola İngiltere milli takımı bu turnuvada alınacak olumsuz bir sonuçta Tuchel'in yerine inanılmaz iyi olur bence.
0: Bambaşka bir seviyeye atlayabilir. Vedat abi de bir yorum yapacak herhalde.
2: Yok şey hani neye gülümsedim? Şimdi ortada birçok isim konuşuluyor, birçok şey konuşuluyor ama bizim bugün yaptığımız şu, hiç konuşulmayan Murat Yakın, hiç ismi geçmeyen Guardiyaları, Guardiya olayı falan şey yapıyoruz, öneriyoruz ya. Ona güldüm sadece. Yoksa o da biraz belki ileri görüşlülük olabilir bizim açımızdan. Ben ama Guardiola'nın bir tanıdığım gördüğüm kadarıyla bir milli takım çalıştıracağını düşünmüyorum.
0: Ben de bir 4-5
2: Bence
0: ay en
2: kulüp
0: az
2: takımı çalıştıracaktır.
0: tatil yapacağını
2: Ha
0: düşünüyorum.
2: milli takım çalıştırırsa da İspanya milli takımı olur bu diye de düşünüyorum.
0: Peki. İngiltere Yeni Zelanda mücadelesindeki tercihin?
1: 1 ve 4.5 alt. Yeni Zelanda çok fizikli bir takım biliyorsunuz. Amerikan Samoa'sı. Hakalılar, onların fizikselliğini kırmak çok kolay olmayabilir. En azından bir direnç koyarlar.
0: Bu sefer oran yok ama onda.
1: 1 ve 4.5 altın kaç olmuş?
2: Bence
0: 1-20.
2: aynısını söyleyecektim. Burak 1 ve 2.5 alta git bence. Yani bence bu bile gelebilir.
1: Yani Tuchel futbolu da o kadar güven vermiyor ki ya. 1 ve 4.5 alt nasıl 1-20 olur İngiltere Yeni Zelanda maçında? Bu
2: Ya
1: maçı
2: işte,
1: kınıyorum
2: bak
1: yani.
2: 1-0 2-0'a bağlar maçı diye. Burak'cığım. Mesele
1: Bana
2: o
1: da öyle
2: aslında.
1: geliyor,
2: Ya
1: bilemedim. Bu
2: İngiltere
1: ev sahibi İngiltere'nin 2.5 altına ne veriyor abi?
0: Ev sahibi İngiltere mücadeleyi kazanır ve 2.5 gol alta baktığımızda 2.80.
2: Evet, bence bu
1: 3.5 diyeyim, ortayı
2: iyidir.
1: bulalım o zaman.
2: 3.5'te ortada mı buluşalım diyorsun?
1: Bence de.
2: Peki.
0: Vedat abi senin tercihin ne olur bu mücadeleyle
2: ilgili? Dedim yani ben 1 ve 2.5 alt bekliyorum.
0: 1 ve 2.5.

0: gol al. Benim tercihimde çok düşük. O yüzden kuponu almanızı önermiyorum. 1 ve 2.5 isterim ben.
1: Ben de 1 ve 3.5 atlayayım, ortada buluşalım.
0: Bakalım bir dinleyicimiz. Murat Yakın keşke Fenerbahçe'ye gelse, oyun anlayışı bence uygun demiş. Nedim Küçük Bey. Katılıyorum yani, biz de konuştuk, değerlendirdik. Yorumunuz için de teşekkür ederiz. Onun dışında süremiz de daraldı, bu mücadeleyi konuşalım. Gece 1.
1: Güzel.
0: Ayakta mısın?
1: Elbette.
0: O zaman sana şu mücadeleyi sorabilirim. Venezuela, Türkiye.
1: Heyecanlıyız
2: ben
1: öncelikle.
2: Ben eve yetişebilecek miyim onu bilmiyorum. Yani 11.30 gibi çıkacağım buradan. 11.45 gibi.
0: Yetişirsin.
2: Eve yetişir miyim bilmiyorum. Yok, çok kolay değil benim açımdan.
0: 5-10 dakika en fazla gecikir.
2: Nasıl?
0: 5-10 dakikasını izleyemez.
2: Evet, 5-10 dakika kaçırabilirim, doğru.
1: Heyecanlıyız. Neden diye sorarsan, Venezuela bulunduğu iklim itibariyle özellikle Paraguay milli takımını da anımsatan bir takım futbol ekolü olarak. O yüzden güzel bir test maçı olacak. Hard Rock Stadyumunda oynanacak galiba. Düzeltiyorum, Inter Miami'nin stadyumunda oynanacak. Miami Dolphins'e karşı. Messi'nin bastığı çimlerde bugün futbolcularımız maça çıkacak. Güzel bir atmosfer olmasını bekliyorum. Bence bir gövde gösterisi yapacağız. Bak, bu Kuzey Makedonya maçından sonra turnuvaya gitmeden, o turnuvadaki güney küre takımlarına, Amerika'ya, Paraguay'a, Avustralya'ya bir mesaj vermek adına net bir galibiyet bekliyorum. Venezuela kötü bir takım değil bu arada. Kadrolarında önemli oyuncular da var. Mesela Yanhel Herrera, biliyorsun şeyde Real Sociedad'da çok beğendiğim bir isim. Onun gibi orta ölçekli önemli oyuncular var. 1 ve 2, 2 ve 2.5 üst diyeceğim. Türkiye kazanır. Oranı da 2.40'a yakın bu arada. Sabah değerlendirmiştim bunu.
0: Vedat Bey?
2: Yani aslında bence de milli takımımız kazanacaktır. Ama burada nasıl bir oranla kazanır? Yüksek bir oran yakalamaya çalıştım. Ben kuponumda nasıl değerlendirdim biliyor musun? Her iki yarıda da deplasman gol atar dedim. Milli takımımız iki yarıda da birer gol bulur diyorum. Oran da gayet güzel.
0: Nedir oran? Öğrenebilir miyiz?
2: 2'nin üzerindeydi. 2. Şöyle bir bakayım hatta kuponuma.
0: Güzel oran. Benim de yüksek bir oran tercihim olacak bu karşılaşmada. Değerli dinleyenlerimiz, Venezuela-Türkiye mücadelesinde ben biraz daha orana gittim. Çok tatmin etmedi diğer seçenekler beni. 0'dan 2 mücadeleyi A milli takımımız kazanır diyorum. Oran şu anda 4-10 seviyelerinde. İlk yarı Makedonya mücadelesindeki gibi çok hareketli beklemiyorum açıkçası ki gol hızlı geldi. Gelmeseydi belki o maç da 0'a doğru gidebilirdi.
1: 1. dakikada bir top direkten döndü, sonra
0: hızlı geldi gol. Milli takımımızın da diğer karşılaşmalarını da kontrol ettim. İlk yarıdan çok skor bulduğumuz maçlar yok ki. Başımızda da Montella var. Bu tamamen oran deneme. Düşük miktar oran deneme adına denenebilir. 0'dan 2 tercihim Türkiye kazanır şeklinde olacaktır. Yalnız bir şey söylemek istiyorum, yoksa içim rahat etmez. Benim izlediğim en son mücadelede çok beğendiğim bir isim vardı.
1: Can Uzun.
0: Değil. O zaten belli.
2: Çok iyiydi Ozan.
0: Aras.
1: Aral Şimşir.
0: Ama tabii oyuncuyu Vedat abi Emre Mor seviyesinde gördüm. Topu ayağına alıyor. Dikine oynayabilen bir oyuncu.
1: Oyun zekası daha yüksek.
0: Dribling yeteneği çok yüksek. Kontrol ettim. Twente'de de 20 gol 12 asist mi ne var bu sezon?
1: Danimarka liginde yılın oyuncusu seçildi.
0: Midtjylland'da, özür dilerim.
1: 12 gol 21 asist.
0: 12 gol 21 asist ve dikine de oynayabilecek kanat oyuncularında çok böyle bir versiyonumuz yok.
1: Oyun zekası çok yüksek Emre Mor'a
0: göre. Bire bir de geçmediği adam kalmadı.
2: Bak, geçenlerde bir dinleyicimizden bir mesaj gelmişti çok güzel. Senin bu Emre Mor şeyinden sonra örneğinden sonra diyordu ki Emre Mor'un aklı futbolda olanı
0: gibi gözüküyor şu
2: evet,
0: anda.
2: Yani öyle doğru, bir yorum doğru gelmişti gerçekten.
0: Ve bu oyuncu kadroya katılmadı. Kadroya katılan oyuncuları kontrol ettim. Kaan Ayhan var. Şimdi Vedat abi çok özür dilerim, evet, sözünü kestim, bitireyim. Bu olamaz.
2: Tamam.
0: Ben bunu kabul edemem.
2: Tamam. Şimdi o zaman aynı yorumu yaptım biliyor musunuz? O Kaan Ayhan konusunda değil. Dedim ki ya Aral Şimşir benim gördüğüm Dünya Kupası'nda yıldız potansiyeli olan bir oyuncu. Yani Türkiye bir yıldız yaratabilirdi bu Dünya Kupası'nda belki bu oyuncuyla diye bir düşüncem vardı. Ama tekrar söylüyorum. Şimdi burada öyle bir durum var ki bak mesela Mert Günok kalede. Mert Günok olmamalı bence. Yani bana kalırsam Mert Günok performansıyla orada olmamalı. Belki Muhammed Şengezer ve Ersin Destan o tercih yapılabilirdi. Ama sebep
0: Muhammed
2: şu,
0: net benim düşünceme bak, göre. Bu
2: sebep şu Ozan. Bir takım var. O takım bütünlüğünü bozmak istemeyen de bir Montella var. Yani burada zaten 15-16 kişilik bir şeyi var Montella'nın. Ben sana söyleyeyim ya yani 15-16 ya da hadi 17 kişiyle oynuyor bu oyunu. Toplamda 17 oyuncusu var kafasında. geriye kalan o 5-6 oyuncu var ya. 5 mi? 22 ile gittik galiba. 26 ile mi gittik? Pardon, 26 ile gittik. Geriye kalan o 8-9 oyuncu da işte Mert gibi, ne bileyim Kaan Ayhan gibi, burada takım içerisinde o takımın havası bozulmasın, oradaki o aile bütünlüğü bozulmasın diye hocanın tercih ettiği isimler diye düşünüyorum.
0: Böyle zaten Futbol Federasyonu Başkanımız da açıkladı yani, bunu. Aynısını
2: söyledi. Mesela ben Yusuf Akçiçek konusunda da ben olsam Çağlar yerine Yusuf Akçiçek'i tercih ederim.
0: Net.
2: Yani ama Çağlar Söyüncü'yü tercih ederim.
0: Çağlar demin de Samet derdim ben.
2: Ya ben Çağlar dedim, sen Samet dedin. Değişir o isimler ama sonuçta Yusuf Akçiçek olmalıydı diye tabii düşünüyorum ki, tabii kadroda. Ki. Sadece bu iki isimi zaten söyleyebiliriz. Yani Aral Şimşir ve Yusuf Akçiçek.
0: Bu arada Aral'la ilgili bir bilgi vermek isterim. Dünya Kupası'nda yapılan yeni düzenlemeye göre bu oyuncu kadroya yazıldı. Sakat olan birisi olursa bu oyuncu dahil ediliyor.
1: Arizona'da şu an evet.
0: Evet, yani bunun bilgisini paylaşayım.
2: Tabii ki orada kaç oyuncu katabiliyorsunuz bu arada?
0: İki oyuncu diye biliyorum.
2: Tamam, Aral'dan başka kim
0: var? Onu şu an hatırlayamadım. Hatırlayamadım. Kontrolünü lazım. Ederim onun
2: bu
0: birazdan.
2: Bu eksik bir şey.
0: Evet.
2: Bunu lütfen
0: ama hemen, Aral'la ilgili konuşuyorduk.
2: Hemen tamamla, ben bekliyorum.
0: Tamam, birazdan tamamladım.
2: Ya evet, orada yaşanabilecek herhangi bir sakatlık durumunda kesinlikle
0: 23 zaten... yaşında sezona Hollanda'ya damga vurmuş.
1: Lille istiyor bu arada şu.
2: Hayır, Hollanda değil şey.
1: Danimarka.
0: Danimarka'ya damga vurmuş. 33 gole katkıda bulunmuş bir ismi.
2: Bir de 50 maç oynadı galiba onlar. Değil mi geçen sezon?
0: Ve sezon evet. Genelinde yani hiç oynamamış
2: Avrupa
0: bir Kaan.
2: Vesaire.
0: Alınıyor kadroya. Bu oyuncu alınmıyor 23 yaşında. Gerçekten ilginç yani. Neyin birliği, neyin beraberliği? Futbol bu. Kim topunu oynuyorsa o yazılması gerekiyor. Yazık değil mi o çocuğun emeğine şimdi?
1: Kaan Ayhan'ın isminde şey var. Hani bu haklıdır diye söylemiyorum ama.
0: Ya Kaan Ayhan hangi maçta oynatacak Montella?
1: Şey esinlerden söylüyorum ya. Olası ekstra bir sakatlık durumunda libero, stoper, sağ bek oynayabiliyor olması orada bir avantaj. Belki ne bileyim İrfan Can'ın yerine tercih edilebilir.
0: Üçer tane var hepsinden sevgili Burak Alacak.
2: Yani burada bir şey söyleyeyim. Sadece Kaan Ayhan değil mesela. Mesele şu. Aral Şimşir'in burada olması gerekirdi düşüncemiz.
1: Hemfikirim.
2: Yoksa net. Senin de söylediğin gibi İrfan Can Kahveci tercih edilmeyip o edilebilirdi. Ne bileyim işte Kaan Ayhan edilmeyip o edilebilirdi. Başka da kimse gelmedi yani, şöyle gözümün önüne bakıyorum da var mı sizin alternatifleriniz?
0: Zaten A'dan Z'ye neredeyse söyledik Vedat abi, net düşüncelerimiz. Yusuf Akçiçek bende net yani bu arada. Bu kadar başarılı olmuş ve ciddi bir bonservis bedeliyle ayrılan bir oyuncudan bahsediyoruz. Gencecik yetenek.
2: İşte orada da şöyle bir tercih yapıyorlar Ozan. Eğer sen futbol hayatının da çok genç yaşlarında Suudi Arabistan tercihi yapıyorsan ona göre de tercih yapıyor teknik direktörler. Anlatabiliyor muyum? Yani orada biliyorsun, konuşuyoruz hep bunu. Suudi Arabistan'daki antrenman metotları, antrenman saatleri, oyuncuların fiziksel olarak hazır olup olmayışı, bunların hepsini de bence değerlendiriyordur teknik direktör.
0: Mesela son olarak da Futbol Federasyonu Başkanımıza bir soru geldi. Samet Akaydın neden alınmadı da daha genç yetenekler vardı. Konyaspor'un stoperiyle ilgili bir soru
1: Adil
0: geldi.
1: Adil bu.
0: Adil. Ki Adil de bence net bir şekilde kadroya girmesi gerekiyordu. Şöyle bir açıklama yaptı Sayın Başkan. Samet Akaydın milli takımda abilik yapıyor dedi. Ondan dolayı alınmıştır dedi.
2: Şimdi bak yine aynı yere geleceğiz. Siz yanlışlıkla belki hani burayı atlıyor olabilirsiniz. Bakın milli takım bir kulüp takımı değil ya. Oraya gelen oyuncular birbirleriyle o kadar çok yakın bağlara sahip değiller. Sahip olmuyorlar.
0: Yani. Evet.
2: Ve bu takım olgusunu yaratabilmek, o kolej havasını oluşturabilmek milli takımda çok zordur. Bunu yakaladığınız zaman da izlersiniz. Bunun olmasının bazı sebepleri vardır. İşte birkaç oyuncu vardır. Gerçekten herkesle ilgileniyordur. Herkes tarafından seviliyordur. İşte bu isimleri de kadroda tutarsınız Ozan. İşin özü bu. Yani ya, hatırlayın İtalya son şeyde ne yaptı hatırlıyor musunuz? Bütün ne kadar eski futbolcu varsa hepsini getirdiler antrenmanlara. Gerçi o da fayda etmedi de.
0: Kuzey Makedonya'ya elenmiş bir İtalya vardı yani.
2: Ya o da fayda etmedi onu söyleyeyim.
0: Şimdi şu yayınımızın sonuna geldik. Bunu açıklama sebebim şuydu. Bir sezon boyunca çok iyi bir performans göstermiş Türk bir oyuncu var. Danimarka Ligi'ne damga vurmuş. Öbür oyuncu da Adil. Konyaspor'un stoperi. O da damga vurmuş. Bu kadar iyi bir performans gösterecek. Yani bir sezon genelinde milli takımı hak edecek performansı gösterecek. Ama öbür oyuncu... İşte aile dengesini koruyor, abilik yapıyor. O yüzden takımda diğer oyuncuya yazık değil mi performansına?
1: Ne emeğine? Zaman gelecek bir daha Dünya Kupası'na?
0: Ben de böyle bir düşünce yok. Kim çalışıyorsa, kim o formayı hak ediyorsa, milli takım formamızı en iyi kim temsil edebiliyorsa, abiymiş, kardeşmiş, başkanmış, kimse kusura bakmasın. Benim düşüncem bu şekilde.
1: Bu arada ben de şunu eklemek isterim. Bence orada çıkması gereken isim Samet Akaydın değil, Çağlar Söyüncü olurdu. Samet iyi
0: sezon. İkisi de.

0: Chelsea de çok kötü bir sezon geçirdi.
1: Tabii.
2: Çok özür dilerim. Yani burada konuyu şöyle kapatalım. Bir gün milli takım teknik direktörü olursam böyle davranabilirsin.
1: Tabii.
2: O doğru. Hakkın var.
1: Doğru.
2: Bugün Montella milli takım teknik direktörü. O ne diyorsa o oluyor. Yani onun istekleri önemli ya şu an. Ve bizim yapmamız gereken de bu akşamdan itibaren takımın arkasında durmak. Yani onu aldı, bunu almadıları artık konuşmamak lazım diye.
0: Konuşsak da bir işe yaramıyor zaten Vedat abi.
3: Aralı
0: yapacak
3: bir
0: şey yok dediğin doğru.
3: 10+4 kuralı varken 15 mi 20 mi ne istiyorlarsa kapatmaları lazım buraya. Yani Lille istiyor bildiğim kadarıyla, çok başarılı bir oyuncu. Ben Danimarka Ligi'nde Midtjylland şampiyon olamamasına rağmen yılın oyuncusu seçildi.
0: Bak değerli dinleyenlerimizden nasıl güzel mesajlar geliyor. Mükemmel konuştun Özhan Bey demiş. Yalnız sadece orada bir yanlış olmuş. Şey, Ozan efendim ismim.
2: O Aral Şimşir konusunda şunu da söylemişti. Hani bu Danimarka, Emre Mor, oradan da biraz o Danimarka şey Emre Mor benzetmesi.
0: Doğru.
2: Emre Mor da oradan çıkıp geldi. Şey de öyle. Aral Şimşir de öyle.
0: Değerli dinleyenlerimiz, yayınımızın sonuna geldik. Vedat abi, sevgili Burak Alacı, ağzınıza sağlık.
3: Akıyordu ne güzel ama.
0: Güzel akıyordu. Müsaade ederlerse ben bir saat daha yaparım yayını. Benim için problem yok. Aka aka yolumuza devam ederiz.
3: Oturma eylemi yapalım stüdyoda.
0: Değerli dinleyenlerimizden destek mesajları için, YouTube'uma gelen katkı için çok çok teşekkür ederim efendim. Kuponlarımı Baygün iddia üzerinden oynuyorum. Kral oran farkıyla dijital ortamda rahat rahat oynayabiliyorsunuz. Sosyal medya hesabınızı da Baygün iddia olarak kontrol edebilirsiniz. Ozan Özturan, Burak Alaca ve Vedat Parlak isimleriyle sosyal medya üzerinden bizleri takip edebilirsiniz. YouTube platformu ile ilgili de iddia severleri Ozan Özturan tahminleri programıma beklerim efendim. Sevgili Burak Alaca'yı da yine takip edebilirsiniz. Ailenizle birlikte sağlıklı bir gün dilerim efendim.
3: Görüşmek üzere.
2: Hoşça kalın.
4: 301-304 Baygün iddianın sunduğu Bahse Gireriz sona erdi.
5: Radyo Spor.
4: Reklam.
6: ETS yaz fırsatları başladı.
7: Gel, yemin hazır, kaçmasın yaz tatili.
6: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. Enpara.

0: eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe.
3: Hemen bakıyorum hayatım.
0: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
4: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne istersen ol.
6: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
7: Radyo

0: Aygün, Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
1: Radyo Spor.
2: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
3: Evet.
2: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
0: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı.

0: 0538 052 14 87 Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 14 87 Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle. Radyo Spor. En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Milyoner'le hafta sonu bülteni başlıyor. Spor.

Merhaba sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Hoş geldiniz. Bilen'in sunduğu iddialı bülten hemen başladı. Biraz koşturduk. Hacı Osman'ın girişinde bir yol çalışması var. Valla Vedat gördün mü? Parka giremiyordum. Parkın girişi kapatılmış. Evet, İstanbul çok sıcak. Baktığımızda artık yavaş yavaş yaz moduna girdik. Hani geçtiğimiz hafta içi yine böyle bazı serin günler vardı ama baktığımızda artık havaların gayet ısındığını görüyoruz. Bülten zayıf tabii iddia açısından. Dünya Kupası hazırlık maçları var. Orada da işte bazen sürprizler oluyor. Gördüğünüz üzere mesela İspanya-Irak maçı benim çok aklımda kaldı. Yine dün maçlar oynandı. Tabii grubumuzda rakiplerimizden biri Paraguay'ın maçı vardı. Paraguay'da maç yaptılar. Hatta maçtan önce muazzam bir havai fişek gösterisi vardı. Bütün Paraguay taraftarları kırmızı giyinmiş. Ve inanılmaz bir havai fişek gösterisi vardı. Fakat onlar adına maalesef diyeceğim onlar adına ve futbol adına çok kötü bitti. Çünkü Paraguay milli takımının en önemli oyuncusu biliyorsunuz Aykut Fransa Ligi'nde maçlar anlatıyor takip ediyorum dedi. Enciso Fransa Ligi'nde oynayan Paraguaylı golcü Enciso maçın 25. dakikasında sakatlandı. Koşarken arka adalesini tuttu. Yani daha şu anda sağlık kontrolü neticesi çıkmadı ama sakatlığına bakılırsa yani koşarken kendini ayağını bir anda kötü hissedip baldırını tutması orada bir arka baldırda sorun anlamına geliyor ve en az 2 ila 3 hafta deniyor. En az bu da. Şimdi bugün ayın 6'sı Paraguay'la 19'unda oynayacağız. Yani 2 hafta dediğiniz olay zaten 14 gün ediyor. Biz 13 gün sonra Paraguay'la oynayacağız. Ki en az 2 ila 3 hafta olduğu söyleniyor. Bakalım yani kontrollerden sonra acaba ikinci maça yetişecek mi? İkinci maça yetişemiyorsa sırf 3. maçta oynaması için kadroya dahil edilecek mi? Ya da bir değişiklik yapılacak mı? Çünkü Paraguay milli takımının en önemli oyuncusu Enciso. Uzak ara en önemli oyuncusu. Zaten sabah kalktığımda hani ben çok Avrupa futboluna, dünya futboluna baktığım için orada bana öneriler geliyor. Ben takip etmesem bile bir baktım en çok önüme Paraguay milli takımının uğurlanması, o havai fişek gösterisi ve Enciso'nun sakatlandığı an Paraguay basını çok kızgın teknik direktöre. Yani neden artık Dünya Kupası'na bir maç kala yıldız oyuncumuzu oynattın, bak başımıza neler geldi şeklinde çok ağır eleştiriler vardı. Vallahi Vedat benim de aklıma hemen bugün oynayacağımız Venezuela maçı geldi. Yani Ali'ye de sormuştum bunu hatta. Dedim ki arkadaşlar yani ilk bu hazırlık maçlarına çıkarken en iyi 11'le mi çıkmak lazım? Yoksa onları korumak amacıyla, yedekleri de görmek amacıyla rotasyona mı bakmak lazım? Gerçekten bambaşka riskler barındıran

bir durum. Tabii ilk 11'deki oyuncuların da birbirine alışması ve fizik kondisyon gücünü yukarıda tutmasını istersin. Ama bir yandan da yani bütün bu oyuncular, yani Türk milli takımında oynayan oyuncular nedir? Kendi liginde şampiyonluğa oynayan, Avrupa'da belli bir başarıya oynayan, Kenan İtalya'da şampiyonluğa oynuyor, Arda İspanya'da şampiyonluğa oynuyor, Ferdi son haftaya kadar, son güne kadar Şampiyonlar Ligi'ni kovaladı Brighton'la. Yani bunlar da her biri en az 45-50 maç kupalarla birlikte, yerel kupalarla birlikte, hadi hepsi Avrupa'da oynamasın, 45-50 maç en az oynamış isimler. Şu dönemde maç yapmak onların çok alışık olduğu bir durum değil. Sıcak, ayrıca çok önemli bir maratona da girilecek şimdi. Milli maç maratonuna da girilecek. Yani işte böyle şeyler görebiliyoruz. Aman diyelim, biz yine tahtaya vuralım. Enciso'ya gerçekten geçmiş olsun. Yani bir oyuncunun milli takımlardaki en büyük isteği herhalde Dünya Kupası'nda oynamaktır. Zaten çıkarken gözyaşlarına hakim olamadı. Teselli edilemiyordu resmen Enciso. O kadar kötü ağlıyordu. İşte böyle Dünya Kupası'nda oynayamamak çok üzücü. Geçmiş olsun hem Enciso'ya hem de Paraguay'a. Rakiplerimizden bu önemli bilgiyle başlayalım. Saatlerimiz 14.13 oldu. Bu saat dilimindeki ilk reklam aramızı verelim.

0: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla
1: reklam. Hangi kredi? Siz de hemen Hangi Kredi'yi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi Kredi?
2: Radyo Spor.
3: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
4: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Eylül akar çeşme yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Salih Şahin'den smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
0: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel. Kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak ol.
9: Sporla eğlendirin ilk adresi Bilyoner.
10: Kale ile güvenli, kale gibi güvenli.
11: Kale Kilit.

0: Yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalık ve içecekten ev bakıma yüzlerce üründe %50 indirim seni bekliyor.
1: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
2: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor. Spor.

0: Bilyoner'in sunduğu hafta sonu bülteni devam ediyor sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Dün dedim Paraguay Nikaragua'yı 4-0 yendi. Kanada İrlanda maçı 1-1 berabere bitti. İlginç bir karşılaşma. Bugün de bayağı güzel maçlar var. İddia bülteninde yer alan hem onları konuşacağız hem de tabii ki Dünya Kupası'nı takip amacıyla izlemek istediğim bazı maçlar var. Mesela saat 1'de Venezuela Türkiye mücadelesi var. Maçı ATV'den izleyebilirsiniz. Venezuela Türkiye mücadelesini. Yine aynı saatte Brezilya Mısır maçı var ki onu da TRT 1 veriyor. Aynı saatte Brezilya Mısır maçı var. Onu da TRT 1 veriyor. Uykusuz kalacaksınız eğer bu maçlar izlenebilir. Saat 3'te Arjantin Honduras maçı var. Şimdi mesajlar da geliyor. Mesela bir dinleyicimiz demiş ki bu arada Vedat bir mesaj geldi. Antalya merkezde yayınlarınız kesik kesik geliyor diye. Onu yetkili arkadaşlara hemen şimdi iletiriz biz. Teşekkürler bilgi için. İspanya izledim ben Irak maçını diyor bir dinleyici. Çok kötü diyor. Evet Irak'la 1-1 berabere kaldı ama yani ben maçı izlemedim. Fakat istatistiklerden tabii şimdi yani kalkıp da Irak-İspanya maçında İspanya istatistiklerde ezdi ya demek de abes yani doğruya doğru ama hani 26 mı 27 mi ne şut çekmiş bir gol olmuş. İran tek şutu var. Tek şutu var o da gol olmuş. Yani öyle ilginç bir durum. Tabii yani İspanya mesela son Dünya Kupası'nda da Fas'a elenirken yani kapanan takımlar karşısında yani iyi kapanmayı bilen takımlar karşısında zorlandığını gördük gerçekten. Bakalım yani tabii Yamal'ın da yokluğu önemli. Şimdi Dünya Kupası'nda Yamal oynayacak. Yamal şu anda hafif bir sakatlığı var. Riske edilmiyor Lamine Yamal. Kapanan takımların ilacı burada Lamine Yamal olacak tabii ki. Bayağı da bir rotasyona gitmişti İspanya ama şimdi haklısınız. Genco ne anlatıyorsun? İspanya'nın değil A takımı, B takımı, C takımı hatta D takımı bile Irak'a yenmeli. Doğru. Yani burada söyleyecek bir şey gerçekten yok. Bir mesaj var. Doğru, güzel. Fakat ben de kendimi şöyle ifade edeyim. Tabii ki sakatlık olmasın ama sakatlık olacak diye de hazırlık maçında oyuncuların oynamaması bence yanlış. Antrenman yaparken de sakatlıklar olabilir. Hedef ilk 11 ile çıkılmayacaksa hazırlık maçı yapmanız da bence bir esprisi olmaz. Haklısınız. Tabii ki %100 haklısınız ama şimdi Eylül ayında oynanan bir hazırlık maçı Ekim, Kasım, şimdi oyuncuların biyoritim saati var. Yani futbolcular Haziran ayı oldu mu maç yapmıyorlar. Tatile çıkıyorlar. Vücutları buna yıllar boyunca alışmışlar. Haziran ayında bitiyor futbol sezonu. Ha ne oluyor? Milli takımlarda oynayan isimler işte Avrupa Şampiyonası'na hazırlanabiliyor kadroya alındıysa ya da Dünya Kupası'na gidiyor kadroya alındıysa dediğim gibi onun haricinde tatile çıkıyorlar. 2-3 hafta tatillerini yapıyorlar. Temmuz başında top başı yapıyorlar genelde. Şimdi oyuncuların hepsi zaten alışmışlar. Mayıs sonunda futbol sezonu bitiyor. Ama bir hafta ya tatil yapıyorlar ya yapmıyorlar. Hemen kampa, Amerika'ya çoğu işte antrenmanlar, sıcakla boğuşanlar, işte antrenmanlar devam ediyor milli takımlar seviyesinde. İşte onların hazırlık maçları. Burada da artık Adele'ye kasa çok ciddi bir yük biniyor. Ya ben öyle tahmin ediyorum artık yani. Hani bir profesyonel futbolcu zaten fizik gücünün maksimumunu kullanıyor arkadaşlar. Yani sizin bizim yaptığımız yürüyüşü falan yapmıyorlar ya da halı sahada top oynamıyorlar. Adamlar haftada 3 tane futbol maçı oynuyorlar. Onlara göre bir antrenman ve kondisyon depolama, teknik, taktik, fizik gücü antrenmanı yapıyorlar. Yani fizik güçlerinin maksimumunu zaten kullanıyorlar. Kullanmak da zorundalar. Yoksa bu seviyede futbol oynayamazlar. Bu seviyelerin futbolcusu olamazlar. Bir yerde de vücut artık error verir yani. Bir yerde bir hata verir. İşte o yüzden yani buradaki olay çok ince bir çizgi. Yani Haziran'da da hele böyle bir hafta iki hafta ara verilmişken, sıcaklar da binmişken, hazırlık maçında ilk 11 oyuncunu çıkarıp da ondan maksimum verim beklemek bence biraz riskli oluyor. Tabii ki oynamalı, katılıyorum ama hatta bir tane Paraguay web sitesinde gördüm. İlk 21. dakikada oyuncu koşarken hafif bir bacağını tutuyor. Teknik direktör işaret yapıyor hemen. Değiştireyim mi seni diye. İyi misin diye. O da dur iyiyim diyor. 21. dakikada dur iyiyim diyor. Beni alma diyor. Teknik direktör yedekleriyle konuşuyor. Yardımcılarıyla konuşuyor. Bir daha bakıyor. Bak iyi misin diyor. Hayır diyor, iyiyim diyor. 1,5 dakika sonra kendini yere bırakıyor ve olan oluyor. Gözyaşlarıyla, sedyeyle dışarı çıkmış. Yayınlıyor muyuz? Ha, yayınlıyoruz. Benim önümde yok. Beşiktaş teknik direktörü İtalyano için imza töreni düzenliyormuş. Hemen gidiyoruz.
1: Bizleri takip eden değerli Beşiktaşlılar, bugün futbol takımımız için yepyeni bir döneme adım atıyoruz. Bu yeni başlangıç, başlangıçla ilgili heyecanımızı ve hedeflerimizi camiamızla paylaşmak için de hep beraberiz. Hepiniz hoş geldiniz. Saygıdeğer basın mensupları, değerli Beşiktaşlılar, üzülerek söylüyorum ki uzun zamandır sportif başarının uzağındayız. Bu olumsuz gidişatı değiştirmek için radikal kararlar almamız, bir şeyleri onarmaya çalışmak yerine kökten değişiklikler yapmamız şart olmuştu. Artık Beşiktaş'a gönül veren insanların üzgün, umutsuz, kırılgan olmasının önüne geçmek durumundaydık. İlk olarak Beşiktaş'taki bu psikolojiyi değiştirmemiz gerekiyordu. Bu yüzden bu yeni dönemde savaşan, pes etmeyen, olumsuz gidişatı kabullenmeyen, itiraz eden, hep daha iyisi için çaba gösterecek olan iki futbol adamıyla yeni bir yola çıktık. Bunlardan birincisi futbol direktörümüz sevgili Önder Özen. Önder hocamız Beşiktaş'ta daha önce de görev yapmış. Sonrasında camiamız tarafından hep sevgiyle anılmış bir isim. Beşiktaşlılar hep hem buradayken hem de Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra kendisinin görüşlerine hep önem verdiler. Beşiktaş'ın yaşadığı şampiyonlukların temelini Önder hocamızın görevde olduğu dönemde atıldığını düşünerek kendisinin hakkını hep teslim ettiler. Önder hoca da Beşiktaş'tan hep sevgiyle, saygıyla, gururla bahsetti. Beşiktaş'ı izlemeyi, yakından takip etmeye de devam etti. Beşiktaş'ın hedeflerini, ihtiyaçlarını, taraftar duygusunu çok iyi bilen bir futbol insanı. Kendisinin zamanında söylediği ve Beşiktaşlıları çok sevdiği bir söz var. Beşiktaş için artık suyun yönünü değiştirme zamanı. Ciğerde ne varsa, yürekte ne varsa Beşiktaş için sahaya dökme zamanı. Böyle bir dönemde kendisine teklif götürdük. O da Beşiktaş için yeniden kolları sıvadı. Kendisine Beşiktaş'a yeniden hoş geldin diyor. Yeni döneminde başarılar diliyorum. Daha önce temelini atarken emek verdiği şampiyonlukları bu defa da kendisiyle birlikte yaşayacağımıza canı yürekten inanıyorum. Önder hocamızla yaptığımız istişare sonrasında beklentilerimize, hedeflerimize en uygun teknik direktör tercihini yapmak için çalışmalarımıza başladık. Ve Avrupa futbolunun yükselişteki teknik adamı Vincenzo Italiano ile görüşmeleri başlattık. Bu görüşmelerde kendisine takımımızın durumunu, beklentilerimizi, hedeflerimizi anlattık. Düşüncelerimizin ve hedeflerimizin örtüşmesiyle birlikte İtalya Serie A'da adından söz ettiren Avrupa arenasında Fiorentina ile Konferans Ligi'nde iki kez final oynayan, Bologna ile kupa kazanma başarısı gösteren, ülkesi başta olmak üzere Avrupa'nın önemli kulüplerinin hoca olarak düşündüğü, görüşmeler yaptığı İtalyano'yu Beşiktaş'ımıza kazandırdık. Kendisinin Beşiktaşlıların sahada görmek istediği futbolu izleteceğinden hiç şüphem yok. Biz de hocamızın arzu ettiği takım kurgusunu oluşturmak için çalışmalarımıza çoktan başladık. Bu sezon gerek Önder hocamız, gerekse de teknik direktörümüz Vincenzo Italiano ile birlikte takımımıza gereken takviyeleri de yapıp savaşan, yarışan, kazanan bir Beşiktaş izleyeceğimize yürekten inanıyorum. Vincenzo Italiano'ya görevinde başarılar diliyor. Beşiktaş'a hoş geldiniz diyorum. Kendisiyle birlikte Beşiktaş'ın layık olduğu başarıları, şampiyonlukları yaşamasını temenni ediyorum. Saygıdeğer basın mensupları, değerli Beşiktaşlılar. Bizler Beşiktaşlıların ne istediğinin, bizden ne beklentilerinin ne olduğunun bilincindeyiz. Bu beklentileri karşılamak, camiamızı mutlu edecek işler yapmak için de buradayız. Beşiktaş taraftarı öncelikle güzel oyun ister, mücadele ister. Formanın, armanın en iyi şekilde temsil edilmesini ister. Bunların gerçekleşmeye başladığını gördükleri an takımlarının arkasında olur. Ne koşulda olursa olsun destek verir. Böyle bir birlik beraberliği, böyle bir ruh halini yakaladığımız zaman da zaten başarı kendiliğinden gelir. Biz bu sene büyük Beşiktaş taraftarına iyi oynayan, iyi mücadele eden, sonuna kadar savaşan, kazanan bir Beşiktaş vaat ediyoruz. Onlardan da takımımıza destek vermelerini, onların formalarında ter olmasını istiyoruz. Bütün Beşiktaşlıların kombineleriyle, formalarıyla, stadımızda, türbünlerde yerlerini almalarını bekliyoruz. Ben de artık camiamı inanmış, bütünleşmiş ve yolun sonunda başarmış olarak görmek istiyorum. Tek vücut olmuş, elini değil, gövdesini taşın altına koymuş, aynı hedefe hep birlikte yürüyen bir Beşiktaş'ın önünde kimsenin duramayacağını çok iyi biliyorum. Önder Özen ve Vincenzo Italiano'ya yeniden hoş geldin diyerek başarılar diliyor. Sözü bu umutlu ve inançlı başlangıcımız için söyleyecek çok şey olduğuna inandığım sevgili Önder hocamıza bırakıyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Teşekkür ederim.
2: Teşekkürler Sayın Başkanım. Önder Hocam.
3: Öncelikle Sayın Başkan'a çok teşekkür etmek isterim. Çok da hak etmediğimi düşündüğüm iltifatlar etti sağ olsun. O dönem kazanılan başarılar da en büyük pay sahibi başta Samet Hoca'dan başlayarak Şenol Hoca'ya kadar uzanan süreçte çalışan bütün teknik direktörler, o dönemin saygıdeğer yöneticileri, başkanlarımız ve diğer bütün çalışanlar, futbolcular en başta. Ben kısa bir süre biraz düzenleme yapmaya çalıştım olduğu kadarıyla. Yeni bir dönem başlıyor. Benim için de yeni oldu. Beşiktaş'a hayır demek benim için imkansız. Evet dedik ve bir anda işin içine girmiş olduk. Elbette teknik direktör koltuğunun boş olduğu dönemde göreve başlamış oldum ve ilk yaptığımız şey üçlü bir karar mekanizması kurmak oldu. Öncelikle yani biz futbolun içinden gelen insanlar zaman zaman gözlemlerimize fazla güveniyoruz. İşte gördük, iyi olduğunu düşündük diyoruz ama bir de bu işin metrikler boyutu var. Avrupa futbolunda şu ara en popüler, en yaygın metriklerden bir tanesi PPDA. O grafiği istedik. 14 tane, 15 tane büyük kulübün sağ altta, yani en başarılılar grubunda toplandığını gördük. O grubun içerisinde ulaşılması imkansız olan teknik direktörler, marka değeri son derece yüksek Şampiyonlar Ligi'nin abonesi olan kulüpler ile beraber 3 mütevazi

0: kendisinin kontratını sonlandırma arifesinde biz görüşmelere başladık. İlgimizi belirttik ve aynı zamanda bu işin ustası kabul ettiğimiz bir büyüğümüze, Beşiktaş'ta uzun yıllar futbol oynamış bir büyüğümüze, her ne kadar ben aynı jenerasyondan bir insan olsam da benim büyüğüm saygıdeğer bir büyüğümdür. Ona da sorduk, fikrini aldık. İtalya Ligi'ni iyi takip eden büyüğümüze. Hem metrikler, hem benim gözlemim, hem hocanın, yani az sonra ismini telaffuz ederim, hocamızın, büyüğümüzün de fikriyle İtalyano isminde mutabık kaldık. İnandığımız, güvendiğimiz, iyi futbol oynatacağını, takımın anlaşılabilir bir kimlik kazanacağını, herkesin tarif edebileceği bir oyun oynayacağını vaat eden bir teknik direktörümüz oldu. Kendisine ben de hoş geldin demek isterim Beşiktaş'a. Burada kulübe hem oyun kimliği katma hem de rekabetçi kimliğini koruma ve yükseltme konusunda çok yardımcı olacağını düşünüyorum. Genelde bu yapılanma işleri biraz rekabetçilikten uzak geçer. Ama hoca son derece rekabetçi, agresif, başarma arzusu yüksek, kendisi kendi kariyeri için önemli hedefler kovalayan ve kendi geleceğiyle Beşiktaş'ın geleceği arasında kuvvetli bir bağ kurabilen, kurabilmiş olan, bunu bize göstermiş olan bir teknik direktör. Biz yola çıkarken şöyle söyledik. Yıllardır Beşiktaş acının etrafında dolaşıyor ama sonuç alamıyor. Acının içine girmeden sonuç almak mümkün değil. Acının içinden geçmeden başarmak mümkün değil. Ben buradan Beşiktaşlı profesyonel futbolculara da, futbolcu kardeşlerime de seslenmek istiyorum. Bu acıyı hep beraber çekeceğiz. Bunun garantisini en azından verebilirim. Çünkü antrenman sahasında acı çektirecek hoca biraz. Çünkü fiziksel olarak talepleri son derece yüksek. Ben şuna %100 inanıyorum. Şimdi PPDA ne diyeceksiniz? Daha sonra bunu konuşuruz, anlatmaya çalışırız. Mutlaka bilenler de var. Önümüzdeki sene Beşiktaş PPDA verilerinde birinci sırada olacak. Bunu garanti ediyorum. Sonuç ne olur? O veriler bizi nereye kadar taşır? Şampiyonluk mu olur? Daha altında mı olur? Onu bilmiyorum ama bunu biliyorum. Kendi sahasında veya deplasmanda rakibine nefes aldırmayacak bir Beşiktaş ortaya çıkacak. Bunu Vincenzo Italiano İtalya'da yaptı. Daha düşük bütçeli ekiplerle yaptı. Konferans liginde iki tane final oynadı. Bıraktığı takım daha sonra düşme potasına geldi. Kendisi ayrıldıktan sonra. Etkisini anlatmak için bu örneği verdim. Bologna'da da hem Şampiyonlar Ligi'nde o ölçekte başarılı oldu, hem de İtalya Kupası'nı kazandı büyüklere karşı. Başarılı, aç, Beşiktaş'a kimlik olarak çok uygun olduğunuzu düşündüğümüz rekabetçi, rekabette sınır tanımayan bir antrenör. Hatta yani beni bile bunalttı desem, başkan, sayın başkanımız gördü ne kadar bunaldığımızı. İş dışında hiçbir şey düşünmeyen, takıntılı bir çalışan olduğunu şimdiden söyleyebilirim. Umarım hep beraber acının içinden geçeriz. Sonunda da varsa önümüzde bir kutlama, onu da umarım hep beraber yaparız.
1: Çok teşekkürler Önder Hocam. Ve Vincenzo Italiano Mister'e sözü bırakalım konuşmaları için. Sedat Bey.
2: Buongiorno. Buongiorno a tutti. Intanto voglio ringraziare il presidente, il direttore, perché mi stanno dando veramente un'opportunità bellissima, grandiosa, un'opportunità per me e il mio staff di confrontarci in una società grandiosa. Li ringrazio per la grande fiducia. Per le parole che hanno speso per me nel momento del primo incontro. Mi hanno fatto subito un bellissimo effetto, perché sono persone che quando...
3: Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle başkan ve direktöre çok teşekkür etmek istiyorum. Hani bana verdikleri güven için, bana duydukları güven için. Ve hani ilk görüşmemizden itibaren bana söyledikleri bu güzel sözler için ve bu büyük takıma geldiğim için çok memnunum, çok mutluyum.
2: Penso che sia molto importante per un allenatore sentirsi apprezzato, sentirsi fortemente voluto da parte della società, e penso che ci sia la volontà di fare grandi cose, di fare

0: qualcosa di importante, siccome io come la società sono molto ambizioso, sposare questo progetto per me è stata veramente facile, per, ripeto, per le persone che ho conosciuto e per il progetto tecnico che c'è quest'anno al Beşiktaş.
1: Ve bence bir teknik direktör için hani saygı görmek, sevinmek çok önemli bir şey. O yüzden hani çok mutluyum gerçekten bu takıma geldiğim için. Hem ben hem takım gerçekten çok hırslı, çok hedefleri yüksek kişiler ve kurumlar olduğumuz için hani gerçekten çok çok mutluyum buraya geldiğim için, aranızda olduğum için.
0: Poi per quanto riguarda tutto il resto, quello che mi si è prospettato dal punto di vista tecnico per quanto riguarda il mio lavoro in campo, l'idea che la società si sposa in pieno con quello che sono le idee calcistiche che ho sempre messo in mostra a Bologna, a Firenze, a Spezia, un calcio che mi ha chiesto la società propositivo, un calcio dove bisognerà cercare di essere aggressivi, di cercare di sfruttare i nostri esterni, di cercare di mandare in gol la nostra squadra con frequenza, quindi tutto quello che mi hanno chiesto è quello che io so fare e mi auguro di metterlo in mostra come è stato negli anni successivi, negli anni scorsi.
1: Takımım bana hani takımım benim hakkındaki düşünceleri ve benim futbolla alakalıdaki düşüncelerim gerçekten birebir örtüşüyor takımın isteklerinin beraber. Hani kanatlarımızı en iyi şekilde değerlendirmemiz, çok yüksek gol oranı beklentimiz, zafer beklentilerimiz. Hani ben bugüne kadar oynadığım bütün takımlarda ise Spezia, Fiorentina, Bologna'da göstermiş olduğum futbol hani birebir buradaki beklentilerle örtüştüğü için o yüzden hani gerçekten bu hepsini göreceğiz beraber. Ne olacağını, hedeflerimizi hepsini beraber yaşayacağız ve göreceğiz inşallah. Ama dediğim gibi tamamen benim takımın beklentileri, benim hedeflerim birebir örtüştüğü için ayrıyetten çok mutluyum.
0: Poi è chiaro che ci servirà costruire una squadra competitiva. Io ho detto alla società che grazie per tutta la fiducia, belle parole. E che sono convinti di aver affidato la loro squadra a un allenatore importante, però bisogna costruire anche la squadra con giocatori di qualità, con giocatori che fanno la differenza e insieme allenatore, società e calciatori a parer mio si possono ottenere risultati importanti. Poi il campo dirà quello che sapremo bravi e quello che saremo capaci di fare se saremo bravi e speriamo di far gioire questa tifoseria perché da quello che conosco anche in Italia questa è una tifoseria caldissima e dare gioia a questa gente è la mia prima priorità.
1: Takımı beraber inşa edeceğiz. Hani teknik heyetle beraber, komple yönetimle beraber inşa edeceğiz takımı. Hani tabii hedeflere ulaşmak için güzel kaliteli oyunculara ihtiyacımız var. En iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor bunları. Yani bizim ilk hedefimiz bütün taraftarı ki hani İtalya'dan gördüğüm kadarıyla gerçekten bu takımın taraftarı çok ateşli bir taraftar. Ve bizim hedefimiz taraftarı çok mutlu etmek, çok ateşli kılmak. O yüzden de hani yönetimle beraber hareket edip en iyi şekilde en iyi oyuncuları buraya getirmek ve en iyi şekilde değerlendirmek bu oyuncuları.
0: Poi per quanto riguarda la squadra, conosco qualche giocatore di valore, poi andremo ad approfondire con la società quali sono le priorità, quali sono le emergenze, che, soprattutto per il fatto che partiremo il 23 di luglio per il preliminare di Europa League, quindi ci dobbiamo fare trovare pronti, inizieremo il lavoro, inizieremo a programmare, inizieremo a fare il nostro lavoro in ritiro, andremo in Slovacchia come tutti sapete e da lì inizierà il nostro percorso. Quindi io sono molto fiducioso, per me il calcio è vita, è H24, è unico pensiero cercare di fare bene come è successo in questi anni. Non vedo perché insieme a questa gente io non possa avere già la testa a cercare di creare qualcosa di importante.
1: Şimdi ben takımdaki birkaç oyuncuyu zaten tanıyorum, biliyorum. Hani ama yönetimle beraber işte öncelikler nerede, aciliyet nereye gerekli, onları bakıp onları göz önünde bulundurup o şekilde takımı tekrar kuracağız. Hani takımı kuracağız, değerlendireceğiz. Hani hepinizin bildiği gibi kamp dönemi başlıyor 23'ünde. 23 Temmuz galiba kamp dönemi başlıyor. O yüzden hani Slovakya'ya gideceğiz. Ya ben çok inançlı birisiyim. Hani ve inanıyorum ki yani şu ana kadar yapmış olduğum bütün iyi işlere beraber bu takımda da ve yönetimden beraber çalışarak en iyi şekilde en iyi takımı sunacağımızda da inanıyorum. Ve hani neden hedeflerimize ulaşmayalım?

0: Kesinlikle hedeflerimize de ulaşacağımıza inanıyorum yani bu şekilde.
1: Dico l'ultima che non vedo l'ora di iniziare, non vedo l'ora di arrivare qui col mio staff. Ho già visitato il centro sportivo all'avanguardia, davvero completo di tutto quello che serve per cercare di lavorare bene, per cercare di essere performanti al 100%. Quindi dopo una breve vacanza e dopo aver sentito, penso giornalmente, la società, inizieremo questo percorso e ripeto, non vedo l'ora, sono molto felice, sono molto contento di andare a battagliare con queste squadre di grande valore che ci sono nel campionato turco, perché seguendolo dall'Italia, il campionato turco è di valore, oltre alle squadre di primo ordine ci sono anche squadre di valore. Io ho avuto la possibilità di affrontare Basaksehir, Sivasspor in friendly match Galatasaray, quindi squadre di valore. So che il campionato è tosto difficile, ci vorrà lavoro, duro lavoro, ma sono convinto che ci faremo trovare pronti.
0: Son söylemek istediğim, hani ben bir an önce işe başlamak istiyorum. Bir an önce işimin başına gelmek istiyorum. Zaten burada hani tesislerde dolaştım. Hani gerçekten çok 10 numara hani ileri bir tesis var burada. Çok güzel. Çok güzel işleyen bir tesis. Hani şimdi kısa bir tatil sonrasında ve o arada zaten o arada bile hani her gün yönetimden telefonda olacağım için hani tatil mi deriz buna bilmiyorum ama bir an önce buraya gelip işimin başına başlamak istiyorum. Şimdi hani İtalya'dan zaten takip ettiğim Türkiye Ligi'ni biliyorum az çok. Ve hani Sivasspor, Başakşehir, Galatasaray'la arkadaşlık maçı yaptık falan. Hani biliyorum burada çok değerli takımlar var. O yüzden güçlü takımlar var. Hani o yüzden bir an önce işe başlayıp takımımızı da bu takımlara karşı hazırlamak istiyorum. Ve dediğim gibi yani hani bir an önce gelip işimin başına gelmek istiyorum.
2: Çok teşekkürler.
3: Evet. Müsaadenizle bir imza törenimiz olacak. Ardından soru cevaba geçeceğiz. Foto muhabir arkadaşlarımız da yerlerini alırlarsa.

0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Sevgili Radyo Spor dinleyicileri, Vincenzo Italiano'nun imza töreni şu anda imza yapılıyor. Soru görüşe sonra geçilecek. Bu esnada size küçük bir anonsumuz var.
1: Tanıtıcı reklam. Radyo.
0: Arkadaşlar, futbol severlerin hasretle beklediği Dünya Kupası da yaklaşırken çok büyük bir haberim var sizlere. Bilyoner'de yenilikler bitmiyor deyip duruyoruz ya, bu sefer öyle bir yenilik, öyle büyük bir haber var ki gerçekten üzerine uzun uzun konuşmaya değer. Evet, Bilyoner Dünya Kupası'ndaki tüm maçları canlı yayınlıyor arkadaşlar. Yani bir ay boyunca yaşayacağımız futbol şöleninde tüm maçlar canlı yayınlarla Bilyoner'de. Hem oyun oynama hem izleme deneyimini bir araya sunuyor. Futbol severleri ekran başına kitleyecek 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı TRT'den canlı yayınlanırken maçlar dijital spor ve şans oyunları platformu arasında yalnızca Bilyoner üzerinden canlı izlenebilecek. Evde, işte, yolda ya da herhangi bir mekanda Bilyoner uygulaması ve sitesini nerede açarsanız orada Dünya Kupası maçlarını izleyebileceksiniz. Bilyoner'e üye olan herkes turnuva boyunca sahadaki heyecanı kesintisiz ve anlık olarak takip edebilecekler. Bu imkan ve fırsat kaçmaz.
1: Tanıtıcı reklam.
2: Bilyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek.
1: Reklam. Reklam.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen ol.
5: Radyo Spor. Reklam.
6: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor.
7: Sporda eğlenmenin ilk adresi Milyoner.
8: Evet, soru cevap bölümü de başladı. Italiano şu anda hemen bir soruyu yanıtlıyor. Hemen oraya gidelim.
9: Qualifiche perché le partite sono talmente ravvicinate che si fa fatica a recuperare e avendo sempre costruito squadre con giocatori di valore, quello secondo me si può fare. Chiaro che anche qui avremo la squadra con un bel numero di giocatori che saranno tutti funzionali all'idea di calcio che ho io e vediamo se dovessimo riuscire ad entrare dentro le coppe, faremo un certo tipo di programma a livello anche di giocatori. Se non dovessimo avere le coppe che giocheremo una volta a settimana, chiaramente questo sarà più semplice e le rotazioni che ho fatto in questi quattro anni secondo me diminuiranno.
10: Şimdi gerçek şu ki hani ben Avrupa'da antrenörlük yaptığım dönemde son 4 yılda hani 3 farklı kulvarda oynayabilme imkanım oldu. İşte Avrupa maçları, lig maçları, kupa maçları falan. O yüzden sürekli perşembe, pazar maçları olduğu için ve işte o arada kart cezalı olanlar, sakat olanlar, tam toparlayamayan oyuncular olduğu için mecbur kalıyorduk bunu yapmaya. Hani şimdi Türkiye'de Beşiktaş'ta da hani bu tarz hani oyuncuların gerçekten güzel oyuncular da var. O yüzden hani bakacağız burada durum nasıl işleyecek, nasıl olacak, hani işte kupa maçları nasıl olacak, lig maçları nasıl olacak. Duruma göre de tabii ki de hareket edeceğiz. Belli olur, işte o zaman belli olur zaten.
11: Can Bey, beyaz gömlek arkadan ikinci, buyurun.
12: Merhabalar, hayırlı olsun. Sorum Sayın Italiano'ya. Hocayı Avrupa'daki birçok teknik direktörden ayıran özellikler var. Futbola bakışı, oynatmak istediği oyun. Ancak hocanın alameti farikası sağ kenarındaki tutkulu ve ateşli tavrı. Aslında bu tavır da Beşiktaş taraftarına çok benziyor. Beşiktaş taraftarının da Avrupa'da bilinen özelliği desibel rekorları, yüksek ses çıkartması ve ateşli tavrı. Bu iki özel karakterin Sayın Italiano ve Beşiktaş taraftarının birleşmesiyle ortaya nasıl bir görüntü ortaya çıkacak ve Beşiktaş taraftarının bu tutkusu imza aşamasında kendisine pozitif bir yansıma yarattı mı? Teşekkürler.
9: Ma io ho fatto una battuta al direttore che mi ha detto praticamente questa cosa del mio carattere e io ho detto che nelle partite c'è un Vincenzo e poi fuori dal campo c'è un'altra persona perché le partite ci si trasforma, si dimentica tutto, si abbandona tutto, si pensa solo a cercare di vincere, a cercare di portare i tre punti, a cercare di sopraffare l'avversario e penso che lo facevo questo anche da calciatore, quel trasporto e quel vivere la partita credo che sia anche un qualcosa che ti richiede il calciatore perché vede l'allenatore presente, vede l'allenatore che comunica durante la partita. Poi ho visto che c'è una tifoseria caldissima, uno stadio bollente e credo che anche questo mi ha dato là a fare questa scelta, perché dare gioia alla gente che è così attaccata alla maglia e alla squadra, è così vogliosa di fare il risultato, uno come me che è molto ambizioso, se dovessimo riuscire a ottenere risultati, penso che per me possa diventare un qualcosa di straordinario.
10: Şimdi diyor ki ben hani bir espri yapmıştım yönetime geldiğinde. Hani maçlarda bir Vincenzo Italiano mevcut, dışarıda başka bir Vincenzo Italiano mevcut. Hani ben futbolcu hayatında da 3 puanı almak için elinden gelen her şeyi yapıyordum. Hani böyle çok hırslıydım ve şimdi teknik direktör olarak da bunu yapıyorum. Hatta çünkü bunu futbol hani maçı oynayan oyuncular da görmek istiyor. Motivasyon oluyor çünkü onlar için hani. Teknik direktör zaten böyle ateşli olunca futbolcu da bu şekilde oluyor. O yüzden hani şimdi bir de taraftara bakıyoruz. Bu takımın taraftarı da böyle ateşli bir taraftar. Ben de bir ateşli teknik direktörüm. Bu da maçlarda mutlaka yansıyacaktır tabii. Gösterecektir kendini yani bir şekilde.

0: yeni jenerasyondan teknik direktör var. İtalya'da biliyorsunuz yani çok isim bir oyuncu varsa, Milan'da, Juventus'ta efsane olmuşsa orada hemen göreve başlayabiliyor ama yok. Eğer Padova'da top oynamışsanız, Genoa'da top oynamışsanız, oranın çok önemli bir özel bir oyuncusu da olsanız aşağıdan liyakatle 6. 7. liglerden başlıyorsunuz. Hoca Spezia'da lige çıkarken olağanüstü bir iş yaptı. Orada herkesin şok edici bir başarıydı o. Spezia'dan beri takip ediyorum. Anlattım, şaşırdı. Yani o kadar takip edildiğini bilmiyordu. Ama ona karşı her konuda hakimiyetimiz var. Antrenman sahasına da sondaj yaptık. Bazı oyuncularıyla görüştük, konuştuk. Antrenman sahasındaki tavrını da değerlendirdik. Soyunma odasındakini de değerlendirdik. Kendisinden bahsettiğimde sanki daha önce tanışmışız, birbirimizi biliyormuşuz gibi oldu. Çünkü kendisi hakkında her şeyi bildiğimizi görmüş oldu. Benim de ilk izlenim, çok çalışkan, tutkulu, takıntılı bir futbol insanı. Futbol dışında bir hayatı yok. Bunu sizler de yaşadıkça göreceksiniz. Umarım uzun sürer bu şey.
1: Bir de hocaya bir soru sormak istiyorum. Hoş geldiniz. Beşiktaş'a evet demenizi sağlayan en önemli şey neydi?
2: Ma è da un bel po' che avevo quest'idea di provare anche nuove esperienze, e soprattutto con squadre ambiziose, con squadre che hanno voglia di rivalsa come il Besiktas, che l'anno scorso è arrivato dietro rispetto alle grandi. E quando il direttore e il presidente hanno iniziato a parlare di voglia di vincere, voglia di tornare a essere grandi, voglia di tornare a far gioire la gente, voglia di essere di nuovo un club competitivo, queste parole mi hanno subito colpito. Anche il fatto del direttore che praticamente mi ha descritto negli ultimi anni, sia come allenatore, come persona, come anche durante gli allenamenti, questo mi ha colpito. Devo dire la verità, quando, almeno io la penso così, quando vieni apprezzato, quando vieni cercato in questo modo qua per un allenatore, è un motivo d'orgoglio. Quindi queste sono le cause, i motivi per cui mi hanno spinto ad accettare questa sfida insieme a queste persone che, come loro con me, io con loro, a prima vista davvero c'è stato un feeling bello.
3: Şimdi çok zamandır zaten yeni tecrübeler yapma ihtiyacı vardı bende. Hissediyordum bunu. Hani ve Beşiktaş'ın bu ilgisini görünce, bana hedeflerini anlatınca, projeyi anlatınca, açıklayınca, hani bu benim için zaten bir gurur meselesi oldu. Direkt bana gelmiş olmalı bu hedeflerine. Hani geçen sene de biliyorsunuz Beşiktaş'ın da süreçlerini. O yüzden hani ben bunları duyunca, hissedince ki zaten yönetimle ben başından itibaren güzel bir kaynaşma oldu, güzel bir hissiyat oluştu aramızda. O yüzden hani ben gururla bunu kabul etmek istedim. Çünkü gerçekten hani benim de hedeflerimde böyle bir başarı ihtiyacı var, isteği var yani, pardon, başarı isteği var.

0: O yüzden hani kesinlikle bundan dolayı.
1: Tayfun Bey.
2: Sports. Hocam öncelikle hayırlı olsun. Önder Hoca'ya sorum olacak benim. Hocam son zamanlarda Beşiktaş'ın oynadığı oyun geçiş oyunuydu. Gerek kadro yapısıyla gerek teknik adamlar tercihleriyle. Ama Vincenzo Italiano'nun formasyonuna ve mantalitesi, felsefesine baktığımızda sizin de söylediğiniz gibi ön alan baskısını ve rakibi boğan bir oyun anlayışına sahip olduğu ve hücumu düşünen bir teknik adam görüntüsünde ve bu İtalyano tercihini Beşiktaş'ın son zamanlardaki oyun stilini radikal bir şekilde değiştirmek olarak adlandırabilir miyiz? Bir ikinci sorum da hocam ilk soruma ek olarak. Hocanın oynatmak istediği oyunu takımın bakıldığında ne kadarının değişmesi gerekiyor ki hocanın bu dominant oyunu oynatması için gerekli yerler oluşsun?
3: Teşekkür ederim. İki sorunuz var. İlki geçiş oyunuyla alakalı sordunuz. Şimdi bu konuda eleştirel bakmak bize çok ciddi hata yaptırabilir. Çok değerli teknik adamlar çalıştı Beşiktaş'ta. Sonuncusu Sergen Hoca. Son şampiyon aynı zamanda. Diğer teknik direktörler de çok değerli fikirlere sahip olan deneyimli insanlardı. Ama söylediğim gibi büyük oyunlar daha hakimiyet kurarak oynamak istediğinizde, rakibi baskı altına alarak oynamak istediğinizde oyuna kaleden başlamanız şart. Onun için ciddi bir hazırlık periyoduna ihtiyacınız var. Bu değerli teknik adamların böyle bir zamanı olmadı. O sebeple oraya çok eleştirel bakamayız. Yani onlar hafta içi çalıştılar, hafta sonu yarıştılar. Çok kısa hazırlanma şansları oldu. Geçiş biraz daha kolaydır. Anlaşılabilir bir oyundur. Oyuncular için de daha uygulanabilir bir oyundur. O yüzden geçmişteki hocalarımızı ben en azından kendi adıma eleştirmeyi doğru bulmam. Her biri o dönemin koşullarına uygun oyunlar oynatmaya çalıştılar. Şimdi hocanın şansı 23 Temmuz'a kadar epeyce bir zamanı var. Elbette ki orası tek hedef değil. Asıl önemli yarışmamız ligde başlayacak. Ağustos'un ikinci haftasında oraya kadar o dominant oyunu, güçlü oyunu, rakibi baskı altında tutacak oyunu deneme ve çalışma şansı var. Bu değişiklik, evet, radikal bir değişiklik. İkinci sorumuza geçiyorum. Ne kadar oyuncu gerektirir? Bakın, kadroda gerçekten çok değerli oyuncular var. Bir kere ülkenin en değerli orta savunucusu bizde. Yani onun etrafında çok önemli oyuncular var. Yani her biri geçmişte ya bir şeyler başarmış ya gelecekte bir şeyler başarmaya aday olan oyuncular var. Onlarla birlikte yani en basitinden Ersin, Rıdvan bunlar lise öğrencisiyken şampiyonluk yaşadılar burada pandemide. Herkes evinde otururken bu gençler herkesin alkışladığı oyunları oynadılar. O baskı altında ezilmeden, büzülmeden oynadılar. Yine aynısını yapabilirler. O dönem oyunlar böyle gelişti. Bu dönem hocanın fırsatı var. Kendi futbolunu test eder, sahada görür, talep eder. Beşiktaşlı futbolcular da onun taleplerini karşılar. Bizim umudumuz bu. Elbette 6-7 mevkiyede oyuncu ihtiyacı var. O da bir gerçek. Onlar alındıktan sonra daha güçlü bir oyun ortaya çıkabilir.
1: Serkan Bey.
4: Tamam. Serkan Morova. Ben de Sayın Başkan'a sormak istiyorum öncelikle. Başkanım, öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Vincenzo Italiano ve Önder Özen'le birlikte yeni bir futbol yapılanması başlıyor Beşiktaş'ta.
5: Teşekkür ederiz.
4: Şimdi Beşiktaş'ta transfer dönemi de artık yaklaşmışken taraftarların en çok merak ettiği konu tabii ki de gelecek olan oyuncular ve bu noktada sosyal medyada özellikle Beşiktaş'ın transfer bütçesi adı altında farklı farklı rakamlar telaffuz ediliyor. Ben buradan birinci ağızdan size sormak istiyorum. Beşiktaş'ın bu yaz transfer dönemi için ayırdığı bütçe nedir? Bir de müsaadeniz olursa sonra Önder Hoca'ya da bir soru sormak isterim.
5: Evet, teşekkür ederim. O konuşulan rakamlarda bir yanlış anlaşılma var ama şunu net bir şekilde söyleyeyim. Önümüzdeki sezon hayal ettiğimiz Beşiktaş'ı ortaya çıkarmak için ne para gerekiyorsa onu harcayacağız. Bunu herkes bilsin. Rakamlar hani öyle telaffuz edilen rakamlar doğru rakamlar değil. Bir bütçe belirlemedik. İhtiyacı olan her noktaya da işte hem teknik ekibin hani hocanın istediği ihtiyaç duyulan

0: Yolcu kimse onu alıp geleceğiz. Bu arada demin Önder Hoca Rıdvan'la ilgili, Ersen'le ilgili deyince bugün Rıdvan'ın bir hayırlı işi var ve mesaj atıp duruyor. Eğer bir bana soracağınız başka bir soru varsa ben onu cevaplayayım. Gideyim Rıdvan'la
1: Kız isteyeceksiniz.
0: Kız isteyeceğim Rıdvan'a.
1: Evet başkanım az önce mesaj attı. Bekliyor
0: Evet,
1: sizi.
0: görüyorum şimdi Önder Hoca Rıdvan deyince dedim ki şimdi orada seyrediyorsa hadi ya uzatmayın falan diyordur orada. Müsaadeniz de olursa ben zaten 24 saat telefonunuzun ucundayım. İstediğiniz zaman sorularınızı soruyorsunuz zaten. Ben müsaade isteyeyim. Gideyim şu Rıdvan'ın hayırlı işini bir gerçekleştireyim. Size Önder Hoca'yla
1: Başkanım müsaade ederseniz
0: Vincenzo'yla.
1: şöyle yapalım. Üç tane soru var size şu anda hemen hazırda
0: Peki.
1: alalım. Öyle sizi uğurlayalım. Hızlı hızlı alalım. Önder Hoca ve Mister'le ilgili daha sonra uzun uzun devam edeceğiz. Hızlı hızlı senin sorun baki daha sonra cevap verecek. Buyurun.
2: Çocuk asistiği bu spor. Sayın Başkan hayırlı olsun. Önder Özen'e de kez hayırlı olsun hocam. Hoca da aynı şekilde. Sayın Başkan son gün siz de İtalya'ya gittiniz. Orada görüşmelere katıldınız. Orada hani anlatabileceğiniz detaylar var mı? Neler konuşuldu? Nasıl aksiyon aldınız? O anda neler yaşandı? Transfer konuşuldu mu mesela? Bunları merak ediyorum.
0: Evet, ben aşağı yukarı dün evvel 2 gün önce gittim. Yani gittim de bir kere Önder Hoca gerekeni söylemiş, konuşmuş. Koçla gayet Beşiktaş'ı anlamış, ne istediğimizi bilen bir hale gelmiş durumdaydı. Evet, yoruldu birazcık Önder Hoca o 3-4 gün içinde ama benim için son konuşmalar kaldı. İlk gördüğümde de yani çok açık söyleyeyim bugün bir iki arkadaş da sordu. Bence Beşiktaş hocasını buldu. İnşallah çok başarılı olacak. Ben buna çok inanarak söylüyorum. Tabii demin de söylediğim gibi eksik noktalarımız var. Bu takım kötü bir takım değil. Ama eksik noktaları olan bir takım. İşte el birliğiyle tespit ettikçe bu eksik noktaları tamamlayacağız. Ve bu ekibin başarılı olması için elimizden ne gelirse yapacağız biz Beşiktaş yönetimi olarak.
1: Evet, Sayın Başkanımıza soru. Buyurun. Murat Bey.
3: Murat Tamer, Türkiye Gazetesi. Başkanım olur da inşallah Sayın Signor Italiano başarılı olursa, başarıdan başarıya koşarsa Beşiktaş, sözleşmesinde Beşiktaş'ın menfaatlerini koruyacak teklif gelmesi durumunda herhangi bir madde var mı şu anda? Teşekkürler.
0: Ya inşallah başarılı olsun da hiç öyle o işin gelecek senesine falan. Bu sene bir başarılı olsun. Nihayetinde 2 senelik bir kontratı var. Hiç kimse de hele ki Vincenzo da öyle kimseyi yarıda bırakıp gidecek bir şey karakterde bir insan değil. İnşallah bu sene başarılı olsun. Gerisine bakarız.
1: Son soru Başkanım Murat Özen.
4: Çalışıyor mu? Başkanım merhaba. Tabii taraftarlar merak ediyor. Aslında en önemli soru bu. Transferler ne zaman gelecek başkanım?
0: Evet bu transferlerle ilgili bundan sonraki soruları Önder Hocama sorun. Ben bir ara vereyim isterseniz. Bu soru hani transferle ilgili olan sorularınızı dinlendirin birazcık beni. Hocanın 2 tane telefonu var. İhtiyacı olan olmayan varsa ben veririm. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben samimi söylüyorum gidip şu Rıdvan'ın hayırlı işini bir Allah'ın izniyle bir gerçekleştireyim. Demin de söylediğim gibi telefonum 24 saat açık istediğiniz zaman da sorunuz olursa buyurun sorun. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Bizi seyredenlere de sevgi ve saygılarımı gönderiyorum buradan. Müsaadenizi istiyorum.
1: Başkanım ayrılmadan hocamızla beraber sizi bir ayakta bir poz foto muhabirleri rica
0: Peki.
1: ediyor. Sonrasında devam edeceğiz.
5: Ne yapacağım? İyi mi arkadaşlar? İstiyorsunuz.

0: Reklam.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit.

0: işte bulacaksın.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

0: 5'te 6'lı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
1: Şampiyonlar son düzlükte.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor.

0: Bilgelerin sunduğu hafta sonu bülteninden herkese merhabalar. Gence Boran'dan mikrofonu devraldık. Ben Cemal Tuvarmak, Barış Çinçarslan'la birlikteyiz. Programımıza başlayacağız ama Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun basın toplantısı devam ediyor. Tekrar oraya dönelim.
1: Bir arada yapacağız umarım. Deneyeceğiz en azından.
2: O gün
3: O gün Şahinoğlu Sabah gazetesi. Öncelikle hayırlı olsun. Önder Hocam şunu sormak istiyorum. Buradayım hocam.
1: Evet.
3: Teknik ekip konusu. Hı hı. Ekip nasıl oluşacak? Kaç kişi olacak? Bunlar belirlendi mi? Dikkat çeken noktaları var mı ekibin? Daha önceki kariyerinde baktığımız zaman Fiorentina'da olsun, Bologna'da olsun hocanın çok fazla atletik performans birimine önem verdiğini, çok sayıda kişiyle orada çalıştığını görüyoruz. Burada nasıl bir yapılanma olacak ekipte?
1: Hocanın 8 tane yardımcısı var. Ekibi çok nitelikli personelden kurulu. Bazılarının akademik kariyerleri de var. Özellikle atletik performansla ilgilenen bölüm 3 tane orada hoca var. Onların akademik donanımları da son derece yüksek. Çok kalabalık, nitelikli, başarmış, işinde uzman bir antrenör ekibi var. Bir tane isteği oldu bizden. İşte bu veri girişlerini yapabilen, test protokollerini okuyabilen, test protokollerini gerçekleştirebilen, performans testlerinden bahsediyorum. Onları yapabilen birisi, bir genç, bir yüksek lisans öğrencisi olabilir mi acaba gibi anlatmıştı. Şimdi artık İtalyanca tercümanı da göreve başlayacak yakında. Daha iyi anlayacağız ne istediğini tam olarak. Oraya belki bir takviye yapacağız ya da varsa içeriden çözmeye çalışacağız. Ama bizim ekibe bir takviye olacak.
4: Hakan Bey, Hakan Gündoğar,

0: Hakan Gündoğar, hayırlı olsun öncelikle hocam. Hem size hem de teknik direktörümüze hoş geldiniz diyelim. Hocanın çalışmayı çok sevdiğini ilk günden beri sürekli çalıştığını söylediniz. Siz de ayrı kalır bir yanınız yok tabii ki. Geldiğiniz günden beri siz de Beşiktaş için gecenizi gündüzüne katıyorsunuz. Siz su yolundan bahsettiniz, hoca inşaattan bahsetti. Beşiktaş taraftarı inşaatın yükseldiğini ne zaman görür, ne zaman umutlanır? Teşekkür ederim.
1: Yani bu belli eder. Bence. Umarım öyle olur. Yani takım sahaya çıkar. Biz 23'ünde çok zor bir rakiple de oynayabiliriz. Yani onun içinde Benfica da var. Başka ekip mesela Maccabi Tel Aviv işte daha nispeten kolay gibi görünüyor ama o mevsimde onlarla oynamak çok daha zor olabilir. Ama ben ligin ilk haftası Ağustos'un ikinci haftasına maçlar başlıyor. Ben ilk iç saha maçında takımın belirgin bir şekilde bir organizasyon gösterebileceğini düşünüyorum. Orada işaretler gelecektir. Öyle umut ediyorum. Hocanın sağ pratiği iyi. Çabuk etki yapabileceğini düşünüyorum. Ondan sonra sonuçlar ligde her sene kartlar tekrar dağıtılıyor. Yani kimin önüne ne gelecek, kimin elinde ne var onu da görmek lazım. Sadece bizim yapacağımız işler değil. Saygıdeğer rakiplerimizin de atacağı adımlar olacak. Onları da takip edeceğiz. Ama işaretleri çok uzun beklemeden alabiliriz tahmin ediyorum. Ama esas sizin söylediğiniz şey hedef ne zaman gerçekleşir onu beraber yürüyelim. Yolun sonuna beraber bakalım.
2: Araya girmek istiyorum. Hocaya çevirdim. Hoca da diyor ki resmiyette bugünden itibaren başladık inşaatı görmeye. Hani taraftar da görecek. Bugünden itibaren resmi olarak başladık ama.
1: Hoca başladı kesin.
3: Evet. Oğuzhan Bey Habertürk.
4: Oğuzhan Genç, öncelikle hayırlı olsun. Benim sorum hocaya olacak. Şunu sormak istiyorum. Bolonya'dan buradayım. Bolonya'dan ayrıldıktan sonra ismi çok ciddi şekilde Napoli ile anıldı. Milan'ın gündeminde olduğu konuşuldu. Ancak son düzlükte Beşiktaş'ı tercih etti ve ilk kez İtalya dışına çıkacak. Bu sürece dair neler söylemek ister?
5: Ma in merito a questo mi ricollego al discorso di prima, che personalmente adoro sentire addetti ai lavori che ti stimano, che ti fanno sentire importante, che ti vogliono, che insieme a te vogliono costruire un percorso importante, che insieme a te vogliono cercare di vincere, di ottenere risultati, di far felice una tifoseria. Quindi per me questi sono aspetti che contano tantissimo. Con altre squadre c'è sempre stato un pourparler, una chiacchierata, ma poi si fanno altre scelte, si prendono altre strade, però ripeto, quello che più importa e quello che più conta a uno che fa sport come me da quando sono nato è sentirsi voluti, sentirsi apprezzati, quindi per me questo è impagabile e quelle parole che hanno usato il presidente che mi preme dire persona in questi giorni che ho conosciuto, fantastica, persona veramente sorridente, persona per bene, veramente un'empatia che è nata in fretta. Mi auguro con tutto il cuore di poterlo rendere felice e di potergli far vincere qualcosina di importante, perché lo farei con tutto il cuore. Quindi le scelte sono dovute al fatto che noi che facciamo sport, sentirsi apprezzati è la chiave per cercare di accettare qualsiasi progetto.
2: Şimdi buna istinaden biraz önce söylediğim gibi hani bir teknik direktör için veya bir futbolcu için en önemli şey istenmiş olmaktır. İstenmiş olduğunu hissetmektir. Saygı hissetmektir, sevgi hissetmektir. Ve ben burada hani gerçekten bunları yönetimden konuşurken, yönetimle toplantı yaptığımda hani hissettim ve gördüm. Hani diğer takımlardan ismim anıldığında diğer takımdan sadece bir sohbet edildi. Onların ötesine gidilmedi. Ben bu tarafta hani ilk toplantıdan ilk görüşmeden itibaren gerçekten sevildiğimi hissettim ve saygı gördüğümü de hissettim. Biraz önce de söylüyordum hani başkan da benim için gerçekten harika bir insan. Gerçekten çok güzel bir insan gördüm ben başkanda. O yüzden de çok mutluyum. Hani seçimimden çok mutluyum. Bu taraftara da galibiyet getirmek istiyorum. Hedefleri tutturmak istiyorum. Şampiyonluktan hani kupalar getirmek isterim. O yüzden gerçekten hani çok mutluyum seçimimden. Bundan itibaren hani hiçbir şekilde başka bir söyleyecek bir şeyim yok zaten. Hani önemli olan dediğim gibi taraftarı mutlu etmek

0: yönetimi mutlu etmek ve ben çocukluğumdan beri sporun içinde olduğum için en önemli şey istenmek ve sevgi, saygı. Bunlardır.
1: Bir yerli kuralı var. Siz bu planlamayı nasıl yaptınız an itibariyle? Beşiktaş yerli havuzunda oldukça zayıf gözüküyor şu anda. Kaç oyuncu katılacak yerli olarak? Bu planlama nasıl ilerleyecek? Hocaya da bir sorum olacak. Kendisinin daha önce çalıştırdığı takımlarda beraber olduğu çalıştığı oyuncularla beraber Beşiktaş'ta kendisini tekrar görebilecek miyiz? Kendisinin düşündüğü isimler var mı burada?
2: 16-4 kuralı değişmemesine bir kere memnuniyet duyduğumu söylemem lazım. Çünkü Futbol Federasyonu tüzel kimliğinin zaman zaman yıprandığını söylüyoruz. Çünkü çok fikir değiştirmesi, bir beyanın arkasında çok fazla durmaması Beşiktaş için olumsuz sonuçlar da getirmişti geçmişte. Ve sadece Beşiktaş'a olumsuz sonuçlar getirmişti o değişiklikler. Ona rağmen Beşiktaş üstesinden gelmeye başardı. Şimdi Futbol Federasyonu bence kendi tüzel kişiliğine en yakışır şeyi yaptı ve beyan ettiği kuralın arkasında devam edeceğini deklar etti. Umarım böyle de devam eder. Çünkü beyan esastır. Biz de beyanlara bakarak takım kurmaya çalışırız. Şimdi 10 artı 4 var. Bizim artı 4 için 3 tane boş spotumuz var, oraya bakıyoruz. Hoca da zaten o tarzda oyunculara U23 oyuncular talep ediyor. Daha dinamik olmaları bakımından. Birkaç tane de usta oyuncuya ihtiyacımız var. Takımı ustalıklarıyla çekip çevirecek, Orkun'a yardımcı olacak oyunculara da ihtiyacımız var. Toplam transfer hedefimiz 7. Bunlardan 6 tanesi yabancı olacak. Bir yerli olacak derken olmasını umut ediyoruz. Yani her isteğimize ulaşamayabiliriz. Ama deneyeceğiz. Sonuna kadar şartları zorlayacağız. Alabilirsek alırız. Alamazsak sonraki döneme bakarız ama sonuna kadar deneyeceğiz. Bir de hedeflediğimiz bir Türk oyuncu var. Şartlar uygun olur mu? Kulüpten çıkışı nasıl mümkün olur? Ona bakacağız. Tabii ki takibimizdeki genç oyuncular da var. Hem bizim ülkemizde futbol oynayan hem Avrupa ülkelerinde futbol oynayan gurbetçi gençler var. Onlarla ilgili raporlamalar bugün bitti sabah. Daha okuyamadık bile. Okuyacağız. Sonra değerlendirmeye alacağız. Birkaç yerli oyuncumuz olacak umarım. Hoca da.
3: Credo che, come dice il direttore, ci saranno alcuni che andranno via, ci saranno alcuni che arriveranno. Abbiamo parlato anche di questi aspetti, nel senso che il direttore conosce tanti dei giocatori che io ho avuto, che ho allenato. Confermo che sono giocatori di qualità, me lo conferma anche il direttore e il suo staff, perché conosce, come dicevamo, tutto il mio percorso. Quindi valuteremo tutto, vedremo quello che si potrà inserire. Qualche giocatore importante, ho avuto la fortuna di allenarlo, di grande valore, top player, e vediamo. È stato anche motivo di discussione, se ne è parlato, e vediamo cosa riusciremo a fare.
0: Şimdi Önder Hoca'nın dediği gibi hani gidecekler var, gelecekler var. Hani burada Önder Hoca'nın biraz önce söylediği gibi bütün teknik direktörümüz Vincenzo'nun bütün kariyerini bildiği için hani birçok oynattığı oyuncuları da tanıyor zaten. Ben diyor şanslı bir teknik direktörüm. Birçok şampiyon da çalışma imkanım oldu. O yüzden hani çok değerli kişilerle çalışma imkanım oldu. O yüzden de hani mutlaka Önder Hoca'nın konuşup hani beraber hep beraber bir yol izleyip işte hani bütün değerlendirmeleri yapıp ona göre gidecekler geleceklere bakaraktan bir şekilde değerlendirip mutlaka değişiklikler olacaktır. Ama tabii tam isim veremiyorum maalesef.
4: Barbaros Bey.
5: Öncelikle hoş geldin diyoruz hocaya. Barbaros Burus, serbest gazeteci. Sayın Montella, milli takım teknik direktörü, kendisiyle ilgili övgü dolu sözler söyledi. Arkadaşı olduğundan da bahsetti. Kendisi buraya gelmeden önce Montella ile konuştu mu? Bunları bize anlatabilir mi? Teşekkür ederim.
3: Ma Vincenzo è è un caro amico. Adesso anche alcuni componenti del mio staff hanno iniziato a sentire anche i suoi, lo sentirò presto, ci siamo scambiati alcuni messaggi, in questo momento so quanto è concentrato per la World Cup e quando starà più tranquillo e quando terminerà tutto. E personalmente faccio il tifo per lui, faccio il tifo per i suoi ragazzi, perché è una persona straordinaria, fantastica, un grande allenatore, un grande ex giocatore, siamo stati avversari in campo, quindi nel momento in cui tutto sarà più tranquillo per lui, credo anche di incontrarlo, perché mi piacerebbe un po' farmi spiegare un po' qui la città, la vita e tutto, quindi lo faremo presto.
0: Duyuyor musun? Vincenzo benim için çok değerli bir arkadaş. Hani benim teknik heyetindeki arkadaşlarım, onun teknik heyetindeki arkadaşların görüşme içerisinde zaten. Ama şimdi kendisi bildiğiniz üzere Dünya Kupası ile ilgili çok yoğun bir tempo yaşıyor. O yüzden hani ben buradan onu gerçekten çok destekliyorum. Onu ve takımını, oyuncularını falan hepsini çok destekliyorum. O yüzden hani şimdi bu bütün bu zaman geçtikten sonra biraz daha sakin olduğu bir dönemde ya tabii ki görüşmek isterim. O hani bildiğiniz üzere zaten çok iyi bir oyuncuydu. Çok iyi bir teknik direktör. Hatta biz futbolcuyken karşılıklı da oynamıştık. Karşılıklı takımlarda da denk gelmiştik. O yüzden sadece dediğim gibi bu yoğun dönemin geçmesini bekleyip ondan sonra mutlaka görüşeceğiz. Çünkü zaten ona sormak istediğim bazı şeyler de var. Yani durum bu.
4: Mustafa Bey.
6: TRT Spor Mustafa Korkusuz. Benim sorum Önder Hoca'ya olacak. Hocam öncelikle hayırlı olsun yeni göreviniz. Basın toplantısının başında hocanın transfer sürecinde İtalya Ligi'ni çok iyi bilen bir büyüğümüzle konuştuk. İsmini birazdan söylerim demiştiniz. Bunu merak ettik açıkçası. Bunu soracaktım ve ilave olarak teknik ekibe bir Türk antrenör gündemi var mı? Son günlerde çok konuşuluyor bu. Teknik heyete bir Türk antrenör eklemesi olacak mı? Teşekkür ederim.
2: Mustafa Bey, sorunuz için teşekkür ederim. O bölümü hoca değerlendirse, hoca cevap verse daha iyi olur. Ben ilk sorunuza cevap vereyim. Diğer sorunuz da hocaya olursa, sakıncası yoksa. Çünkü onun ekibi. Biz biliyoruz da kendisi de belki duyurmak isteyebilir. Bahsettim yani futbol analitiğine bakan arkadaşlarımız var. Ben futbol analitiğine bakan, üzerine düşünen insanlara saygı duyarım ve bakarım. Ama gözüne güvenen, oyuncu gözüne inanan, oyun gözüne inanan büyüklerimiz, daha futbolun hardcore dibinden gelmiş abilerimiz var. 50-60 tane A milli takımda maç oynamış. Beşiktaş'ta yıllarca futbol oynamış. Efsane kadronun parçası olmuş insanlar var. Futbolu bizlerden çok daha iyi biliyorlar. Gözleri çok daha iyi. Ben iki tarafa da inanırım. Yani analitiğe de inanırım. Onlara da sordum. Oyuncu gözü, oyun gözü iyi olan değerli futbol insanlarına da sorarım. İki taraf birbirleriyle çok geçinemezler ama ben iki tarafla arayı da bulabilirim. Çünkü o tarafa da inanıyorum, bu tarafa da inanıyorum. Yani o tarafta, bu tarafta beni ikna edebilir haklı olduğuna. Bu kişi Gökhan Keskin. Beşiktaş'ın eski çok önemli oyuncusu, şampiyon kadrosunun büyük oyuncusu. Benim de oyun fikrine çok inandığım, güvendiğim bir büyüğüm. Hoca ile ilgili kendisiyle paylaşım yaptım. Yani Vincenzo Italiano ile ilgilendiğimizi, onu tanıyıp tanımadığını sordum. Takımlarını çok iyi takip ettiğini biliyorum. Hem İtalya Ligi'ni de hem Konferans Ligi dönemini de çok iyi hatırlıyor. Hocanın oyun tarifini yaptı. Vincenzo Hoca'nın oyun tarifini yaptı. Ona zaten iknaydım. Futbol analitiğiyle uğraşan arkadaşlarım da onunla ilgili değerlendirme raporları yazdılar. Onlar zaten ekipte. Gökhan Hoca da yakın zamanda başlayacak bizle beraber çalışmaya. Yeri gelmişken şey de söylüyor. Eduardo Graf da görevine devam edecek. O Beşiktaş'ın insan kaynaklarını içerisinde birisi. Kontratı var. Kontratı devam ediyor. Bize verdiği bir rapor var. Aldığımız bir rapor var. O raporu da okuduk. Fena da bulmadık. Gayet de başarılı. Titizlikte hazırlanmış bir rapordu. Serkan Hoca, Sayın Serkan Reşber de bir rapor bıraktı. Onu da inceledik. Orada da değerli, önemli isimler var. Mutabık olduğumuz oyuncular var hepsiyle. Hepsine çalışacağız. Hangisine ulaşabiliriz bilmiyoruz ama Beşiktaş'ın kaynakları Neyse, yani Gökhan Hoca onlardan biri, Serkan

0: Esper geçmişte kulüpte işte raporlamış Eduardo Gurap mevcut insan kaynağı. Hepsine ihtiyacımız var. Hepsini değerlendirmeye alacağız. Teşekkür ederim. Hoca da kendi sorusuna cevap verecek herhalde. Ekiple alakalı.
1: Şey, soruyu alabilir miyiz tekrar?
2: Sesi açabilir miyiz Mustafa Bey? Tam duyuyoruz, buyurun.
3: Tam duyuyorsunuz. Son günlerde Türk ekibe Türk antrenör eklemeyle alakalı bir gündem söz konusu. Teknik heyete Türk bir antrenör eklenecek mi?
4: Ma non credo, non credo perché sinceramente ho al mio fianco uno staff qualificato, ho uno staff che da 8 anni con me ha ottenuto grandi risultati. Credo che in questi giorni che andremo a casa faremo uno studio, un'analisi, un approfondimento esagerato in quello che sarà tutto ciò che ci aspetta in termini di avversari, calcio turco, dinamiche, passati, precedenti, tutto quello che saranno il discorso avversari. Credo che quello che andremo a fare sarà quello che abbiamo proposto in questi anni, grande calcio offensivo come chiede la società, ma anche equilibrio, perché bisogna anche saper difendere, bisogna anche saper essere equilibrati, e quindi col mio staff crediamo anche senza nessun aiuto esterno di poter rendere soddisfatti la società per quello che ha chiesto e per quello che andremo a fare insieme. Quindi saremo questi a cercare di dare felicità a questa gente.
2: Şimdi öncelikle hocamızın bir esprisine başlamak isterim. Hani biraz önce İtalya'da, şimdi güneş sırtımızdan vuruyor ve İtalya'da derler ki hani güneş sadece güzelleri ve şansları öpermiş. Hocamız bu espriyi yapmak istedi. Size İtalya'dan bir hava getirmek istedi. Öncelikle
5: peydir öpüyor.
2: Aynen. Sonrasında düşünmüyor heyetine, hani teknik heyete bir Türk almayı şu anlık düşünmüyor. Neden derseniz, çünkü 8 yıldır beraber çalıştığı arkadaşlarından zaten çok iyi işler başladığını düşünüyor. Şimdi hani bu süreçte İtalya'ya döner dönmez hemen bütün rakip takımları, rakip oyuncuları üzerinde çalışmaya başlayacaklar, analiz edecekler. Hani işte yönetimden zaten anlaştıkları üzere bir ofansif futbol sergileyecekler. Ama tabii defansı da düşünecekler bu doğrultuda. Yani o yüzden hani kendisi, kendi teknik heyeti yeterli olduğunu düşündüğü için bir Türk alma düşüncesi şu an için görünmüyor.
6: Aslı Anak, daha Yeni Birlik Gazetesi. Sesim kısık olduğu için çok özür dilerim. Tebrik ederim. Beşiktaş'a hoş geldiniz hocam. İtalya'da önemli başarılar elde ettiniz. Dönüp buraya baktığımızda Beşiktaş taraftarı mücadele eden ve önde baskı yapan bir takım görmek istiyor. Birkaç cümleyle kendi kafanızda planladığınız Beşiktaş'ı nasıl tarif edersiniz? Kariyerinizdeki en büyük meydan okumanın Beşiktaş olabileceğini düşünüyor musunuz? Teşekkür ederim.
4: Ma io credo che, come dicevo prima, dai, per quanto riguarda il modello di gioco, è vero che l'idea è quella di cercare di non farsi dominare, cercare di essere il più propositivi possibile, cercare di creare palle gol, cercare di non permettere all'avversario di sottometterti, e penso che questo possa essere una strada da percorrere, soprattutto quando si gioca in casa, spinti dal pubblico, spinti dall'entusiasmo, spinti da questa gente che ha voglia veramente di ottenere i risultati. Per me, e lo confermo, l'ambizione, la voglia che ha la società di ottenere i risultati si sposa con quello che sono io caratterialmente, con le ambizioni che ho io, con il fatto che in questi anni sono riuscito ad avere risultati importanti in Italia. Sapete tutti, un calcio molto difficile, un calcio dove spesso

0: di riuscire a farlo anche con questa società.
1: Çok şükür bir kadın gazeteci soru sordu demekle başlamak istediğim. Şimdi biraz önce de söylediği gibi hani yönetimin beklediği ve taraftarın beklediği bir ofansif gol topu yaratan bir takım görmek istiyor. O yüzden de hani kendisi de bu şekilde tanımlıyor Beşiktaş'ı, hani gol topu yaratan, çok gol topu imkanı yaratan bir takım ama az gol yiyen. O yüzden yani biraz önce dediğimiz gibi tamamen ofansif, tamamen hani ileriye yönelik 3 puanı getirmek, taraftarı memnun etmek, yönetimi memnun etmek. Şu an ben diyor hani alışkın olduğum şekilde sürekli galibiyet, yani sürekli derken galibiyet kazanmaya alışkın bir teknik direktörüm ve İtalya'da işte harika 6 yıl geçirdim. İşte La Spezia'da, Bologna'da, Fiorentina'da ve orada bir de kupa kazandım. Benim burada da hayalim kupa kazanmak ve yılın sonunda gerçekten hani güzel bir iş yapmış olmak istiyorum. Bunun için de elimden gelen her şeyi yapacağımdan emin olabilirsiniz zaten. Bu şekilde.
2: Son 3 tane soru olacağız. Hiç sormayan gazeteci arkadaşlarımızdan. Buyurun Kartal Bey, soracak mısınız? Herkes soruyor tek tek. Buyurun. Ancak geldi size. Buyurun, alıyoruz soruyu.
3: Ancak geldiyse biz de ona göre sorarız. Öncelikle Meazza'nın, İtalya'nın en büyük efsanelerinden biri. Meazza'nın kulübü de sayılan Beşiktaş'a hoş geldi hocam. Bu sezon ve yani geçtiğimiz son 4 sezonda sürekli aynı takım şampiyon oluyor. Beşiktaş daha önce şampiyonluklara ambargo koymuştu. Gordon Milne en son hocaya soruyorum. En son Şenol Hoca üst üste 2 sene. Bu ambargoyu kırmak için hoca neler yapacak? Tabii ki kolay değil yani şampiyonluk sözü vermek. Ama Önder Hoca da bahsetti. İnançlı olmak önemli. Bu inancı aşılacak mı? Bir de Meazza ile ilgili Beşiktaş'ta 1948 yılında çalıştırdı. Hangi duygulara sahip?
0: So che personalmente mi piace guardare un po' tutto il calcio europeo e anche il campionato turco sta avendo una dimensione importante, è in grande crescita, soprattutto perché stanno arrivando giocatori di grande valore, giocatori importanti, giocatori di qualità. E questo dominio del Galatasaray sono convinto che oltre a noi ci saranno anche altre squadre che cercheranno di bloccare questa emorragia di vittorie 4 consecutive. Tutti partiremo per cercare di dare difficoltà, di metterli in difficoltà e vedere se alla fine può cambiare qualcosa. Per quanto riguarda Meazza, c'è anche intitolato un grande stadio a Milano, è un grande ex calciatore e per me è un orgoglio, lo confermo, ve lo ripeto, essere qui in un club così grande, così importante, mi dà la forza per cercare di fare il mio meglio, cercare di onorare questo mio progetto che ho in testa e come ricordi te, Meazza è stato un grande giocatore. E appunto a Milano se ne parla sempre bene. Un gran ricordo.
1: Şimdi ben tüm Avrupa futbolunu takip etmeyi seviyorum. Şimdi Türkiye Ligi de hani çok güzel, Türk futbolu da çok güzel, artık çok güzel sükse yaptı, çok güzel bir gidişatı var. Bu hani Türkiye'ye çok güzel, çok önemli isimler de gelmeye başladı zaten. O yüzden hani ben Türkiye'de şimdi biliyorum son 4 yıldır hani aynı takım dediğiniz gibi kazanıyor. Ve bunun için hani bunu kırmak için bir tek biz değil, başka takımlar da elinden geleni yapacaktır mutlaka. Hani kesinlikle zaten bu konuda kuşkunuz olmasın. Biz ne gerekiyorsa kesinlikle yapacağız. Ve hani Giuseppe Meazza için de gerçekten evet biliyorum çok önemli bir isim. Hatta Milano'da adına bir stat da var. Ya o yüzden benim için bu camiye gelmek, bu büyük takıma gelmek çok önemli bir, çok gurur verici bir durum. Bunun için çok gururluyum gerçekten. Ve herkes

0: Size çok teşekkür ediyorum bunun için. Bu.
1: Serdar Bey.
2: Serdar Sarı'da. Sorum Önder Hoca'ya. Hocam Beşiktaş'taki ikinci döneminiz hayırlı uğurlu olsun.
3: Sağ olun.
2: İlk döneminizde Akaretler'de kulüp binasında yine böyle güneşli bir günde Sülemen Bilic'le başlayan bir hikaye. Şenol Güneş'le tamamlanan çok güzel bir hikaye. Ve bu dönem ikinci dönem gene güneşli bir gün. O günkü Beşiktaş'la bugünkü Beşiktaş arasında ne gibi farklılıklar var? Umutlarınız o gün nasıldı? Bugün nasıldı? Bir de o günkü Önder Özen'le bugünkü Önder Özen arasında ne gibi farklılıklar var? Teşekkür ederim
4: o
2: hocam.
4: O kadar çok düşünüyorum ki bunu. O kadar çok düşünüyorum ki yani o zaman tabii çok daha gencim ve heyecanlıyım. Biraz da belki biraz hadsiz de olabilirim. Yani en azından şimdi baktığım zaman zaman hadsizlik yaptığımın da farkındayım. İnsan yaşadıkça gelişimi devam eder. Ben biraz daha sakin olduğumu hissetmeye başladım birkaç yıldır. Daha sakin, daha soğukkanlı, biraz daha haddini bilen bir insana dönüştüğümü zannediyorum. Benim için değişiklik bu, daha sakin olmak. Kulüp için değişiklik. O gün kulüp Ünion Stadı'na bir kazma vurmuştu hatırlarsınız. Ve oradan çıkmak çok zor. Başka bir yerden çıkmaya benzemiyor. Yani oradan çıkmak gerçekten çok zor. Bunu en iyi siz yaşadınız. Yani ben değil siz yaşadınız oradan çıkmanın zorluğunu. Ama oradan çıkmak ne kadar zorsa şimdiki haline girmek de o kadar güzel. Bugün büyük bir güç var orada. Bir uyuyan dev var. Uyanması durumunda neler olacağını biliyorsunuz. Orayı uyandıracak, uyuyan devi uyandıracak olan da başta yanındaki sayın beyefendi ve oyuncuları olacaklar. Bizler destek olmaya çalışacağız. Bugünkü Beşiktaş o gün yapılanlarla yani o stadın bitmesiyle, o stadın çok önemli bir ürün haline gelmesiyle, ürünleştirmenin en güçlü kalemi olmasıyla zaten Beşiktaş'ı dönüştürdü. Bugün Sayın Başkan elinden geleni yapıyor. Yönetim kurulu üyeleri ellerinden geleni yapıyorlar. Finansal kaynaklar yaratma konusunda çalışıyorlar. Bugün Beşiktaş'ın eli biraz daha rahat. O güne göre daha rahat. Tesis bile bayağı değişmiş. Yani ben uzun yıllar sonra ilk defa girdim. Tesiste bile değişikliği gördüm. O günkü Beşiktaş'tan daha ileride olduğunu söyleyebilirim ama rakipler de yerinde durmadı. Onlar da değiştiler, dönüştüler artık çok daha pahalı kadrolar yapıyorlar. O zaman hesaplamıştım, yönetim kuruluna da göstermiştim. Beşiktaş'ın payrolü 26,5 milyon euroydu o sezon. İki rakibimizin birinin 62,5, diğerinin 62 milyon euroydu. İki katından fazlaydı maaş bütçeleri. Sadece maaş bütçelerinden bahsediyorum, yatırım bütçesi değil. Ama o genç takım o ekiplerle oynadı, yarıştı. Sonra Avrupa'da da başarılı oldu. Hatırlıyorsunuz Liverpool'u eledi takım. Şimdi bugün o kadar büyük bir bütçe farkı var mı? İşte birkaç saat sonra onu tekrar flip chart'a yatıracağız. Saygıdeğer yöneticilerimizle paylaşacağız. Aramızdaki farkı şimdiki yöneticilere göstereceğiz. Kapanmayacak bir fark gibi görünmüyor. Yabancı sayısı çok arttığı için biraz böyle oluyor. Kapanabilir bu fark.
1: Buyurun hanımefendi.
5: 24 TV Ayşegül Bedirak Osman. Öncelikle Türkiye'ye ve Beşiktaş'a hoş geldiniz. Başarılar diliyorum. Yaklaşık 3-4 gündür sizinle ilgili, oyununuzla ilgili çok şey söylendi. Yoğun pres, etkili hücum, düşük PPDA ve çılgınca bir tutku. Peki siz kendi oyununuzu nasıl tanımlarsınız? Beşiktaş taraftarı nasıl bir oyun izleyecek? Bir de burada derbiler de çok önemli. Sizin için en önemli mevki nedir? Teşekkür ederim.
6: No, mi fa piacere che se ne parli tanto anche di quello che ho proposto, di quello che andremo a fare. Queste mie idee sono nate anche da anni, anni in campo, da difficoltà da aggiustare, da modificare, da aggiungere, da togliere. Quindi è stata un'evoluzione, soprattutto negli ultimi anni in Serie A, dove affrontare grandi campioni ti fa anche cambiare un po' il piano gara sotto l'aspetto tattico, sotto l'aspetto tecnico, che affronti veramente squadre di

0: si chiama? No, no, ma come si pronuncia? Kılıçsoy. Lo conosco bene perché l'ho affrontato nel Cagliari. È un giocatore che ha qualità, è un giocatore che nel girone d'andata in Italia ha fatto bene, poi non so i motivi perché non ha giocato con continuità. E discuteremo anche di questo, ma è un giocatore che, avendolo avuto da avversario, so che caratteristiche ha, so che valore ha, ma ne discuteremo bene col direttore il da farsi.
1: Şimdi biz İtalya'da teknik direktörlerin çok erken değişmesine alışkınız. O yüzden hani 5 teknik direktör değişmiş olması çok önemli bir şey değil aslında bizim için. Hani ama bir insan, bir teknik direktör kendi işine, kendine inandığında, inancı olduğunda, hani yaptığı işe inancı olduğunda korkacak bir şey olmaz zaten. Hani ben bugüne kadar hiçbir ligi yarıda bırakmadım. Başladım, her ligi sonuna kadar da getirdim. Umarım bu sene Türkiye'de Beşiktaş'ta da aynı şeyi gerçekleştiririm. Öyle bir niyetim yok zaten bırakmaya ligi yarıda falan. Ondan sonra Semih'i tanıyorum. Güzel oyuncu. Hatta karşı, hani Bologna'dayken oynadım ona karşı. Ligin ilk yarısında çok iyi, güzel işler yaptı. Sonrasında hani neden bu şekilde devam ettiğini bilmiyorum. Şimdi bunu zaten konuşacağız yönetimle. Yönetimle konuşup ona göre değerlendirme yapıp ona göre karar veririz. Ama dediğim gibi tanıyorum. Güzel de bir oyuncu olduğunu düşünüyorum.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Hem Signor Italiano'ya hem Sayın Özen'e açıklamalarından ve cevaplarından dolayı, sizlere de katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Basın toplantımızı bitiriyoruz. Esen kalın.
3: Teşekkürler.

0: Reklamlara gidiyoruz.
1: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla eğlenmenin katkısı
2: Milyoner. Radyo Spor. Reklam. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel. Kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak ol. Sporda
2: eğlenmenin ilk adresi Bilyoner. Eylül akar çeşme yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den Smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
3: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalık ve içecekten ev bakıma yüzlerce üründe %50 indirim seni bekliyor.
4: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, bahsin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
5: Reklam.
6: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor.

0: Evet, yeniden herkese merhabalar. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü İtalyano'nun basın toplantısını izledik. Şimdi bizim de tanıtıcı reklamımız var.
1: Tanıtıcı reklam. Herkese merhabalar. Tanıtıcı reklamımız Bilyoner'le alakalı, Bilyoner'deki yeniliklerle alakalı bir yenilik daha var. Bilyoner'de bunu hatırlatmak istiyoruz. Dünya Kupası'nı yaklaşırken önemli de bir haber olacak sizler için. Bilyoner Dünya Kupası'ndaki tüm maçları canlı yayınlayacak. Bir ay boyunca yaşayacağımız futbol şöleninde tüm maçlar canlı yayınlarla Bilyoner'de sizleri bekliyor olacak. Hem oyun oynama hem izleme deneyimini bir arada yaşayacaksınız. Futbol severleri ekran başına kilitleyecek 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı TRT'den canlı yayınlanırken maçlar dijital spor ve şans oyunları platformları arasında sadece Bilyoner üzerinden canlı izlenebilecek. Evde, işte, yolda ya da herhangi bir mekanda Bilyoner uygulaması ve sitesini nerede açarsanız açın orada Dünya Kupası heyecanını yaşayabileceksiniz canlı olarak. Bunu belirtelim. Bilyoner'de Dünya Kupası maçlarını canlı olarak izleyebileceksiniz sadece Bilyoner'de bu arada. Yani televizyon hakları dışında dijital ortamda sadece Bilyoner'de bir ay boyunca Dünya Kupası'nı canlı olarak izleyeceksiniz. Bununla birlikte bir diğer haberimiz de yine Bilyoner'le alakalı. O da at yarışları Bilyoner'e geri döndü. Artık Bilyoner'in internet sitesinden, Bilyoner'in uygulamasından at yarışlarına oynayabileceksiniz, kuponlar yapabileceksiniz. Orada da önemli işte tüyolar var, yazarlar var. Oranlar zaten belli. Gerek müşterek bahis, gerek sabit oranlı yarışlar. Yani altılı ganyan, beşli ganyan, üçlü ganyan ne ararsanız at yarışıyla alakalı artık Bilyoner'de oynayabiliyorsunuz. Daha önce de oynamıştınız biliyorsunuz. Bilyoner'de vardı at yarışları. Şimdi yeniden döndü. Bunun da altını çizelim. Tanıtıcı reklam.
0: Evet, tabii ülke gündeminde, futbol gündeminde Avrupa futbolunda ligleri bitirmiş olsak da bu hafta sonu hem Beşiktaş'taki yeni teknik direktörün gelişi hem de tabii Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurulun olması nedeniyle hareketli geçiyor. Henüz başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi de konuşmadılar. Onların sırası gelince Radyo Spor'dan yine takip edebilir, dinleyebilirsiniz.
2: Biz İtalyano yorum yapalım çok kısa bir şekilde. Yapalım. Süremiz de daralıyor. At yarışına gideceğiz birazdan 4 dakika sonra da. Sen İtalyano'nun iyi bir teknik direktör olduğunu, Beşiktaş'ın nihayet doğru bir seçim yaptığını düşünüyorsun.
0: Yani İtalyano'nun buraya gelmiş olması biraz açıkçası benim açıma, benim adıma sürpriz. Çünkü İtalyan basını da hatta bu konuda biraz şaşkın. Çünkü hakikaten Fiorentina'da geçirdiği çok başarılı senelerin ardından hem ligde elindeki mevcut kadrolarla iyi sıralamalar elde etmesi hem de peş peşe 2 sene konferans liginde final oynayıp belki kazanamadı ama orada kendini piyasaya sunması ve son sezonda Bologna ile Şampiyonlar Ligi'nde yer aldı. Onun da tecrübesini kazandı İtalyano ve Bologna'dan ayrılış süreci aslında Napoli ile anlaşacaktı. Yani o yüzden ayrıldı. Napoli ile bir konuşma gerçekleştirdi, sözleşti. Bologna'dan o yüzden ayrıldı diye konuşulmuştu. Az önce basın toplantısında da bu soru kendisine soruldu. Ve yani evet görüştüm ama öyle resmi bir şey değildi. Sadece konuştuk olarak geçiştirdi Italiano. Ve zaten Napoli Allegri ile anlaştı. Belki de hakikaten İtalyano'yu düşünüyorlardı. Milan'da Allegri'yi bırakınca Napoli'nin de tabii biraz değişik bir başkanı var. Böyle uç noktalarda yaşayan, çok ani kararlar alabilen bir adam. De Laurentiis. Belki bir anda Allegri de boşa çıkınca orada hakkını Allegri'den yana kullandı ve Italiano boşta kalmış oldu. Ve Beşiktaş da bence bunu çok iyi değerlendirdi. Dediğim gibi hem İtalyan medyasının da şaşırdığı bir olay. Çünkü daha, tabii burada Beşiktaş küçümsemek için söylemiyorum ama yani Fiorentina, Bologna yaptıktan sonra daha büyük bir İtalyan takımına gitmesi bekleniyordu kendisinin.
2: Şimdi şöyle düzeltelim. Beşiktaş yani Fiorentina ve Bologna'dan çok daha büyük takım tabii ki. Çok evet. Daha büyük bir camia, çok daha büyük bir takım. Ya birçok, ya zaten dünya çapında birçok futbol adamının, futbolcunun

0: tercih ettiği bir kulüp. Bizim kulüplerimiz özellikle 3 büyükler özelinde yani işte Fiorentina'lardan, Bologna'lardan çok çok daha tabii ki hem mali anlamda iyi, hem prestij anlamında çok daha üstün takımlarımız. Ama Cem'in demek istedi yani işte Milan, Inter, evet, Juventus seviyesi gibi bir seviyeden bahsediyor. Ama herhalde uygun şartlar orada oluşmadığı için İtalyano'yu Beşiktaş kaptı. Çok da doğru yaptı bu anlamda. Yani Sergen Yalçın'dan sonra nihayet doğru bir karar. Yani arka arkaya tabii ki Beşiktaş çok yanlış kararları var. Solskjaer'le başlayan yanlış karar. Kendisini ispatlamış bir teknik direktör falan ama en son Sergen Yalçın zaten işin dip noktasıydı. Vazgeçildi. Taraftarın da etkisiyle bu karardan zarardan dönüldü. Nitekim ondan sonra ilaç gibi gelecek bir teknik direktör. Herhalde hem, İtalyano.
1: Hem doğru bir karar hem de zamanlaması da güzel. Yani henüz liglerin yeni bittiği, işte transfer sürecinin yeni başlayacağı bir zaman diliminde hocanın gelmiş olması, projenin hocanın direktifleri doğrultusunda çizilecek olması bence çok kıymetli. Çünkü bizim ligimizde genelde bu işler çok gecikiyor. O anlamda Beşiktaş güzel bir başlangıç yaptı. Hoca yani dediğim gibi İtalya'nın orta sınıf takımlarında hakikaten zirve takımlarını kafa tutabilecek bir futbol oynattı.
0: Ofansif oynatacağım dedi zaten. Beşiktaş kulübüyle de konuştuk, başkanla da konuştuk. Ofansif futbol oynatacağım ben dedi. Benim tarzım bu dedi. Türk yardımcı da istemiyorum dedi. Benim dedi zaten 12 yıldır dedi çalıştığım yardımcılarım var dedi. Biz dedi zaten ligi şimdi gideceğiz İtalya'da. En derin şekilde analiz edeceğiz dedi. Ligdeki takımları. Türk bir yardımcıya da ihtiyacım yok dedi.
1: Yani evet yani hocanın oturmuş bir sistemi ve mentalitesi var. Onu da Beşiktaş'a oturtmaya çalışacaktır. Dediğim gibi bu anlamda erken gelmesi, takımı işte izleyerek tanıyacak olması, onlarla antrenmanda zaman geçirmek için epey bir zamanın olması Beşiktaş için iyi bir başlangıç.
0: Burada... Inter Milan'a gidecekse de Beşiktaş şampiyon yapsın öyle gitsin. Yani çok öyle bir...
1: Bence...
0: Ya tabii ki her İtalya'nın içinde, İtalyan teknik adamın içinde Inter Milan vardır. Juventus vardır. Ama... Hani demek ki şu anda o şartlar oluşmadı. Beşiktaş şampiyon yapsın. Avrupa'da başarı elde etsin. Zaten yolu daha uzun. Evet.
1: Yani Fiorentina ve Bologna düzenli takımlarla tabii İtalya Ligi'nde zirve oynaması zordu ama burada şimdi şampiyonluğa oynayabilecek potansiyelde bir takım çalıştıracak. O anlamda kendisi için de aslında evet Beşiktaş için bir şans ama kendisi için de İtalya'nın güzel bir fırsat. Bakalım dediğin gibi ofansif futbol oynatmayı seven ve takım içinde yıldızları da parlatabilen, oyuncuları da parlatabilen bir isim. Bu anlamda ben onu Türkiye'de izleyeceğimiz için Vincenzo Italiano hakikaten böyle kariyeri parlama noktasında, zirve noktasına ulaşmış bir, yani düşüşe geçen bir adam değil. Hakikaten şu anda zirve noktasında olan bir teknik direktörü getirdi Beşiktaş.
0: Evet, bu anlamda Beşiktaş yönetimini de daha Beşiktaş yönetimini Önder Özen tercihinden, Önder Özen'i de İtalyano tercihinden dolayı tebrik etmek lazım. Mevcutlar içerisinde yapılabilecek en doğru hamleyi yapmış gibi gözüküyor Beşiktaş şu an itibariyle. Yani Sergen Yalçın'a devam etmektense yerli bir teknik direktör. Nuri Şahin ismi de geçiyordu. Hem Beşiktaş hem Fenerbahçe için geçiyordu. Ki yani Nuri Şahin'i biz burada aylardır yıllardır konuşuyoruz. Benim ne kadar beğendiğimi, onunla ilgili ne kadar umutvari olduğumu biliyorsunuz. Ama kendisinin de söylemi üzerine benim de görüşüm bu yönde. Büyük takımlar için Nuri Şahin erkendi. Şu an itibariyle hazır bir teknik direktörü getirdi Beşiktaş yönetimi. Nihayet umutlu bir Beşiktaş taraftarı bir başlangıç yapacaktır. Vedat abi bir dönelim, at yarışı var mı diye bir soralım. Ondan sonra devam edelim, bekleyin dedi. Şimdi Belçika-Tunus maçı başladı, bir hazırlık maçı. Bu tabii ki hazırlık maçları devam ediyor. Belçika'da kalede Courtois, savunma Meunier, Engoy, Meşal, Kastan. Ortadan De Bruyne, Onana, Tielemans, İleruç, Trossard, De Catelare ve Doku. İdeal 11'e yakın bir 11'le sahaya çıkmış Belçika. Rakibi çok da söylemeye gerek yok. Yani çok bildiğimiz oyuncular yok Tunus milli takımında. Tabii ki Belçika çok iyi bir kadroyla sahada yine yer alıyor. Tabii Belçika milli takımı olağanüstü kadrolarla çok büyük başarısızlıklar yaşamış bir milli takım. Biraz daha mütevazı bir kadroyla belki daha iyi işler yapabilir. Paris Saint-Germain gibi olabilir. Ne diyorsun? Paris Saint-Germain'de...

0: Güzel benzetme
1: yaptı. Olağanüstü kadrolarla başarılı olamadı. Bütçeyi düşürdü. Daha mücadeleci bir kadroya döndü. Belki Belçika'da aynısı olur.
0: Yani evet, bence güzel bir benzetmede bulundun. Olabilir. Yani Belçika hakikaten o bir altın jenerasyon diyorduk. İşte Kevin De Bruyne'nin, Hazard'ın böyle. Kadronun neredeyse tamamının genç ve potansiyelli olduğu bir jenerasyon yakalamıştı. Artık o jenerasyonun bittiği ve kalanların da son demlerinin olduğu bir turnuva olacak. O anlamda dediğin gibi Paris Saint-Germain'e bekleyen benzer bir başarıyı Belçika'dan görebiliriz. Yani Tunus'ta Dünya Kupası'nı izleyeceğiz. O anlamda iki Dünya Kupası'nda yer alacak takımın mücadelesi, bu arada Esport Plus'tan da evde, yani izlemek isteyenler bu maçı değerlendirebilirler. Yani Belçika'nın başlangıç itibariyle şampiyon olması tabii kağıt üzerinde zor gözüküyor. Daha favori ve güçlü ülkeler var ama biraz belki işte kura şansı ve bir de hakikaten beklentileri aşacak bir performans sergileyebilirse, ki o yıldızları da aslında potansiyel şey, Kevin De Bruyne aynı oynamaya devam ediyor. Lukaku yani sezonun içinde çok fazla, çok uzun dönem sakatlık geçirdi ama şu anda oynamaya hazır gözüküyor. Özellikle Napoli'deki o son döneminde hocayla da sıkıntılar yaşadı, kadro dışında kaldı.
1: İlk 11 olmaz ama Lukaku.
0: Olmaz gibi duruyor.
1: Hem
0: evet,
1: geçirdiği sezon hem form durumu
0: bence de
1: ilk 11'de olmaz gibi.
0: Yani şu anda aslında sahadaki kadronun içinde bir santraforu yok. Yani Decatelari'yi el uca koymuş durumda. Bizim aslında milli takımımıza benzer bir anlayış da şu anda Belçika milli takımı sahada. Santroforsuz şekilde. Ama Lukaku'nun işte bizim kadromuzda da aslında böyle bir oyuncu olmalı. Gerektiğinde Lukaku tarzı, işte fizik açıdan güçlü, gerçek bir 9 numara diyebileceğimiz bir santroforun eksikliğini biz yaşıyoruz. En azından Belçika'nın yedek kulübesinde böyle bir isim olacak.
1: Bizim hocamız ilk maçlarını izlemediği için, yani çok fazla maç izlemediği için hep ezber kadro çağırıyor. O yüzden bizim santroforumuz yok. Yarışa gidiyoruz, yarıştan sonra buradayız.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Bitali sunar.
4: Buluşuyor taylar, hazır gibi artık. Tüm taylara başarılar dileyelim. Gazi Koç öncesi önemli provalardan biri başlamak üzere. Father of Fathers biraz hareketli box içinde, hemen önlem aldılar. Evet, Ayhan Kurşun da tayıyla son kontrollerini yapıyor ama aşağı inecek sanıyorum. Evet, Ayhan Kurşun box'tan aşağıya atladı. Father of Fathers start içinde, dışarı alacaklar mı bakalım, onu bekliyorum. Ön tarafa geldi Ayhan Kurşun. Evet, orada sanıyorum bir aksesuarını gözlüyor olabilir. Nalı çıkmış, evet. Evet, tam start verilecekken 7 numaralı Father of Fathers'ın nalı çıktı. Değerli yarışseverler, bununla ilgili tabii ki tay dışarı alındı. Ayhan Kurşun da dışarı çıkan tayını izlemek için tabii geldi. Bir numaralı Bay Nalçakan'ı da dışarı aldılar. Halis Karataş da tabii ki
2: reklam. Siz de hemen Handi Kredi'yi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Handi Kredi.
5: Radyo Spor. Gel dinlesin, bu sesi dinlesin, ben seninleyiz Türkiye.
6: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
7: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum, bulamıyorum.
8: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
9: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
7: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
9: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
5: Radyo Spor.
8: Sen de katıl derim, katılın evim.
5: Radyo Spor.
10: Reklam.
5: Radyo Spor.
10: Reklam.
11: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: Bizim çocuklar sahada, İlker hep yanlarında.
12: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
13: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
14: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
15: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
16: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
15: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
16: Mutlu Akü bir numara.
17: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
18: Sen ne istersen ol.
19: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo Spor.
10: Reklam.
20: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
21: Radyo Spor.
20: Saran Holding kuruluşudur.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Bitali sunar.
22: Senin de az önce belirttiğin gibi safkanlar yerlerine tekrar alıyorlar. Şimdi Build Your Dreams hazırlanıyor. Yarın da İstanbul'da Sait Akson ve Kısrak koşusunun ardından 100. yıl Gazi koşusu provaları tamamlanmış olacak. Ve artık 28 Haziran pazar gününe çevrilecek gözler. Neler söyleyeceksin?
23: Evet Umut'cum. Teşekkürler. Taylar tabii ki hazırlıklarını yaparken jokeyler de taylarla ilgili artık son seçimlerini yapıyor anladığım kadarıyla. Bugün burada ilk kez buluşacakları tayları şöyle bir kağıt üzerine yazdıkları, aldıkları notları beyinlerine kazıyacaklar. Ve İstanbul'da yarın da o iki önemli yarıştan sonra artık jokeyler de sanıyorum ki taylarıyla, hangi taylarla start alacaklarını netleştirecekler. Dolayısıyla çok önemli bir yarış ve hepimiz heyecanlıyız. Sana da teşekkür ediyorum. Bu arada Fadro Fathers'ın nal çakım işlemi de bitmek üzere. Heyecan daha da artıyor. Neler söylersin, son sözlerini de alayım. Birkaç say kaldı.
22: Evet, heyecanla bekliyoruz. Yarış severler gibi biz de heyecanlıyız. Bakalım neler olacak. Son iki safkan kaldı dışarıda. Sana da bu koşu özelinde başarılar diliyorum. Benim son sözlerim bunlar artık. Yarış severlerle seni baş başa bırakıyorum.
23: Teşekkür ederim sevgili Umut'cum. İki say kaldı Umut'un da dediği gibi. Biri Father of Fathers nal çakım işlemi bitti. Ayhan Kurşun'da buluştu Tay. Ve diğeri de bir numaralı Bay Nalçakan. Şimdi Bay Nalçakan'ı box içine alacaklar.

0: kulvarına çok yaklaştı Tay. Bayın Alçakan start görevlisinin tabii ki kontrolünde, Halis Karataş da Tay'ını bekliyor. Bayın Alçakan'ı biraz daha geriye aldı start görevlisi. Ve şimdi kulvarına yaklaştırıyor. Biraz daha yakın kulvarına Bayın Alçakan. Tam tribünlerin önünden başlayacak yarış. Dolayısıyla yarışseverler büyük bir heyecan içinde. Tayları daha yakından izliyorlar, görüyorlar. Gazi koşusu öncesi bu güzide tayları, burada Ankara'da start alacak olan tayları daha net görüp hepsine notlarını verecekler. Tabii ki bu yarışın ardından bir numaralı Bayın Alçakan, Haris Karataş'la buluştu şimdi. Hazırlığını sürdürüyor Tay. Kulvarına yakın. Bayın Alçakan yerini aldı. 7 numaralı Father of Fathers box'a yaklaşıyor son tay olarak. Tüm taylara başarılar. Mehmet Akif Ersoy koşusu öncesinde. Yedi numaralı Father of Fathers çok yakın kulvarına. Start görevlerinin yardımı var. Ve Father of Fathers da Sachin Box'taki yerini aldı. Taylar hazır artık ve Taylar start hakemine girdi. Start verildi ve Mehmet Akif Ersoy koşusu başladı. 10 numaralı Shadow Soldier 2 boy gibi gecikti. Dışarıdan ön tarafa geldi hemen. 1 numaralı Bayın Alçakan bugün liderliği hemen aldı. 1 boy fark yaptı. 9 numaralı Massimo Supremo geldi, ona eşlik etmeye başladı. 12 numaralı Upamecano hemen 3.'lüye attı kendini ilk viraj dönüldüğünde. 1.5 boy kadar geri de dış kulvarda 13 numaralı Voice of Khan dördüncülüğe girdi. Bir boy geride 8 numaralı Investigator. Bir boy kadar geride 2 numaralı Big Boy Caprice. 2 boy geride 6 numaralı Erselebi. Bir boy dışında 11 numaralı Snow Leopard'ın dışından Father of Fathers'ın ön tarafa akışlı geldiğini izliyorum. Bir boy geride 5 numaralı Kabus. 3 boy kadar geride 3 numaralı Bison'un gayretleri var. Bison'un 2.5 boy kadar gerisinde 1400 startı geçirirken 10 numaralı Shadow Soldier'ın bir boy kadar geride, en geride 4 numaralı Build Your Dreams'in gayretleriyle 1200 metre startleri geçirdi. 1 numaralı Bayın Alçakan 3 boy farklı bir liderlikle 9 numaralı Massimo Supremo'nun önünde kaçıyor. Yine 3-4 boy kadar geride 12 numaralı Upamecano. 1 boy geride 13 numaralı Voice of Khan. 1 boy geride 8 numaralı Investigator. 2 boy geride 7 numaralı Father of Fathers. 1 boy geride 2 numaralı Big Boy Caprice. Daha sonra Ersele Bey, daha sonra Kabus 800 saati geçirdi. 3 numaralı Bison'un dışından Snow Leopard'ın, 4 boy geriden Shadow Soldier'ın, daha geriden Build Your Dreams'in gayretleriyle Mehmet Akif Ersoy koşusunda son 600'e girildi. 1 numaralı Bayın Alçakan farkı 5-6 boya kadar çıkarttı. 9 numaralı Massimo Supremo'nun yanından Upamecano'nun gayretleri var. Haris Karataş geriye doğru şöyle bir baktı ve son 400 metreye girildiğinde biraz daha teşvikle farkı 5-6 boya kadar çıkarttı. Upamecano'nun, Ersele Bey'in gayretleri var ama Bayın Alçakan'ın nal seslerini gerideki rakipler daha uzaktan dinliyor. Bayın Alçakan 10 boy fark yaptı. Son metrelerde lider ve Mehmet Akif Ersoy koşusunu 1 numaralı Bayın Alçakan kazanıyor. 6 numaralı Ersele Bey ikinci. 12 numaralı Upamecano üçüncü. 5 numaralı Kabus dördüncü. 7 numaralı Father of Fathers da beşinci oldu. Haris Karataş ilk kez buluştu 1 numaralı Bayın Alçakan'la ve Gazi öncesi parlak bir yarışa imza attı 1 numaralı Bayın Alçakan. Fotoyu buldu.
1: Türkiye Jokey Kulübü

0: Yasal bahisi bir tarih sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
2: TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
3: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor.

0: Evet, yeniden birlikteyiz. Yani aslında bugün hani Fenerbahçe'de seçim bekliyorduk ama Beşiktaş'ta hocanın toplantısının bize denk gelmesi biraz sürpriz oldu. Üstüne şimdi atlar da biraz koşmamak için inat ettiler. Orada aksilikler yaşandı. O yüzden bugün programımız bayağı bir bölündü. Şimdi artık vaktimiz biraz daha değerli
1: telafi
0: kullanıp,
1: edelim hemen.
0: Değerli kullanıp hızlıca seçtiğimiz hazırlık maçlarını, zaten bültende hazırlık maçları var. İddia bülteninde öne çıkan Belçika-Tunus maçına dakikalar 19 oldu. Gol yok, 0-0'lık eşitlik var. Onun dışında Barış Sincarsan bugünden seçtiğimiz hazırlık maçlarını konuşmaya başlayalım.
1: Tamam. Yani Belçika-Tunus maçında dakikalar 18. Belçika'nın çok hızlı bir başlangıç yaptığını, çok istekli bir başlangıç yaptığını gördük. Ama sonrasında Tunus dengeyi sağladı. Şu anda birazcık orta saha mücadelesi gibi geçiyor. Akşama baktığımızda Romanya-Galler karşılaşması var. Bir hazırlık maçı. Yani Romanya kadrosu zaten son derece vasat bir kadro. Bize yenilerek Dünya Kupası'na katılma hakkında kaybettiler. Ve bu kötü kadronun başına bir de kötü bir teknik direktör getirdiler. Hacı'yı getirdiler. Tabii çok enteresan yani. Rahmetli Lucescu ile birlikte Hacı'yı dönüp dolaşıp işte görev alıyor Romanya futbolunda. Ama Hacı'nın hiçbir başarısı yok. Dahası umut veren bir yanı yok George Hacı'nın teknik direktörlükte. Tabii bununla birlikte Romanya milli takımından kısa veya uzun vadede bir başarı beklemek lazım. Galler'de Craig Bellamy yönetiminde beklenen seviyeye hala çıkamamış bir takım. Hoca genç, tabii takımına motivasyon anlamında bir eksiklik yaşatmasa bile taktiksel anlamda Galler milli takımının çok da umut vermediğini söyleyebiliriz Bellamy yönetimindeki maçlarda. İki takımda ben sorunu görüyorum. Bu karşılaşmada bir beraberlik bekleyebiliriz. Bir birlik bir beraberlik çıkabilir. Bunu da içeren TGS 2-3'ü yazabiliriz. Yine bugünün maçlarından Portekiz-Şili'yi değerlendirebiliriz. Burada ben Portekiz'den rahat bir galibiyet bekliyorum. Hatta 3 fark dahi olabilir bu karşılaşmada Portekiz lehine. Şili tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşıyor. Güney Amerika grubunu son sırada bitirdiler. Dünya Kupası'na katılamadılar ki yani Güney Amerika grubunda gerçekten çok zayıf takımlar da var. İşte Venezuela gibi, Bolivya gibi, ama Şili o kadar kötü bir performans ortaya koydu ki, hele hele o bildiğimiz yani Dünya Kupası'nda bizlere çok keyifli maçlar izlettiren bir Şili'nin oradan buralara düşmesi, yani oralardan grubu sonuncu bitirmeye düşmesi gerçekten şaşırtıcı. Yani tecrübeli özellikle dinleyicilerimiz, işte Zamoranoğlu, Salaslı Şili milli takımını hatırlıyorlardır.
0: Yani yakın geçmişte Alexis Sanchez, Vidal.
1: Tabii Medel.
0: Tabii bunlar doğru, Medel de vardı.
1: Bunlar
0: dediğin yok. Gibi o Güney Amerika futbolunda ve Dünya Kupası'nda bize keyif veren bir takım her zaman olmuşlardı.
1: Evet.
0: Oradan dibe.
1: Yani bir de bu milli takımda hiçbir şekilde toparlanma emaresi de yok. Yani grubu son sırada bitirmiş. Son olarak da Yeni Zelanda'ya 4-1 kaybetmiş hazırlık maçında. Yani inanılmaz bir seviyeye inmiş durumda Şili milli takımı. İsmine bakıp aldanmayın yani, onu demek istiyorum. Portekiz ise hazırlıklarına ülkesine devam ediyor. Kadrosu hem geniş hem alternatifli. Şimdi mesela bugün Belçika milli takımında da gördüğümüz şeyi Portekiz milli takımında da göreceğiz muhtemelen bu maçta. Mesela Belçika milli takımında her futbolcu çok büyük bir çaba sarf ediyor. Çünkü forma aslanın ağzında. Kadro geniş ve homojen. Portekiz milli takımı için de aynı şey geçerli. Kadro geniş ve homojen. Dolayısıyla her futbolcu elinden geleni hazırlık maçlarında dahi yapacaktır. Ben Portekiz'in Şili'yi rahat yeneceğini düşünüyorum. Yani Yeni Zelanda'nın 4 attığı Şili'ye onlar da 4 atacaklardır diye tahmin ediyorum. ABD-Almanya maçında ben Almanya tarafındayım. Tabii ki iki ülkenin futbol kültürü anlamında çok arada ciddi bir fark var. Amerika Pochettino yönetiminde vasat görüntü ortaya koyuyor. Şaşırtıcı bir şey değil. Pochettino bunu değiştirmeye çalışıyor. Tabii ki tecrübeli bir teknik direktör, iyi bir teknik direktör getirdiler başa, ama Pochettino'nun da aşamadığı bir kalite eksikliği var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bununla birlikte Almanya'da son yılların en kötü jenerasyonuyla en kötü jenerasyonunu Nagelsmann'la toparlamaya çalışıyor. Konuk tarafta kadro dengeli. Tabii ki Orada da formayı kapmak isteyen birçok oyuncu var. Amerika karşısında futbol kültürlerini konuşturarak ben kazanmalarını bekliyorum. Aradaki kalite farkını ortaya koymasını bekliyorum Almanya'nın.
0: Almanya ile ilgili tabii şunu ekleyebilirim. Mesela hocanın tercihleri arasında aslında Deniz Undav yoktu. Bununla ilgili bir açıklama da yapmıştı. Düşünmüyorum diye ama hakikaten şu anda bu sezon Bundesliga'da Alman futbolcuların içinde en golcüsüydü. Biraz da kamuoyu baskısıyla Deniz Undav'ı kadroya aldı. Son asıl düşüncesinin Voltemade olduğunu dile getiriyordu hücumda. O anlamda dediğin gibi forma yarışı var. Son Finlandiya maçında da Deniz 11'deydi ve 2 gol attı. O anlamda hocanın elini zorlayacak bu formuyla. Amerika'da tabii ABD'de de bizim grubumuzda yer alan takımlardan biri. Ev sahibi olması nedeniyle de aslında belki liderlik için çekeceğimiz takım konumunda. Görelim, göreceğiz ama ben de sana katılıyorum. Yani normal şartlarda Amerika'nın futbol seviyesine karşı biz bence çok öndeyiz. Ama işte oradaki atmosfer belki farklı işler o maça dengeye getirebilir. Ama liderlik için çekişeceğimiz takım Amerika gibi duruyor.
1: Yani teknik ve taktik anlamda bizim çok uzağımızda bir takım. Yani oyuncu kalitesi anlamında çok uzağımızda bir takım. Amerika Birleşik Devletleri ki yani bu turnuva daha ekstra bence zayıf bir kadroyla yer alacaklar. Geçtiğimiz turnuvalarda zaten bir şekilde katılıyor bunlar. Kuzey Amerika çok zayıf olduğu için ama hani yine böyle Avrupa'da oynayan iyi oyuncuları oluyordu işte. Clint Dempsey, London Donovan gibi iyi oyuncuları oluyordu. Ama şimdi bu kadroya bakıyorsun.
0: Bir McKennie var.
1: Yani zayıf bir kadro ve vasat bir kadro. Yani mücadele anlamında biz de aynı mücadeleyi ortaya koyacağız. Onlar kadar mücadele ederiz zaten. En az onlar kadar. Dolayısıyla bize çok zorluk çıkaracak bir takım diye düşünmüyorum ben. ABD'nin Almanya'da bugün bence Amerika'yı yenecektir. Bizim maça bakarsak gece yarısı 1'de oynanacak bu karşılaşma. Bu gece yarısı 1'de Venezuela ile karşılaşacağız. Tabii ki dediğimiz gibi milli takımımız yani bu takımlardan çok daha üstün bir kadroya sahip. Ama Amerika şartlarına adaptasyonda birazcık gecikebiliriz. Çünkü geldik işte yeni antrenmanlara başladık. Çok dinlenmiş sayılmayız. Bu maçtan 3 gün önce gelinmiş oldu Amerika'ya. Venezuela ise bizden önce tabii burada toplandı. Bu iklime de, bu coğrafyaya da alışık. Bu arada televizyona bakar mısın? Fenerbahçe Kongresi'nde
0: sahayı suluyorlar.
1: Sahayı mı suluyorlar?
0: Muhtemelen çok sıcak.
1: Bu yağmur mu yağıyor?
0: Yok yok.
1: Yani kameranın önünden bayağı bir su geçiyor. Ondan sonra dedim hayırdır bu tarafta yani İstanbul'un bu yakası yanıyorken öbür yakasında yağmur mu var diye ama
0: herhalde
1: sahayı suluyorlarmış.
0: Ortamın gerginliğini böyle bir
1: herkes serinletiyorlar.
0: Ferahlatmaya çalışıyorlar.
1: Tabii karşı tezahüratları var. Hakan Safi ve Aziz Yıldırım taraftarları arasında, destekçileri arasında karşılıklı tezahüratlar ve ufak da gerginlikler oluşabiliyor. Neyse Venezuela Türkiye'ye dönersek Venezuela bayağıdır burada hazırlıklarını sürdürüyor. Hazırlık maçları da yapıyor. Diğer taraftan tabii hava sıcaklıkları bizim açımızdan çok iyi olmayabilir. Amerika ile ilgili hava sıcaklığı konusunda uyarılar var. Yani Makedonya karşısında çok iyi oynadık. Rahat da kazandık ama bu maç için temkinliyim. Adaptasyon sürecimiz henüz Amerika'nın coğrafi koşullarına uymamış olabilir. Dolayısıyla bir golli beraberlik çıkabilir diye düşünüyorum ben. KG var. En risksiz seçim olur. Yine aynı saatte Brezilya ile Mısır karşı karşıya gelecek. Yani Brezilya'nın son kazandığı 6-2'lik Panama maçında golleri 6 farklı futbolcunun attığını söylemek lazım. Bu da kadronun ne kadar geniş olduğunun da bir kanıtı. Bununla birlikte son dönemde baktığımızda kolay gol yediklerini de görüyoruz Brezilya'nın. Mısır ise eski gücünde değil. Tabii Salah önderliğinde yine

0: ellerinden geleni hücumda yapacaklardır. Brezilya dediğim gibi kolay gol yemeye başladı. Kolay da gol atıyor. Bu maçta Brezilya kazanacaktır. Maçta da en az 3 gol olacaktır. 1 ve 2.5 üstünü birlikte alabiliriz. Bu arada Belçika'nın bir atağı top out'a gitti. Danimarka-Ukrayna maçında ben Ukrayna'nın yenilmeyeceğini düşünüyorum. Bu karşılaşma yarın oynanacak. Taraftarının önünde oynasa bile maçın favorisinin Danimarka olduğuna ben düşünmüyorum. Dünya Kupası bileti alamadılar. Son olarak da Kongo'yu yenemediler. Ve Danimarka son 5 maçta sadece bir galibiyet alabilmiş bir takım. Ukrayna ise yeni teknik direktörü Maldera ile ilk sınavında Polonya'yı devirmeyi bildi. Rakipten de daha motive gözüküyorlar. En azından yenilmezler gibi gözüküyor. 0-2 çifte şansı düşünebiliriz. Hırvatistan-Slovenya maçında 1 ve 1.5 üstünü yazabiliriz. Dünya Kupası öncesi 2 hazırlık maçını da kaybeden bir Hırvatistan var karşımızda. Bu maçı kazanarak ABD'ye özgüvenli gitmek isteyeceklerdir. Ki taraftarların önündeki Rijeka'da son maçlarını oynayacaklar. Taraftarlarıyla vedalaşıp bu maçta Amerika'nın yolunu tutacaklar. Slovenya'da ise takımın golcüsü Šeško sakatlığı sebebiyle oynayamayacak. Yokluğu tabii ki Šeško'nun hissedilir. Diğer bölgelerde de vasat oyuncuları var Slovenya milli takımının. Hırvatistan kolay kazanır. Maçta en az 2 gol atılır. Haftanın bankolarına bir tanesi bence Hırvatistan taraftarıyla güzel vedalaşacaktır. Ki 2 maç arka arkaya gelen mağlubiyetlerden sonra biraz daha ciddi bakar bu maça. Yunanistan-İtalya maçına bakalım. İtalya'da teknik direktör belli değil. Ve U21 takımıyla oynuyorlar. Asların hiçbirisini Donnarumma dışında oynatmıyorlar. U21 takımıyla sahaya çıkıyor İtalya milli takımı. Tabii ki mesela Lüksemburg maçı vardı. Bu arada Belçika'nın golü geldi.
1: Evet.
0: Dokunun asistinde Trossard, değil mi?
1: Trossard attı sanki.
0: Evet. Trossard dokundu.
1: Yani golün sinyalleri geliyordu. Geliyordu.
0: Çok ciddi tabii kalite farkı var. Yani Afrika takımlarıyla Avrupa takımları. Hele hele bu seviye Afrika Avrupa takımları arasında çok ciddi kalite farkı var. Bunu Dünya Kupası'nda da göreceğiz yine. Yani Belçika ile Tunus arasında bayağı bir kalite farkı olduğunu şu hazırlık maçı bile bizlere gösteriyor. Yunanistan-İtalya maçında evet İtalya için U21 takımıyla oynuyor demiştik ki hani Lüksemburg maçı vardı. Ben Bilyoner'deki yazımda da şöyle demiştim. İtalya milli takımı kazanır U21 ile oynasa bile. Çünkü bu çocuklar geçmişten beri beraber oynuyorlar alt kategorilerde. Sırf bu bütünlük bile bence Lüksemburg'u yenmelerine yeter demiştim. Nitekim kazandılar o karşılaşmayı ama bu sefer daha güçlü bir takımla oynayacaklar. Ve U21 takımı, İtalya U21 takımı bence Yunanistan'ı yenemez diye düşünüyorum. Hatta Yunanistan kazanır diye düşünüyorum. Ev sahibi ekip taraftarın önünde galibiyete uzanır.
1: Tabii Yunanistan için de kötü olur yani bu gençlere yenilmek.
0: Tabii canım.
1: Yani taraftarın önünde ki son maçlarda zaten elemelerde iyi değillerdi. Son hazırlık maçlarında da çok parlak skorlar alamadılar. Yani böyle bir genç bir kadroyu da kaybetmek hakikaten biraz o fiyakalarını bozar.
0: Tabii. Ki yani İtalya'nın yaptığı da enteresan açıkçası. Ya,
1: biraz herhalde kızgınlıkla mı?
0: Haklılar.
1: Yani peş peşe 3 Dünya Kupası'nı kaçırdı İtalya ki bunların arasında bir tane Avrupa şampiyonluğu da var. Yani dünya futboluna damga vurmuş ülkelerden birinin böyle büyük turnuvadan uzak kalması bizim için de aslında kötü. Bunun da cezasını oyuncuları çektirip U21 takımını çağırmışlar. Araya gidiyoruz.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.
3: Reklam.
4: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
5: Hangi kredi?
6: Radyo Spor!
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
9: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
10: Bana göre yenilikçi olmalı.
11: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
12: Bana göre vizyoner olmalı.
13: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
14: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.

0: Eylül akar çeşme yakın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den Smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
1: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Radyo Spor. Reklam.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Radyo Spor.
5: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalık ve içecekten ev bakıma yüzlerce üründe %50 indirim seni bekliyor.
6: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Reklam. Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor. Sporda.

0: Evet, yeniden birlikteyiz. Bugünden ve yarından hazırlık maçlarını, Dünya Kupası öncesi ülkelerin son hazırlık maçlarını konuşmaya devam ediyoruz. Belçika'nın Tunus karşısında 1-0'lık üstünlüğü de devam ediyor. Dakikalar 35'i gösterirken ama ikinci içinde bir hali baskı kurmuş durumda Belçika. İkinci golü de hatta ilk yarıda gelebilir. Evet, en son Yunanistan İtalya demiştik. İtalya'nın U21 takımıyla sahaya çıktığını ve Yunanistan'ın kazanmasını beklediğimizi söylemiştik.
1: Evet, Yunanistan kazanır bence. Bununla birlikte Fas-Norveç maçıyla benim son maçım. Onu da belirteyim. İki takım da bence Dünya Kupası'nda forvetleriyle fark yaratmak isteyecek. Fas'ta Brahim Diaz, El Kabi, Ezapte gibi isimler var. Norveç'te zaten Haaland'la Sørloth iyi sezon geçirdiler. Fas son iki maçında 9 gol attı rakiplerine. Norveç ise geçen hafta İsveç'i 3 golle geçti, komşusunu 3 golle geçti. Bu kadar golcü takımların hazırlık maçında bence yine forvetler konuşur. Karşılıklı goller atılır. 2.5 üstü ve KG varı yazabiliriz. Bir yönlerde şöyle bir kupon yaptım. Bu maça 2.5 üstü ve KG var yazdım. Yunanistan'a 1 yazdım. Bununla birlikte Hırvatistan, Slovenya'ya 1 yazdım. Bakıyorum diğer maçım neydi benim? Diğer maçımda Venezuela, Türkiye, KG var yazdım. Toplamda 8 oran oldu Milyoner'de. Fas, Norveç 2.5 üstü ve KG var. Yunanistan, İtalya 1. Hırvatistan, Slovenya 1 ve 1.5 üstü. Venezuela, Türkiye, KG var. Toplamdaki Milyoner'deki oranı 8.09. Senin de maçın varsa bunları ekleyebileceğin onları da rica ederim.
0: Yani evet, genelde birbirine benzer zaten. Bülten'de öne çıkan maçlar buydu ama senin konuşmadığın galiba

0: öyle bakabileceğim. Yarışa mı gidiyoruz abi?
1: Yarış.
0: Yarış, evet.
2: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla eğlenmenin ilk
3: adresi Milyoner. Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Numaralı Hena Spoon koşuyor. Bu çayın 1,5-2 boy kadar gerisinde bariyer dibinde 5 numaralı Garbu Nafakı. 1 boy geride dışında 1800 startı geçirirken 4 numaralı Dehame. 2,5 boy kadar geride 3 numaralı Zeyrek. Zeyrek'in dışında 7 numaralı Richwood. 2 boy kadar geride 9 numaralı Ben Conmigo sırasıyla 1600 metre startleri geçirdi. 1,5 boy farklı liderliğini 1 numaralı Steel Rock koruyor. 2 numaralı My Ladybug'ın gayretleri var. Yine 1,5 boy kadar geride 6 numaralı Hena Spoon öndeki tayları 3. pozisyonda izliyor. Yarım boy 1 boy geride 1400 saat geçirirken 8 numaralı Sultana, 2 boy kadar geride 5 numaralı Garbun Afakı, hemen dışında 4 numaralı Dehame, 2 boy kadar geride 7 numaralı Richwood, içinde 3 numaralı Zeyrek, 3 boy geride 9 numaralı Ben Conmigo. 1000 metre saat yerine doğru 1,5 boy fazla kaçıyor 1 numaralı Steel Rock, 2 numaralı My Ladybug yarışın başından itibaren yakında izliyor. 1 numaralı Steel Rock'ı 2,5 boy kadar geride 3.lükte 8 numaralı Sultana, Asfak'ta içinde 6 numaralı Hena Spoon, 2 boy geride 4 numaralı Dehame, yarım boy 1 boy geride 5 numaralı Garbun Afak'ı, 800 startı geçirdi, 1,5 boy geride 7 numaralı Richwood, 3 numaralı Zeyrek, yine birbirlerine yakınlar, 2 boy geride 9 numaralı Ben Conmigo, son 600 metreye girilirken yine 1 boy farklı önde 1 numaralı Steel Rock, 2 numaralı My Ladybug'ın, 1 boy geride içeriden 6 numaralı Hena Spoon'un gayretleri var ve viraj dönüldü artık son düzlükte taylar. 1 numaralı Sirak 2 boy farkla son 400 metre lider girdi içeriden ortaya 6 numaralı Hena Spoon'un gayretleri var. Daha geriden içeriden Zeyrek'in Garbun Afak'ın hücumunu izliyorum. 6 numaralı Hena Spoon içeriden Zeyrek 1 numaralı Sirak'a geldiler, yaklaştılar. Steel Rock direniyor, fotoğrafı bulan Tay Steel Rock oluyor. 6 numaralı Hena Spoon ikinci, 5 numaralı Garbun Afakı, 3 numaralı Zeyrek arasında 3 ve 4'üncülü varış hakemleri verecek. 7 numaralı Richwood da tabelayı tamamladı. 1 numaralı Steel Rock rakiplerine direndi ve fotoyu Mehmet Kaya ile buldu.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
5: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
6: TZK e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
2: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor. Spor.

0: Evet, yeniden birlikteyiz. Hafta sonunda bültene bakmaya devam ediyoruz. Belçika'nın da 1-0'lık üstünlüğü sürüyor. Tunus karşısında dakikalar 40 oldu. Yani bugün de İngiltere Yeni Zelanda maçı var. İngiltere'de Tuchel yönetiminde ilk büyük turnuvasına çıkacak. Mart ayında tabii iki hazırlık maçında bir mağlubiyet bir beraberlik almışlardı. Sonuçlar kötüydü. Ama başta Harry Kane olmak üzere çok önemli hücum oyuncuları İngiltere'de o iki hazırlık maçında yoktu. Ve o kötü performanslarının etkisiyle belki de Cole Palmer ve Foden gibi yıldızları Dünya Kupası'na götürmedi Tuchel. Tabii bu isimlerin yokluğu hala İngiltere'de tartışılıyor. Şimdi alacakları parlak skorlarla bu kamuoyundaki söylentileri savuşturabilirler. Yeni Zelanda Okyanusya elemelerinde baktığımız zaman adını bile duymadığımız ülkeleri geçerek Dünya Kupası biletini aldı. 3 gün önce Haiti'ye 4-0 kaybettiler. Ben İngiltere karşısında da farkı önleyemeyeceklerini düşünüyorum. İngiltere güçlü bir kadroyla sağ çıkar. Muhtemelen Arsenal forması giyen milli oyuncuları oynamayacak ama yine de mevcut oyuncular kendilerini göstermek isteyeceklerdir. İngiltere minimum 3 gol atacağını düşünüyorum. Ev sahibi 2,5 üstü değerlendirilebilir. Farklı olarak son maçımda İsviçre, Avustralya Asya elemelerinden geldiği için peş peşe 6. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek. Bundan önceki 5 turnuvada toplamda sadece 4 galibiyet alabildiler. Zayıf kadrosu var. Yine pek şanslı olduğunu düşünmüyorum. İsviçre ise her zaman istikrarlı ve sağlam takım oyunuyla sürpriz potansiyeli yüksek ülkelerden olmuştur. Amerika'da oynayacakları bu maçta onlar da belki şartlara uyum sağlamak adına ciddi yaklaşacaklarını düşünüyorum. Galibiyetlere değinilebilir. 1.50 gibi bir oranı vardı en son İsviçre Avustralya maçında. Evet, hazırlık maçlarını bu şekilde değerlendirdik. Perşembe günü ilk maç oynanacak. Dünya Kupası'nda açılış maçı. Perşembe akşam saat 22'de Meksika ev sahibi ülkelerden biri Güney Afrika'yı konuk edecek. Tabii 3 ülke ev sahipliği yapıyor ki yani biz Avrupa şampiyonlarında aslında böyle farklı ülkelerin birleşerek ev sahipliği yaptığını görmüştük ama Dünya Kupası'nda Dünya Kupası tarihinde ilk bu farklı ülkeler ilk defa ev sahipliği yapacak. İşte Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika olarak 3 ülkede izleyeceğiz. Maçlarında 11 stat Amerika'da, 3'ü Meksika'da, ikisi de Kanada'daymış. Ve tabii ilk defa 48 takımlı bir turnuva olacak. Daha önce 32 idi. Ve tabii bir değişik ülkeler var. İşte Yeşil Burun Adaları, Kuruçağ, Ürdün ve Özbekistan ilk kez Dünya Kupası'nda yer alacak ülkeler. Biz de 2002'den sonra ilk kez katılacağız. Dörder takımla oluşan 12 grup var. Gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımlar ve 8 en iyi 3. üst tura çıkacaklar ve 32 takım olarak devam edecekler. Ondan sonrası artık eleme usulü tek maçtan oynanacak. Ve tabii maç sayısında çok büyük bir artış var. 64 maçtan 104 maça çıkıyor takım sayısının artmasıyla. Yarı finale gelen takımlarda oynadığı maç sayısı aslında sadece bir tane artıyormuş. 7'den 8'e çıkacak. Bu anlamda bizi farklı bir organizasyon, farklı bir turnuva bekliyor. Bakalım bu takım sayısının artması nasıl yansıyacak? Futbol kalitesi anlamında tabii biraz bizim geçen haftadan da yaptığımız yorumlar olumsuz yöndeydi ama izleyip göreceğiz tabii ki.
1: Evet, çok fazla maç olacak. Kolay değil bahis yapmak. Şimdiden şöyle bir tavsiyede bulunalım. Bazı takımlara odaklanıp onların maçlarını izleyip onların üzerinden bahis almak lazım. Kupon yapmak lazım. Çünkü 48 tane takım var. Hepsini izleyip de analiz edip de doğru analizler yapmak çok mümkün değil. Yani mümkün değil. Hele gece yarısı oynanacak maçların büyük bölümü. Dolayısıyla temkinli olmakta ben bu anlamda fayda görüyorum. Tabii Dünya Kupası'nda da favoriler yani belli şu anda. İspanya en favori takım olarak gösteriliyor. Oranı da şöyle bir bakayım. Bu sayfa kendi kendine yenilediği için
0: 5.50 gibi bir şey sanki.
1: 5.50 idi de Fransa var. Bununla birlikte ikinci sırada favorilerden bir tanesi de o. Tabi oranlar yüksek. Yani şampiyonluk oranları yüksek. Çünkü daha şu an itibariyle hangi takımın ne performans göstereceği çok bilinemiyor, kestirilemiyor. Dolayısıyla oranlar gayet yüksek olarak açıklanmış durumda. Tabii ki gol krallığı oranları da yüksek. Orada Oyarzabal, İspanya milli takımının santrfor Oyarzabal en düşük oranı alıyor, en favori o gösteriliyor. Birçok, yani binin üzerinde seçenek var. Gerek uzun vadeli gerekse maç içerisinde binin üzerinde seçenek var ki Bilyoner'de bütün maçların, ilk maçların oranları da açıklanmış durumda. Şu anda 73 maçın şu anda oranı bulunuyor.
0: Yani dediğin gibi evet, yani grup grup baktığımız zaman uzun vadeli de şu anda çok farklı. Çok işte en çok grupta, işte atıyorum B grubunda en çok golü kim atar? Grupta toplam kaç gol olur? Kaç korner olur? Yani çok kaç faul olur hatta? Yani çok fazla alternatif tercih var. Ya, seçenek çok olunca aslında bunlar arasından güzel seçimler bulmak, sonrasında genel olarak takip etmek heyecan katması anlamında keyifli de olacak.
1: Perşembe günü başlıyor bu arada. Cuma günü başlamasına alışmıştık biliyorsunuz ama Perşembe günü saat 22'de Meksika Güney Afrika maçıyla, ev sahiplerinden birinin maçıyla turnuva başlıyor. Yine aynı günün sabaha karşı Güney Kore Çekya maçı var. İki tane maçımız var. Sonra akşamında Kanada Bosna Hersek,

0: ABD, Paraguay, Katar, İsviçre diye devam ediyoruz. Bizim maçımız da saat 7'de, ayın 14'ünde, pazar günü 14'ünde Avustralya Türkiye karşılaşması var. 1.56'lık da bir oranımız var.
1: Sabaha karşı yedi de bu
0: Sabah
1: arada.
0: yedi işte. Sabah
1: Yani
0: karşı artık sabah
1: sabah.
0: olmuş oluyor 7. Sabah 7'de yani uyku tutmayanlar için, uykuyu sevenler için, hele hele pazar günü tabii biraz sıkıntı var ama ben zaten çok fazla uykuyu sevmediğim için saat 7'de ekran başında olurum ama şöyle bir durum vardı. LGS sınavı vardı. Ayın 14'ünde işte bu dan dolayı insanlar maç izleyecekler ve işte onun tantanası da olabilir belki. Den dolayı sınavı bir gün önceye çektiler. Herkes rahat rahat maçın izlesin diye.
1: Evet, bizim maçımız 7'de. Yani uykuyu sevenler de maçı izleyip sonrasında uyuyabilirler. Ama bazı maçlar var yine. İşte 20'de baş mesela E grubunda aynı gün pazar akşamı saat 8'de başlayacak. Almanya kuru çağı var. İşte saat 22'deki maçları belki nispeten izleriz ama bizim A milli takımımızın grup aşamasında oynayacağı bütün maçlar sabah 07, 06 ve 05 diye böyle geriye doğru gidiyor. Sıcaklar da tabii çok etkileyecek. Ama ben zaten bunu daha önce okumuştum ama bizden önceki programda çıkıştı. Genco Buran'la da konuştuk. Gündüz sıcaklığı ile akşam sıcaklığı bazı bölgelerde hakikaten çok değişiyormuş. Bizim de maçlarımız yani bize göre sabaha karşı olsa da aslında Amerika için Amerika saatine göre havanın serinlediği o işte 7, 8, 9 akşam güzel saat dilimlerine denk geliyormuş başka yerden okuduğum kadarıyla. O anlamda nispeten şanslı olacağız. Tabii şu anda da 40 dereceyi bulan havalarda belki işte turnuva için adapte olmak için bu süreci, bu hazırlık sürecini milli takımımız en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacaktır. Tabii futbolcular için de müthiş bir deneyim. Dediğimiz gibi 2002'den beri uzak kaldığımız bir organizasyondu. Bu yakaladığımız güzel genç nesille de burada olmak. Tabii dışarıdan izliyorduk ve takımımız olmayınca, ülkemiz olmayınca da ister istemez biraz tadı tuzu kaçık oluyordu. Bu sefer içindeyiz. Umarız tabii grubumuz da çok uygun bir grup. Zaten yani gruptan çıkamamayı düşünmüyoruz da sonrasında neler yapacağımızın hayalini kuruyoruz. Umarım başarı yakalarız.
0: Tabii Amerika'da 1994'te bir kez daha Dünya Kupası düzenlenmişti o bölgede. Ki final çok dramatikti. Turnuvanın oyuncusu Roberto Baggio penaltı kaçırarak kupayı Brezilya'nın kazanmasına neden olmuştu. Çok dramatik bir turnuvaydı. Tabii 1994 çok 22 yıl öncesinden bahsediyoruz. O zaman da gece yarılarına kadar bizler maç beklerdik işte. Maçlar olsun da izleyelim diye. Bu sefer tabii bizim milli takımımız olduğu için daha heyecanla bekleyeceğiz ve işin dramatik tarafı o zamanın finalisti İtalya'nın Dünya Kupası'nda yer almıyor oluşu tabii ki bu bir dramatik bir durum. Nereden nereye? Yani finallerden şampiyonluklardan turnuvaya katılamamaya gelen bir süreç. Bakalım bu senenin şampiyonu kim olacak? Göreceğiz. Favoriler dediğimiz gibi İspanya ile Fransa favorilerden birisi kazanacak mı? Benim favorim şahsen İspanya. Ama İspanya'nın son dönemde büyük turnuvalarda bazen ciddi hatalar yaptığını da gördük. O yüzden yine belirsizliklerle dolu bir turnuva olur diye tahmin ediyorum ben.
1: Yani ben de sana katılıyorum. Yani Avrupa ülkeleri özellikle Brezilya'nın Arjantin'in son turnuvada şampiyon oldu ama işte Messi'nin yaşının ilerlemesi işte Brezilya'nın hakikaten o takım oyununu oturtamaması bile şampiyonun Avrupa kıtasından çıkma ihtimali yüksek. Orada da İspanya ve Fransa kadro anlamında öne çıkıyorlar. Yani Fransa'nın hakikaten muazzam yani geniş kadrosu muazzam
0: Olağanüstü.
1: Bir kadro ve uzun yıllardır böyle yani alttan yetiştirme işini hakikaten çok iyi başarıyorlar.
0: Ama İspanya'nın için de aynı şeyi söyleyebiliriz yani
1: Söyleyebiliriz.
0: tabii.
1: Evet, söyleyebiliriz. İspanya'nın işte bazen savunmada bence yani ön tarafı muazzam oluyor ama savunmada belki o işte Puyol'lardan, pikelerden sonra o biraz kalitesi aşağı düşse de
0: Santrfor'da da
1: yani
0: yani
1: net bir o da doğru aslında net bir santraforu da
0: yok.
1: yok. Ama dediğin gibi o takım oyununu iyi oturtup son Avrupa şampiyonu oldular zaten. Burada da favorilerden biriler. Fransa o anlamda işte baktığımız zaman kalesinden tut, kalecisinden tut,

0: yandan defans, orta sahası, hakikaten yedekleri bile olağanüstü bir kadro. Ama orada Deschamps'ı yıllardır bu konuda biraz, ben kendi adıma Dünya Kupası Avrupa Şampiyonu da oldu ama şu takım çok daha fazlasını sahaya yansıtabilirdi. Onun da son büyük turnuvası olacak. Fransa bu turnuvanın ardından ayrılacak. Yani iplerini salmıyor bu takımın. O yüzden genelde bu kazanırken bile, eleme grubunda bile işte
1: eleştiriliyor tabii, kötü
0: yani hep
1: oynuyor,
0: kötü
1: keyif vermiyor.
0: oyunla işte kadro kalitesinin, o bireysel yeteneklerle tek farkla bir gol atarak kazanarak ilerlediler. Yani yine öyle bir kaza kurşuna uğrayıp yolun dışında kalabilir Fransa, o korku var. Onun dışında tabii kadrolar itibariyle en öne çıkan iki ülke Fransa ve İspanya.
1: Evet yani Arjantin'den ben bir beklenti içerisinde değilim. Zaten şampiyon oldular. Daha bu kadar motive olmazlar ki. Yani, o şampiyonlukta ne kadar hak edildi
0: Yani.
1: tartışılır. Hiçbir şey oynamadan şampiyon olmuşlardı. Onun dışında da zaten İngiltere milli takımıyla ilgili herhangi bir
0: Ha, evet, onu
1: somut bir
0: konuşmadık ama
1: beklentimiz.
0: bence öyle.
1: Almanya milli takımı eskinin çok çok uzağında, bu iki takımda eski kalitelerin çok çok uzağında, çok sıradan görüntüler veren takımlar bunlar. Dolayısıyla Avrupa'ya gelip baktığımızda Hollanda'da keza aynı şekilde İngiltere ve Almanya'yla değerlendirilebilir ki. Yani şimdi eskiden Cem yani Avrupa'dan 5-6 tane çok ciddi favori olurdu. Oranlar birbirine yakın olurdu. Şimdi öyle bir şey yok. Yani İngiltere milli takımının şampiyonluk iddiasını İngilizler bile ortaya koymuyorlar. Almanya keza öyle. Hollanda keza aynı şekilde bu iki takımla birlikte. Dolayısıyla Avrupa'da meydan Fransa ve İspanya'ya kalmış durumda.
0: Evet.
1: Yani Fransa'nın çok olağanüstü bir kadrosu, İspanya'nın da çok olağanüstü bir oyun gücü var. Bakalım hangisi kazanacak?
0: Yani.
1: Avrupa'dan mı çıkacak yoksa Güney Amerika'dan mı çıkacak şampiyon, göreceğiz.
0: Evet, artık programımızda sonuna geldik. Fenerbahçe'nin olağanüstü genel seçimli genel kurulunda birazdan başkan adayları da konuşmaya çıkacak. Önce Aziz Yıldırım, arkasından Hakan Safi konuşacak. Radyo Spor'da kalın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni sona erdi. Sporla eğlenmenin kardeşi milyoner.
3: Radyo Spor. Reklam. Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.

0: Mutlu yıllar Mutlu Akü.
1: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
6: Radyo Spor.
7: 30.97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler başlıyor.
8: Radyo Spor'dan Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler'den mutlu akşamlar. Ben Vedat Parlak. Saatlerimiz 16.57'yi gösteriyor. Biraz erken girdim birkaç dakika. Çünkü birazdan Fenerbahçe'de bugün biliyorsunuz seçimli olağanüstü genel kurul var. Ve bu genel kurulda başkan adayları konuşmaya başlayacak. İlk olarak Sayın Aziz Yıldırım'ın konuşacağını belirtelim. Şu anda kürsüye doğru ilerliyor. Ve az sonra bu konuşmasını sizlere ulaştıracağız. Ardından da Sayın Hakan Safi'nin yine açıklamalarını, konuşmasını size aktaracağız. Buradan Radyo Spor'dan takip edebileceksiniz. Öncesinde hemen aktaralım. Bu akşam milli takımımız Venezuela karşısında olacak. Gece saatler 1'i gösterdiğinde bu karşılaşmanın başlayacağını belirtelim. Yine Radyo Spor'da saat 21'de İtalya-Türkiye mücadelesi var. Kadın milli takımımız voleybolda biliyorsunuz VNL'de Milletler Ligi'nde mücadele ediyor. İşte bu mücadelede yine Radyo Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Bunu da hatırlatmak isterim. Spordaki tüm gelişmeleri sizlere en ayrıntısına kadar vermeye çalışıyoruz aslında. Ve bugünkü işte önemli gelişmeleri de hemen hızlıca program başı itibariyle sizlere aktarayım istedim. Yarın olacak Fenerbahçe'de seçim. Onu belirtelim. Bugün sadece konuşmalar var. Ve yarınki seçimin ardından Fenerbahçe'nin yeni başkanı belli olacak. Günün ilk saatlerinde saatler 13'ü gösterirken şu andaki mevcut başkan Sayın Saadettin Saran çıktı ve konuşmasını yaptı sevgili dinleyiciler. Ardından birçok kongre üyesinin konuşmaları vardı. Yaklaşık 3 saatlik bir sürede bu konuşmalar devam etti. Ve sonrasında da işte şimdi artık yavaş yavaş başkan adaylarının konuşmalarına geçiliyor. Saat 17 itibariyle Aziz Yıldırım da kürsüye geldi. Artık orada divanla tokalaşıyor şu anda. Divan heyetini selamlıyor. Sonrasında muhtemelen konuşması için de kürsüde olacak. Ben de sözü Aziz Yıldırım'a bırakacağım ve Fenerbahçe Kongresi'ne bırakacağım. Uğur Böceği iddia sponsorluğunda hazırlanıyor programımız biliyorsunuz. Bunu hemen hatırlatayım program başı itibariyle. Ve sizler de eğer Uğur Böceği iddia üzerinden kuponlarınızı yapmak isterseniz iddia.com'a üye oluyorsunuz. Üye olurken oradaki bayini seç bölümünden 30.097 Uğur Böceği iddianın bayi kodu 30.097 bu bayi koduyla üyelik yapabilirsiniz. Burada sevgili Burak Alaca, Görkem Tezer ve ben Vedat Parlak kuponlarımızı Uğur Böceği iddia için yapıyoruz. Sizler de eğer Uğur Böceği iddia bayi üzerinden yaparsanız üyeliğinizi bu kuponlara da ulaşma şansınız olacak. Her günün kuponlarını paylaşıyoruz. Siz de oradan ulaşabileceksiniz. Size ulaştırılacak ya da böyle söyleyelim. Ben bugün içinde yine kuponlarımı yaptım ve gönderdim. Merak edenler varsa aslında birazdan değerlendirmelere başlayacağım yine. Başkanların konuşmalarından sonra ama şu an için merak edenler varsa şu saat itibariyle merak edenler varsa ki gün içerisinde işte sabahtan başlayıp akşam gece yarısına kadar birçok mücadele var ve biz yayına girdiğimizde belki bizim tercih ettiğimiz kupon yaptığımız bazı karşılaşmalar artık oynanmış oluyor. O yüzden sevgili Burak'ın da Görkem'in de benim de kuponlarımıza ulaşmak isterseniz ki arkadaşlarımızın kuponlarında da çok başarılı olduklarını belirtmem lazım. Hani kendim için çok bir şey söylemeyeceğim ama ya onu da gene kuponlar iyi gidiyor ama dediğim gibi kendim için söylemeyeceğim ama arkadaşlarımız çok başarılı işler yaptıklarını da belirtelim. O nedenle eğer isterseniz değerlendirmek isterseniz Uğur Böceği iddia bayi üzerinden kuponlarınızı yapmanız yeterli olacak. Tekrar edeyim, 30.097 Uğur Böceği iddia bayinin kodu. Ayrıca bu konuda bilgi almak isterseniz, yani kuponlara nasıl ulaşabilirim sorusunu ben burada hızlıca aktardım ama belki aklınızda kalmamıştır. Eğer dilerseniz bir numara vereceğim şimdi size. 0540 300 0097, 0540 300 0097. Buraya yazarsanız size nasıl üyelik yapılacak, kuponlara nasıl ulaşacaksınız hepsini aktaracaklar. Orada Uğur Böceği İddia Bayi'nin kurumsal müşteri hizmetleri WhatsApp numarasıdır. Tekrar edeyim, 0540 300 0097, buraya yazmanız yeterli olacak sevgili dinleyiciler. Bunu bir kez daha hatırlatmış olayım.

Evet, şu anda da Sayın Hakan Safi'nin kürsüye doğru hareket ettiğini görüyorum. Önce Aziz Yıldırım çıkacak gibi gördüm ben. Önce o geldi. Ama ardından da gördüğüm kadarıyla şimdi de Sayın Hakan Safi geliyor ve şu an itibariyle de kongre üyeleri biraz önce Aziz Yıldırım'a olduğu gibi şimdi Hakan Safi'ye de ciddi bir teveccüh gösteriyorlar sevgili dinleyiciler. Ben de tabii bu süreçte hemen aktarayım. Dediğim gibi bugün gün içerisinde sabah erken saatlerde saat 11 gibi başladı Fenerbahçe'de genel

kurul. Öncesinde genel kurulda iki dönemin, yani Ali Koç yönetiminin son dönemi ve Sayın Saadettin Saran yönetiminin de ilk dönemiyle ilgili mali açıklamalar yapıldı. Ardından ibra söz konusu oldu. İki dönemde ibra edildi bu arada, mali açıdan söyleyelim. Ardından da Sayın Başkan Saadettin Saran çıktı, konuşmasını yaptı. Saadettin Saran'ın konuşması aslında biraz veda konuşmasıydı. Duygusal bir konuşmaydı, onu söyleyelim. Herkese özellikle şunu söyledi. Ben eğer şampiyon da olsaydık zaten ayrılacaktım. Çünkü kendimle ilgili kişisel meselelerim var ve onların Fenerbahçe'ye zarar vermesini istemedim dedi. Bu nedenle ayrılma kararı almıştım zaten dedi. Ve bu sonuç değişmezdi. Şampiyonluk gelseydi de ben yine ayrılacaktım. Çünkü Fenerbahçe'ye çok değer veriyorum ve Fenerbahçe'nin zarar görmesini istemediğim için böyle dedi. Onun dışında yine özellikle şuna dikkat çekti. Yani buraya gelmek için çok uğraşıyorsunuz ama gitmemek için de çok uğraşılıyor sonra dedi. Gelmek de gitmek de çok önemli. Bunu becerebilmek lazım dedi. Yani belki bu cümlelerle değil ama genel toplamda buna yakın bir söz söylediğini belirteyim. Ve özellikle yani ben de hata yapmış olabilirim ama hepimiz aslında Fenerbahçe için çaba harcadık. Fenerbahçe'ye geldiğimizde zaten sezon başlamıştı. Biz sezon başlamış şekliyle bir kongre yapmanın çok iyi olmayacağını zaten söylemiştik ama buna rağmen şartlar ne olursa olsun taşın altına elimizi koyduk dedi. Ve bir umut aşıladık. O umut da Fenerbahçe'yi ayakta tuttu dedi uzun bir süre. Sonrasında işte ben ne zamanki istifa edeceğimi açıkladım. Fenerbahçe'ye zarar gelmesin diye istifa edeceğimi söyledim. Ondan sonra yaşananlar ise çok farklıydı dedi. İşte özellikle de tabii başkan adaylarının ortaya çıkması ve işte o birlik beraberliğin ortadan kalkışı vesaire, bunlarla ilgili bir sanıyorum şeyden bahsediyordu Sayın Saadet Sarı, çok açmadı ama bunlardan bahsediyordu diyebiliriz. Ve sonrasında hakkınızı helal edin dedi ve kürsüden ayrıldı. Kürsüden ayrıldıktan sonra herkes ayakta alkışladı. Yani bugün özellikle hem Aziz Yıldırım hem de Hakan Safi'yi destekleyen delegeler bayağı bir taraftar gibi özellikle tribün üstünlüğünü ele almaya çalışıyorlardı. Onu çok net gördük. Ve bugün iki tarafın, yani hem Hakan Safi hem Aziz Yıldırım tarafın delegelerinin ortak birleştiği tek konuydu Saadettin Saran konusu. Saadettin Saran kürsüde inerken ayakta alkışlandı. Bu çok önemli. Yani burada aslında şunu çok net taraftar görmüş oldu. İşte kongreleri görmüş oldu. Sayın Saadettin Saran'ın bu zorlu süreçte taşın altına elini koyması ve beraberinde Fenerbahçe'ye zarar vermemek için hali hazırda bir yıl daha burada kalabilecekken istifa etmiş olmasının ne kadar önemli olduğunu da ayakta alkışlayarak göstermiş oldular. Benim bakış açım böyle. Ve aslında bundan sonraki süreçte, yani Sayın Saadettin Saran bir kez daha Fenerbahçe'ye başkan olur mu bilemiyorum tabii, yani aday olur mu onu bilemiyorum ama benim gördüğüm kongrelerinin, taraftarların gösterdiği şuydu: evet, yani biz samimiyetine güveniyoruz ve bugüne kadarki Fenerbahçe için yaptığın her şey için teşekkür ediyoruz. Ayakta alkışladılar dediğim gibi. Bu bir gösterge benim açımdan. Çünkü kimse yerinde otururken alkışlamadı. Herkes ayağa kalkarak alkışladı. Bu çok önemli bir gösterge. Yani bir kez daha Sayın Saadettin Saran Fenerbahçe'de eğer başkan adayı olursa bence bugünkü kongredeki kongre üyeleri, oradaki vatandaşlar, Fenerbahçeliler Saadettin Saran'a bunun da aslında onayını vermiş oldular. Benim bakış açım bu. Bugünkü Saadettin Saran'ın işte stattan ayrılış görüntüleri, tek tek oradaki taraftarları selamlayarak da stattan ayrıldığını belirtelim. Şimdi de işte Fenerbahçe'nin iki başkan adayı Sayın Aziz Yıldırım ve Sayın Hakan Safi konuşmalarını yapmak üzere kürsüye doğru geliyorlar. Aziz Yıldırım biraz önce geldi. Bütün stadı dolaşarak geldi. Tek tek taraftarları, kongre üyelerini selamlayarak geldi. Şimdi de Hakan Safi aynı şekilde tüm oradaki kongre üyelerini, taraftarları selamlayarak kürsüye doğru hareket ediyor sevgili dinleyiciler.
Tabii çok zor bir seçim sürecinden geçti. İki başkan adayı da çalışmasından geçti. O kadar fazla şey yaptılar ki işte geziler yaptılar, ziyaretler yaptılar, televizyon programları derken çok yorucu bir süreçti. Bunu tahmin edebiliyorum. Ama bu yorucu sürecin ardından işte artık son noktayı koymak üzere biraz sonra kürsüde olacaklar. Son konuşmalarını yapacaklar. Kongre üyelerini belki etkileyebilecek son bir kürsü şansları var. Onu da kullanacaklar ve yapılacak konuşmaları da birazdan göreceğiz. Bugüne bir açıklama bekliyor muyum? Açıkçası dünden aldığım izlenimler bir açıklama beklemiyorum. Şöyle yani ne Aziz Yıldırım'dan ne de Hakan Safi'den bir isim, işte bir transfer isim, bir teknik direktör bir vesaire böyle bir şey beklemiyorum. Herkes açıklayacağı isimleri açıkladı diye düşünüyorum. Özellikle Hakan Safi'nin açıkladığı isimler camiada bir heyecan yarattı mı? Yarattı. En son dün akşam Greenwood ismini açıkladıktan sonra ciddi bir heyecan dalgası oluştuğunu sosyal medyada söyleyebilirim. Diğer tarafta Aziz Yıldırım, o da aslında bizim de belli isimler var anlaştığımız diyor ama açıklamıyorum dedi. Tabii iki isim de öne çıkmıştı yine orada da, onu da söyleyelim. Önce Hakan Safi'nin anlaştığı isimleri söyleyelim. Luis Suarez'le anlaştığını açıkladı. Sporting Lizbon'dan geçtiğimiz sezon çok önemli bir aslında performans ortaya koymuştu. Ardından Merih Demiral'ı açıkladı ki Merih Demiral zaten hani herkesin artık bildiği, tanıdığı bir isim. Diğer taraftan da Greenwood ismi dün akşam açıklandı. Greenwood 24 yaşında, geçtiğimiz sezonu Marsilya'da geçirdi ve gerçekten harika bir performans ortaya koyduğunu söylemek lazım. Bu üç isim Hakan Safi'den geldi. Aziz Yıldırım tarafında ise mesela Vedat Muriç ismi konuşuldu ve Cilasi ismi yine konuşulanlardandı ama birebir biz anlaştık, imzaladık gibi bir açıklama gelmedi Aziz Yıldırım tarafından. Bunu söylemek lazım. Teknik direktör adayları konusunda özellikle iki tarafında bazı tanımlamaları var ama net olarak isimler ortada yok. Hakan Safi en son dün gece soruldu ve dedi ki Türkiye'yi yakından tanıyan, iyi bilen bir teknik direktör. Bu ya Türktür ya da Türkiye'de çalışmıştır dedi. Bu kadar ancak size ipucu verebilirim. Bu açıklamayı seçimden sonra yapacağım dedi. Eğer kazanırsak 8 Haziran'da çıkıp hangi teknik direktöre çalışacağımı sizlere açıklayacağım dedi ama anlaşmamı yaptım dedi. Halihazırda Hakan Safi'nin iki oyuncuyla daha anlaştığı yönünde haberler var. Mesela iki milli oyuncu demişti, birini açıkladı. Diğer ikinci milli oyuncu henüz açıklanmadı. Onu da bakalım belki önümüzdeki günlerde açıklayacak Hakan Safi. Diğer tarafta Aziz Yıldırım hangi teknik direktör olacağı konusunda hiçbir şekilde aslında ipucu da vermiyor. Ama özellikle Aykut Kocaman'la çalışacağı yönünde çok ciddi kulis bilgileri var. Yani Aziz Yıldırım Aykut Kocaman'la çalışacak şeklindeydi bilgiler. Bugüne kadar bu ismi açıklamadı Aziz Yıldırım ama zaman zaman özellikle gittiği toplantılarda, ziyaretlerde ona sorulan sorular üzerine Aykut Kocaman tarafından biraz da Aykut Kocaman'ı yüceltecek açıklamalar yaptığını da söyleyelim. Yani Aykut Kocaman bu camianın evladıdır, şöyle iyidir, böyle iyidir gibi açıklamalardan bahsediyorum. Ama şunu da demedi yani benim teknik direktörümdür de demedi. Bu nedenle iki teknik takımın daha doğrusu iki başkan adayının da bugün bir teknik direktör açıklaması yapacağını ben düşünmüyorum. Ya da bir futbolcu açıklaması yapacağını düşünmüyorum. Ama yine de bekleyip göreceğiz bakalım. Yani bu özellikle buradaki başkan adaylarının yapacağı açıklamalarla ilgili belki konuşmaları tamamlandıktan sonra daha ayrıntılı bir değerlendirme de yapabiliriz diye düşünüyorum. İlk önce Sayın Hakan Safi geldi kürsüye gördüğüm kadarıyla. O konuşmasını yapacak birazdan. Önce Aziz Yıldırım gelmişti ama sonrası da Hakan Safi geldi ve Hakan Safi yapacakmış gibi görünüyor ilk açıklamayı. Bakalım göreceğiz. Biliyorsunuz bu açıklamalar mesela ben şeyde rastlamıştım buna. Ali Koç, Aziz Yıldırım ilk şeyde Aziz Yıldırım'ı yenip Ali Koç'un başkanlığa geldiği o kongrede sonrası da tekrar çıkmışlardı. Yani önce konuşmalar yapıldı, ardından bir kez daha çıkıldı cevap vermek üzere muhtemelen. Öyle hatırlıyorum. İşte burada da öyle bir durum oluşur mu bilmiyorum ama işte birer konuşma yapacak iki başkan adayı da. Eğer bu durum sonrasında yeniden söz hakkı isterlerse belki birer kere daha söz hakkı verilebilir. Belki işte herhangi bir yapılan konuşmaya cevaben söz hakkı isteyebilir diğer taraf. O nedenle de bu yapılabilir diye
tahmin ediyorum ama şimdilik öncelikle iki başkan adayıyla birer konuşma yapacaklar. Ne kadar uzun olur konuşmaları bilemiyorum. Onu birazdan göreceğiz. Yani ama gördüğüm kadarıyla böyle çok ciddi

hazırlıkla gelmemişler. Mesela ellerinde böyle bir ciddi bir kağıtlar vesaire olur, böyle hazırlık yapılır ya, öyle bir şey görmedim. Sanki daha kısa açıklamalar olacakmış gibi de hissediyorum açıkçası. Bakalım, bekleyip görelim. Ve Hakan Safi, Fenerbahçe Başkan Adayı konuşmasını yapıyor.

0: bizleri izleyen radyolarında, yine bizleri dinleyen büyük Fenerbahçe ailesi ve değerli basın mensupları, hepinizi sevgi, saygıyla selamlıyorum. Sizlere başkan adayı sıfatıyla hitap etmenin büyük mutluluğu içerisindeyim. Değerli kongre üyeleri, geçtiğimiz Eylül ayında adaylık kararını verdikten sonra çok sevdiğim Fenerbahçe'm için kendime hiçbir limit koymadım. Adaylık konusunda da bir dakika bile tereddüt etmedim. Kulübüme de hizmet etmek için kollarımı sıvadım, sıvıyorum. Çünkü bizlere göre Fenerbahçe'mizin artık kaybedecek bir dakikası bile yok. Sevgili kongre üyelerimiz, aylarca çok çalıştık. Avrupa'nın farklı kulüplerini ziyaret ettik. Farklı futbol modellerini, kültürlerini inceledik. Çok önemli futbol adamlarıyla bir araya geldik. Bunlardan da biliyorsunuz benim de kıymetli arkadaşım, kim o? Paolo Maldini. Milan'ın şampiyonluk hasretine son veren yapılanmanın da mimarı olan sevgili Paolo ile Fenerbahçe'nin mevcut durumunu değerlendirdik. Hedeflerimizi belirledik. Fenerbahçe tribünlerinin istediği coşkulu futbolu sahaya nasıl yansıtacağımızı da kararlaştırdık. Haftalar öncesinden de transfer temaslarımız da başladı. Biliyorsunuz şu ana kadar 3 oyuncuyla anlaşma sağladık. Neydi isimleri? Dinliyorum. Neydi isimleri? Luis Suarez, Merit Demiral ve Mason Greenwood.
1: Bitmedi.
0: İnanın, dahası da geliyor. Ben ıslak imza olmadan konuşmam değerli Fenerbahçeliler. Bu anlaşmaları da yaparken çok çok ince düşündük. Fenerbahçeli'nin beklentilerini karşılayacak isimleri de özenle seçtik. Ben verdiğim hiçbir sözden de dönmem. Benim için söz ağızdan bir kere çıkar. Öyle olduğunu da kampanya boyunca sizlere gösterdik mi? Gösterdik. Çünkü Fenerbahçe'ye yakışan da budur. Fenerbahçe'yi vasata alıştıranlardan, kadrosunu eksik bırakanlardan

Transferde geç kalanlardan olmayacağız. Bunu da emin olabilirsiniz. Sabahleyin belki görmüşsünüzdür. İki tane yöneticimiz yok arkadaşlar. Nerede biliyor musunuz? Nerede biliyor musunuz? Londra'da bekliyorlar. Islak imza olduğu zaman da bu kardeşleriniz de buraya sizlerin huzuruna getireceğim. Gelecek hafta mazbatayı alınca göreceksiniz. Açıkladığımız her isim sizlerin yanında olacak. Sevgili Fenerbahçeliler, çok yorulduk, çok yıprandık, çok da bölündük, farkındayım. Günlerdir binlerce Fenerbahçeli ile bir araya geldik. Herkesle dertleştik. Hepsinin beklentilerini dinledik. Değerli Fenerbahçeliler, 12 yıldır şampiyon olamıyoruz. Artık sabrınız kalmadı, biliyorum. Biz seçildiğimiz takdirde bu hasretin 13 yıla çıkmayacağının sözünü veriyorum. Biz Fenerbahçe'mizi şampiyon yapacağız. Ve bizim bu hedefimize kimsenin engel olmasına izin vermeyeceğiz. Bana seçim kampanyası süresinde en çok değerli Fenerbahçeliler yapı meselesi soruldu. Nasıl başa çıkacaksınız diye. Bu işi nasıl çözeceksiniz diye. Fenerbahçe'nin haklarını koruyabilecek misiniz sorularını çok duyduk. Fenerbahçe'mizin tarihinde maalesef çalınan birçok şampiyonluk var. Şunu net olarak söylememiz, bunun da farkında olmamız gerek. Biz, bunu üzülerek söylüyorum, teknik direktörümüzün, futbolcularımızın, taraftarlarımızın emeklerini bazen korumakta zorlandık. Rakiplerimiz adeta cirit attı. Çünkü niye? Meydan boştu. Kıymetli Fenerbahçeliler, ben geçmişi konuşmayı seven birisi değilim. Olan oldu. Geri dönme imkanımız tabii ki yok. Ben temsil ettiğim geleceği konuşmanın daha değerli olduğunu düşünüyorum. Diyorlar ki sen ne yapacaksın Hakan Safi? Buyurun size anlatayım. Ben ilk olarak tarihin gelmiş geçmiş en iyi kadrosunu kuracağım. Ve saha içi konusunda da hiçbir bahaneye de izin vermeyeceğim. Fakat bu da yeterli değil. Saha dışındaki engelleri de teker teker kaldıracağız. Kurtlar Vadisi dönemleri geride kaldı kıymetli Fenerbahçeliler. Devir değişti. Devir iletişim, doğru bağlantı ve lobi dönemi. Yönetimde olduğum dönemde Türk futbol tarihinde ilk kez yabancı var gelmesine de vesile oldum. Tarihte ilk kez yabancı bir hakem ataması gerçekleştirildi. Ben de mütevazi olmayacağım bu konuda. Ben olmasam da bunlar olmayacaktı. Ben doğru adımlar atarak rekabetin en azından saha dışında eşitlenmesi için çok önemli hamleler yaptım. Yarın başkan seçtiğiniz takdirde fikstür, hakem konuları sorun olmayacak. Eşit şartlarda mücadele edeceğiz. Söz veriyorum. Benim olduğum yerde Fenerbahçe'nin bir değil çeyrek puanını almaya kimse cesaret edemeyecek.
1959 öncesi şampiyonlukları da arkadaşlar unutmadık. Fenerbahçe'mizin başvurusu ortada. Hakkımız olan bu şampiyonlukları da alacağız, emin olun. Değerli kongreleri, Fenerbahçelileri böldüler, ötekileştirdiler. Bu güzide camia maalesef zayıfladı. Saha içinde de saha dışında da etkisiz kaldık. Camiamız gücünü unuttu. Etkisi azaldı. Buna izin veremeyiz. Ötekileştiren benden değilsen düşmansın diyen zihniyet Fenerbahçe'mizi prangaladı. Buna da izin veremeyiz. Kampanya süresince değerli arkadaşlar birçok derneğimizi ziyaret ettik. Bazılarında maalesef siz de biliyorsunuz basına da yansıdı. Tatsız olaylar yaşanmış. Bizim kapımız herkese açık. Fenerbahçe'miz yeniden istediğimiz noktaya ancak herkesin çabasıyla gelecek dedik. Buradan tüm derneklerimize bizim yanımızda da oldukları için hepsine tek tek teşekkür etmek istiyorum. Fenerbahçe sevdasını hiçbir bedel talep etmeden tamamen gönüllülük esasıyla dünyanın dört bir yanında yaşatıyorsunuz. Kadıköy'den uzak olan Fenerbahçelilerin sevgisini taze tutmasına vesile oluyorsunuz. Hepsine bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. Buradan bu güzide camianın belki taraftarına da seslenmek istiyorum. Yağmur çamur demeden gelip takımınızı desteklediniz. Her deplasmanda yanımızda oldunuz. Branş fark etmeksizin tribünleri doldurdunuz. Ne diyoruz? Bazen hüzün vardır, bazen de mutluluk. Son dönemde futbolda istediğimiz mutluluğu yaşayamadık. Sizlere söz veriyorum Fenerbahçeliler. Teveccüh gösterip bizi seçtiğiniz takdirde gelecek Mayıs ayında nasıl bir kutlama yapacağımızı tüm dünyaya göstereceğiz. Bunun da fragmanını seçim kampanyamızda gösterdik. Bizler Fenerbahçe'nin gücünü yeniden herkese göstereceğiz. Bugün Sayın Yıldırım'la seçimde rakibiz. Yarın 7 Haziran'da bir başkan seçilecek. 8 Haziran'da hepimiz çubuklu için mücadelemize devam edeceğiz. Bugün efsane başkanımız da tabii ki rakibiz. Ancak arkadaşlar gerçek rakibimizi unutmayalım. Sevgili Fenerbahçeliler, ben unutmam. Hakem seminerlerine rakip takım adıyla katılan hakemleri, fikstüre ayar çekenleri kutlamalarda bize küfreden teknik direktörleri, Fenerbahçe'ye sallayarak reyting alanları ilmek ilmek işleyerek yolumuza türlü türlü engel çıkarttılar. Bu kardeşiniz unutmaz.

Sizler de hafızanızı taze tutun. Rehavete yer yok. Hepimiz üstümüze düşeni yapmalıyız. Seçildiğimde ne yapı, ne kirli lobi, ne de kollanan rakipler olacak. Hiçbirine izin vermeyeceğim. Bizler imtiyaz değil, eşit şartlarda mücadele istiyoruz. Buna da hiç kimse engel olamayacak. Masaysa masayı kırarım, yapıysa yapıyı bozarım.

Bugüne kadar kimsenin de hakkımı yemesine izin vermedim. Söz konusu Fenerbahçe olursa da hiç izin vermem. Gençliğim, enerjim, servetim, her şeyim Fenerbahçe'me feda olsun.

Özlemişiz bu şarkıları. Daha çok söyleyeceğiz. Seçim kampanyasında bazen Hakan Bey sizi az tanıyoruz diyenler oldu. İzin verirseniz biraz kendimi anlatmam gerek. Aziz Bey ifade etti. Evet, ben nereden geliyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Sizler gibi sokaklardan geliyorum. Kasımpaşa'da büyüdüm. Yatılı okulda okudum. Disiplini öğrendim. Ufkum açıldı. Amerika'da MBA yaptım. Kıymetli Fenerbahçeliler, 18 yaşımda da babamı kaybettim. Mekanı cennet olsun. İmtiyazlı bir çocuk değildim. Hiçbir şey bana peşin olarak verilmedi. 14 yaşında girdiğim çalışma hayatımda tırnaklarımla kazıyarak milyar dolarlık şirketler kurdum. Ailem için yaptım. Şimdi sarı lacivertli ailem için yapma zamanı. İnanın, sizler için hiçbir limitim yok. Para pul umurumda değil. Çocuklarımla caddede kutlayacağım bir şampiyonda paha biçmem zaten imkansız. Sizler için de öyle biliyorum. Çocuklarımızın yüzlerini hep beraber birlikte güldüreceğiz. Biz şampiyon olacağız. Bir seri başlatacağız. Hiç kuşkunuz olmasın sevgili renktaşlar. Fenerbahçe dönemi başlıyor ve bizi hiç kimse durduramayacak. Hiç kimse. Kıymetli kongre üyelerimiz, pazar günü yani yarın bir seçim yapmanız gerekecek. Geçmişle gelecek arasında çok kritik bir seçim. Fenerbahçe geçmişin sorunlarında takılı mı kalacak, yoksa geleceğin başarılarıyla mı coşacak? Sizler karar vereceksiniz. Artık o kadar enerjim yok diye mi, yoksa ne pahasına olursa olsun canla baştan çalışacağım diye mi, siz seçeceksiniz. Müsaadenizle gözlüğümü takmak istiyorum arkadaşlar. Çok güneş var. Sizlere de Allah sabır versin. Nasıl dayandınız bilmiyorum. Sizlere de. Bir yıldız yeter diyen mi, yoksa dünya yıldızlarını getirdim diyen mi, sizlerin tercihi olacak. Değerli Fenerbahçeliler, aslında en büyük yük de sizlerin omuzunda. Fenerbahçemizin kaybedecek bir dakikası bile yok. Hepiniz farkındasınız biliyorum. Bir seneyi daha rakibimizin şampiyonluğunu izleyerek geçiremeyiz. Şunu unutmayın. Bu büyük camiamızın hiç kimseye borcu yok. Kimsenin de malı değil. Biz kibirli olmayacağız. Tribünleri de kapatmayacağız.

konusuyla da başlamak istiyorum. Stat projesini geçen sene bizler geliştirdik. Stadımızı kendi yerinde Papaz'ın çayırında 64.500 kişilik kapasiteye çıkartacağız. Bunu da ilk sezonumuzda şampiyon olduktan sonra yapacağız. Stadımızın Mayıs ayına yetişmesi mümkün değil. Rakibimiz kampanyasını önce şampiyonluk, sonra stat diyerek başladı. Güzel. Sonrasında da Mayıs ayında bitireceğiz dedi. Şimdi de söylemi izinler alınırsa diye değişti. Sevgili Fenerbahçeliler, kimsenin sizleri yanıltmasına izin vermeyin. Kutsal oylarınızı da ona göre verin. Bir diğer konumuz da tesisler. Tesislere de el atmamız gerekiyor değerli Fenerbahçeliler. Kulübümüzün büyüklüğüne hiç yakışmayan biri durumdaki de tesislerimiz. Fenerbahçelilere birlikte vakit geçirebilecekleri, Fenerbahçe'yi yaşayabilecekleri kaliteli yaşam alanları sunmamız gerekiyor. Maltepe tesislerimiz çok kritik. Fenerbahçe altyapısı son zamanlarda çok önemli yıldızlar çıkarttı. Buna devam etmemiz, altyapı konusunda da daha verimli tesisler inşa etmemiz gerekiyor. Değerli kongreleri, amatör şubelerle ilgili kampanyamız döneminde çok sorular geldi. Bizler defalarca söylediğimiz gibi şube kapatmaya veya bütçe küçültmeye gelmiyoruz. Sevgili eski yöneticimiz Hulusi Bey dedi ki bana, Sayın Safi, voleybolda 15 milyon euro açık olacak, hesabını ona göre yap dedi. İşiniz rahat olsun, hiçbir çekincemiz yok. Amatör şubelerimize de gereken neyse o desteği vereceğiz. Özellikle basketbol konusuna değinmek isterim. Basketbolla ilgili düşüncemiz net. Profesyonellerimizden memnunuz. Şubelerimiz çok iyi gidiyor. Daha fazla destek vereceğimiz hiçbirinizin merakında kalmasın. Kıymetli Fenerbahçeliler, sporcu yetiştirmek bizim en önemli görevimiz. Tüzüğümüz ortada. Fenerbahçemizin vizyonu, ulu önder Atatürk'ümüzün ilkelerine sadık sporcular yetiştirmektir. Kıymetli kongreleri, buradan Fenerbahçe Spor Kulübü çalışanlarına da seslenmek istiyorum. Aklınızda hiçbir endişe olmasın. Bizler rövanş duygularıyla gelmiyoruz. Kimsenin işi konusunda da bir sorun yaşanmayacak. Her kim ki işini iyi yapıyorsa bizimle birlikte yolumuza devam edecek. Özlük hakları konusunda da yaşanan sıkıntıları çözeceğiz. Branşlar arasındaki dengesizlikleri ortadan kaldıracağız. Fenerbahçe televizyonu ve radyosu da bizim için çok kıymetli. Televizyonumuz aynı şekilde yoluna devam edecek. Radyo konusuna da göreve gelince tekrar değerlendireceğiz. Sevgili Fenerbahçeliler, futbol konusunda transfer haricinde de projelerimiz var. Öncelikle Türkiye'de farklı bölgelerde 5 pilot takım satın alacağız. Genç oyuncularımıza rekabetçi bir ortam sunacağız. Fenerbahçeli teknik adamlara iş imkanı oluşturacağız. Yurt dışından da bir takım satın alma projemiz var. Uluslararası seviyede yapacağımız bu anlaşma hem transfer önceliği hem de Güney Amerika ve Afrika'dan getireceğimiz oyunculara Avrupa futboluna adaptasyon süresi tanıyacak. Batı Afrika'da bir akademi ile anlaşmak istiyoruz. Bu da Fenerbahçe'mize yine genç

yetenekler konusunda transfer önceliği sağlayacak. Sevgili Fenerbahçeliler, finansal konularda hep borçlardan bahsediliyor. Biz farklı bir yerden bakıyoruz. Gelirlerimize bakmamız lazım. Yeni gelir kaynakları üretmemiz lazım. Bizler Fenerbahçe'ye tarihinde olmayan yeni araziler kazandıracağız. Ne kadar biliyor musunuz? 1 milyon metrekare. Ardından Fenerbahçe GEO'yu kurup kulübümüze de ek gelir sağlayacağız. Fenerbahçe'mizin çok çok önemli şirketleri var. Feneryum da bunlardan biri. Feneryum'u halka arz konusunda değerlendirmemiz gerekecek. Dün denk geldim değerli rakibim, yönetim kurulu olarak diyor ki biz hiç toplanmadık. Biz hep toplanıyoruz değerli Fenerbahçeliler. Hep ekip halinde çalışıyoruz. Bizler bu yönetimi oluştururken de birçok istişareler yaptık. Dün akşam bile sabah 4'e kadar belki 60-70 kişiyle istişare yapmaya hep devam ettik. Kulübün kültürüne hakim, deneyimli isimler bize kılavuz oldular. Enerjik, genç Fenerbahçesine hizmet etmek için sabırsızlanan genç isimler de gücümüze güç kattılar. Bu yönetimde herkese dokunmaya çalıştık. Deneyimi, enerjisi, iştahı, finansal gücü ve sağlam bağlantıları olan isimleri de bir araya getirdik. Sayın Başkanımız, Aziz Başkanımız ne diyor? Listelere bakın, öyle karar verin demiş. Bence de öyle karar verin sevgili Fenerbahçeliler. Biz listemizi kendimiz oluşturduk. Hepsi de pırıl pırıl, hiçbir bagajı olmayan isimler. Bizim listemizi ceketsiz gölge başkan oluşturmadı.

2011 yılından beri Türkiye'de bir şike olayı yaşanmadı diyen ceketsiz gölge başkanı affetmek istiyor musunuz diye öyle duyduk. Menfaatlerini Fenerbahçe'sinin önüne koyan, istifa edip gidenleri siz affetseniz de Fenerbahçe'miz affetmez. Kıymetli Fenerbahçeliler, biz kalbi sarı lacivert atan herkesle biriz. Bizim ayrıştırma, ötekileştirme, düşmanlaştırma gibi bir derdimiz yok. Bugün seçimdeyiz. Ama 8 Haziran'dan itibaren hepimiz aynı renklerin peşinden koşacağız. Ben bunun sözünü çok net verebiliyorum. Bakın, ben Eylül ayında seçimi kaybettik. Ama kulübeme olan desteğim bir an olsa bile azalmadı. Küsüp gidenlerden hiç olmadım. Fenerbahçem linçlenirken susanlardan olmadım. Paraya ihtiyaç varken sırtımı dönenlerden olmadım. Dün olmadım. Sizlere yine bu kürsüden söz veriyorum. Hayatımın sonuna kadar da olmayacağım.

Unutmayın değerli renktaşlarım, Fenerbahçe'mizin kimseye borcu yok. Bizim Fenerbahçe'ye hizmet borcumuz var. Eğer teveccüh gösterirseniz, başkan seçerseniz, tüm enerjimle, tüm servetimle, görevde olduğum her saniyesinde sizlerin emrinde olacağım. Ne dedim ben? Benim sözüm paradan kıymetli. Yaptıklarım, yapacaklarımın teminatıdır. Daha da Fenerbahçe için bir şey de yapmadım. Başkan olunca neler yapacağımı da hep beraber hayal edebilirsiniz. Değerli kongreleri, sözlerime son verirken şunu hatırlatmak isterim. Biz Fenerbahçe'nin geleceğine talip olduk. Geçmişin hesaplaşması peşinde değiliz. Fenerbahçeliği Fenerbahçeliğe şikayet etmeyeceğiz. Biz birliği sağlayacağız. Yeniden gücümüzün farkına varacağız. Tek yumruk halinde hareket edeceğiz. Ve biz şampiyon olacağız sevgili Fenerbahçeliler. Nasıl şampiyon yapacağımı da çok iyi biliyorum. Gelecek sene bu zamanlarda karşınıza şampiyonluk kupasıyla geleceğiz. Söz, sizlere söz. Kimse bize engel olamayacak. Hepinizi sevgi saygıyla selamlıyorum.

Fenerbahçe Başkan adaylarından Hakan Safi konuşmasını yaptı. Yaklaşık yarım saatten biraz fazla sürdü bu konuşma. Ve aslında bir hafta boyunca, özellikle son bir haftada televizyon kanallarında ve birçok yerde söylediklerini tekrar oldu diyebiliriz. Yeni bir açıklama, ben de dediğim gibi yeni bir isim beklemiyordum. Sadece bir şey verdi, küçük de olsa bir ipucu verdi. İşte iki arkadaşımız burada yok, İngiltere'deler. İmzayı attırdıkları anda oradaki oyuncuyu da getireceğim. Yani İngiltere'den bir oyuncu daha getirecek diye bir değerlendirilebilir Sayın Hakan Safi'nin bu açıklaması. Ve gerçekten özellikle bütününe baktığımızda konuşmanın ciddi şekilde de Hakan Safi'nin kendisini destekleyen kongre üyelerini memnun ettiğini söyleyebiliriz bu konuşmayla. En azından bunu gözlemlemiş olduk oradaki havadan. Şimdi birazdan tabii Sayın Aziz Yıldırım çıkacak. O da konuşmasını yapacak. Fenerbahçe'de artık olağanüstü genel kurul, seçimli olağanüstü genel kurulda sona doğru yaklaşıyoruz. Tabii ki yarın seçim yapılacak, oylar verilecek ve yarın akşam belki bu saatte, belki biraz daha geç olabilir. Yani 1-2 saat sonra netleşmiş olur diye düşünüyorum. Fenerbahçe'nin yeni başkanı belli olur diye düşünüyorum. O dakikaya kadar belki bu yapılacak son konuşma olabilir. Bundan sonra bilmiyorum, bir buradan ayrıldıktan sonra gece televizyon kanallarında, herhangi bir televizyon kanalında bir şeyleri var mı? Herhangi bir açıklamaları olacak mı? Bir program planlaması var mı? Onu bilemiyorum tabii. Göreceğiz birazdan tabii. Sayın Aziz Yıldırım da çıktıktan sonra kongre tamamlanınca belki akşam yeni bir şeyler de görebiliriz. Şimdi Sayın Hakan Safi yavaş yavaş terk ediyor stadyumu. Tabii tamamen mi terk edecek yoksa orada bulunacak mı bilemedim. Çünkü çıkışa doğru ilerlediğini görüyorum ama o çıkışa doğru ilerlerken oturup devam

0: Devam edecek dinlemeye. Çünkü bu şunu yüzden soruyorum bunu. Size program başında da söylemiştim. Hatırlarsınız Sayın Ali Koç'la Sayın Aziz Yıldırım'ın bir kongresi vardı. İlk Sayın Aziz Yıldırım'ı yendiği kongre Ali Koç'un. Orada devam etmişti konuşmalar. Yani birer konuşma yapılmış, sonrasında cevap niteliğinde tekrar söz alınmıştı ve devam etmişti konuşmalar. İkişer kere ya da belki üçer kere, çok iyi hatırlamıyorum. Çıktıklarını hatırlıyorum başkan adaylarının. Burada da Sayın Hakan Safi bekleyip Sayın Aziz Yıldırım'ın konuşmalarını belki bir cevap hakkı kullanır mı? Onu bilemiyorum. Şimdi göreceğiz bakalım gittiği yeri. Tam olarak göreceğiz. Tabii şu anda Sayın Aziz Yıldırım konuşmasını yapmıyor. Çünkü Hakan Safi yine tribünleri dolaşarak gidiyor. Yerine mi geçecek herhalde? Yerine oturacaktır diye düşünüyorum. İşte bu süreçte de Sayın Aziz Yıldırım da orada en azından biraz daha ortamın sakinleşmesinden sonra çıkacak belli ki açıklamalarını yapmak üzere sevgili dinleyiciler. Gerçekten Fenerbahçe adına bir demokrasi bayramı olduğunu söyleyelim. Önemli bir gün Fenerbahçe adına. İki başkan adayı var ve bu iki başkan adayı da şu an itibariyle özellikle stadyuma baktığımızda çok da böyle birbirini yenememiş durumda, stadyumdaki kalabalık anlamında bakarsak. Ama tabii yarın göreceğiz. Bugün sabah saatlerinde Sayın Aygün Özipek yayındaydı. Ve onun bir şöyle bir öngörüsü vardı. Dedi ki ya geçtiğimiz kongrelere göre birinci gün sayı çok az dedi. Yani kongreye gelen kişi sayısı çok az dedi. Bu da yarın da katılımın az olmasını getirebilir, bir doğru orantı olabilir burada demişti. Ama ilerleyen saatlerde yani birden sonra özellikle kalabalıklaştı ve stadyumda ciddi kalabalıklar oluştu iki taraftan da. Sabahın erken saatlerinden itibaren özellikle Aziz Yıldırım'ı destekleyen kongre üyeleri daha erken saatte gelmişlerdi. Ve ilk bakışta da sanki Aziz Yıldırım'ın destekçileri daha fazla gibi gözüküyordu. Sonra saatler ilerledikçe Hakan Safi'yi destekleyen kongre üyelerinin de gelmeye başladığını gördük. Ve aslında sonuç itibariyle hem Aziz Yıldırım'ın hem de Hakan Safi'nin destekçileri, kongre üyeleri sayısı neredeyse eşitlendi diyebiliriz. Biraz önce zaten Hakan Safi'nin konuşmasında da gördüğünüz gibi orada yani o konuşma sırasında gelen desteğe de bakarsak ciddi şekilde aslında bir şey var, destekçisi var. Onu da bir kez daha söyleyelim. Bakalım birazdan Sayın Aziz Yıldırım da yine çıkacak sevgili dinleyiciler ve düşüncelerini ya da projelerini aktaracak. İzmir'den Kaptan 35 diyor ki yani özellikle diyor ki yani Hakan Safi'nin belki vurguları biraz daha doğru yapması gerekirdi şeklinde bir eleştirisi olmuş. Tabi bilemem yani zaten bir hitap şekli var. O hitap şeklinin dışına çıkmadı. Yani çok böyle farklı bir hitap şekli de duymadık. Bakalım en azından benim gözlemlediğim dediğim gibi kongre üyeleri, destekçileri memnun görünüyor. Bu arada evet tribüne doğru çıkıyor Hakan Safi. Anladığım kadarıyla burada kalacak ve devam edecek. Evet öyle gözüküyor. Yani burada kalacak ve devam edecek izlemeye Sayın Aziz Yıldırım'ı. Bu arada tamamen taraftarların içinde şu an. Onlarla birlikte hatta işte el sallıyor çevresine. Evet Fenerbahçe'deki seçimli olağanüstü genel kurulda başkan adaylarından Hakan Safi konuşmasını tamamladı ve artık yerine doğru ilerliyor. Birazdan Sayın Aziz Yıldırım'ın da yine açıklamaları olacak. Onu da bekliyoruz sevgili dinleyiciler. Şimdi gelelim isterseniz bir başka konuya. Nedir o? Özellikle gün içerisinde oynanacak karşılaşmalar var. Onlara dair de düşüncelerimiz var. Onları aktaracağım sizlere birazdan. Ama önce şöyle isterseniz bir hatırlatmada bulunayım yine. Sevgili dinleyiciler, Uğur Böceği iddia sponsorluğunda hazırlanıyor programımız biliyorsunuz. Uğurlu Saatler programı. Cumartesi pazar günleri 17-19 saatleri arasında da sizlerle buluşuyor. Ve Uğur Böceği iddiayı takip etmenizi öneririm sosyal medya hesaplarından. Orada zaten sosyal medya hesaplarından sizlere tüm ayrıntıları aktarıyorlar. Ama ben yine de bir hatırlatmada bulunacağım. Şöyle hatırlatmam. Uğur Böceği iddia üzerinden iddia.com'a üye olursanız eğer, iddia.com'a üyelik yaparken bayini seç bölümünden Uğur Böceği iddiayı seçerseniz ki bayi kodu 30.0097'dir. Benim, Vedat Parlan, Görkem Tezer'in ve Burak Alaca'nın kuponlarına ulaşabilirsiniz. Biz kuponlarımızı Uğur Böceği iddia için yapıyoruz, onlara ulaştırıyoruz. Ya ben bu saatten sonra belki akşamın maçları ile ilgili değerlendirme yapacağım ama günün tüm saatlerinden kuponlar aktarıyoruz oraya. Oradan değerlendirebilirsiniz. Çok da başarılı gidiyor kuponlar arkadaşlarımızın da, onu da hatırlatmak isterim size. Bir de ayrıca hani burada ben kısaca geçtim ama dilerseniz 0540-300-097 0540-300-097 nedir? Uğur Böceği iddianın kurumsal WhatsApp müşteri hizmetleri numarasıdır. Oraya yazarsanız zaten size bilgiler aktarılacaktır diyelim. Şöyle hemen bir bakalım. Sanıyorum Aziz Yıldırım da şimdi gelecek konuşmasını yapmak üzere. Sayın Mosturoğlu şu anda konuşuyor. Divan Başkanı sanıyorum biraz sessizlik oluşsun istiyor. Çünkü Aziz Yıldırım'ın konuşması birazdan gerçekleşecek sevgili dinleyiciler. Bakalım Sayın Aziz Yıldırım neler söyleyecek? Onun konuşması ne kadar sürecek? Herhangi bir işte Hakan Safi'nin sözlerine bir cevap niteliğinde olacak mı? Ya da Hakan Safi'ye bir cevap hakkı doğacak mı? Bunların hepsini göreceğiz birazdan. Evet, şimdi Aziz Yıldırım konuşmasına başlamak üzere.
1: Ve divan üyeleri, Fenerbahçe Genel Kurulu'nun çok değerli üyeleri,

Sevgili Fenerbahçeliler, kardeşlerim, yoldaşlarım, dava arkadaşlarım, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Uzun bir konuşma yaparak sizleri yormayacağım. Ama şampiyonluk şarkılarını bu statta söylemeyi özledim. Sizinle beraber burada söyleyeceğim. Sizinle çok eski tanışıyoruz. 120 yaşına erişen bu ulu çınarın altında beraber bir ömür geçirdik. Aranızda kardeşlerim diye hitap edeceğim Fenerbahçeliler var. Aranızda evladım diyebileceğim genç Fenerbahçeliler var. Az olsa da ağabeyim, ablalarım var. Onlara hitap edeceğim. Kendimi anlatmaya, tanıtmaya çalışmak size haksızlık olur. Biz birbirimizi tanıyoruz ve seviyoruz. Biz sizinle pek çok sevinci, mutluluğu birlikte yaşadık. Pek çok üzüntü ve acıyı da birlikte yaşadık. Her şey unutulur ama zor gününüzde yanınızda kim vardı? Bu unutulmaz. Devletimizin içine sızan, vatana kastetmiş bir ihanet şebekesi Fenerbahçe'yi teslim almak için iftira üstüne iftira atarken, darbe üstüne darbe vururken yanımda siz vardınız. Fenerbahçeliler vardı. Herkes uyurken uyanık olan sizdiniz. Herkes uyuşmuşken ayağa kalkan siz oldunuz. O ihanet şebekesinin karşısına ilk siz dikildiniz. Vatana, millete, devlete ihanet eden hainlerin karşısında dimdik duran sizlerdiniz. Bu şeref önce ve daima size aittir. Beni aziz yıldırım yapan şey ne mesleki kariyerim ne de iş hayatımdaki başarılardır. Beni aziz yıldırım yapan Fenerbahçe'dir, sizlersiniz. Sadece 20 yıl boyunca başkanlık onurunu layık görmeniz değil, Fenerbahçe'yi efsane yapan şey kendisini vatanına, milletine adamış, gözü pek fedakar ve fedai bir camia olmasıdır. Aziz Yıldırım büyük yapan da ihanet şebekesine karşı benimle tek yürek, tek bilek mücadele veren sizlersiniz. Diyorlar ki bu yaşında neden aday oluyor? Onlar benim bir kez daha başkan olmak istediğimi sanıyorlar. Hayır, onlar bilmiyorlar. Hayır, onlar anlamıyorlar.

Fenerbahçe'ye karşı duyduğum sevgiyi, bağlılığı göremiyorlar. Benim Fenerbahçe'ye borcum var. Benim Fenerbahçelilere ödenmemiş bir borcum var. Bana onur duyduğum bir hayat hikayesini Fenerbahçe verdi.

Beni bir azim ve mücadele adamı yapan sizlersiniz, Fenerbahçelilerdir. Kardeşin duymaz, el oğlu duyar denilen yerde ve zamanda sizler benim kardeşlerimdiniz. Mahkeme kapılarında, hapishanelerde hiç yalnız kalmadım, hiç yalnız hissetmedim. Milyonlarca Fenerbahçeli yanımda, ölümde arkamdaydınız. Benim size borcum var, benim Fenerbahçe'ye borcum var. Kardeşimin bile hatırlamadığı, benim bile unuttuğum bir donum gününde hapishane duvarlarının arkasında şarkılarla, tezahüratlarla doğum gününü kutlamaya gelen Fenerbahçe'yi nasıl unutabilirim? Bu tribünleri sevgiyle dolduran Fenerbahçeli 50 bin kadını nasıl unutabilirim? Bu sevgi, bu vefa unutulabilir mi? Vatana, millete, devlete ihanet eden hain şebekeye karşı herkesten önce, askerden, polisten, devletten de önce meydan okuyan, dimdik direnen, asla boyun eğmeyen Fenerbahçe'ye borcum var. İşte ben ve arkadaşlarım bu borcu ödemeye geliyoruz. Fenerbahçe'yi türlü hile, entrika, ayak oyunlarıyla engelleyenlerle, Fenerbahçe'nin hakkını yiyenlerle, Fenerbahçe'nin boynunu bükenlerle, onların hak ettikleri gibi mücadele etmek için geliyorum. Sportif mücadelenin, sportif başarının dengesizleştirdiği sezonları hep beraber yaşadık ve gördük. Bravo! Bravo! 6-0'ı bu adam yaptı burada, 6-0'ı. 4-0'ları burada yaptı. Ve gitti orada, onların sahasında 2-1 yendi. Fenerbahçe'yi şampiyon yaptı arkadaşlarıyla. Siz konuşun, sallayın, sallayın. size gülüyorum, gülüyorum. Neyse. Fevkalade müsaadeye mazhar olmaya alışmış olan camiaların, çalınmış puanlarla şampiyon olanların sahtekar planlarını ellerinde patlatmak için adayım. Fenerbahçe'nin kaybettiği maçların, kazanamadığı şampiyonlukların acısını kalbinde hisseden çocukların gözyaşı dökmelerine artık dayanamadığım için geliyorum. Sevgili Fenerbahçeliler, ben bu tribünlere unuttukları bir şeyi bir daha hiç unutmayacakları şekilde hatırlatmak istiyorum. Hatırlayın, benim kalbimi şöyle atardı: her zaman, her yerde en büyük Fener. Maçlara ruh ile başlayıp bir ruh ile bitirelim. Her zaman, her yerde en büyük Fenerbahçe. Fenerbahçe en büyüktür. Kimse Fenerbahçe'den büyük değildir. Sezona bu sloganla başlayıp şampiyonluğu bu sloganla kutlayalım diye geliyorum. Burası Fenerbahçe Kongresi. Polemik, sataşma, kavga bize yakışmaz. Bana hiç yakışmaz. Fenerbahçeliler, Fenerbahçelilerle tartışmaz, kavga etmez. Hiçbir sataşmaya da cevap vermeyeceğimi bilin. Bugün burada oluşumun asıl gayesi Fenerbahçe'ye kavgasız bir birlik, bütünlük kazandırmaktır. Ben Fenerbahçelilerin kardeşliğini güçlendirmek için geliyorum. Kardeşlik sevincini hepinizle paylaşmak için buradayım. Bizim birliğimiz kuvvetimizdir. Kuvvetimiz birliğimizdir. 12 yıldır şampiyonluk özelini çekiyoruz. Bunun 4 yılında benim yönetimim vardı. Ben bu sorumluluğu inkar etmiyor, kabul ediyorum. Zaman hepimize bir şeyler öğretti, bir şeyler kazandırdı. Zaman kendi kendimizle kavga zamanı değil.

Fenerbahçe'nin şampiyon olmadan bir sezon daha geçirmeye tahammülü yoktur. Pazartesi gününden başlayarak mutlaka şampiyonluk ilkesiyle durmadan, yorulmadan çalışarak ve o şampiyonluk kupasını burada hep birlikte kutlayacağız. Hangi teknik direktörle yapacaksınız, hangi futbolcularla yapacaksınız diye soranlar bu işi bilmiyorlar. Şampiyonluk ruhla kazanılır, azimle şampiyon olur. Dilek temeniyle değil, irade ve mücadeleyle şampiyon olur. Sizlere şunu hatırlatmak isterim. Fenerbahçe'nin 40 yıllık tarihinde 6 defa Aziz Yıldırım şampiyon yapmıştır. Bunun dışında 2 defa diğer başkanlar yapmıştır. Bunu unutmayın ve aklınızdan bunu hiç çıkarmayın.

Biz Fenerbahçe'nin şanlı çubuklu formasını kimseye emeklilik ikramiyesi yaptırmayacağız. Hiç kimse Fenerbahçe'den büyük değildir. Fenerbahçe'nin isteyip de alamayacağı futbolcu da hoca da yoktur. Hangi formada kaç yıldız var? Onu çalınmış başlarıyla övünenler saysınlar. Bizim göğsümüzde değil, kalbimizde ay yıldız var. Kimi alacaksınız hoca, kimi getireceksiniz futbolcu? Benim cevabım sana ne lazım? Kimi istiyorsun değil, kim lazım? Messi lazımsa o gelir, Ronaldo lazımsa o gelir. Çünkü en büyük Fenerbahçe'dir. Hayalperest değil, gerçekçi olmak zorundayız. Futbolcu ismi sayıp itibar kazanmak bana yakışmaz. Arkadaşlarıma yakışmaz. Kimseye de yakıştıramıyorum. Gelin en zor günde gösterdiğimiz birlik ruhunu yeniden gösterelim. Gelin Fenerbahçe'yi Avrupa ve dünyanın en büyük kulüpleri liginde en yukarıya taşıyalım. Gelin Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu şimdi burada ilan edelim. Her zaman her yerde en büyük Fenerbahçe diyerek haykırıyorum. Dal ağacında olsak da son sözümüz Fenerbahçe'dir. Bu sevda bitmez gönüllerimizde. Hepinizi saygı, sevgiyle selamlıyorum. Bu kulüp, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün en büyük derdi şu anda ayrışmadır. Ayrışmayın. Birlik olun, beraberlik olun. Hakan Bey yarın seçilirse biz onu tebrik ederiz. Bundan da kaçınmayız. Ama ayrımcılık yaparsanız bu Fenerbahçe'ye zarar verir. Sizi seviyorum, sayıyorum, teşekkür ediyorum.

Fenerbahçe'nin başkan adaylarından Sayın Aziz Yıldırım konuşmasını yaptı. Çok uzun bir konuşma olmadı. Yaklaşık 8 dakika 10 dakika arası bir konuşma yaptı Aziz Yıldırım ve kürsüden ayrılıyor şu anda. Tabii burada özellikle hani vermiş olduğu mesajlar açısından baktığımızda Aziz Yıldırım neden tekrar geri geldiğini benim Fenerbahçe'ye borcum var sözleriyle açıkladı. Dedi ki bana zamanında çok büyük destekler verildi ve ben bu destekler nedeniyle Fenerbahçe'ye borçluyum, bir şampiyonluk borcum var ve o şampiyonluk için geliyorum. Birlik beraberlik için geliyorum şeklinde açıklamaları oldu. Özellikle isim vesaire bunlardan kaçındı ve benim kimi getireceğim, kimseye, kime ne lazım dedi. Ben ne gerekiyorsa onu getiririm dedi. Yani Fenerbahçe'ye neye ihtiyacı varsa onu getiririz şeklinde. Fenerbahçe büyük kulüptür şeklinde bir açıklama yaptı. Ve şimdi de yavaş yavaş ayrılıyor. Herhalde yine o da tribüne mi gidecek yoksa tamamen stadı mı terk edecek onu bilemiyorum ama tekrar Hakan Safi'nin bir konuşma yapması bekleniyor mu onu da merakla bekliyorum. Çünkü eğer öyle olursa ikinci kez Hakan Safi'nin açıklaması yapması söz konusu olursa onu da yine yayınlarız dediğim gibi. Ama Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamalarında çok böyle bir sataşma yoktu. Bu nedenle bir böyle cevap hakkı kullanmak gibi bir şey durum olacağını pek zannetmiyorum. Gördüğüm en azından budur şu an itibariyle. Evet Sayın Aziz Yıldırım şu anda taraftarı kongre üyelerini selamlayarak ilerliyor.

0: Biz de bir ara verelim. Aranın ardından devam edelim sevgili dinleyiciler. Çünkü reklamlar da birikti. Başkan adaylarının konuşması sırasında bir saatten biraz daha fazla sürdü. Hemen bir reklam arası. Reklamlardan sonra karşınızdayız.
1: +30 çift 0 97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
2: Reklam. Reklam.
3: Siz de hemen Hangi Kredi'yi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi Kredi?
4: Radyo Spor.
5: Hyundai Beyon ve i20 beklentilerini karşılamak için hazır. 250 bin TL'ye 12 ay %0,99 faizli kredi imkanıyla Hyundai Mars Sancaktepe'de.
6: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, bahsin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
7: Eylül akar çeşme yatkın, elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den Smaç, elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmakta Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
8: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
9: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
10: Kalmıyoruz 5'te. 6'lı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
9: Şampiyonla son düzlükte.
2: Radyo Spor. Reklam.
11: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Radyo Spor. Reklam.
12: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
13: Kazancım Net, sigortam Net.
4: Radyo Spor.
5: Haziran ayına özel elektrikli modellerde avantajlı fiyatlar ve sınırlı sayıda 20.000 TL ZES şarj desteği Hyundai Mars Sancaktepe'de.
9: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
10: Kalmıyoruz 5'te. 6'lı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
9: Şampiyonla son düzlükte.
2: Reklam.
11: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: 30 çift 097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.
2: Radyo Spor. Reklam.
5: 30 çift 097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.
2: Reklam.
4: Radyo Spor.
2: Reklam.
14: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
9: kazancım Net, Sigortam Net.
4: Radyo Spor.
6: Yarış severlere müjde. Start verildi.

0: heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, Baksin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla, at yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: 30.097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.
4: Yeniden karşınızdayım. Üst üste biriken reklamlar vardı. O yüzden biraz o reklamları aradan çıkarmak için de çaba sarf ettim. Şu anda yayına sesimin ulaştığı herkese bir kez daha mutlu akşamlar diliyorum. Ben Vedat Parlak. Uğur Böceği iddia sponsorluğunda hazırlanan Uğurlu Saatler programındasınız. Radyo Spor'dasınız. Mesajlarınızı bekliyor olacağım. Gelen tüm mesajları da okumaya çalışıyorum. Radyo Spor WhatsApp hattımız 0538 052 1487, 0538 052 1487. Güne dair, gündeme dair yazabilirsiniz elbette. Ama beklentim bugün oynanacak maçlara dair de düşüncelerinizi yazın. Mesela akşam Türkiye Venezuela ile oynayacak. Venezuela karşısında milli takımımızdan ne bekliyorsunuz? İddia açısından değerlendirme yaptığınızda nasıl bir değerlendirme yaparsınız? Lütfen yazın 0538 052 1487'ye. Abi kesinlikle Hakan Safi gelmesi lazım diyor. Aziz Yıldırım da gerçek Fenerbahçeli ise, liderse saha dışını başkan olmadan halletmesi lazım. Bu kadar net demiş bir dinleyicimiz. Peki. Teşekkür ederiz. Tekrar iyi yayınlar Vedat Bey. İzmir'den Kaptan 35 diyor. İki başkan adayını da saygıyla sevgiyle dinledim. Konuşmalarında bir vizyon ve yol haritası sezemedim. Sanki biraz taraftar modu gibi geldi bana demiş. Teşekkür ederiz sevgili Kaptan 35'e de, sağ olsun. Var mı başka mesaj? Peki bir tamam, bununla ilgileneceğim ben. Bir mesaj gelmiş, onunla ilgileneceğim ben şimdi. 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız, dediğim gibi buraya mesajlarınızı göndererek sizler de yayına dahil olabilirsiniz. Gecenin maçları var, onlara bakacağız. Çok da güzel karşılaşmalar var. Hemen şöyle isterseniz hızlıca değerlendirmeye başlayalım. Şimdi öncelikle saat 18.30'da başlayacak kısa bir süre sonra bir karşılaşma var. Hırvatistan U21 takımıyla İrlanda U21 takımının karşı karşıya geleceği bir mücadele olduğunu belirtelim. Hazırlık maçında karşı karşıya gelecek bu iki takım. Hırvatistan takımı son dönemde formda ve özellikle işte hani İrlanda gibi rakiplere karşı da iyi bir sonuç alabileceği beklentisi içerisindeyim ben. Konuk ekibe baktığımızda İrlanda'ya son 5 maçta sadece tek bir galibiyet aldıklarını görüyorum. İki takım arasında kadro kalitesi farkının da yine ciddi şekilde olduğu düşüncesindeyim. Son oynadığı maçta Hırvatistan Yunanistan'la 1-1 berabere kalmıştı hazırlık maçında. Kazakistan ise İrlanda ise Kazakistan Galip Basmanı'nda 1-0 kazanmıştı. Ama işte son 5 maçta sadece bu maçı kazandı. Onu da belirtelim. Aralarında oynadıkları maçlara baktığımızda en son 2025'teki hazırlık maçını Hırvatistan'ın 1-0 kazandığını görüyorum İrlanda karşısında. Burada yine hatırlatmak istedim sizlere. Ben bu şartlar altında Hırvatistan'ın kazanmasını bekliyorum. Ev sahibi Hırvatistan bu karşılaşmayı kazanır diye düşünüyorum sevgili dinleyiciler. Maç sonucu 1 diyelim. Ve devam edelim. Bir diğer karşılaşma Arnavutluk-Lüksemburg mücadelesi. Bu karşılaşmayla devam edebiliriz. Gecenin maçlarını konuşurken tabii üst üste sizlere önerilerde de bulunuyorum. Bunları takip edebilirsiniz. Ya da son bölümde yine bir kez daha konuşuruz belki üzerine. Hazırlık maçında Arnavutluk'la Lüksemburg mücadele edecek sevgili dinleyiciler. Bir hazırlık müsabakası. Arnavutluk'a baktığımızda daha iyi bir takım olduklarını söyleyelim. Ama Lüksemburg'un da son yıllarda özellikle artan bir performansı var biliyorsunuz. O eski Lüksemburg'dan belki bir level atladılar diye söyleyebiliriz. Aslında Arnavutluk'ta son dönemde istedikleri sonuçları alamıyorlar diye de belirtelim. Gol atmakta sıkıntı yaşıyorlar şu süreçte. Ama Lüksemburg karşısında bu sıkıntıyı çözerler diye düşünüyorum. Gol bulabilecekleri düşüncesindeyim. Ama Lüksemburg'da yine hücumda özellikle etki olabilecek bir takım. Dediğim gibi eski Lüksemburg olsa belki farklı bir Arnavutluk galibiyeti beklenebilir.

0: bilirdi. Ama bence bu karşılaşma iki takımın da golleriyle tamamlanabilir. Oran açısından da değerli buldum. Ben iki takım da gol atar diyorum. Karşılıklı gol var bu karşılaşma için Arnavutluk-Lüksemburg mücadelesinde. Devam edelim hemen bir diğer maçımız bu akşamdan. Amerika-Almanya müsabakası. Gerçekten bu da günün güzel karşılaşmalarından, üst seviye karşılaşmalarından bir tanesi sevgili dinleyiciler. Yine hazırlık müsabakasında bir araya gelecekler Dünya Kupası öncesinde. Yani özellikle Almanya'ya baktığımızda 2002'de final, 2006'da ve 10'da yarı final oynadıktan sonra 14'te şampiyon olmuştu 2014'te. Hatırlayacaksınız Almanya. Ancak 18 ve 22'de gruptan bile çıkamadı Almanya takımı. Bunu hatırlatayım dedim sizlere Dünya Kupası öncesinde. Yani tabii bu süreçte yine Avrupa şampiyonlarında da çok iyi değillerdi. Bunu da hatırlatalım. Şimdi ise Almanya biraz daha böyle yenilenmiş bir kadroyla buraya geliyor diyebiliriz. Şöyle tabii burada Amerika ile oynayacak olmaları bizim açımızdan da biraz değerlendirilmeli diye düşünüyorum ben. Neden? Çünkü ben özellikle Amerika ile oynayacağımız maç öncesinde Almanya ile Amerika arasındaki mücadeleyi iyi takip etmek gerektiği düşüncesindeyim. Ve mutlaka bu karşılaşmayı da izleyeceğim ben açıkçası. Amerika'nın futbol takımına baktığımızda hani Almanya'dan çok da böyle aza kalır tarafı yok ha. Onu da söyleyeyim. Ben gerçekten Amerika milli takımının kadrosunu da şöyle bir gözden geçirdim geçtiğimiz günlerde. Çok başka bir kadroya sahipler. Bakın hemen isterseniz şöyle hızlıca size aktarayım ben bu isimleri. Şuraya not almıştım çünkü biraz böyle Amerika üzerine de bir çalıştım sevgili dinleyiciler. Dedim ki hani sadece Amerika değil tabii tüm takımlar üzerine bizim oynayacağımız tüm takımlar üzerine çalıştım da. Şöyle bir bakayım dedim. Amerika'da kaptan Tim Ream 38 yaşında takımın kaptanı. Bunu söyleyebiliriz. Diğer tarafta en yaşlı oyuncu o. En genç oyuncular ise Alex Freeman 21 yaşında. Bunu söyleyebilirim. Yaş ortalamasına baktığımızda Amerika'nın 26,9 yani 27 yaşında bir ortalaması var diyebiliriz. Ricardo Pepi Hollanda Eredivisie'de PSV forması giyiyor. Bu sezon Eredivisie'de 29 maçta forma giydi. 16 gol 1 asistle katkı sağladı. Şampiyonlar Ligi'nde 5 maçta 3 gol 1 asisti var. Milli takımda ise 36 maçta Ricardo Pepi 13 gole imza atmış durumda. Chris Richards İngiltere Premier Lig'de Crystal Palace forması giyiyor. Bu sezon Premier Lig, Konferans Ligi ve kupa maçları dahil 50 maçta forma giydi ve 2 gol kaydetti. Milli takımda ise 36 maçta 3 gole imza attığını Richards'ın belirtelim. Yine Follarin Balogun Fransa Lig 1'de Monaco'da forma giyiyor. 24 yaşında oyuncu. Lig 1'de 15 gol 3 asistle oynadı. Şampiyonlar Ligi'nde 10 maçta 5 gol kaydettiğini de hatırlatmak isterim. Christian Pulisic, tabi bilmeyeniniz tanımayanınız yoktur artık tabi. Hem kulüp bazında hem de milli takımda Amerika'nın açık ara yıldızı. İtalya Serie A'da Milan forması giyiyor. Serie A'da 30 maç oynadı. Bu sezon 8 gol 4 asistlik bir performans sergilediğini de yine belirtmek lazım. Malik Tillman Bundesliga'da Bayer Leverkusen'de oynuyor. Yine Mick McCain var ki İtalya Serie A'da Kenan Yıldız'ın takım arkadaşı, Juventus'ta oynayan bir isim. Tyler Adams Bournemouth forması giyiyor. Bunun dışında şöyle bakalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle savunmada 38 yaşındaki Tim Ream ortalamayı yukarı çekiyor yaş anlamında. Bunu söylemiştim. Hücum gücü büyük ölçüde aslında Pulisic, Balogun gibi isimler üzerinden. Ama savunmanın çok katkısı yok hücuma, gole katkısı yok, onu söylemem lazım. Böyle de bir ayrıntısı var. Ben iki takımın da bu karşılaşmada gol bulabileceğini düşünüyorum. Temelde söyleyeceğime geleyim. Almanya'yı da tabii hemen şöyle hızlıca isterseniz sıralayalım. Alman milli takımının çok önemli oyunculara sahip olduğu zaten herkes tarafından biliniyordur da. Ben bir kez daha aktarayım isterseniz. Schlotterbeck, Kimmich, Pavlovic, Musiala, Wirtz, Deniz Undav gibi birçok isim var. hepimizin yakından tanıdığı Almanya milli takımında da. Ama bir değişim var yani milli takımda, onu da söyleyelim Almanya'da. Bu şartlar altında 2,5 üst ve karşılıklı gol var gibi bir tercihi sizlere önerebilirim burada sevgili dinleyiciler. Castellón Almería'ya bakacağız şimdi ama gelen mesajlar var. Merhaba, ben İzmir'den Hakan. Ben yarın tüm Fenerbahçelerin Fenerbahçe formasını giymeye davet ediyorum demiş. Sevgili Hakan'a teşekkür ederiz. Evet, bir mesaj var. Görüyorum onu ben. Kimden gelmiş emin, ona da bir bakayım. Köseda. Bunu görüyorum. Birazdan ilgileneceğim bununla. Yani onayını almadan da bu tür şeyleri yapmıyorum, anonsları. Ama ilgileneceğim, merak etmeyiniz. Evet, böylelikle Almanya-Amerika maçını da konuşmuş olduk. Daha doğrusu Amerika-Almanya maçını. Birazdan devam ederiz. Daha konuşacak maçlar var. Ama önce bir ara verelim. Ben bir nefesleneyim yarışa kadar. Yarışın hemen ardından kaldığımız yerden devam ederiz gecenin maçlarını konuşmaya.
1: .30.97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
2: Reklam.
1: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
3: Hangi kredi?
4: Radyo Spor.
5: Şimdi kemerleri bağla. Bitalih tüm oyunlarda kazandırmaya tam gaz devam ediyor. Bitalih'e hemen üye ol. İlk oyun gününde at yarışından şans oyunlarına. Dilediğin oyunu toplam 1000 TL'lik oyna, 1000 TL bonus kazan. Sen de hemen Bitalih'e gel, hoş geldin fırsatını kaçırma.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Radyo Spor.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: uçacaktı. Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bir Talih sunar.
1: Sinan atak yapıyor 11 numaralı Halit Ağa. 1,5 boy kadar geride 4 numaralı Kaya Dünyası ilerlerken hemen dışına sokuldu 5 numaralı Mert Çantay. Bariyer dibini tutuyor 12 numaralı King Gökçe. 7-8 boy kadar geride dış kulvarda 7 numaralı Asulo. Dışarıda 3 numaralı Şiroçay sırasıyla safkanlar son 1000 metreye girdi. Dıştan temposunu artıran 5 numaralı Mert Çantay yarışa liderlik yapmaya başladı. Farkı da 2,5 boya kadar çıkardı. 1 numaralı Aydın Efes'i peşinde. Onun yarım boy kadar gerisinde 11 numaralı Halit Ağa var. Hemen içinde 2 numaralı İlay Zaman, o şimdi Ali Dağ'ın önüne geçti. Bu ikilinin 1 boy kadar gerisinde 12 numaralı King Gökçe ilerliyor. Dışında 4 numaralı Kaya Dünyası var. 2 boy kadar geride ortada 7 numaralı Asıloğlu, içeride Şiroçay sırasıyla son 600 metreye bu sıralamayla girildi. 5 numaralı Mert Çantay lider. Takipte 1 numaralı Aydın Efes'i var. 1 boy kadar geride 2 numaralı Hilal Zamanı sırasıyla safkanlar düzlüğe çıktı. 5 numaralı Mert Çantay liderliğini sürdürmeye çalışıyor ancak orta kulvardan gelen 1 numaralı Aydın Efes'i onu yakaladı. Son 300 metreye girilirken liderliği 1 numaralı Aydın Efes'i aldı. En dış kulvardan 12 numaralı King Gökçe'nin, içeriden de 2 numaralı Hilal Zamanı'nın çabaları var. Liderlik 1 numaralı Aydın Efes'inde. Fark 2 boy kadar, dışarıdan 12 numaralı King Gökçe, içeriden 2 numaralı İlay Zamanı geliyor. 1 numaralı Aydın Efes'i rakiplerine direniyor. Fark yaklaşık 3-4 boy kadar, Aydın Efes'i kazanıyor. 12 numaralı King Gökçe ikinci oldu. 2 numaralı İlay Zamanı üçüncü, 7 numaralı Asıloğlu dördüncü, 5 numaralı Mert Çantay da yarıştan 5. olarak ayrıldı. 1 numaralı Aydın Efes'i Erhan Akkaya ile kazandı.
0: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bir Talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. Radyo Spor. Reklam. Hangi kredi? Siz de hemen Hangi Kredi'yi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi Kredi?
3: Radyo Spor.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Yarış severlere müjde. Start verildi, heyecan başladı. At yarışları artık Nesine'de. Alıştığın yerde, bahsin merkezinde. Favorini seç, kuponunu hazırla. At yarışı coşkusunu Nesine'de başka bir seviyede yaşa.
4: Umran Oto Ekspertiz.
3: Radyo Spor.
2: Reklam.
5: TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tck.org.
6: 30 çift 097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.
7: Yeniden sizlerleyim. Ben Vedat Parlak. Radyo Spor'dasınız. Uğur Böceği iddia sponsorluğunda hazırlanıyor programımız. Uğurlu Saatler'desiniz. Sevgili dinleyiciler, bana ulaşmak isterseniz 0538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Buraya mesajlarınızı göndererek düşüncelerinizi sizler de yayına yansıtabilirsiniz. Gündeme dair düşünceleriniz olabilir ya da bu akşamın maçları var, biliyorsunuz o maç

Hatta yine ona da bir bakalım şuradan, dilerseniz acaba hangi sezonda kaç gol atmış gol kralı olurken, ona da bakmak isterim. Çünkü gerçekten bu takımlardaki bizim rakiplerimizdeki önemli oyunculardan bir tanesi Hacı Wright'ta, bunu da belirtmek lazım. Şurada şöyle şimdi karşıma çıkar muhtemelen. Kalecilere de baktım. Mesela bakın, takımın kalecisi Matt Turner, 31 yaşında. New England Revelation forması giyiyor. Ve 13 maçta 44 kurtarışa imza atmış. Gerçekten ilginç değil mi? Evet, Hacı Wright'a da baktım sevgili dinleyiciler. Hacı Wright 28 gole imza atmış. Gerçekten ciddi de bir rakam olduğunu söyleyelim. Yani önemli oyunculara sahipler, bir kez daha söyleyelim. Evet, Türkiye Venezuela karşısında her iki yarıyı da kazanır demiş bir dinleyicimiz. Teşekkür ederim mesaj için. İnşallah diyelim. Ayrıca yine ben de bugün aslında biraz sonra o maça da geleceğim ama beklentim size yakın, onu söylemek isterim. Bir başka dinleyicimizden gelen mesaj, 2,5 üst ve karşılıklı gol var olur diyor. Milli takımımızın Venezuela'dan gol yiyeceği düşüncesine sahip dinleyicimiz, ama fazlasını da atarız diye düşünüyor herhalde ki 2,5 üst ve karşılıklı gol var düşüncesini bizimle paylaşmış. Bir başka dinleyicimiz yine diyor ki bugün milli takımımız 3-0 kazanır, ama yani tabi burada futbolcu isimleri de vermiş, ama şuna emin olun, kimin oynayacağını ben bilmiyorum şu an. Yani maça bir saat kala falan öğreniriz işte. O yüzden böyle gol atar oynamak vesaire, ya da şu oyuncular gol atar gibi bu tercihlerde acele etmeyin. Maça bir saat kala bu tercihi yapın. Ben de tabii maça bir saat kala bakıyorum ve oynayan oyuncular üzerinden gol bahsi tercihlerimi yapıyorum. Onları da yine yeri gelmişken söyleyelim. Uğur Böceği iddia ile paylaşıyorum. Sizler de dilerseniz, benim kuponlarımı görmek isterseniz Uğur Böceği iddia ile iletişime geçmenizi öneririm. 0540 300 0097. Yani burada Uğur Böceği iddia ile iletişime geçeceksiniz. Çünkü Uğur Böceği iddia üzerinden iddia.com'a üye olmanız yeterli oluyor zaten kuponlara ulaşmak için. Her gün benim, Görkem Tezer'in ve Burak Alacan'ın kuponlarına ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi maça bir saat kala bir göreyim kadroyu. Onun üzerinden o değerlendirmeyi yapıp hemen kuponumu da paylaşacağım. Evet, başka ne var? Şöyle hızlıca bir bakalım mesajlarınıza. Tamam, o zaman hemen biz oynanacak maçlara geçelim isterseniz. Saat 21'de, en son 21.30'da Amerika-Almanya mücadelesini konuşmuştuk. Devam edelim. Bir başka mücadele Castellón ile Almeria arasında oynanacak İspanya 2. Lig yükselme playoff'undaki mücadele sevgili dinleyiciler. İspanya 2. Ligi'nde yükselme playoff'ları başlıyor şu anda ve normal sezonu 72 puanla 6. sırada bitirmişti Castellón. Yarı finalde 74 puanla 3. sırada tamamlayan Almeria'yı konuk ediyorlar. Karşılaşmada tabii şöyle bir ayrıntı var, hemen söyleyelim. Burada yarı finalde kazanan finalden sonra son takım olarak yükselebilecek sevgili dinleyiciler La Liga'ya, onu söyleyelim. Almeria takımına baktığımızda aslında onların kadro kalitesi çok daha yüksek, bunu söylemek lazım. Ama özellikle sezonda işler onlar için çok iyi giderken son bölümde yaptıkları hatalarla aslında yükselemediler bir üst lige, direkt o şansı kaçırdılar. Bu onlar için açısından tabii biraz moral bozukluğu getirdi, ama burada yani şu kalan takımlar arasında da en kaliteli kadroya sahip takım olduğunu da yine söylemem lazım. Aslında çok fazla, özellikle de iki takıma da baktığımızda, Castellón'a tarafına baktığımızda teknik direktör Pablo Hernández yönetiminde sahaya çıkıyorlar ve istikrarlı bir takım olduklarını söyleyelim. Yani aslında oyunu belli bir oyunları var ve onu sonuna kadar skor ne olursa olsun oynamak istiyorlar. Yine ön alanda baskı yapan, yüksek tempolu bir takım olduğunu da belirtmem lazım. Valla ilk maç ve bu nedenle ilk karşılaşmada kendi evlerinde Castellón'un biraz daha avantajlı olabileceği düşüncesindeyim Almeria karşısında. Ve en az iki gol bulabilir diye düşünüyorum Castellón takımı kendi evinde. O nedenle ev sahibi 1,5 gol üst şeklinde bir önerim var bu karşılaşmaya dair.

Gece yarısından sonraya bakalım. Güzel maçlar var aslında gece yarısından sonra da. Onu belirtmek lazım. İşte bir tanesi de bizim milli maçımız. Onu da konuşacağız. İlk değerlendireceğim karşılaşma ise Curaçao ile Aruba arasında oynanacak mücadele sevgili dinleyiciler. Bu karşılaşma bir hazırlık mücadelesi, onu söyleyelim. Şimdi takımları, isimlerini söylediğimde size biraz şey gelmiş olabilir. Yani sanki lig takımlarıymış gibi gelmiş olabilir. Gerçekten çok yakından tanımadığınız ülkeler, ama şöyle söyleyeyim. Bu iki takım da uluslararası bir hazırlık maçı yapıyorlar. Yani milli takımlar bunlar. Ülkeler Curaçao'da, Aruba'da. Burada tabii Curaçao biraz daha bana kalırsa rakibine göre daha iyi olan takım, daha güçlü olan takım. Bunu belirtelim ve Curaçao Dünya Kupası'na katılma hakkını elde etti ve tarih yazdılar, gerçekten öyle söyleyelim. Aruba ise bana kalırsa çok hani bu seviyeleri oynayabilecek bir takım değil. Benim düşüncem o. Aslında geçmişte de bu iki takım karşılaşmışlardı. Kuzey ve Orta Amerika'nın Dünya Kupası ikinci etabında karşılaşmışlardı. Curaçao 12 puan topladı o grupta. 4 maçın 4'ünü de kazanarak. Aruba sadece 2 puanda kalmıştı. İki takımın arasındaki maçı da 2-0 Curaçao kazanmıştı. Bunu söyleyelim. Burada tabii Curaçao şimdi Dünya Kupası hazırlığı çerçevesinde Aruba ile karşılaşıyor. Dediğim gibi arada ciddi bir fark var. Yani ben ev sahibi takımın zaten kazanmasına oran verilmiyor ev sahibinin de. Ben ev sahibi takımın en az 3 gol bulabileceğini düşünüyorum Curaçao karşısında. Böylelikle ev sahibi 2,5 gol üst şeklinde bu karşılaşmaya dair önerimi de paylaşmış olayım sizlerle sevgili dinleyiciler. Evet, gece yarısından sonra oynanacak bir diğer müsabakamız da Arjantin-Honduras müsabakası. Bu da yine benim bugüne dair değerlendirdiğim maçlardan birisi. Tabii Arjantin takımı Dünya Kupası'nı çok istiyor. Yani orada aslında favorilerden de bir tanesi, biliyorsunuz Arjantin. Dünya Kupası'nı kazanabilme ihtimalleri çok yüksek. Hazır ve formda oyuncuları var. Onu belirtelim. Ve işte Di Maria gibi mesela bir oyuncudan yoksunlar, ama Nico Paz, biliyorsunuz bu sezon çok önemli işler yapmıştı İtalya'da. İşte Nico Paz şu anda en çok konuşulan isimlerden bir tanesi. Çok kaliteli oyuncuları var yani. Messi sakattı, biliyorsunuz. Son antrenmanda takımla birlikte çalıştı. O da aslında onlar açısından iyi. Bu maçta oynayacağını pek düşünmüyorum, ama yine de öyle olabilir. Yani yine de sevindirdi takımı, moral getirecektir diye düşünüyorum. Tabii Honduras'ta oynayacaklar. Honduras karşısında çok rahat bir galibiyet elde edebileceklerini düşünüyorum. Costa Rica ile oynamıştı Honduras, hatırlayacaksınız, ve orada elemelerde başarılı olamamış ve Dünya Kupası'na katılamamıştı. Ve son hazırlık maçında da Peru ile 2-2 berabere kaldıklarını hatırlatalım. Tanıdık oyuncular var ama kadrosunda. Mesela Süper Lig'de oynayan Rivas var. Onu hepiniz hatırlayacaksınızdır diye düşünüyorum. Bunun dışında Arjantin tabii iyi bir takım. Birbirine alışkın takım. Sürekli birlikte oynayan takım. Ve dediğim gibi her yıl yeni bir tane yıldız çıkarmayı da başarıyorlar. İşte Nico Paz da onlardan bir tanesi. Bu şartlar altında tabii ki Arjantin galibiyeti beklenebilir, ama oran yok bunun için. Oranı nasıl artırabiliriz diye baktım. Ben de bu karşılaşmaya Arjantin'in hızlı başlayabileceğini düşünüyorum. Ve hızlı başlayarak ilk yarıda maçın 1,5 üste gidebileceğini düşünüyorum. Ama burada şundan da bahsetmek lazım. Yani Arjantin'in ev sahibinin 1,5 üstünü demiyorum ilk yarı. Maçta 1,5 üst diyorum. Çünkü Honduras için de biraz önce söyledim ya, son Peru maçı 2-2'lik beraberlikle tamamlanmıştı. Aslında özellikle hücumda çok beklenmedik işler yapabilen bir takım. O yüzden ben bu ihtimali de cebime koyarak ilk yarı 1,5 üst tercihini öneriyorum sizlere sevgili dinleyiciler. Abi yayınlar, bir sorun var diyor. Başkanlık seçimleri neden cumartesi yapılmıyor? Pazar günü olası bir tekrar sayımda gereksiz bir mesai harcanmaz mı demiş. Cumartesi olsa, sıkıntı olsa dahi pazar günü rahat rahat her şey yetişir, iyi yayınlar demiş. Yani bilemiyorum, tabii bu tüzükle ilgili bir şey.

Fenerbahçe'nin tüzüğünde cumartesi ve pazar günleri diye belirleniyor. Cumartesi günü konuşmalar yapılıyor ve birçok şey yapılıyor. Pazar günü de sadece seçim için gidiliyor. Bence sizin söylediğiniz gibi eğer bir günde yapılmaya kalkılsa çok sıkışmış olur. Ki biraz önce Şekip Mosturoğlu mesela şey dedi. Saat 5 gibi 17 gibi bazı işte konuşmak hakkı isteyenler itiraz ettiler ama genel oradaki Hazirun bu kadar konuşma yeter. Biz tatmin olduk bu konuşmalardan diyerek işte hemen başkan adaylarının konuşmasına geçilmesini istedi. Şimdi Şekip Mostora dedi ki ya ben bu durumdan rahatsızım. Herkesin konuşmasını isterim ama yine de Hazirun'a saygı duyuyorum dedi kararına. Şimdi öyle olduğunu düşünsenize hiçbir kongre üyesinin konuşma şansı olmazdı neredeyse. Yani sadece başkan adayları konuşsun, işte alınacak kararlar alınsın, ardından seçime geçilsin gibi bir durum olması gerekirdi. Ama böyle değil. Dediğim gibi ben Fenerbahçe'deki seçimlerin bu 2 güne yayılmasının demokratik anlamda da çok değerli olduğu düşüncesindeyim. Teşekkür ediyorum mesajınız için. Serdar Bey mesaj göndermiş. Diyor ki iyi yayınlar abi. Kuponlarına nasıl ulaşacağız? Bir daha tekrar eder misin demiş. Ya ben çok sık tekrar ettiğimde de dinleyicilerimizden bu kadar çok sık tekrar etme şeklinde bana mesajlar da geliyor. O yüzden ben şöyle yapayım yine. Benim sevgili Görkem Tezer'in ve Burak Alacan'ın kuponları Uğur Böceği iddia bayiinde. Nasıl ulaşacaksınız? Hemen söyleyelim. Biz Uğur Böceği iddia için yapıyoruz kuponlarımızı. 0540 300 çift 097. 0540 300 çift 097. WhatsApp numarasıdır Uğur Böceği iddianın. Lütfen oraya mesaj atın ve ben kuponlara ulaşmak istiyorum deyin. Zaten yardımcı olacaktır orada müşteri hizmetlerindeki arkadaşlar sizlere. Bu kadar açıklamış olayım durumu. Teşekkür ediyorum göndermiş olduğunuz mesaj için bir kez daha. Evet, Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul artık tamamen sanıyorum bitti. Bakıyorum çünkü bir reklam arası verdi Fenerbahçe televizyonu. Herhalde tamamen bitti. Ondan sonra verdiler bu arayı. Artık bundan sonra yarını bekleyeceğiz. Yarın sabahtan itibaren kongre üyeleri gelip oylarını kullanacaklar. Ve akşam saatlerinde oy sayımı gerçekleşecek. Belki işte saat 20-21 gibi Fenerbahçe'nin yeni başkanı belli olmuş olur diye düşünüyorum. Gerçekten iki takım da özür dilerim, iki başkan adayı da aslında çok böyle şu kazanır bu kazanır diyebileceğimiz bir durumda değil. Bunu net söyleyeyim. Yani ben bugünkü kongredeki havayı da şöyle bir gözden geçirdim. Sadece sabah saatlerinde çok azdı. Cumartesi günü için eski kongrelere göre gelen sayısı. Bundan kaynaklı olarak şöyle bir düşüncemiz vardı. Acaba yarına da yansır mı? Yani oy vermeye de yansır mı bu durum diye düşünüyorduk. Ama gördüğüm kadarıyla öyle olmadı. Sonrasında daha da kalabalıklaştı kongre ve artık yarın da bakalım kaç kişi oy kullanacak. Beklenti 25 bin civarında, onu söyleyelim. Ve ben tahmin ediyorum o 25 bin sayısına ulaşılırsa çok başa baş bir mücadele olacaktır diye düşünüyorum. Başa baş bir mücadele. Bakalım bekleyip görelim. Hakan Safi'yi şöyle değerlendirmek lazım. Şimdi özellikle bu seçim yarışı başlarken Aziz Yıldırım önde başladı. Bunu söylemek lazım. Yani ben nabzını da tuttum. Oradaki muhabir arkadaşlarla da konuştum ve bence önde başladı Aziz Yıldırım. Hakan Safi burada çok agresif bir seçim çalışması yaptı. İşte isimler üzerinden, anlaştığı oyuncular üzerinden vesaire ve aradaki farkı kapatmayı başardı. O yüzden bugün kafa kafaya bir seçim var diyebiliyorum aslında. Yoksa baştaki gibi olsaydı ve Hakan Safi de belki böyle agresif bir süreç yürütmeseydi bugün belki de Aziz Yıldırım için çok daha rahat kazanabilir sözlerini çok yerden duyabilirdik. O yüzden dediğim gibi yarın çok ciddi bir çekişme yaşanacak. Bunu da bir kez daha belirtelim. Şimdi artık sonuna da geldik yayının. Şöyle bir kez daha bakmak istiyorum. Var mı başka sizlerle paylaşabileceğim bir karşılaşma geceden? Yok. Peki, tamam. Bunları da artık diğerlerini de sonraki günlerde konuşacağız zaten. Liechtenstein, Güney Kıbrıs var. Yarın 16'da. Ekvator, Guatemala var. Yarın 23'te. Kolombiya, Ürdün var. Yarın Pazartesi 2'de. Atletico Mineiro, Atletico Goianiense maçı var. Yine saatler

0: 2'yi gösterirken pazartesi gece yarısından sonra güzel maçlar var. Son olarak ben milli takımımızla ilgili düşüncemi söyleyeyim. Daha doğrusu bu akşamki maçla ilgili. Venezuela karşısındayız bu akşam. İlk hazırlık maçında aslında beklemediğim kadar kolay bir galibiyet aldık Kuzey Makedonya karşısında. Ben milli takımımız kazanır ama karşılıklı goller olur diye düşünüyordum ve öyle değerlendirmiştim. Sonrasında tabii kazanan taraf milli takımımız olsa da karşılıklı goller gelmemişti. Diğer taraftan açıkçası çok beklemediğim bir şey vardı. Kuzey Makedonya vardı. Onlar bir türlü o oyuna adapte olamadılar. Belki işte çoktan onlar tatile çıkmışlardı. Ya şu hazırlık maçını da oynayalım da artık gidelim tatile diyecekler. Re bir durum oluşmuştu belki de. Şimdi diğer tarafta bugünkü karşılaşmaya bakarsak Venezuela ile oynuyoruz. Biraz daha böyle Venezuela'yı Paraguay ile eşleştirebiliriz. Yani bugünkü karşılaşma biraz da yani milli takımımızın Dünya Kupası'ndaki gruplarda oynayacağı Paraguay'a hazırlık niteliğinde de olabilir. Bu anlamda tabii ki Venezuela biraz daha Paraguay'a göre zayıf bir ekip. Onu da kabul etmek lazım. Ama ben yine de çok kolay bir maç olmaz diyorum. Ben milli takımın her iki yarıda da gol atmasını bekliyorum. Ama burada bir taraf bahsine gitmeyeceğim. Mesela bir dinleyicimiz ne demişti? Her iki yarıyı da kazanır demişti. Ben öyle düşünmedim. Ben dedim ki her iki yarıda da gol atar dedim. Yani ilk yarıda bir gol attığımızı Venezuela'nın buna cevap verdiğini düşündüm ve dedim ki yani ikinci yarıda da bir gol atıp maçı kazanmak gibi bir şeyimiz olsa her iki yarıda da gol atar. Bence güzel. Oranı da çok güzel bu arada. Bence değerlendirilir bir oran. İddia.com'da kral oran farkıyla 2.49 gibi bir oranı olduğunu belirtmek isterim. Vancouver'dan iyi yayınlar, selamlar. Dünya Kupası'na hazırız. Yalnız şu an yağmurlu ve 10 derece, sabah 9 bayağı serin diyor. Biletler 1000 dolardan 300 dolara kadar düştü. Umarım statlar dolar, güzel bir atmosfer yaratırız. Gelecek olanlara tavsiyem hava durum raporuna göre valizlerinizi hazırlayın demiş. Sevgili dinleyicimiz, hemen ismine de bakayım. Sevgili Tarık Gücesoy bize sık sık yazar biliyorsunuz Vancouver'dan. Siz de maça gideceksiniz sanırım. Bol bol bilgi bekliyorum oradan. Maçtayken lütfen yazın bize de. Bir haber niteliğindeki gördüğünüz her şeyi bizimle paylaşın. Çok mutlu oluruz. Teşekkür ediyoruz Tarık Yücesoy'a da göndermiş olduğu bir mesaj için. Evet, programı kapatırken bir kez daha hatırlatayım. Benim Vedat Parlağan yani sevgili Görkem Tezer'in ve Burak Alacan'ın kuponları Uğur Böceği iddiada. Biz Uğur Böceği iddia için yapıyoruz kuponlarımızı. Günün her saati bu arada. Yani sabah saatinden itibaren akşama kadar herhangi bir maça güvendiğimiz bir maç varsa hemen kuponlaştırıp Uğur Böceği iddiayla paylaşıyoruz. Sizler de bu kuponlara ulaşmak isterseniz yapmanız gereken şey iddia.com'a Uğur Böceği iddia üzerinden üyelik yapmak. Yani iddia.com'a üye olurken bayini seç bölümü var. Oradan 30.0097 Uğur Böceği iddianın bayi kodu. Bunu yazmanız ve Uğur Böceği iddia üzerinden üyelik yapmanız yeterli olacak. Sonrasında mı ne yapacaksınız? 0540 300 0097, 0540 300 0097 WhatsApp hattıdır Uğur Böceği iddianın. Oraya yazın müşteri hizmetlerine. Ben üyeliğimi yaptım ve kuponlara ulaşmak istiyorum diye. Ya da dediğim gibi üyelik yapmakta da zorlanabilirsiniz. Hemen oraya yazın, size yine yardımcı olacaklardır nasıl üye olacağınız konusunda. Tekrar edeyim bu numarayı 0540 300 çift 097. Günün her saati dediğim gibi kuponlarımızı gönderiyoruz. Siz de orada WhatsApp'ta iletişime geçme şansınız oluyor işte müşteri hizmetleriyle. Sorularınız varsa onları sorabilirsiniz. Yine kuponlara dair düşüncelerinizi orada belirtebilirsiniz. Bir sosyal platform oluşturuyoruz yani orada öyle ya da böyle. Sizlerin soruları, cevaplar, gelen kuponlar üzerinden bir sosyal platform oluşturuyoruz ve siz de fikirlerinizi yazabiliyorsunuz, söyleyebiliyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugün yine son bölümde yalnız bırakmadınız beni. Aslında programın büyük bir bölümü Fenerbahçe başkan adaylarının konuşmalarıyla geçti. 18-15 miydi? 18-16 mıydı? Oradan itibaren de ben yayındaydım. Yaklaşık bir 35-40 dakikadır. Güzel de bir yayın oldu yine buna rağmen. Yarın saatler 17'yi gösterdiğinde sevgili Görkem Tezer burada olacak. Uğur Böceği iddia sponsorluğunda Uğurlu Saatler programında. Ben Vedat Parlak, hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Salı akşamı tekrar karşınızda olacağım saatler 20.30'u gösterdiğinde. Görüşünceye dek hoşça kalın.
1: 30.97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler sona erdi.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan

0: Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
1: Şampiyonlar son düzlükte.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
1: Radyo.

0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
1: Fark 2,5 boy kadar. 4 numaralı Febris ikincilikte. İçeriden Perfect Sunset'in atlarıyla safkanlar son 200 metreye girmek üzere. 1 numaralı Hüs Success 2,5-3 boy farklı lider. Dışarıdan 4 numaralı Febris, içeriden 3 numaralı Perfect Sunset gelmeye çalışıyor ama 1 numaralı Hüs Success şu ana kadar temposunu bozmadı. Düzgün aksiyonlarla ilerliyor. Perfect Sunset son bir hamleyle gelse de Hüs Success kazanıyor. 3 numaralı Perfect Sunset ikinci oldu. 4 numaralı Febris üçüncü. 2 numaralı My Star 4. 6 numaralı Makul de yarıştan 5. olarak ayrıldı. 1 numaralı Huge Success Gökhan Gökçe ile kazandı.
0: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tck.org

300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi başlıyor. 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi başlıyor.

Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Ben Caner Aydaş. Saatler 24'e kadar sizlerle birlikteyim. Herkese mutlu haftalar, mutlu hafta sonları temenni ediyorum. Bugün uzun bir süre yine birlikteyiz ve spor gündemini sizlerle birlikte değerlendiriyor olacağız. Fenerbahçe'de yarın biliyorsunuz seçim var ve bugün açıkçası başkanlar, kaba bir tabirle söyleyelim ya da tırnak içinde söyleyelim, eteğindeki bütün taşları döktüler. Herkes vaat ettiklerini veya mesajlarını, kongre üyelerine son mesajlarını verdiler. Önemliydi tabii ki, yarın için çok çok önemli ve değerliydi. Yine Beşiktaş'ta teknik direktör Italiano ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Bunu konuşacağız. Bugün basketbolda Bahçeşehir Koleji Beşiktaş mücadelesi var. Seride 1-1'lik beraberlik var ve Sinan Erdem'de 3. mücadele, 3. ve 4. mücadele oynanacak. Onu yine konuşacağız ve Milletler Ligi'nde voleybol milli takımımız İtalya ile mücadele edecek. Saat 21.30'dan itibaren de Radyo Spor'dan naklen dinleyebilirsiniz. Bu maçı da, bunu da yine konuşuyor olacağız ve

0: oynanacak maçlar varsa da bunları değerlendireceğiz birazdan. Sizler de mesajlarınızı bana gönderebilirsiniz. 0538 052 1487'den ulaşabilirsiniz. Radyo Spor WhatsApp hattına kıymetli dinleyiciler. Evet, başlamışken hemen şöyle bir bakalım. Bugün öncelikle tabii Fenerbahçe'yi uzun uzun konuşacağız. Bugün çünkü başkan adayları önemli açıklamalarda bulundu. Bunların hepsini konuşuyor olacağız ama öncesinde bir Beşiktaş'a bakalım. Beşiktaş'ta biliyorsunuz bir süredir, yani 18 Mayıs'tan itibaren teknik direktör yoktu ve teknik direktör arıyordu, siyah beyazdı takım. En sonunda Italiano ile karar kıldılar, ya da Italiano'da karar kıldılar diyelim, daha doğru ifadeyle. Ve bugün de 2 yıllık anlaşma imzaladılar. Sayın Önder Özen'in açıklamaları vardı. Yine Sayın Adan'ın açıklamaları vardı. Bunları birazdan sizlere aktarıyor olacağım diyelim. Öncesinde biraz başaran iddiadan bahsedeyim. Başaran iddia sponsorluğunda hazırlanıyor biliyorsunuz bu program. Sizler de başaran iddiadan, iddia.com üzerinden başaran iddiaya ulaşabilirsiniz. İddia.com'a üye olurken ya da eğer üyeyseniz kayıtlı bayim bölümden bayi kodu olarak 300-314 yazmanız yeterli. 300-314 bayi kodu başaran iddianın. Başaran iddiada birbirinden değerli, önemli fenomenler var. Caydaş 1978, Rain Man, Analiz Bankocu ve James Gist kuponlarını sadece başaran iddiada ücretsiz olarak sizlerle buluşturuyor. Yine ayrıca birbirinden değerli yazarlar var. Başaran TV YouTube kanalı, buradan takip edebilirsiniz. Her gün oynanan basketbol, futbol, artık neyse iddia olan, yani iddia seçeneği olan tüm branşları değerlendiriyor arkadaşlar. Yine birbirinden değerli sponsorlukları da var ki onlardan birisi de zaten radyo, bildiğiniz üzere. Sizler de başaran iddiadan kuponlarınızı oynayabilirsiniz. Dediğim gibi Türkiye'nin en iddialı platformu, en değerli platformu, çok yakında, çok çok yakında da web sitesi ve uygulaması da aktif oluyor başaran iddianın. Buradan da yine kuponlarımızı görebileceğiniz gibi bizi de oradan takip edebileceksiniz, daha rahat takip edebileceksiniz diyelim. Sevgili dinleyiciler, şöyle bir bakıyorum. Evet, tabii şimdi Beşiktaş'ı biraz konuşacağım. Neden biraz konuşacağım? Çünkü Beşiktaş'ta evet teknik direktör problemi çözüldü, doğru, ama mutlaka imza attırılması gereken oyuncular var. Çok ciddi eksikleri var siyah beyaz takımın. Bunları bakalım orta vadede, kısa vadede ya da uzun vadede, makro ve mikro planlama çerçevesinde hangi süreçte halledecekler, nasıl halledecekler, bunu göreceğiz. Evet, bu arada Fenerbahçe'de yönetim kurulları ve denetim kurulları ibra edildi. Ben de şu anda gördüm. Olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında yönetim ve denetim kurulları ibra edildi Fenerbahçe'de sevgili dinleyiciler. Oy verme işlemi sabah 10'da başlayacak. Bunun da bilgisini verelim. İki başkan da birbirinden iddialı. Birazdan açıklamalarını zaten sizlere tekrardan bir aktarıyor olacağım. Önemli açıklamalar yaptı İki başkan adayı da, daha doğrusu. Hem iş insanı hem Fenerbahçe'yi yönetmekle, şu anda yönetmek için aday olan iki değerli iş insanının, bakalım düellosu da diyelim, kim kazanacak? Önemli isimleri açıkladılar. Daha da açıklayacaklar. Ben bir sürpriz daha bekliyorum. O sürprizi de Sayın Safi'den bekliyorum. Hani bugün de yine iki yöneticim burada yok dedi. İngiltere'den bir sürpriz imza gelebilir. Kim olur bu imza bilmiyorum ama olabilir. Belli de olmaz. Ama hani son dakikalar yine de kongre üyelerini etkilemek için mutlaka bir takım hamleler de yapılacaktır. Evet, belki bir konuşma falan olmayacak yarın ama bunun haricinde sosyal medya, işte dijital medya, her yerde haber olunuyor. Onun, yani bir şekilde haberler yayılıyor. Bakalım son gün, son dakika herhangi bir açıklama olacak mı? İki başkan adayından da dediğim gibi bugün ben de gün boyu izlemeye çalıştım. Olağanüstü seçimde genel kurul toplantısı konuşmacıları dinlemeye çalıştım. Başkan adaylarını yine dinlemeye çalıştım. Onların söyledikleri şeyler önemli çünkü önemli ve değerli. Ve bizler de hani bu açıklamalar eşliğinde bir şekilde burada onları değerlendireceğiz. Tabii yarın büyük bir katılım bekliyorum. Bu benim düşüncem. Yani çok ciddi bir katılım bekliyorum. 30 bin ve üzerinde bir katılım bekliyorum. Bakalım. Hani düşündüğüm şekilde mi olacak? Çünkü önemli bir seçim bu arada. Onu söyleyelim. Yani bir yıllık deyip geçmeyin. Sonuçta bu seçimde seçilmeyen başkan adayı belki önümüzdeki sene olağan seçimde hani tekrar aday olmayacak. O yüzden bu seneki hani bu seçimle beraber gelen başkan önemli işlere, şampiyonluğa imza atmak zorunda bence. Diyelim, kısa bir reklam arası, devam edeceğiz.
1: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
5: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
6: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
7: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
5: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
7: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
5: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
7: Şimdi tekrar kontrol edin.
5: Yine 399 lira oldu.
7: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
5: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
8: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
7: Cezada indirim olur mu acaba ya?
8: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
2: Radyo Spor. Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.

Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Başar İddia'nın sunduğu maç merkezi devam ediyor. Fenerbahçe'de yarın olağanüstü seçimli genel kurul var. Biliyorsunuz sabah 10'da başlayacak oy verme işlemi ve akşam 17'ye kadar devam edecek. Bugün Sayın Sarı'nın da açıklaması vardı. Ben de dedim.

Dediğim gibi konuşmaların hepsini dinledim. Çok da güzel bir konuşma yaptı. Güzel bir veda etti bence. Sizlere kupayla veda etmek isterdim dedi ama bence bugünkü konuşması, tavrı, tarzı hani şampiyon olsaydık da yine ben bırakacaktım diyor. Fenerbahçe'ye daha fazla zarar vermemek için böyle bir karar almış Sayın Saran. Ona da saygı duymak lazım. Genelde koltukları bırakmak çok da kolay olmuyor ama Sayın Saran bu konuda bence çok önemli bir duruş sergiledi Fenerbahçe Başkanı. Evet, Beşiktaş'ta imza töreni vardı bugün İtalyano ile ve açıklamalar vardı sevgili dinleyiciler. Hemen şöyle bir bakalım ne demiş. İtalyano ne demiş? Uzun zamandır yeni tecrübe edinmeyi düşünüyordum. Beşiktaş'ın ilgisini görünce ve projeyi bana açıklayınca ilk bana gelmeleri benim için gurur meselesi oldu. Ben bunları duyunca ve hissedince yönetimle iyi bir his oluştu ilk andan itibaren ve kabul etmek istedim. Benim de böyle bir başarı isteğim var. Kesinlikle bundan dolayı Beşiktaş'ın teklifini kabul ettim diyor. Yani burada bu arada bakın şey çok önemli. İlk bana gelmeleri diyor. Bu bence önemli. Bence bir teknik direktör için saygı görmek, sevgi görmek çok önemli. Bu yüzden buraya geldiğim için çok mutluyum demiş Sayın Italiano. Öncelikle başkan ve direktöre çok teşekkür ederim. Bana güven duydukları için, çok büyük bir takıma geldiğim için ayrıca mutluyum ve memnunum dedi yine. Açıklamalarında birçok açıklaması var. Tabii İtalya'da bir şeyler yani başaran bir teknik direktör onu söyleyelim. Fiorentina ile iki kez konferans liginde finale yükseldi. İkisini de kaybetti ama nihayetinde finale yükselmek önemli Fiorentina kadrosuyla. Sonrasında Bologna ile İtalya Kupası kazandı. Bu da bence önemli ve değerliydi. Yani Bologna'ya oynattığı futbol evet belki böyle haldır küldür saldıran bir takım oynar bir oyun anlayışı yok ama sert koşan, mücadele eden, mücadeleyi asla bırakmayan bir takım görüntüsü var. The Bologna'nın bunu da zaten maçlarında görüyorduk. 3-0 geriye düştüğü maçlarda geri dönüşlere imza atan bir görüntüsü vardı Bologna'nın geçen sene ve bu sene. Bakalım Beşiktaş'ta şu andaki oyuncu topluluğuyla böyle bir oyun inşa edebilecek mi? Bunu konuşacağız tabii. Açıklamaları var. Yine Sayın Özen'in açıklamaları var. Bir bakalım neler söylemişler. Sonra da Fenerbahçe'deki bugünkü konuşmaları, başkan adaylarının konuşmalarını sizlere aktarıyor olacağım kıymetli dinleyiciler. Yine İtalyano ne demiş? Çalıştım tüm takımlarda gösterdiğim futbol birebir buradaki beklentilerle uyuşuyor. Her şeyi birlikte yaşayacağız ve göreceğiz. Benim hedeflerim takımla birebir örtüştüğü için çok mutluyum demiş. Peki başka neler söylemiş? Ona bir bakalım. Takımı birlikte inşa edeceğiz. Teknik heyet ve yönetim ile inşa edeceğiz. Hedeflere ulaşmak için güzel ve kaliteli oyunculara ihtiyacımız var. En iyisi en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. İtalya'dan gördüğüm kadarıyla bu takımın taraftarı çok ateşli. Bizim hedefimiz taraftarı mutlu etmek, yönetimle hareket edip en iyi oyuncuları buraya getirmek ve en iyi şekilde değerlendirmek. Bu oyuncuları demiş. Birinci amacımız. Peki başka neler söylemiş? Şöyle bakıyorum. Ben takımdaki birkaç oyuncuyu tanıyorum, biliyorum ama yönetimle birlikte öncelikler nerede onları göz önünde bulundurup takımı kuracağız. Ben çok inançlı birisiyim. En iyi takımı sunacağımıza inanıyorum. Hedeflerimize de ulaşacağımıza inanıyorum dedi Sayın Vincenzo Italiano böyle bir açıklama yaptı. Tabi tanıdığı oyuncular kimler onu bilmiyorum ama mutlaka vardır. Orkun vardır işte tanıdıklarından birisi. Yine Ture gitti biliyorsunuz. Ama daha önce de işte Semih tanıdığını söylüyor. Birazdan sonra okuyacağım zaten. Son söylemek istediğim bir an önce işe başlamak istiyorum. Tesislere de dolaştım. Çok güzel işleyen bir tesis. Kısa bir tatil sonrası o arada da her gün yönetimde telefonla görüşeceğim. Bir an önce işe başlamak istiyorum. Burada çok değerli, güçlü takımlar var. Bu yüzden bir an önce başlamak ve takımı bu takımlara karşı hazırlamak istiyorum.

Yapılanmadan kastımız, pardon, hemen şöyle bakıyorum. Evet, İtalya'nın başka bir açıklaması var mı? Avrupa'da antrenörlük yaptığım dönemde 3 kulvarda oynama imkanım oldu. Sürekli Perşembe Pazar maç olduğu ve eksikler olduğu için buna her maç farklı 11 mecbur kalıyorduk. Beşiktaş'ta gerçekten güzel oyuncularımız da var. Burada durum ne olacak bakacağız. Duruma göre hareket edeceğiz. Böyle bir durum var. Hemen söyleyeyim sizlere. Italiano hem Bologna'da hem de Fiorentina'da çıktı. Hiçbir maçta sevgili dinleyiciler, hiçbir maçta aynı 11'de çıkmamış. Yani neredeyse 200 maça yakın bir maç trafiği olmuş. Daha doğrusu kariyeri var ama hiçbir maça aynı 11 ile çıkmamış. Böyle de ilginç bir durum var. Bunu da belirtmekten hani bunu da belirteyim. Hani genelde biliyorsunuz Türkiye'de biz de zaman zaman eleştiriyoruz. O da ona istinaden böyle bir cevap vermiş. Yani 3 kulvarda oynuyorduk. Haliyle sürekli bir rotasyon yapmak zorunda kalıyorduk. Bakalım burada neler olacak demiş. Sayın Özen'in açıklamaları var. Yapılanmadan kastımız bir antrenör ekibi seçtik. Uzun süreden bu yana teknik direktörler aradan girdiler. Transfer açıkken başlama şansları çok olmadı. Bu bir fırsattır. Öyle köklü bir yapılanma yok. Rekabetçi yarışmacı buraya gelen takımları üzmeden göndermeyen bir takım. Ürkütülecek bir takım olmak zorundayız. O yolu yürümek isteriz demiş. Yani diyor ki güçlü bir takım ortaya çıkarmamız gerekiyor. İlk düşüncelerim zaten bildiğim birisiydi. Spezia'dan bu yana takip ettiğim bir teknik direktör Italiano. Hoca Spezia'da lige çıkarken olağanüstü bir başarı sergiledi. Anlattım şaşırdı. O kadar takip edildiğini bilmiyordu. Ona karşı her konuda hakimiyetimiz var. Bazı oyuncularıyla konuştuk. Kendisi hakkında her şeyi bildiğimizi gördü. Çok çalışkan, tutkulu, takıntılı bir futbol insanı. Bunu siz de göreceksiniz. Umarım uzun sürer. Peki başka ne demiş Sayın Özen? Az önce bakmıştım. Hocanın şansı 23 Temmuz'a kadar bir zamanımız var. Asıl önemli yarışmamız ligde başlayacak. Oraya kadar o dominant oyunu deneme ve çalışma fırsatı var. Ülkenin en değerli orta saha oyuncusu bizde. Onun etrafında da çok değerli oyuncular var. Her biri geçmişte ya bir şeyler başarmış ya da gelecekte bir şeyler başarmaya aday olan oyuncular var. Ersin ve Rıdvan lise öğrencisiyken burada şampiyonluk yaşadı. O baskı altında ezilmeden oynadılar. Yine aynısını yapabilirler. 6-7 mevkiye oyuncu ihtiyacımız var. O da bir gerçek demiş. Onlar alındıktan sonra daha güçlü bir takım ortaya çıkabilir dedi Sayın Önder Özen. Evet, bu arada önemli bu açıklamalar bence. Sayın Adalı'nın açıklamaları var. Beşiktaş Başkanı Sayın Serdar Adalı, o da çok eleştiriliyor ki ben de zaman zaman burada eleştirdim kendisini. Geç kalıyorsunuz diye başkan, daha doğrusu teknik direktör seçiminde geç kalıyorsunuz diye. Sayın Adalı ne dedi? Şunu net bir şekilde söyleyeyim. Önümüzdeki sezon hayal ettiğimiz Beşiktaş'ı ortaya çıkarmak için ne para gerekiyorsa harcayacağız. Telaffuz edilen rakamlar doğru rakamlar değil. Bütçe belirlemedik. İhtiyacı olan her bölgeye hocanın istediği, ihtiyaç duyulan oyuncu kimse onu alacağız. Bu arada çok iddialı söylemler bunlar. Bunu da söyleyeyim. Yani önümüzdeki sene hayal ettiğimiz Beşiktaş'ı ortaya çıkarmak için ne gerekiyorsa, ne para harcamamız gerekiyorsa hepsini harcayacağız diyor. Hocanın işaret ettiği ya da hocanın gösterdiği oyuncuları almak için her şeyi yapacağız diyor Sayın Adalı. Bu bence önemli ve değerli. Beşiktaş taraftarını da eminim biraz yüreğini su serpmiştir. Rıdvan'ın hayırlı işi var. Mesaj atıp duruyor. Rıdvan ile kız isteyeceğiz demiş. Rıdvan'a da buradan tebrik ederiz. Sol bek, Beşiktaş'ta oynayan sol bek. Bu arada Rıdvan'ın da artık bir an önce milli takıma tekrar dönmesi gerektiğini düşünüyorum. Oynayacağı oyunla hazır. Madem böyle de bir hayırlı işe giriştiyse artık biraz daha düzenli, tertipli, düzenli bir hayatı olacaktır.
çok çalışıp tekrar milli takım havuzuna kendisini bir şekilde atmalıdır diye düşünüyorum. Ya bu sadece benim düşüncem. Hani o performansı verir çağrılmaz bu başka konu ama en azından performans olarak iyi bir performans artık olmalı. Yine Sayın Adan'ın açıklamaları var. İtalya'ya ilk gittiğimde Önder Hoca gerekeni söylemişti. Hoca da gayet Beşiktaş'ı ne istediğimizi bilen bir hale gelmiş durumdaydı. Önder Hoca biraz yoruldu 3-4 gün içinde ama benim için son konuşmalar kaldı. Bence Beşiktaş hocasını buldu. İnşallah çok başarılı olacak. Buna inanıyorum demiş. Eksik noktalarımız var. Bu takım kötü bir takım değil ama eksiklerimiz var. Bu eksiklerimizi tamamlayacağız. Bu ekibin başarılı olması için elimizden geleni yapacağız yönetim olarak demiş Sayın Adalı ve Beşiktaş hocasını buldu demiş. Bu da bence önemli. Biraz önce söylediğim İtalyano'nun bir açıklaması var. Biraz önce söylediğim gibi bir teknik direktör ve futbolcu için en önemli şey istenmiş olmaktır. Saygı ve sevgiyi görmektir. Ben burada bunları hissettim ve gördüm. Diğer takımlarla sadece sohbet edildi. Ondan ötesine gidilmedi. Beşiktaş ile görüşmelerde sevildiğimi hissettim. Seçimimden çok mutluyum. Burada hedefleri yakalamak, kupalar getirmek istiyorum. Gerçekten seçimimden çok mutluyum. Başka söyleyecek bir şey yok. Önemli olan taraftarı ve yönetimi mutlu etmek demiş Sayın Italiano. Sayın Özen'in bir açıklaması var. Onu da hemen sizlere aktarayım. Yine varsa onlara da bakacağım. 10 artı 4 kuralının değişmemesinden memnuniyet duydum. Değişmemesinden bu arada demiş. TFF'nin tüzel kimliğinin zaman zaman yıprandığını görüyoruz veya söylüyoruz. Bir beyanın arkasında çok durmaması, çok fikir değiştirmesi Beşiktaş için olumsuz sonuçlar getirmişti geçmişte. Sadece Beşiktaş için getirmişti. Ona rağmen Beşiktaş üstesinden gelmeyi başardı. TFF kendi tüzel kimliğine yakışan en güzel şeyi yaptı. Umarım böyle devam eder. Biz de beyanlara bakarak takım kurmaya çalışırız. Artı 4 için 3 tane boş yerimiz var. Oraya bakıyoruz. Hoca da o tarz oyuncular talep ediyor. Birkaç tane de usta oyuncuya ihtiyacımız var. Toplam transfer hedefimiz 7. Deneyeceğiz. Sonuna kadar şartları zorlayacağız. Hedefimiz bir Türk oyuncu var. Şartlar uygun olur mu? Ona bakacağız. Takibimizde genç oyuncular da var. Gurbetçi gençler de var. Onlarla ilgili de raporlamalar bugün bitti. Okuyacağız ve değerlendirmeye alacağız. Birkaç yerli oyuncumuz olacak umarım demiş Sayın Önder Özen. Bu arada önemli. Bence yani TFF'nin 10 artı 4 uygulamasından geri adım atmamasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirmiş. Daha önceki yıllarda vazgeçmişlerdi. Hani bir şekilde bu konuda geri adım atmışlardı diyor. Ama şimdi atmamalarından büyük memnuniyet duyduğunu söylemiş Sayın Önder Özen. Teknik ekibe bir Türk antrenör eklemesi olacak mı diye bir soru gelmiş. Önder Özen de o bölümü hoca değerlendirirse iyi olur demiş. Bu da önemli bence. Bence bir Türk antrenörün olması gerekiyor. Bu benim düşüncem. Yine önde Sayın Özen'in açıklamaları var. Gökhan Keskin yakın zamanda bizle çalışmaya başlayacak. Graf da çalışmaya devam edecek. Kontratı var. Kontratı devam ediyor. Bize verdiği bir rapor var. Titizlikle hazırlanmış bir rapordu. Serkan Reçber de bir rapor bıraktı. Onu da inceledik. Beşiktaş'ın kaynakları neyse hepsine bakacağız. Hepsine ihtiyacımız var. Hepsini değerlendireceğiz ve bakacağız demiş. Önemli tabii ki ya. Sonuçta birileri bir rapor bıraktıysa bu bence önemli. İtalyano da şu an için teknik ekibe bir Türk antrenör dahil etmeyi düşünmüyorum diye bir açıklama yapmış. Kendi ekibiyle devam edecek. Yine bakıyorum. İtalyano ne demiş başka? Avrupa futbolunu takip etmeyi seviyorum. Türk futbolunun çok güzel gidişatı var. Çok önemli isimler de gelmeye başladı. Türkiye'de son 4 yıldır aynı takım şampiyon oluyor. Bunu kırmak için elimizden geleni yapacağız demiş. Evet o da hemen gelir gelmez böyle bir açıklama yapmış.
Semih Kılıçsoy'u Cagliari'de kiralık olarak forma giymişti ve Beşiktaş'a geri dönecek. Onu tanıyor musunuz? Onun hakkında neler düşünüyorsunuz diye bir soru gelmiş. İtalyano da Semih'i tanıyorum. Güzel oyuncu. Ona karşı oynadım. Ligin ilk

0: karşısında güzel işler yaptı. Sonrasında neden bu şekilde devam etti bilmiyorum. Bunu yönetimle konuşacağız. Yönetimle konuşup ona göre değerlendirme yapacağız ama tanıyorum ve iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum demiş Semih Kılıçsoy hakkında. Tabii yerli kuralı nedeniyle hani bir şekilde Semih gibi oyuncuların da takımda tutulması gerekiyor. Bana sorarsanız hani bu Beşiktaş özelinde sadece değil başka takımlar için de önemli ve değerli diye düşünüyorum. Evet, mesajlarınızı 0538 052 1487'den gönderebilirsiniz. Selamlar kardeşim, hoş geldin. Keyifli yayınlar dilerim. Az sonra Bahçeşehir Beşiktaş maçına kazanan son maç alır diye düşünüyorum demiş. Adayları dinledim. Galatasaray taraftarı olarak hiçbir şeyi anlamadım. Bir de zaman zaman olayların çıkması Fenerbahçe'nin durumunu ortaya koyuyor diye düşünüyorum. Sevgiler, saygılar. İyi hatırlattım. Beşiktaş yeni teknik direktör, hayırlı olsun demiş sevgili Yunus abi. Çok teşekkürler. Diyelim biz de bir yarışa gidelim.
1: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Line Tomo. 1400 metre start yerine doğru ilerliyor Safkanlar. Liderlik 6 numaralı Moğol'da fark 1 boy. İkincilikte 1 numaralı Brave Orphan var. Onun 1,5 boy kadar gerisinde. Üçüncülükte 4 numaralı Bob Valdez. Yarım boy kadar geride. 5 numaralı Joe Joyce. Dördüncülükte 2 boy kadar geride. Beşinciyle yatak yaptı. 2 numaralı Line Tomo. Hemen yanında Frost Cat var. O şimdi Line Tomo'nun önüne geçti. Taylar bu şekilde son 1000 metreye doğru ilerliyor. 6 numaralı Moğol liderliğinde. Fark 1 boy kadar. İkincilikte 1 numaralı Brave Orphan var. Onun 1 boy kadar gerisinde. Dış kulvarda koşuyor Joe Joyce. Hemen içinde 4 numaralı Bob Valdez. Bu iki safkanın ortasında 3 numaralı Frostcat var. Yine grubun son sırasında 2 numaralı Line Tomo ilerliyor. Son 800 metreye girildi 6 numaralı Moğol yarış lideri. Az farkla ikincilikte 1 numaralı Brave Orphan var yine. 2 boy kadar geride içeride Bob Valdez. Orta kulvarda Frostcat. Dışta 5 numaralı Joe Joyce var. O biraz tempo kaybetmeye başladı. Daha sonra 2 numaralı Line Tomo şeklinde son 600 metreye giriliyor. 6 numaralı Moğol lider. Fark 1,5 boy kadar ikincilikte. İçeride şimdi 4 numaralı Bob Valdez var. Hemen yanında 1 numaralı Brave Orphan. 1,5 boy kadar geride 2 numaralı Frostcat. 5 boy kadar geride 2 numaralı Line Tomo. Düzlüğe çıkıldı. 6 numaralı Moğol. Pistin ortasında 1,5 boy farklı lider. Dışarıdan Brave Orphan. İçeriden 4 numaralı Bob Valdez. En dış kulvardan 3 numaralı Frostcat atar. Kalkıyor. 6 numaralı Moğol lider. Fark 2 boy kadar. İçeriden 4 numaralı Bob Valdez'in hücumu var. Son 200 metreye girildi. 6 numaralı Moğol direniyor. 4 numaralı Bob Valdez geliyor. Fark 2 boy kadar. 6 numaralı Moğol yarış lideri starttan çıktığı gibi kazanıyor. 4 numaralı Bob Valdez ikinci, 1 numaralı Brave Orphan üçüncü, 3 numaralı Frostcat dördüncü, 2 numaralı Line Tomo da yarıştan 5. olarak ayrıldı. 6 numaralı Moğol Nevzat Avcı ile kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
5: TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tck.org
1: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Evet, Beşiktaş'taki gelişmeler bu şekilde, bakalım transferleri görmek istiyoruz artık. Bundan sonra hep beraber görüp değerlendireceğiz. Yarın da sevgili Alper Gün'le beraber Sayın İtalyano'yu biraz daha yakından tanıyacağız. Bugün saat 21.30'da maçımız var. Milli takımımızın maçı, o yüzden kendisi yarın bize eşlik edecek. Futbol analisti biliyorsunuz Alper Gün. Ve teknik direktör, oyuncular, genç oyuncular, işte böyle önemli teknik direktörler bu konularda çok daha böyle derin bilgilere, analizlere sahip bir kıymetli bir genç kardeşimiz. Yarın da uzun uzun konuşuruz. Önder Hoca'nın açıkladığı, Önder Özen'in açıkladığı Gökhan Keskin'in yakın zamanda Beşiktaş'ta çalışacak olması bence önemli. Bence bu arada kendi fikrimdir. Graf'la kontrat sonunda anlaşmayı bitirecekler diye düşünüyorum. Çünkü çok pasif bir görevde Eduard Graf aslında geldiği günden beri hani henüz daha böyle scouting bir çalışmada yok. Hani kimler geldi bilmiyorum. Beşiktaş'a böyle

Yaz takımında yine Sayın Özen'in söylediği 7 oyuncu alacağız dedi. Herhalde birisi kaleci olacaktır. Sonra bakıyorum savunmaya bir takviye yapacaklardır. Stoper mevkine en az bir takviye yapacaklardır. Etti 2. Bir santrafor Semih kalırsa alacaklardır. Etti 3. Bir sol ön alacaklardır. Etti 4. Hani böyle bir orta sahaya daha dinamik bir 6 numara alınabilir. Etti 5. Ya işte iki kanat oyuncusu alınırsa herhalde 6-7 böyle tamamlanacak gibi gözüküyor. Ya da savunmaya belki eldeki stoperlerin gitmesiyle beraber bir değil iki ekleme yapabilirler. Bu durumda da az önceki kanat oyuncularından bir tanesi olmamış olur diye düşünüyorum. Evet, birazdan basketbolda Bahçeşehir Koleji Beşiktaş Gain mücadelesi başlayacak. Bu mücadeleyi sizlere aktarıyor olacağız. Sevgili dinleyiciler, önemli bir mücadelede seride bir birlik beraberlik var. İlk iki maç siyah beyazların sahasındaydı biliyorsunuz ve ikinci maçta farklı bir Bahçeşehir Koleji galibiyeti vardı. Burada da önemli bir galibiyetti bu arada Bahçeşehir Koleji'nin galibiyeti. Evet sevgili dinleyiciler, Başaran İddaa sponsorluğunda hazırlanıyor biliyorsunuz bu program ve başaran iddiaya ulaşmak için biliyorsunuz yapmanız gereken çok basit. Başaran iddia.com'u indiriyorsunuz. Sonrasında üyelik kısmında yani iddia.com'a üye olurken son aşamada 300-314 kodunu yazıyorsunuz. Sonrasında başaran iddiaya üye olmuş oluyorsunuz. Ya da eğer iddia.com'a üyeyseniz kayıtlı bayim bölümden 300-314 kolunu yazarak yine Başaran iddiaya üye olabilirsiniz. Peki üye olduktan sonra Başaran iddianın avantajları neler? Sizlere ne tarz avantajlar sunuyor diye sorarsanız da bunu da hemen ifade edeyim. Şöyle ki Başaran iddiada Türkiye'nin en önemli değerli fenomenleri var. Analiz Bankocu Reymen, Caydaş 1978 ve James Giz sadece ve sadece Başaran iddiada. Bunu özellikle söylüyorum. Kuponlarını ücretsiz olarak sizlerle paylaşıyorlar. Sizler de bu arada detaylı bilgi almak isterseniz Başaran İddia Instagram adresinden ulaşabilir ya da 0531 618 1631 0531 618 1631 Başaran İddia kurumsal WhatsApp hattından yine soru, görüş, önerileriniz ya da sorularınız varsa ulaşabilir. Arkadaşlarımız sizlere detaylı bilgi aktaracaklardır. Çok yakın zamanda, çok yakın yani çok sıcak. Hem web sitesi başaran iddia.com bunun da lansmanını mutlaka Instagram adresinden yapacaklardır. Yapacağız. Ve uygulama yani kuponlarımızı görebileceğiniz uygulamamızı yine yakın zamanda iOS ve Android markette de göreceksiniz. Başaran iddia Türkiye'nin en büyük iddia.com bünyesindeki bayilerinden bir tanesi ve kıymetli fenomenleri de bünyesinde bulunduruyor. Evet sevgili Zeynel Halvacıoğlu şu anda bizleri dinliyor. Hemen şöyle bir bakalım. Zeynel Bey'e de selamlarımızı iletelim. Zeynel Halvacıoğlu, Göktürk'te ve Dan Kafe'de bizi dinliyorlarmış. Olcay Bey de yine bizi dinliyormuş. Ona da selamlar ve sevgiler. Göktürk'ten bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletelim. Başta sevgili Zeynel Halvacı olmak üzere sevgili dinleyiciler. Evet devam edelim. Birazdan dediğim gibi mücadele başlayacak. Biz de o maçı takip edeceğiz. Sizlere de bilgilerini, daha doğrusu maçın önemli anlarını aktaracağız. Bahçeşehir Koleji Beşiktaş Gain mücadelesi. Erdal Bey Çorlu'dan ne yazmış? Ben bugün Amerika Almanya mücadelesinde 6 korner, Almanya 6 korner atar diyorum. İngiltere Yeni Zelanda mücadelesinde İngiltere 7 korner atar. Ne dersiniz? Olabilir. Hazırlık mücadelesi. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. İyi bir İtalyan hoca aldı demiş. Olur. Bir film bana tavsiye etmek istiyormuş sevgili Erdal Bey. Bu arada varsa film öneriniz, dizi öneriniz yapın, yazın bana. Bu film Sayın Rahmetli, merhum Adile Naşit'in hayatını anlatan bir sinema filmi demiş. Bence çok güzel, sade ve doğal bir film olmuş. İzlerim, çok da severdim Rahmetli'yi.
Vallahi

gülen bir yüzün altındaki acı hayat anlatıyor demiş. Erdal Bey böyle bir sosyal mesaj göndermiş bize. Gönderin, izleyelim. Varsa önerileriniz, güzel filmler, özellikle yabancı aksiyon, macera, bilim kurgu varsa gönderin, yazın bana. Ankara'dan Turgay Bey selamlar, iyi yayınlar. Peki Sayın Özyeğin'in yerine Beşiktaş'ın has ve has evlatları var. Şifo Mehmet, Metin Tekin, Ali Gültiken, Feyyaz Uçar gibi eski futbolcusu ve farklı vizyonlara sahip kişileri varken neden Önder Özen dediler? Onu hala çözemedim demiş. Sayın Uçar denendi. Sayın Şifo Mehmet bir danışman olarak bildiğim kadarıyla denendi. Bu arada Sayın Metin Tekin hiç görev yapmadı. O da bence Ali Gültiken yine aynı şekilde. Ben de isterim tabii ki görev yapmasını. Sayın Önder Özen de bir sportif direktör. Daha önceki çalıştığı takımlarda bunu yaptı. Hani diğerleri belki bir futbol aktı olabilir. Bir şekilde danışman olabilirler ama sportif direktörlük konusunda şu ana kadar eğer aktif olarak görev yapmadılarsa hani böyle bir risk almanız çok da mümkün olmayabilir. Sayın Önder Özen'in de çok değerli bir futbol insanı olduğunu düşünüyorum. Yani ben Beşiktaş'a geldiği için bunu söylemiyorum. Yıllardır kendisini takip ederim. Neredeyse her 3 program, 2 programından birisini mutlaka izlerim. Hangi platformda olursa olsun. Yani hiçbir takıma çok böyle aşırı derecede sempati beslemeyen, bir diğerine bir o kadar antipatik gelmeyen ya da o tarz yorumlar yapmayan, futbolu sadece futbol içerisinde kalarak yorumlamaya çalışan bir futbol insanıydı. Sağ içini anlatmaya çalışan hani bir futbol insanıydı. Bunu tane tane anlatmaya çalışan, Türkçemizin en güzel, en yalın haliyle anlatmaya çalışan bir futbol insanıydı. İnsanı daha doğrusu, insanı derken yani şu anda belki bunları anlatmayacak ama en azından Beşiktaş'a çalıştığı için. O yüzden ben Beşiktaş'a gelmesinden rahatsızlık duymadım. Aksine bu tarz insanların kalmaması gerektiğini düşünüyorum. Bir yerde kalmaması gerektiğini, biraz daha vitrinde olmasını, göz önünde olmasını, üretmesini isterim. Maalesef ülkemizde sadece değil, dünyada da biraz öyle. PR'ı yapılan insanlar çok daha ön planda. Yani bilgisi, ilgisi, background'ı güçlü olan insanlar belki çok geri planda. Hayatınızdaki işinizde de belki bunu yaşıyorsunuzdur. Hani çok daha iyi yerlerde olması gereken insanlar belki bu PR'dır olabilir işte, ne bileyim yani yeterince birileri desteklemediği için çok daha iyi yerlere gelmeyen, kendimden de bunu biliyorum. Sadece radyo üzerinde değil, daha önce çalıştığım şirkette. Tabii ki yöneticiydim ama çok daha iyi yerlere gelebilirdim mesela. Ama işte olmuyor yani, bunları zaman zaman yaşayabiliyorsunuz. Önder Özen bence emeğiyle, bilgisiyle, ilgisiyle, görgüsüyle, oturuşuyla kesinlikle bu noktaları hak eden, hangi takımda olduğunun gerçekten önemi yok. Bu Fenerbahçe'de olabilirdi, Galatasaray'da olabilirdi, Trabzonspor hiç önemli değil ama hani şu ana kadar gördüğüm futbol dünyasındaki en temiz kişiliklerden bir tanesi her konuda. O yüzden burada olması beni rahatsız etmedi, aksine mutlu etti. Bu tarz insanların ön planda olması gerekiyor. Biraz hak eden insanların da hak ettiği yerlerde olması gerekiyor. Sevgili Turgay Bey, size muhalif olmak için bunu söylemedim. Sadece sizin anlamadığınız, anlamadım dediğiniz şeyi ben kendi dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. Ve İtalyan teknik direktör mecbur kalınıp anlaşılmış bir teknik direktör gibi geliyor bana. Hayır, değil. Önemli bir teknik direktör. Az önce de ifade etmeye çalıştım. Bologna'da başarıları olan bir teknik direktör. Fiorentina'da iki kez üst üste Konferans Ligi'nde finale çıkan bir teknik direktör. Henüz bizim Konferans Ligi finalimiz yok. Galatasaray'ın aldığı UEFA Kupası ve Süper Kupa harici Avrupa'da bir kupamız yok. Bir finalimiz de yok. Şimdi bu teknik direktör Fiorentina gibi bir takımla 2 sene üst üste Konferans Ligi finalinde kaybetti. Ya da 2 kez üst üste olmayabilir belki. Hatalı söyleyebilirim. Haliyle hani background'u, geçmişi ya da şu ana kadar yaptıkları Spezia'yı alt dikten yukarıya çıkardı. Önemli. Sadece Beşiktaş'ta oynatacağı oyun önemli ve bir oyun kimliği kazandırması önemli. Bunu göreceğiz. Bu oyuncu topluluğuyla olur mu, yoksa İtalyano önemli bir hoca. 48 yaşında, henüz genç bir hoca. Vizyonu olan, hedefleri olan bir teknik direktör. Ama göreceğiz. Yani orada oynattığı oyunla burada oynatmak isteyeceği oyun, hangi oyuncularla oynatacak,
İşte başkan dedi ki ne gerekiyorsa yapacağım. Gerçekten yapabilecek mi? Sayın Özen dedi ki ne gerekiyorsa yapacağız. Gerçekten yapabilecekler mi? Bunu bilmiyorum ki, yapmazlarsa kendi başarısızlıkları olur. Tekin direktöre yazar ama daha çok onlara yazar. Sayın Özen ve Sayın Adalı'ya yazar. Hatta ilk başta Sayın Adalı'ya yazar. Sonra da diğerlerine yazar. Ya da diğerlerine kurşun kalemle yazar. Ama Sayın Adalı'ya tükenmez ve dolma kalemle yazar. Neden? Çünkü Sayın Adalı bugünkü basın toplantısında ne dedi? Dedi ki ne gerekiyorsa, ne kadar para harcanması gerekiyorsa harcayacağız dedi. Yani bundan kaçınmayacağız dedi. Bu durumda yani önümüzdeki sene çok iyi bir kadro oluşturacağız dedi. Önümüzdeki sene değil, bu seneden bahsediyorum. Bu da şu demek. Demek ki tüm şartları zorlayacak. Ha, yapmazlarsa da dediğim gibi bu yönetime yazar. Bekleyip göreceğiz. İyi bir teknik direktör. Ama işte oynatmak istediği oyuna uygun oyuncular alınacak mı? Kaça alınacak? Hangi süreçte alınacak? Lig başladıktan 10 hafta sonra mı alınacak? 5 hafta sonra mı alınacak? Yoksa işte şu anda Haziran'ın 6'sı, daha UEFA Ligi önerilmesi başlamadı. Zaman var. Hal böyleyken yani ilk maçın oynamasına kadar da zaman var. Avrupa'da Dünya Kupası'na gitmeyen yüzlerce binlerce oyuncu var. İtalya'da dahil olmak üzere. Yani Beşiktaş en az 3-4 oyuncu alabilir bu süreçte diye düşünüyorum. Bakalım, bekleyip göreceğiz. Çünkü Sayın Özen de ne dedi? Planlamalarımız hazır dedi. Yani plan ve programımız hazır. Muhtemelen oyunculara gidecekler ki önemli oyuncuların isimleri de geçmeye başladı bile. Bakalım. İstanbul'a Nurettin Bey. Tepe'nin Gözleri çok güzel bir film. Tamam, bakalım buna. Acaba benim takip ettiğim dijital platformda var mı? Ama bunu hemen şöyle bir favorileri alalım. Bu arada varsa film önerilerinizi gönderin bana. Film ve çünkü yolum çok uzun. Beylikdüzü Sarıyer yani 1,5-2 saat geçiyor. Haliyle her geliş gidişte birer film izleyebilirim. İyi yayınlar Beşiktaş teknik adamı, hayırlı olsun ama fazla uzun sürmez. Biz sabır gösteremiyoruz. En azından sözleşme süresi tanınmalı kendisine şans olarak demiş. Bizde futbol kültürü yok ya da yabancı hocaya fark etmiyor. Bursa'dan Aykut Bey böyle bir mesaj yollamış. Yani umarım sözleşme süresince kalır. Neden? Çünkü 2 yıllık bir sözleşme ve bu 2 yıllık sözleşmeden çok uzun bir sözleşme değil. Bence Beşiktaş taraftarı şunu görmek istiyor sevgili Aykut Bey. Az önce de dinleyicimiz Turgay Bey için söylüyorum bunu. Beşiktaş taraftarı, yine dinleyen Beşiktaş taraftarları için söylüyorum. Bence Beşiktaş taraftarı şunu görmek istiyor. Saha içinde savaşan, koşan, mücadele eden, yense de yenilse de sonuna kadar mücadele eden, mücadeleden kaçmayan bir takım görmek istiyor. Yani belki şu andaki kadro ya da yapılacak 6-7 oyuncu takviyesiyle beraber belki şampiyon olamayacak Beşiktaş. Kimsenin bunu da çok önemseyeceğini düşünmüyorum. Önemseyenler mutlaka olacaktır. Tabii ki şampiyon olmak istiyor her büyük takım gibi. Ama mücadeleyi görürse teknik direktörün sonuna kadar arkasına kalır. Örneğin şunun için örnek veriyorum. Kendi sahasında Beşiktaş 3 derbi kaybetmemeli. Kendi sahasında bu sezonki gibi bence garip garip maçlar kaybetmeli. Şimdi böyle söylüyorum, hani bu yanlış anlaşılmasın. Beşiktaş'ı İstanbul'da Vodafone Park'ta mağlup eden takımlar için dediğim gibi saygısızlık olarak adlandırılmasın, ama yani kendi sahasında Beşiktaş az önce de bahsettim. Garip puanlar, garip puan kayıpları yaşamamalı büyük takımlar. Çünkü yaşasa da böyle binde bir olabilir. Şöyle bu seneyi bir hatırlayalım. İç sahada Beşiktaş'ın 4 mağlubiyeti var. Bu 4 mağlubiyeti bildiğiniz üzere 3'ünü 3 büyüye karşı aldılar ki ben mesela bunun da çok normal olduğunu düşünmüyorum. İşte Fenerbahçe'ye 10 kişi kaldıktan sonra 2-2'den mağlup oldular. Galatasaray mücadelesinde rakip 10 kişi kaldı, yenemedi. Trabzonspor mücadelesinde yine hani yenilmemesi gereken bir mücadele. Tamam, Trabzonspor da iyi oynadı. İyi bir takım. Sonuçta büyük bir takım ama ya burası senin evin. Yani öyle bakmak lazım.
kendi evinde sen böyle maçlar kaybedersen ya da maç kaybedersen tabii ki zirveye oynayamaz. Mümkün değil. Özellikle kendi sahanda. Yani senin en iyi bildiğin şey

0: Belki en iyi oynaman gereken şey kendi evin. Bu kadar basit. Seyircin seninle. Saha senden yana. Seyirci senden yana. Belki hakem senden yana. Etkiliyorsun. Bir şekilde baskı altına almaya çalışıyorsun. O yüzden de Beşiktaş'ın iç sahada alacağı puanlarla önümüzdeki sene İlkay Bey demiş ki abi yok şu an için değil, teşekkür ederim sevgili İlkay Bey, sorunuzu okumuyorum ama teşekkür ederim, şu an için lazım değil ama yolunuz buradan geçiyorsa gelin bir kahvemizi için diyelim. Evet, Beşiktaş için hayırlı olsun. Birazdan mücadele başlayacak. Bahçeşehir Koleji Beşiktaş Gain, ama ben tabii birazdan, yani yeni saat dilimiyle beraber Fenerbahçe'deki başkanlık bugünkü, yani o yarışı biraz konuşacağız. Bugünkü söylemlere bir bakacağız. Kimler neler söyledi? Onları bir size aktarmaya çalışacağım. Çünkü yarın gün boyu seçim devam edecek. Tabii önemli bir seçim. Belki Fenerbahçe'nin bu sezonki kaderini tayin edecek bir seçimden bahsediyoruz. Artık hangi aday kazanacak? Gerçekten bunu öngörmek çok zor. İki adaya da dün de söylemiştim, bugün de söylüyorum. Gönülden başarılar. Önemli isimleri ortaya attılar. Önemli bir vizyon ortaya koydular. Yıldız oyuncu isimleri var. Yani taraflı tarafsız herkesi heyecanlandıran isimler var. Bunlar değerli tabii ki. Ligimizde bu oyuncuların olma ihtimalini düşünmek bile insanı mutlu ediyor. Onlardan birisi mesela Greenwood. İşte bir taraftan bakıyorsunuz Vedat Muriç ismi geçiyor. Yani bunlar değerli, önemli oyuncular. İşte Luis Suarez ismi geçiyor Sporting Lisbon'dan. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bakalım kimler neler söylemiş. Yarın kongre üyeleri kime oy verecek bilmiyorum. Emin değilim. Eminim birçoğunun kafası karışmıştır. Ama bunlar güzel şeyler. Yani kazanan Fenerbahçe olacak. Böyle bakmak lazım. Şimdi bir reklam arasına gidiyoruz. Saat başında tekrar buradayız.
1: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Reklam.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Radyo Spor.
2: Reklam.
5: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
6: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
5: Şampiyonla son düzlükte.
7: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
1: Radyo Spor.
2: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
3: Evet.
2: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsem 5-7-9 yap dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
0: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe.

0: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
1: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.

Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Başar Nida'nın sunduğu maç merkezi devam ediyor. Bu arada Bahçeşehir Koleji Beşiktaş Gain maçı da başladı. Ve 5-0 Bahçeşehir Koleji'nin üstünlüğü var. Evet, hemen bir bugünkü Fenerbahçe'nin başkan adaylarının açıklamalarına bakalım. Sayın Safi neler söylemiş, oraya bir bakalım. Birçok açıklaması var tabii ki. Geçtiğimiz Eylül ayında adaylık kararını verdikten sonra çok sevdiğim Fenerbahçe'm için kendime hiçbir limit koymadım. Adaylık konusunda da bir dakika bile tereddüt etmedim diyor Sayın Safi. Hakan Safi'den bahsediyorum. Kulübüme hizmet etmek için kolları sıvadım. Sıvıyorum. Bizlere göre Fenerbahçe'mizin kaybedecek artık bir dakikası bile yok. Ayrıca aylarca çalıştık. Avrupa'nın farklı kulüplerini, farklı futbol modellerini ve kültürlerini inceledik. Çok önemli futbol adamlarıyla bir araya geldik diyor Sayın Safi. Önemli bu arada. Yani eğer bir vizyon ortaya koyacaksanız mutlaka Avrupa'daki önemli modelleri, daha doğrusu model olabilecek kulüpleri incelemek lazım. Bu konudaki yaklaşımı önemsiyorum. Milan'ın şampiyonluk hasretini bitiren sevgili Maldini ile Fenerbahçe'mizin durumunu ve hedeflerini belirledik. Fenerbahçe'mizin istediği coşkulu futbolu sahaya yansıtmamız gerektiğini kararlaştırdık. Haftalar önce transfer temaslarımız başladı. Şu ana kadar 3 oyuncuyla anlaşma sağladık. Luis Suarez, Merih Demiral ve Mason Greenwood. Bu arada önemli oyuncular, isimler Suarez, Merih Demiral ve Mason Greenwood. Gerçekten önemli isimler. Ve anlaşma sağladığını söylüyor Sayın Safi. Bitmedi inanın. Dahası da geliyor. Ben ıslak imza olmadan konuşmam değerli Fenerbahçeliler. Bu durumda bu oyuncularla ıslak imza var. Yani aralarında bir protokol imzalamışlar. Öyle gözüküyor bu oyuncularla. En azından ben öyle anlıyorum. Bu arada 7-2 Bahçeşehir Koleji'nin üstünlüğü var. 2,5 dakika geride kaldı. Beşiktaş Gey'nin faal hakkını doldurduğunu söyleyelim. Bahçeşehir Koleji henüz faal yapmadı. Bu da ilginç. Yani 2,5 dakikada Beşiktaş 4 faal yaparken Bahçeşehir Koleji henüz faal yapmadı. Bakalım Beşiktaş Gain oyuna girebilecek mi? Biliyorsunuz ikinci mücadelede çok fazla üçlük attı Beşiktaş Gain, ama önceki maçlara nazaran daha isabetli üçlükleri vardı. Ama bu kez de saha içi isabeti 2 atıştı.

ya da iki sayılık atışlarda isabet sağlayamadı ve mücadeleden farklı mağlup ayrılmıştı. Sayın Safi'nin açıklamaları devam ediyor. Bu anlaşmaları yaparken çok çok ince düşündük. Fenerbahçelilerin beklentilerini karşılayacak isimleri özenle seçtik. Ben verdiğim hiçbir sözden dönmem. Benim için ağızdan söz bir kere çıkar. Öyle olduğunu da kampanya boyunca sizlere gösterdik. Bu arada yarış birazdan başlayacak. O yüzden hani yarışa neden gitmedik diye sormayın. Yarış olduğu zaman mutlaka sizleri bilgilendireceğiz. Diyelim sevgili dinleyiciler, yarışa neden gitmediniz diye sormayın diyorum. Soran dinleyicilerimiz olacaktır. Birazdan yarış başladığı zaman yarışa gideceğiz. Sayın Safi ne demiş başka? Fenerbahçe'ye yakışan da budur. Fenerbahçe'yi vasata alıştıranlardan, kadrosunu eksik bırakanlardan, transferde geç kalanlardan olmayacağız. Buna da emin olabilirsiniz. Çok çok iddialı açıklamalar. Gerçekten önemli açıklamalar. Yani mesela bir futbol sever olarak bu açıklamalar beni heyecanlandırıyor. Acaba kimler olacak? Geçmiş zamanda bu tarz hatalar birçok kulübümüz yapıyor ama Fenerbahçe'de yaptı. Bunlardan olmayacağız ısrarla söylüyor. Bunu da değerli olduğunu düşünüyorum. Yine var tabii ki açıklamaları. Hemen onları da sizlere aktaracağım. Bir taraftan da gözüm basketbol maçında 9-2 ve bir serbest atış kullanacak. Değil mi? 1 mi 2 mi bilmiyorum ama bir serbest atış kullanacak. Şimdi Bahçeşehir Koleji iyi başladı. Onu da kaçırdılar. 9-2'lik Bahçeşehir Koleji'nin üstünlüğü var. Çok kısır bir 3,5 dakika oynadı siyah beyazlı takım Beşiktaş Gain. Hani bu maçlardan birisini kazanmak zorunda. Bu arada Beşiktaş Gain adına hayal kırıklıkları var. Onlardan bir tanesi Jonah Matthews. Çok önemli şeyler bekleniyor kendisinden ama şu ana kadar seride henüz fark yaratamadı. Bunu söyleyelim. Hatta fark yaratamadığı gibi kötü de oynadığını düşünüyorum. Ve Beşiktaş taraftarı da bu durumdan hiç de mutlu değil. Çok şey beklenen bir oyuncu ama bir türlü seriye giremedi diye bir ifadede bulunursak herhalde yanlış bir şey söylememiş oluruz. Peki Sayın Safi başka neler söylemiş? İki tane yöneticimiz yok arkadaşlar. Nerede biliyor musunuz? Londra'da bekliyorlar. Islak imza olduğu zaman sizlerin huzuruna getireceğim. Gelecek hafta mazbatayı alınca göreceksiniz. Açıkladığımız her isim sizlerin yanında olacak demiş. Yine iddialı açıklamalar. Çok yorulduk, çok yıprandık. Çok da bölündük farkındayım. Günlerdir binlerce Fenerbahçeli ile bir araya geldik. Bu arada Jonah Matthews sakatlandı Beşiktaş'ta. Herkesle dertleştik. Hepsinin beklentilerini dinledik. 12 yıldır şampiyon olamıyoruz. Artık sabrımız kalmadı biliyorum. Biz seçildiğimiz takdirde bu hasretin 13 yıla çıkmayacağının sözünü veriyorum. Biz Fenerbahçemizi şampiyon yapacağız. Bu hedefimize kimsenin engel olmasına izin vermeyeceğiz diyor. Sayın Hakan Safi tabii 12 yıllık bir hasret eğer önümüzdeki sene yani bu sene gelecek olan başkanla Fenerbahçe bir şampiyonluk yaşayamazsa hasretlik 13 yıla çıkıyor. Bir ikincisi hani kim olursa olsun eğer Galatasaray olursa aradaki şampiyonluk farkı sayısı artıyor. Rakibin ekonomik olarak daha da güçleniyor. Geçiyorum. Önümüzdeki sene seçim var. Olağan seçim var. Haliyle o seçimde yapamayan bir başkan olarak tekrar aday olacak mı? Hangi başkan adayı seçilirse bilmiyorum. Yani her anlamda dezavantajlı bir durum. Bir yıl içinde ne yapacaksa yapacak. Yapamazsa belki de bir daha Fenerbahçe'ye başkanlık edemeyecek ya da kongre üyelerinin teveccühünü alamayacak diyelim. Tarihin gelmiş geçmiş en iyi kadrosunu kuracağım dedi yine Sayın Safi. Önemli açıklamalar, değerli açıklamalar. Bu arada 10'a 2 oldu sevgili dinleyiciler. Beşiktaş sayı bulamıyor. Şu ana kadar Bahçeşehir Koleji faul de yapmıyor. 6-0-3 var. 10'a 2
Bahçeşehir Koleji'nin üstünlüğü var. Kısır bir mücadele. Yine dış atışlarda çok etkisiz. Hatta 11-2 oldu, pardon.

0: 11-2'lik bir skor. 6 dakika geride kaldı. Bu arada Matt Thomas da yine oyunda Beşiktaş'ta. O da evet, Berk'ten bir pas hatası, tembel bir pas. Şimdi Bahçeşehir Koleji Flynn'la yine hücumda ama o da top kaybı yaptı. Sonrasında da bir faul. Williams'tan ki önemli bir faul. Hızlı hücumu durdurdu. Lemar'ın geçişini engellemeye çalıştı. Evet, şu ana kadar sadece Antonio Brown'un bir sağ isabeti var. 2 sayılık. Onun haricinde sayı atamadı siyah beyazlar. 4,5 dakikada, hatta evet 4,5, 5,5 dakikada, özür diliyorum. 2 reboundu var. Üçlüklerde zaten yok. 2'de 0. İkiliklerde sadece bir. İkincisi de evet. Şimdi yine kaçırdılar. Şimdi Antonio Brown'la bir hücum. Matt Thomas. O da kaçırdı. Üçlüğü kaçırdı. 3'te 0. Şimdi Flynn'la tekrar hücumda Bahçeşehir Koleji pot altına girdi. Yine bitirmeyi başardı. Evet, bir müdahale olduğunu söylüyor. 13-2'ye geldi. Hani bir Devin Dotson hamlesi acaba olur mu Beşiktaş'ta? Bilmiyorum ama hani bir yerde olması gerekiyor. Jona Matthews'un. Evet, şimdi Connor. Üçlükle Connor Morgan 3 sayıyla 13-5'e getirdi. Farkın daha da açılmasına engel oldu siyah beyaz takımda. Bakalım. Peki başka neler söylemiş Sayın Safi? Okumaya devam edeceğim. Tarihin gelmiş geçmiş en iyi kadrosunu kuracağım demiş. Bu çok önemli dediğim gibi. Bana kampanya süresince yapı meselesi soruldu. Nasıl başa çıkacaksın diye. Fenerbahçe'nin haklarını koruyabilecek misiniz sorusu çok soruldu. Fenerbahçemizin tarihinde çalınan birçok şampiyonluğu var. Bunun farkında olmamız gerekiyor. Biz teknik direktörümüzün, futbolcularımızın emeklerini korumakta zorlandık maalesef. Rakiplerimiz adeta cirit attı. Çünkü niye? Meydan boştu. Kıymetli Fenerbahçeliler, ben geçmişi konuşmayı seven birisi değilim. Olan oldu. Geri dönme imkanımız yok. Ben temsil ettiğim geleceği konuşmanın daha değerli olacağını düşünüyorum diyor. Bu arada 13-8'e geldi mücadele. Berk Uğur da az önce top kaptı. Evet, bir yarışa gidelim, devam edeceğiz.
1: ...300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: İlerlerken hemen dışında 8 numaralı Terzi Can yer tuttu. Yarım boy kadar geride iç kulvarda 13 numaralı Lokum Hüma ilerliyor. Onun 2 boy kadar gerisinde 2 numaralı Kabalyo, dışında 10 numaralı Turgul Han. 1 boy kadar geride 4 numaralı Kuzey'in Poyraz'ı. Onun 1,5 boy kadar gerisinde 12 numaralı Layla. 2,5-3 boy geride 11 numaralı Ben Attay sırasıyla son 600 metreye girildi. Liderlik 6 numaralı Prince of Delmar'da. Takipte 1 numaralı Başar Soylu var. 1 boy kadar geride iç kulvarda 13 numaralı Lokum Hüma ilerliyor. Onun 2 boy kadar gerisinde orta kulvarda 7 numaralı Selçukzade sırasıyla Safkanlar son 400 metreye girdi. 6 numaralı Prince of Delmar yarış lideri. Fark 1,5-2 boy kadar. İkincilikte 1 numaralı Başar Soylu var. Onu yakalamaya çalışıyor. Son 200 metreye girilirken 6 numaralı Prince of Delmar temposunu bozmuyor şu anda. Fark yaklaşık 4-5 boy kadar. İkincilikte Başar Soylu var. Arayı azaltmaya çalışıyor ama 6 numaralı Prince of Delmar rahat tempoda görünüyor. Prince of Delmar koşuyu kazanıyor. 1 numaralı Başar Soylu ikinci oldu. 8 numaralı Terzican üçüncü olurken 13 numaralı Lokum Hüma dördüncü. 2 numaralı Cavalio da yarıştan 5. olarak ayrıldı. 6 numaralı Prince of Delmar Hüseyin Şimşek'le kazandı. 5 numaralı Perga bu koşuda start almadı. Görüntüdeki Prince of Delmar altılı ganyan favorisiydi.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
5: TZK e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org
6: Reklam. Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
8: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
9: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Radyo
10: Spor. Reklam.
11: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. 16-13 Bahçeşehir Koleji'nin üstünlüğü var. Evet, Semih Erden de salonda takip eden, maçı takip eden Türkiye milli takımında da daha önce defaten forma giyen oyuncu, milli oyuncu Semih Erdem. Evet, Beşiktaş Bahçeşehir Koleji'nden Flying'i durduramıyor. 8. sayısı, 4'te 4 saha içi isabeti, 2 sayılık atışlarda %100 de oynuyor. İçeriye girip, hatta düzeltiyorum, değil mi? Doğru. %100 de oynuyor. 18-13 oldu. Şimdi Matt Thomas kısa bir üçlük. Ve tekrar Bahçeşehir Koleji hücumu 1.43 var. Beşiktaş'ta Zizic biliyorsunuz sakatlanmıştı üzerine. Bir de bugün Jonah Matthews şu anda Furkan'la hücumda. Bahçeşehir Koleji Furkan bitirmeyi başardı. Kanır Morgan'ın üzerinden 20-13'e geldi. 1.27 var. Mücadelenin son ermesine şöyle bakıyorum. Bugün evet şey de yok. Düzeltiyorum. Devin Dotson'da yok. Anthony Brown'a çok fazla iş düşüyor. Bence diğer tarafta hani çok yorulacaklar Beşiktaş'ta oyuncular. Bu arada Beşiktaş'ta kim oyuna girdi bir bakalım. Vito Brown uzun bir süreden sonra, o da parkedi ama az önce hücum faali yaptı. Evet, 20-13 1-0-6 var. Şimdi İsmet'le hücumda Bahçeşehir Koleji. Peki Sayın Safi başka neler söylemiş bakalım. Benim olduğum yerde kimse Fenerbahçe'nin çeyrek puanını almaya cesaret edemeyecek diye bir açıklaması var. Bu da önemli. Sen ne yapacaksın Sayın Hakan Safi diyorlar. Önce gelmiş geçmiş tarihin en iyi kadrosunu kuracağım. Hiçbir bahaneye izin vermeyeceğim.

Sağ dışındaki engelleri de teker teker ortadan kaldıracağız. Evet, şimdi bu arada Matt Toms 3. denemesi ama öncesinde bir Furkan'ın faali var. Pardon, Connor Morgan'a üçlük atarken faali var. 22-13, 29 saniye var. Mücadelenin ilk çeyreğinin sona ermesine Connor Morgan, evet, Furkan'ın bir müdahalesi var. Kurtlar Vadisi dönemleri geride kaldı. Devir değişti, devir iletişim, doğru bağlantı ve lobi dönemi. Yönetimde olduğum dönemde Türk futbol tarihinde ilk kez yabancı VAR gelmesine vesile oldum. Tarihte ilk kez yabancı hakem ataması gerçekleştirildi. Mütevazı olmayacağım. Ben olmasam bunlar olmayacaktı. Ben doğru adımları atarak rekabetin en azından saha dışında eşitlenmesi için çok önemli hamleler yaptım. Başkan seçtiğiniz takdirde fikstür ve hakem konuları sorun olmayacak. Eşit şartlarda mücadele edeceğiz. Söz veriyorum, benim olduğum yerde Fenerbahçe'nin bir puanlı değil çeyrek puanlı almaya kimse cesaret edemeyecek diye bir açıklaması var. 1959 öncesi şampiyonlukları unutmadık. Fenerbahçemizin başvurusu ortada. Hakkımız olan şampiyonlukları alacağız, emin olun demiş. Yine çok iddialı bir açıklama. Bu şampiyonlukları alacağız diyor. Sayın Safi, başvurumuz var diyor ama şampiyonlukları da alacağız diyor. Fenerbahçemizi böldüler, ötekileştirdiler. Bu güzide camia zayıfladı. Saha içinde ve dışında etkisiz kaldık. Camiamız gücünü unuttu. Etkisi azaldı. Buna izin vermeyeceğiz ve veremeyiz demiş. Ötekileştirilen benden değilsen düşmansın diyen zihniyet Fenerbahçemizi prangaladı. Buna izin veremeyiz. Birçok derneğimizi ziyaret ettik. Bazılarında tatsız olaylar yaşanmış. Bizim kapımız herkese açık. Fenerbahçemiz istediğimiz noktaya herkesin çabasıyla gelecek dedik. Tüm derneklerimize bizim yanımızda oldukları için hepsine tek tek teşekkür etmek istiyorum demiş Sayın Safi. Bu güzide camianın bel kemiği taraftarına seslenmek istiyorum. Yağmur çamur demeden gelip takımınızı desteklediniz. Her deplasmanda yanımızda oldunuz. Branş fark etmeksizin yanımızda oldunuz. Bazen hüzün vardır, bazen mutluluk. Son dönemde futbolda istediğimiz mutluluğu yaşayamadık. Sizlere söz veriyorum. Teveccüh gösterip bizi seçtiğiniz takdirde gelecek Mayıs ayında nasıl bir kutlama yapacağımızı tüm dünyaya göstereceğiz. Yine bakın, çok çok iddialı bir açıklama. Bizler Fenerbahçe'nin gücünü yeniden herkese göstereceğiz. Bugün Sayın Yıldırım ile seçimde rakibiz. Yarın 7 Haziran'da bir başkan seçilecek. 8 Haziran'da hepimiz çubuklu için mücadelemize devam edeceğiz diyor Sayın Safi. Bugün efsane başkanımızla rakibiz, ancak gerçek rakibimizi unutmayalım. Ben unutmam. Hakem seminerlerine rakip takım adıyla katılan hakemleri, fikstürü ayar çekenleri, kutlamalarda bize küfreden teknik direktörleri, Fenerbahçe'ye sallayarak reyting alanları, ilmek ilmek işleyerek yolumuza türlü türlü engel çıkaranlar bu kardeşiniz unutmaz diyor. Her şeyim Fenerbahçeme feda olsun diyor Sayın Safi. Sizler de hafızanızı taze tutun. Rehavete yer yok. Hepimiz üstümüze düşeni yapmalıyız. Seçildiğimde ne yapı, ne kirli lobi, ne de kollanan rakipler olacak. Hiçbirine izin vermeyeceğim. Bizler imtiyaz, eşit şartlarda mücadele istiyoruz. Buna da engel olamayacaklar. Masa ise masayı kırarım, yapı ise yapıyı bozarım demiş Sayın Safi. Bugüne kadar kimsenin hakkımı yemesine izin vermedim. Söz konusu Fenerbahçe olursa da hiç izin vermem. Gençliğim, enerjim, servetim, her şeyim Fenerbahçe'ye feda olsun. Gerçekten önemli bir açıklama. Sizler için hiçbir limit yok. Para pul umurumda değil diyor Sayın Safi. Bu arada 22-15 ilk çeyrek sona erdi. İkinci çeyrek de başladı. Fenerbahçe dönemi başlıyor ve bizi hiç kimse durduramayacak. Yine Sayın Safi'nin sözlerinden satır başlarını okuyorum. Hiçbir limitim yok.

Para pul umurumda değil. Çocuklarımda caddede kutlayacağım bir şampiyonluğa paha biçmem imkansız demiş. Birazdan Sayın Yıldırım'ın da açıklamalarını okuyacağım. Aziz Bey ifade etti. Ben sokaklardan geliyorum. Kasımpaşa'da büyüdüm. Yatılı okulda okudum. Disiplini öğrendim. Ufkum açıldı. Amerika'da MBA yaptım. Kıymetli Fenerbahçeliler, 18 yaşımda babamı kaybettim. Mekanı cennet olsun. İmtiyazlı bir çocuk değildim. Hiçbir şey bana peşin verilmedi. 14 yaşımda girdiğim çalışma hayatımda tırnaklarımla kazıyarak milyar dolarlık şirketler kurdum. Ailem için yaptım. Şimdi sarı lacivertli ailem için yapma zamanı. İnanın sizler için hiçbir limitim yok. Para pul umurumda değil. Çocuklarımla caddede kutlayacağım bir şampiyonluk için paha biçmem imkansız diyor Sayın Safi. Çocuklarımızın yüzlerini hep beraber güldüreceğiz. Biz şampiyon olacağız. Bir seri başlatacağız. Hiç kuşkunuz olmasın. Fenerbahçe dönemi başlıyor ve bizi hiç kimse durduramayacak. Hiç kimse demiş. Çok fazla açıklaması var. Kongre üyelerimiz bir seçim yapacaksınız. Geçmişle gelecek arasında çok kritik bir seçim. Fenerbahçe geçmişin sorunlarında takılı mı kalacak? Geleceğin başarılarıyla mı coşacak, karar vereceksiniz? Ona göre karar vereceksiniz. O kadar enerjim yok diyen mi, ne pahasına olursa olsun canla başla çalışacağım diyeni mi seçeceksiniz diyor. Yani burada Aziz Yıldırım'a da sanki bir küçük de olsa bir gönderme yapıyor. Bir yıldız yeter diyen mi, yoksa dünya yıldızlarını getirdim diyen mi sizlerin tercihi olacak? Değerli Fenerbahçeliler, en büyük yük sizlerin omuzunda. Fenerbahçe'nin kaybedecek bir dakikası yok. Bir seneyi daha rakibimizin şampiyonluğu izleyerek geçiremeyiz. Bu büyük camiamızın hiç kimseye borcu yok. Kimsenin de malı değil diyor. Biz kibirli olmayacağız. Tribünleri de kapatmayacağız. Kombine iptal edip maça babasıyla gelen çocukları ağlatmayacağız diyor Sayın Safi. Kulübümüz için çok önemli projelerimiz var. İşimiz sadece transfer değil tabii ki. Öncelikle diğer konumuz stadyum. Stadyum projesini geçen sene bizler geliştirdik. Stadyumumuzu kendi yerinde Papaz'ın Çayırı'nda 64.500 kişilik kapasiteye çıkartacağız. Bunu da ilk sezonumuzda şampiyon olduktan sonra yapacağız. Stadyumumuzun Mayıs ayına yetişmesi mümkün değil. Rakibimiz kampanyasını önce şampiyonluk sonra stadyum diyerek başladı. Güzel. Sonra Mayıs ayında bitireceğiz dedi. Şimdi söylemi izinler alınırsa diye değişti. Kimsenin sizleri yanıltmasına izin vermeyin. Kutsal oylarınızı ona göre verin diyor Sayın Safi. Tesisler kulübümüzün durumuna yakışmayan bir durumda demiş tesislerimiz. Fenerbahçelilerin birlikte yaşayabileceği kaliteli yaşam alanları sunmalıyız. Maltepe çok kritik. Fenerbahçe altyapısı son zamanlarda çok önemli yıldızlar çıkardı. Buna devam etmemiz, daha verimli tesisler inşa etmemiz gerekiyor diyor. Bu arada 28-13'e geldi. 6-57 var. Mücadelenin ikinci çeyreğinin sona ermesine, yani ilk yarısının sona ermesine. Amatör şubelerle ilgili çok soru geldi. Şube kapatmaya, bütçe küçültmeye gelmiyoruz. Eski yöneticimiz Hulusi Bey, voleybolda 15 milyon euro açık olacak. Hesabını ona göre yap dedi. İçiniz rahat olsun, hiçbir çekincemiz yok. Amatör şubelerde gereken neyse o desteği vereceğiz diyor Sayın Safi. Önemli bu arada. Basketbolla ilgili düşüncemiz net. Profesyonellerimizden memnunuz. Şubelerimiz çok iyi gidiyor. Daha çok destek vereceğiz. Merakınız olmasın diyor. Her şeyi açıklama yapmış aslında. Fenerbahçe'mizin vizyonu Ulu Önder Atatürk'ümüzün ilkelerine sadık sporcular yetiştirmektir. Buradan Fenerbahçe Spor Kulübü çalışanlarına seslenmek istiyorum. Aklınızda hiçbir endişe olmasın. Bizler rövanş duygularıyla gelmiyoruz. Kimsenin işi konusunda da bir sorun yaşanmayacak. Her kim işini iyi yapıyorsa yoluna devam edecek. Özlük hakları konusunda da yaşanan sıkıntıları çözeceğiz. Branşlar arasındaki dengesizlikleri ortadan kaldıracağız demiş Sayın Safi. Fenerbahçe TV ve radyo da bizim için çok kıymetli. TV'mizin aynı şekilde yoluna devam edecek. Göreve gelince radyo konusunu tekrar değerlendireceğiz diyor.
Biz kendimizi biz listemizi kendimiz oluşturduk. Bizim listemizi ceketsiz gölge başkan oluşturmadı diyor Sayın Safi. Futbolda transfer haricinde de projelerimiz var. Türkiye'de 5 pilot takım satın alacağız. Genç oyuncularımıza rekabetçi ortam sunacağız dedi. Bu önemli bu arada. Fenerbahçeli teknik adamlara iş imkanı oluşturacağız. Yurt dışından da bir tane takım alma projemiz var. Bunu daha önce de söylemişti. Ben de açıkçası kendi adıma desteklemiştim. Kim yaparsa yapsın önemli bence. Uluslararası seviyede yapacağımız bir anlaşma hem transfer önceliği hem de Güney Amerika ve Afrika'dan getireceğimiz oyunculara Avrupa futboluna adaptasyon süreci tanıyacak. Batı Afrika'da bir akademiyle anlaşmak istiyoruz. Bu da Fenerbahçe'mize genç yetenekler konusunda transfer önceliği sağlayacak demiş Sayın Safi. Finansal konuda hep borçlardan bakıyorlar. Biz gelirlerden bakacağız. Yeni gelir kaynakları üretmemiz lazım. Bizler Fenerbahçe'mize tarihinde olmayan araziler kazandıracağız. Tam 1 milyon metrekare. Ardından Fenerbahçe gayrimenkul ortaklığını kurup ek gelir sağlayacağız. Fenerbahçe'mizin çok çok önemli şirketleri var. Feneryum da bunlardan birisi. Feneryum'u halka arz konusunda değerlendirmemiz gerekecek demiş. Bu da önemli bu arada olabilir. Değerli rakibim diyor, biz hiçbir yönetim olarak toplanmıyoruz. Biz hep toplanıyoruz. Dün gece sabah 4'e kadar belki 60-70 kişiyle toplantı yaptık. Deneyimli isimler bize kılavuz oldu. Genç ve enerjik isimler de gücümüze güç kattılar. Bu yönetimde herkese dokunmaya çalıştık. Deneyimi, enerjisi, iştahı, finansal gücü ve iyi bağlantıları olanları bir araya getirdik demiş Sayın Safi. Sayın Aziz Başkanımız ne diyor? Listelere bakın öyle karar verin diyor. Bence de öyle karar verin. Biz listemizi kendimiz oluşturduk. Hepsi pırıl pırıl. Hiçbir bagajı olmayan isimler. Bizim listemizi ceketsiz gölge başkan oluşturmadı. Yine bunu da söylemiş. 2011'den beri Türkiye'de bir şike olayı yaşanmadı diyen ceketsiz gölge başkan istiyor musunuz? Menfaatlerini Fenerbahçe'nin önüne koyanları siz affetseniz Fenerbahçelilerimiz affetmez demiş. Biz kalbi sarı lacivert atan herkeste biriz. Biz ayrıştırma, düşmanlaştırma gibi bir derdimiz yok demiş. Bugün seçimdeyiz. 8 Haziran'dan itibaren aynı renklerin peşinden koşacağız. Ben bunun sözünü çok net veriyorum. Eylül'de seçim kaybettik. Kulübümüze desteğim bir an olsun azalmadı. Küsüp gitmedim. Fenerbahçeli linçlenirken susanlardan olmadım. Paraya ihtiyaç varken sırtımı dönenlerden olmadım. Dün olmadım, söz veriyorum. Hayatımın sonuna kadar da olmayacağım demiş. Gerçekten ilginç bir iş insanı. Yani ne gerekiyorsa Fenerbahçe konusunda yapmaya hazırım. Yapıyorum ve yapmaya da devam edeceğim diyor Sayın Safi. Bizim Fenerbahçe'ye hizmet borcumuz var. Eğer teveccüh gösterirseniz, başkan seçerseniz tüm enerjimde, tüm servetimde sizlerin emrinde olacağım. Benim sözüm paradan kıymetli. Yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır. Daha da Fenerbahçe için bir şey yapmadım. Başkan olunca neler yapacağım ve hep beraber bunu hayal edebilirsiniz demiş. Biz Fenerbahçe'nin geleceğine talip olduk. Geçmişin hesaplaşması peşinde değiliz. Fenerbahçeliye şikayet etmeyeceğiz. Biz birliği sağlayacağız. Yeniden gücümüzün farkına varacağız. Tek yumruk halinde hareket edeceğiz demiş. Biz şampiyon olacağız Fenerbahçeliler. Nasıl şampiyon yapacağımı da çok iyi biliyorum. Gelecek sene bu zamanlarda karşınıza şampiyonluk kupasını getireceğim. Söz sizlere söz, kimseye bize engel olamayacak demiş. Evet, Sayın Safi'nin açıklamaları böyle. Neredeyse 20 dakikadır okuyorum. Bayağı da bir uzun sürdü diyelim. Evet, bu arada birazdan Sayın Yıldırım'ın da açıklamalarını, Aziz Yıldırım'ın da açıklamalarını yine sizlere aktaracağım. Bu arada 35-33 Beşiktaş Gein, daha doğrusu Bahçeşehir Koleji önde. Beşiktaş Gein karşısında. İkinci periyotta 6 dakika geride kaldı. Ben bu arada 164 sayı üstü olur diye düşündüm. Bir sportmenlik dışı faul.
şu anda izleniyor. Bence

0: 35, Beşiktaş Gein öne geçti. 10-11 sayı geride olduğu mücadelede öne geçmeyi başardı. 4-23 var ikinci periyodun sona ermesine. Sayın Yıldırım neler söylemiş onlara da bir bakalım. Bu stadyumda şampiyonluk şarkıları söylemeyi özledim. Sizinle birlikte hep birlikte söyleyeceğiz demiş. Tabii o da çok uzun yıllar Fenerbahçe'ye hizmet etti. Ki Sayın Barış Göktürk'ün de bir açıklaması vardı. Yani 40 yılda 11 kez, pardon 8 kez şampiyon olduk dedi. Bunun 6'sı işte şu andaki başkan adayı Sayın Aziz Yıldırım döneminde bundan bahsetti. Yani 40 yıldaki yani demek ki 20 yılda sadece 2 şampiyon almışız. Sayın Başkan döneminde de 6 şampiyonluk almışız. Böyle okudu biraz. Hani bir taraftan baktığın zaman doğru bir yaklaşım. Bir taraftan da hani 40 senede evet 8 şampiyonluğun 6'sını Sayın Yıldırım döneminde alınmış gibi de değerlendirebilirsiniz. Evet bir yarışa gidelim devam edeceğiz.
1: ...300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Onun yarım boy farkla gerisinde dış kulvarda 4 numaralı Supertramp. O şimdi Brave Center'ın önüne geçti. 2 boy kadar geride 7 numaralı Ramona. Dışta 14 numaralı Grey Empress. 2,5 boy geride dış kulvarda Rogue Selena ilerliyor. Bariyer dibine yakın 12 numaralı Prenses Alaka içeride. 5 numaralı olayın aslı sırasıyla kısraklar düzlüğe çıkıyor. Liderlik 1 numaralı Layete Zelzel'de. Fark 1,5 boy kadar. İkincilikte 4 numaralı Supertramp var. Onun 1 boy kadar gerisinde iç kulvardan Brave Center'in orta kulvardan. 7 numaralı Ramona'nın en dış kulvardan 14 numaralı Grey Empress'ın bariyer dibinden 5 numaralı Olay'ın aslının. Dışarıdansa Roxelena'nın atakları var. Şimdi ortadan yaptığı ataklarla Supertramp liderliği aldı. Farkı 1,5 2 boya kadar çıkardı ortadan 1 numaralı. Layete Zelzel'in içeriden 11 numaralı Brave Center'in atakları var ama fark 3 boy kadar oldu 4 numaralı. Supertramp yarış lideri. Supertramp kazanıyor. 14 numaralı Grey Empress ikinci, 1 numaralı Layete Zelzel üçüncü oldu. 3 numaralı Rogue Selena ve 11 numaralı Brave Sentry de dördüncülük için aynayı yakın geçen isimler oldular. 4 numaralı Supertramp Erhan Aktu ile son koşuyu kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
5: TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
6: Reklam.
7: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
8: Şimdi kemerleri bağla. Vitali tüm oyunlarda kazandırmaya tam gaz devam ediyor. Vitali'ye hemen üye ol. İlk oyun gününde at yarışından şans oyunlarına. Dilediğin oyunu toplam 1000 TL'lik oyna, 1000 TL bonus kazan. Sen de hemen Vitali'ye gel. Hoş geldin fırsatını kaçırma.
6: Reklam.
1: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Beşiktaş Gein 41, Bahçeşehir Koleji 38-1-29 var. Mücadelenin ilk yarısının sona ermesine şimdi Furkan'la bir hücum. Mitchell basket faul oldu evet. 41-40 oldu Bahçeşehir Koleji. 41-41'i yakalayabilir. Pot altında Sertaç'ın faulü var. Sevgili Fenerbahçeliler, Sayın Yıldırım'ın açıklamaları, kardeşlerim, yoldaşlarım, dava arkadaşlarım, sizleri saygıyla selamlıyorum demiş. Uzun bir konuşma yaparak yormayacağım. Şampiyonluk şarkılarını bu stadyumda söylemeyi özledim. Sizinle beraber burada söyleyeceğim. Sizinle çok eski tanışıyoruz. 120 yaşına giren, erişen bu

Bulut çınarının altında bir ömür geçirdik beraber. Aramızda kardeşlerim diye hitap edeceğim Fenerbahçeliler var. Aramızda evladım diyebileceğim genç Fenerbahçeliler var. Az da olsa ağabeylerim, ablalarım var demiş Sayın Yıldırım. Fenerbahçe'ye borcum var. Kendimi anlatmak haksızlık olur. Biz birbirimizi tanıyoruz ve seviyoruz. Biz birçok sevinci, mutluluğu beraber yaşadık. Birçok acıyı beraber yaşadık. Her şey unutulur ama zor günde yanınızda kim vardı? Bu unutulmaz. Devletimizin içine sızan, vatana katletmiş bir ihanet şebekesi Fenerbahçe'yi teslim almak için iftira üstüne iftira atarken, darbe üstüne darbe vururken yanımda siz vardınız diyor. Fenerbahçeliler vardı. Herkes uyurdu. Uyanık olan sizdiniz. Herkes uyumuşken ayağa kalkan siz oldunuz demiş Sayın Yıldırım. Ve dimdik durdunuz bu ihanet karşısında demiş. Peki. Beni Aziz Yıldırım yapan şey ne mesleki kariyerim ne de iş hayatımdaki başarılardır. Bu arada 46-40 Beşiktaş geyinin üstünlüğü var. Şimdi evet bir hücum faulü geldi. Bahçeşehir'de. Çok ilginç. 6 saniye kala. Evet. Hatalı yürüme, özür diliyorum. Az önce de Lemar'dan önemli bir üçlük ve 46-40'a getirdi skoru. 2,8 saniye var. Beşiktaş hücumu olacak. Bakalım farkı daha da açabilecek mi siyah beyaz takım? Beni Aziz Yıldırım yapan sizlersiniz. Fenerbahçe'dir. Sadece 20 yıl başkanlık boyunca onurunu layık görmeniz değil. Fenerbahçe'yi efsane yapan şey kendisini vatanına milletine adamış, gözü pek fedakar ve fedai bir cami olmasıdır. Aziz Yıldırım, Yıldırım'ı da büyük yapan da benimle tek kürek, tek bilek mücadele eden ve mücadele veren sizlersiniz. 6-0'ı bu adam yaptı, 4-0'ları burada bu adam yaptı demiş Sayın Yıldırım. Diyorlar ki bu yaşında neden aday oluyor? Onlar benim bir kez daha başkan olmak istediğimi sanıyorlar. Hayır, onlar bilmiyor, anlamıyorlar. Benim Fenerbahçe'ye karşı duyduğum sevgi ve bağlılığı göremiyorlar. Benim Fenerbahçelilere ödenmemiş bir borcum var. Bana onur duyduğum bir hayat hikayesini Fenerbahçeliler verdi diyor Sayın Yıldırım. Benim mücadele adamı yapan Fenerbahçelilerdir. Kardeşim, kardeşin duymaz, el oğlu duyar denen zamanda sizler kardeşimdiniz. Evet, bu arada Jonametus atamadı topu ve mücadele de sona erdi. 46-40. Beşiktaş ilk kere önde kapattı. Ne demiş? Mahkeme kapılarında, hapishanelerde hiç yalnız kalmadım. Milyonlarca Fenerbahçe yanımdaydı. Fenerbahçeli yanımdaydı. Benim Fenerbahçelilere borcum var. Kardeşimin bile hatırlamadığı, benim bile unuttuğum bir doğum gününde hapishane duvarlarının arkasında şarkılarla, tezahüratlarla doğum günümü kutlayan Fenerbahçelileri nasıl unutabilirim? Bu tribünleri sevgiyle dolduran Fenerbahçeli 50 bin kadını nasıl unutabilirim? Bu sevgi, bu vefa unutulabilir mi? Demiş Sayın Yıldırım. Şöyle bakıyorum. Fenerbahçe'nin hakkını yiyenlerle, boynunu bükenlerle onların hak ettiği gibi mücadele etmek için geliyorum demiş. Ben ve arkadaşlarımın bu borcu ödemeye geliyoruz. Fenerbahçe'yi türlü hile, entrika, ayak oyunlarıyla engelleyenlerle mücadele ediyoruz demiş Sayın Yıldırım. 6-0'ı bu adam yaptı. 4-0'ı bu adam yaptı. Burada yaptı. Gitti onların sahasında 2-1 yendi. Fenerbahçe'yi şampiyon yaptı arkadaşlarıyla. Siz sallayın. Ben size gülüyorum. Sadece neyse demiş. Fevkalede müsaadeye mazhar olmaya alışmış olan camiaların çalınmış puanlarla şampiyon olanların sahtekar puanlarını ellerinden patlatmak için adayım demiş.
bakıyorum. Fenerbahçe'nin kazanamadığı şampiyonlukların acısını kalbinde hisseden, çocukların gözyaşı dökmesine artık dayanamadığı için geliyorum. Ben bu tribünlere unuttukları bir şeyi bir daha hiç unutamayacakları şekilde bir daha hatırlatmak istiyorum. Her zaman, her yerden büyük Fener demiş. Fenerbahçe en büyüktür. Kimse Fenerbahçe'den büyük değildir. Sezonu bu sloganlarla başlayıp bu sloganla şampiyon olmak için geliyorum. Burası Fenerbahçe Kongresi. Polemik, sataşma, kavga bize yakışmaz. Bana hiç yakışmaz demiş Sayın Yıldırım. Fenerbahçeliler Fenerbahçelileriyle tartışmaz, kavga etmez. Hiçbir sataşmaya cevap vermeyeceğim. Ben Fenerbahçelilerin kardeşliğini güçlendirmek için geliyorum. Bu arada tabii kampanya boyunca hep böyle birlik beraberlikten bahsetti Sayın Yıldırım. Bunun önemli ve değerli olduğunu hep söylemeye çalıştım. Burada da yine aynı şeyden bahsetti. Ben de dinledim çünkü. Hep yine hani çok polemik konusu yaratmadı. Birlik beraberlikten bahsetti. Kardeşlik sevincini hepinizle paylaşmak istiyorum. Birliğimiz kuvvetimiz, kuvvetimiz birliğimizdir. 12 yıldır şampiyonluk özlemi çekiyoruz. 4 yılında benim yönetimim vardı. Bu 12 yılın 4'ünde benim yönetimim vardı. İnkar etmiyorum. Zaman hepimize bir şeyler öğretti. Zaman kendi kendimizde kavga zamanı değil demiş. Fenerbahçe'nin şampiyon olmadan bir sezon geçirmeye tahammülü yoktur. Pazartesi gününden başlayarak mutlaka şampiyonluk ilkesiyle durmadan, yorulmadan çalışarak şampiyonluk kutlamasını hep birlikte kutlayacağız demiş Sayın Yıldırım. Hangi futbolcu, hangi teknik direktörle şampiyonu yapacaksınız diye soranlar bu işi bilmiyorlar. Şampiyonlukla, ruhla, azimle olunur. İrade ve mücadeleyle şampiyon olunur. Fenerbahçe'nin 40 yıllık tarihinde 6 defa Aziz Yıldırım şampiyon yapmıştır. 2 defa diğer başkanlar yapmıştır. Bunu unutmayın, aklınızdan hiç çıkarmayın diyor. Evet, Sayın Barış Göktürk'ün de benzer bir açıklaması vardı. Kendisinden önce konuşmuştu. Dikkatimi çekti. Benzer bir açıklamayı Sayın Yıldırım da yaptı. Yani bu açıdan bakarsanız tabii 40 yılda, yani 20 yıllık görev süresi boyunca 6 şampiyonluk yaşadı. Aslında hani böyle değildi. İşte son 40 yılda yaşanılan ya da işte Fenerbahçe'nin elde ettiği 8 şampiyonun 6'sı benim dönemimde oldu diyor. Yani bu açıdan baktığınız zaman evet, bir büyük bir başarı gibi gözüküyor. Biraz böyle bakılmasını istemiş. Biz Fenerbahçe'nin çubuklu formasını kimseye emeklilik ikramiyesi yaptırmayacağız. Fenerbahçe'nin isteyip de alamayacağı futbolcu ve hoca da yoktur. Hangi formada kaç yıldız var? Çalınmış başarıyla övünenler saysın onu. Bizim kalbimizde ay yıldız var demiş Sayın Yıldırım. Kim lazım? Messi lazımsa o gelir. Ronaldo lazımsa o gelir. En büyük Fenerbahçe'dir. Hayalperest değil, gerçekçi olmalıyız. Futbolcu ismi sayıp itibar kazanmak bana yakışmaz. Kimseye de yakıştıramıyorum demiş Sayın Yıldırım. Fenerbahçe'ye Avrupa'nın en büyük kulüplerinden, büyüklerinden birisi yapalım. Her zaman en büyük Fenerbahçe diyerek haykırıyorum. Dar ağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe, bu sevda bitmez gönüllerimizde diye yine devam etmiş Sayın Yıldırım. Fenerbahçe'nin en büyük derdi ayrışmadır. Ayrışmayın, birlik olun, beraber olun. Hakan Bey yarın seçilirse onu tebrik ederiz. Bundan kaçınmayız. Ayrımcılık yaparsanız bu Fenerbahçe'ye zarar verir. Sizi seviyorum, sayıyorum demiş Sayın Aziz Yıldırım. Bu arada dediğim gibi önemli açıklamalar, değerli açıklamalar. Yani birlik, beraberlik mesajlarının değerli olduğunu söylüyorum. Yine söyleyeceğim. Bunlar önemli. Yani çıkıp orada çok daha iddialı konuşabilir. Sonuçta daha önce Fenerbahçe'de yıllarca başkanlık yaptı. Güçlü bir aday, güçlü bir figür Sayın Yıldırım. Ve çok daha iddialı açıklamaları olabilirdi. Çok daha iddialı açıklamalar yapabilirdi ama bunun yerine biraz daha böyle mütevazi. Hani beni tanıyorsunuz zaten.
Beni biliyorsunuz, neler başardığımı biliyorsunuz, neler yaptığımı biliyorsunuz.

0: Biraz hani geçmişteki o yaptıklarını, yapamadıklarını, o background'unu biraz kullanmaya çalıştı. Bu da çok normal. Rakibinin hani oyuncular ekseninde bir politika yapmasını eleştirdi ama hani başka da bir şey yapamaz yani. Sonuçta Sayın Safiye önemli bir iş insanı olabilir ama kongre üyeleri için hani ortaya koyduğu vizyonu hani bir şekilde oynayacaklar. Ya da ona göre hani oylarını kullanacaklar. Haliyle tabii ki onun da öyle bir politika geliştirmesi bence yanlış değil. Ama Sayın Başkan hani bu konuda hani ben isim vererekten teknik direktör ya da oyuncu isim vererekten hani böyle politika yapabilirdim ama bunu yapmıyorum. Yapanlardan olmayacağım diyor. Dediğim gibi yani Sayın Safi'nin de böyle bir yolla kongre üyelerini etkilemeye çalışması da çok şey değil. Nedir o? Hani yapılmamış, ilk defa yapılan bir şey değil. Dünyada da var zaten bu. İşte Perez, Real Madrid'de tekrar başkan adayı biliyorsunuz. Riquelme'ye karşı ve Mourinho kozunu ortaya attılar. Ya da basında attırdı bir şekilde. Kendisi ne kadar da Mourinho ile görüşmedim dese de buna kim inanır? En azından ben inanmıyorum. Mutlaka var bir görüşme ya da bir konuşma var. Başkan seçilirsem tekrar seni buraya alacağız şeklinde vesaire. Sonra İspanya basını 3 yıllık bir anlaşma olduğunu, bir ön protokol olduğunu söyledi. Ama kendisi sanırım geçen hafta içinde dinledim İspanya basınına işte hani böyle bir görüşme yapmadıklarını, Mourinho ile bir konuşma yapmadıklarını, böyle bir görüşme olmadığını söylemiş. Dediğim gibi ya buna kim inanır? Kimse inanmaz. Ben de inanmıyorum zaten. Kendisi de zaten bunu hani böyle olmadığını söyledi ama hani İspanya basında neredeyse boy boy haberler yapıldı diyelim. Evet şöyle bir bakıyorum saatimiz 20:54 oldu mesajlar da var. Birazdan mesajları okurum ama bizim ara vaktimiz var mı? Evet bir araya gideceğiz sevgili dinleyiciler. Saat başında tekrar buradayız.
1: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Reklam.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
5: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
6: Her ürün ucuz.com ben Erkan nasıl yardımcı olabilirim?
4: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
6: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
4: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
6: Şimdi tekrar kontrol edin.
4: Yine 399 lira oldu.
6: Ama hanımefendi bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
4: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
7: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
6: Cezada indirim olur mu acaba ya?
7: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
2: Radyo Spor. Reklam.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
8: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Bilen'in sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Bilen'in efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra

Özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport

0: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
1: Radyo Spor.
2: Hocam bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
3: Evet.
2: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Oziyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım Oziyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu?
3: Doğru.
0: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
1: Radyo Spor
0: 0538 052 1487. Radyo Spor, sporun tek adresi. 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.

0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Biliyorsunuz 21.30'da İtalya-Türkiye voleybol mücadelesi var ve mücadele öncesinde Burcu Hakkemez ve Elif Ağcan'ın e-sport'taki maç önü değerlendirmelerini dinleyeceğiz. Şimdi oraya bir gidelim.
1: Tecrübe tabii şu
2: Bu
1: anda.
2: ilk senesi
1: Aynen.
2: ve şu anda kulüp takımında da o pozisyonda oynadığı için ve kötü bir sezonda geçirmedi bence. Yani hücumda
1: servis karşılama anlamında bence iyi bir
2: çok iyi.
1: sezon
2: Evet, geçirdi. Hücumda zaten biliyoruz çok etkili ama arkada hem manşet alıp manşetten sonra hücuma girdiği işte pipe'tan yaptığı geri ataklar bence yadsınamaz. O yüzden çok aynı kefeye koymuyorum. Antropova'da evet şu anda bu turnuvada gençlerin ağırlıklı oynadığı bir turnuva olduğu için Hollanda ve Bulgaristan'la oynadılar. Ve kendi takımında oynayan oyuncuların da daha tecrübeli olmasıyla şu anda belki çok fazla göze batmıyor. Ama daha iyi seviyelerde bu kadar kolay olacağını sanmıyorum.
1: Evet, yarın özellikle ben şey maçını çok merak ediyorum. Brezilya
2: Brezilya
1: İtalya.
2: maçını.
1: Bakalım orada Antropova nasıl performans sergileyecek onu da göreceğiz.
2: Evet.
1: Peki iki takım da aslında daha genç kadrolarla burada dedik. İki takım da yeni şeyler deniyor. İşte Antropova'yı deniyorlar. Biz farklı oyuncuları deniyoruz. İki maçı geride bıraktık iki takım içinde. Bu oyuncu rotasyonlarını nasıl değerlendirirsin? Yani bizim takımımızda işte içeri giren ikili değişiklik anları, orta oyuncuların kendi arasındaki rotasyonu, 4 numarası maçörlerinin tabii sakatlıklar da var. Aslında çok da rotasyon göremiyoruz o pozisyonda
2: Evet.
1: ama şu ana kadar Santarelli bu rotasyon şeklini nasıl yaptı?
2: Bence yapabileceği yerlerde zaten 8 oyuncu değişiklik hakkı var. Yapabileceği yerlerde elinden geldiğince takıma bu konuda destek olmaya çalıştı. Ben böyle düşünüyorum. Yani orta oyuncularından verim alamadığı zaman orta oyuncularını değiştirdi. Çünkü kenarda öyle çok da oyunun rengini değiştirebilecek Saliha vardı. Saliha ilk gün oyuna girdi. Arkasından ufak bir sakatlık yaşadı. Bir gün maçta yoktu. Bir gün ara verdik. Bakalım bugün inşallah sahadadır. Çünkü sadece iki orta 4 numara köşe oyuncusuyla oynamak işte hep söylüyorum o rotasyonu da çok zorluyor. Evet, sürekli yani aynı kişinin aynı tempoda smaç vuruyor olması karşıda blok yapanlar için de çok büyük bir rahatlık aslında. O yüzden farklı bir tehdit oluşturmak adına Aylin oyuna girmişti. 4 numaradan ilkinin yerine bir el değişikliği oldu, bir hücumda farklı bir şey yakaladık ama devamını getiremedik. Bugün bunlara karşı, bu tarz aksaklıklara karşı sonuçta 2 gün maç yaptık. Daha tecrübeliyiz. İşler kötü giderse de moralimizi bozmadan, sayılara bakmadan

0: Önemli olan risk almaktan korkmayan, senin de söylediğin gibi servis kaçırmaktan korkmayan. Çünkü karşılarında İtalya var. Yani risk alıp servis kaçırmaktan korkmayıp cesur bir Türk milli takımını bugün bize izletecekler diye düşünüyorum.
1: Peki İtalya'daki rotasyonda demin dedin Antropova yerine ikinci libero giriyor servis karşılamada, onu kullanıyorlar, defansta onu kullanıyorlar diye. 4 numara smaçörlerinde de mesela ilk maçta Nervini'yi gördük. Sonradan daha fazla Omoruyi kullanmaya başladı. Pasör çaprazında çok fazla değişiklik görmüyoruz ama onlar da ikili değişiklik yapıp Scola ve Diop'u kullanıyorlar. Diop'un Hollanda maçındaki performansını nasıl değerlendirirsin?
0: Her sette ikili değişiklik yaptılar aslında. Sanırım çok net hatırlamıyorum ama son sette kullanmadı bu şansını. Evet, son sette, çünkü ikinci sette sayılar çok açıkken ikili değişiklik yapıldı ve arka arkaya Diop'un üst üste yaptığı basit hatalar oldu. O da solak bir smaçör. Bence üçüncü sette biraz böyle yakın gidince çok kullanmak istemedi o şansını. Çünkü son sayılarda çok basit hata yaptılar, servis karşılama gibi. Yani pasörleri fena değil, ikinci pasörleri. O da oyuna Skola girdiğinde evet bir şeyleri değiştirebiliyor. Yani orta oyuncularla uyumu iyi, Antropova ile uyumu iyi, oyunu iyi okuyan bir pasör. Yani renk değiştiren bir ikili değişiklik şansları oluyor onların da. Arkada Antropova'yı manşete sokuyorlar. Onun dışında köşe hücumcuları bizim köşe hücumcularımızdan daha tecrübeli olduğu için şu ana kadar hata yapan bir oyuncuyu çıkarıp yerine bir hani renk katsın diye oynattığı bir oyuncu olmadı. Tercihen denemek amaçlı şu ana kadar İtalya oyuncularını değiştirdi. Orta oyuncuları da aynı şekilde. İşler onlar için genelde yolunda gitti. Evet. Bakalım bugün biz o dengeyi bozacağız diye düşünüyorum.
1: Peki pasör dedik. Şimdi genç yıldızlarımızdan takımımızın pasörü Dilay Özdemir röportajı geliyor. Bakalım Dilay maç öncesinde neler söylemiş.
2: Evet, Dilay Özdemir ile beraberiz. Hızlı sorularım olacak. Tabii ki zor bir maç sizin için. Takım olarak neye odaklanacaksınız bugün? Çok genç bir takımız. Bu turnuva hepimiz için çok iyi bir deneyim oluyor. Tecrübe kazanmak için. Sabırsızlıkla bekliyoruz, maça hazırız. Ve umarız herkese iyi oynadığımızı gösterebiliriz. Herkes kazanmak istiyor tabii. Bu maçta Türkiye'nin başarı şansını ne görüyorsun? Tabii ki spor, kaybedebiliriz, kazanabiliriz. Bu maçta biz bir şeyler öğreneceğiz. Hatalarımızdan bir şeyler öğreneceğiz, genciz. Harika, iyi şanslar.
1: Ne güzel. Bak gözlerim doldu. Çok hoşuma gidiyor. Hepsi o kadar güzel, düzgün İngilizce konuşuyor. Kendilerini çok iyi ifade edebiliyorlar. Yani inanılmaz iyi derecede yetiştirilmiş genç voleybolcularımıza her şekilde sahip çıkmamız lazım. Dilay da dedi zaten, yani maçı kaybedebiliriz, kazanabiliriz ama mücadele etmemiz gerekiyor dedi. Sen neler söylersin Dilay'ın bir pasör ablası olarak?
0: Evet, kesinlikle arkasındayım. Zaten antrenörlerinin de onlara verdiği o sonsuz sınırsız güvenle beraber bence bu kadar o da kendine güvenli konuşuyor. Ben sadece bu maç önünde, işte maç arasında antrenörlerle oyuncularla yapılan röportajlarda kendimi koyuyorum. Hiçbir şekilde konuşmak istemezdim. Çünkü yani o sırada maça konsantre olmuşken bana
1: görmezdin. Yani aynen. O dönem NTV Spor'daydım. Sahaya gireceğim, bir merhaba diyeceğim. Yok, görmez. Böyle.
0: Evet.
1: Direkt konsantre olduğunda öyle oluyor.
0: Bir de hani işte maçtaki taktiğiniz nedir? Bugün işte ne yapacaksınız? Tabii ki kazanmak istiyoruz.
1: Söylemeyeceğim.
0: Kazanmak istiyoruz. Yani elimizden geleni yapacağız. Şimdi aralarda antrenörlerle de konuşuyorlar. Kaybeden antrenörle konuşuyor olmak yani. Antrenör zaten çok sinirli. O sırada nasıl bir cevap verebilir? Bilmiyorum yani. Dilay ama çok pozitif. Elimizden geleni yapacağız diyor tabii ki de. Ya onun bu takımda bu şekilde oynuyor olması çok mutlu. Beni çok mutlu ediyor. Evet, çünkü kendi takımında da olabildiğince süre buldu. Bir önceki sene milli takıma geliyordu böyle yavaş yavaş. Artık bebek adımları değil, normal adımlarla milli takıma ben de geliyorum, ben de buradayım diyor. Umarım ilk iki gündeki heyecanını, işte bir üçüncü gün antrenman yaptılar. Bugün daha az heyecanlı olacak.

0: Takım hep çok hakim. Yani oyuncuların hepsine çok hakim. Olması gerektiği yerde herkes değerlendirecek. Ve bugün hepsinden farklı bir performans izleyeceğiz bence.
1: Evet, şimdi istersen İtalya milli takımına dönelim. Az önce bahsettiğimiz 4 numara smaçörlerinden Omar Rui. Bakalım neler söylemiş.
2: Thank you for joining us. Evet, bizimle olduğun için sağ ol. Türkiye'yle zor bir maç oynayacaksınız. What are you guys trying to accomplish today in this
3: Bugün
2: match?
3: Bugün başarılı olmak için neleri deneyeceksiniz? Tabii ki zor bir maç olacak. Biliyoruz çünkü her zaman Türkiye'ye karşı böyle olur bu maçlar. Finallerde onlarla oynadık daha önce. Benim için güzel bir maç olacak. Burada takımımızda birçok yeni oyuncu var ve istim üstündeyiz. Evet, istim üstündesiniz. Bu güzel bir işaret herhalde İtalya için. İyi şanslar.
1: Omar Rui'yi de çok kopya vermemiş sanki.
0: Evet, bence de.
1: Mesela bir gün acaba bir oyuncu çıkıp da biz bugün işte
0: servisleri ikine atacağız.
1: Antrenman üzerine servis atıyoruz.
0: Ya çok enteresan gerçekten.
1: Peki şöyle diyeyim o zaman. İtalya'nın zayıf noktaları sence neler?
0: İtalya'nın zayıf noktalarından önce şeyi söylemek istiyorum ben. Röportajda şey dedi. Türkiye'ye karşı her zaman iyi oynamak zorundasınız. Oyunu hiçbir zaman bırakmamak zorundasınız. Çünkü onlar böyle bir takım. Bunu duymak beni çok mutlu
1: güzel,
0: etti. Evet, çok mutlu
1: Son
0: etti.
1: Son topa kadar mücadele ediyoruz.
0: Bu şekilde biliniyor olmak, bu şekilde yani önceden evet belki işler yolunda giderse tehlikeli bir takım olabilir Türkiye'den. Türkiye'ye karşı her zaman dikkatli olmalısınız. Çünkü iyi bir takıma gelmek bence çok güzel, çok mutlu edici. Öncelikli olarak bunu söylemek istedim. Bunun dışında da yani söylediğim gibi risk alıp, bugün en önemlisi risk almak.
1: Şimdi
0: zaten kaybedebileceğimiz bir şey
1: keseceğim.
0: Yok.
1: Kusura bakma.
0: Şimdi, estağfurullah.
1: Ne yapacağımızı soracağım.
0: Evet, tamam.
1: Bana şeyi söyle. Mesela İtalya'nın en zayıf noktası şu anda sahada oynayan oyuncuları da göz önünde bulundurursan sence yani Hollanda maçını da izledin. Bence en mücadeleli maçlarından biriydi şu ana kadar oynadığı. Hı hı. Sence ne?
0: Bulgaristan maçında da çok çok böyle arada şeyler yoktu. Düşüşler çıkışlar oldu özellikle karşı takımda ama genel anlamda maça başlarken biraz bir durgun başlıyorlar ve sonradan
1: açılıyorlar.
0: Hızlıca
1: alabilirsem süremiz de
0: dolmuş. Yani Antropova'nın manşet şeyi diyebilirim.
1: Bence
0: manşet
1: de o çünkü pozisyonu. Onu istiyordum
0: onu sana. Onu çok iyi aldığın için mutlusundur. Onu değerlendirip inşallah maç sonundaki programımızda böyle gülen yüzlerle
1: i̇nşallah
0: çıkarız
1: güleceğiz.
0: Diye umuyorum.
1: Çünkü mücadele edeceğiz.
0: Evet, aynen öyle.
1: Değerli izleyenler, maça doğru programımızın sonuna geldik. Elif Hacı'ya çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Az sonra Batuhan Herdem'in anlatımıyla saat 21.30'da İtalya-Türkiye maçı Esport ve Esport Plus'ta canlı olarak yayınlanacak. Kızlarımıza başarılar diliyoruz. Maç ardından gene buradayız.

Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Burcu Akkemez ve Elif Ağca'ya teşekkür ederiz. Maç önü değerlendirmeleri gerçekten kapsamlı bir değerlendirme yaptılar. İtalya, Türkiye voleybol mücadelesi, Milletler Ligi voleybol mücadelesi. Üçüncü maça çıkacağız. Ve ilk mücadelede Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 mağlup etmeyi başardık. İkinci mücadelede Hollanda'ya 3-0 kaybettik. Bakalım bugün güçlü İtalya karşısında neler yapacağız? Hep beraber göreceğiz. Evet, Beşiktaş, Bahçeşehir Koleji 52, Beşiktaş Giyin 54 skoru var. Bu çeyrek çok fazla sayı olmadı sevgili dinleyiciler. Yine airball atmaya devam ediyor. Oyuncular hayal kırıklığı yarattılar ve Bahçeşehir Koleji'de öne geçmeyi başardı. Bir ara Beşiktaş'ın farkı 10 sayıya çıkardığı mücadelede 40-50, yani 50-40 önde olduğu mücadelede Bahçeşehir 15'e 4'lük bir seriyle geri dönmeyi başardı ve mücadelede de öne geçmeyi yine başardı. İyi akşamlar Caner. Aziz Bey'im, Hakan Bey'im açıklamalarını dinliyorum demiş falan. Şöyle bakıyorum. Evet. Bakalım. Bekleyip göreceğiz sevgili Ali abi. Hep beraber göreceğiz. Caner Bey, bir Galatasaraylı olarak Sayın Safi'nin konuşmasından sizden dinledim. Bence Sayın Safi yanlış meslek seçmiş demiş diyor. Futbolda ne zaman parayla şampiyon olurmuş? Bunlar ne demiş? Yani bu söylemler çok da yararlı olmayacaktır. Parayla şampiyon olursa Real Madrid her sene şampiyon olurdu. İyi yayınlar demiş sevgili Tufan Bey. Yani parayla şampiyonluk gelmiyor ama Real Madrid'de dünyanın en fazla Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan takıma öyle bakmak lazım. Yani bayağı iyi paranız varsa bunu da kulübe bir şekilde sponsorlarla aktarabilirsiniz. Daha büyük bir yelpazeden çok daha fazla oyuncu alma şansınız var. Bu aldığınız oyuncular da sizi sportif başarıya götürebilir. Hani ben buna katılmıyorum, işte parayla saadet olmaz efendim. Niye olmasın ya, gayet de iyi saadet olur. Yani çok paranız varsa, iyi paranız varsa, iyi kazancınız varsa ona göre de bir hayat standardınız olur her anlamda. Kulüp olarak Bayern Münih şu anda herhalde düşünmüyordur. Ya işte Dortmund'takiler, ya Bayern Münih'in parası varsa ne oluyor? Ne oluyor, her yıl şampiyon oluyorlar yani, iyi transferler. Gidip Luis Diaz'ı getiriyorlar, Olise'yi getiriyorlar değil mi? Ya da Harry Kane'i alıyorlar yani işte, ya da Hamburglar böyle konuşmuyordur. Sevgili Tufan Bey, o yüzden ben sizinle aynı fikirde değilim. Yani kulüp büyük takımların başına gelen başkan adaylarının alım gücünün yüksek olması gerekiyor. Bu sponsorluk anlamında da olabilir. Sonuçta kendileri cebinden para koyamıyorlar ama sponsorluklara kimse bir şey demiyor. Gidip çok ciddi sponsorluklarla beraber kulübün ekonomik gelirlerini çok daha üst seviyeye getirebilirler. Bu da sizin yapabilirliğinizi artırıyor. Avrupa'da, dünyada fark etmez. Daha büyük, daha A plus oyunculara gidiyorsunuz. Büyük maaş bütçeleri verebiliyorsunuz. O yüzden böyle bakmak daha doğru olur diye düşünüyorum. Tabii ki vizyonerlik başka bir şey. Hani bunu başka türlü okuyabiliriz. Sonuçta oraya gelen başkanın da çok ciddi bir futbol aklı, en azından ekibinin olması gerekiyor. Ortaya bir vizyon koyması gerekiyor ama istediğiniz kadar iyi bir vizyoner birisi olun. Cebinizde paranız yoksa geçeceksiniz bunu. Bakınız diyeceğim ama hadi bakmayınız. Sevgili Nusret Bey şimdi beni anlayacaktır. Sayın Hasan Arat da Beşiktaş eski başkanlarından çok önemli bir vizyon koydu ama hani Sayın Hüseyin Yücel'in bir yerde artık yani ekonomik olarak çok fazla katkı sağlamadığı bir dönemde ya da durduğu noktada Beşiktaş tıkandı, öyle bakmak lazım. O yüzden ben böyle yaklaşmıyorum. Nusret Bey ne yazmış? Sevgili Caner, İtalyano Beşiktaş ruhuna uygun bir hoca, başarılı olacağını düşünüyorum. Selamlar, sevgiler, ben de benzer düşüncelere sahibim. İyi akşamlar İstanbul'dan Ecevit ben. Bence kulübü iyi bilen Aziz Başkan'ın gelmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Saygı duyuyorum. Bir de sadece bizim ligdeki şampiyonluk için hedef konulmasının, yani bizim ligde şampiyon olup da Avrupa'da gidip 3-5 tane golleri yiyince, geri gelince de bir başarı elde edilmiyor. Avrupa'ya endeksli bir başarılı kulüp oluşturmak gerekir diye düşünüyorum. Abi bir yabancı futbolculara hani maç başı prim
Ondan sonra kupa kazanıldı, prim falan filan diyor. Yani biraz böyle oluyor. Yani Sayın Safi'nin açıklamalarından yola çıkarak işte gol atarsa bu kadar, gol atarsa bu kadar prim, bu kadar asist yaparsa bu kadar prim. Ya bu biraz oyuncunun işte performansını artırabilir. Şöyle düşünün, bir yerde çalışıyorsunuz, maaşlı çalışıyorsunuz. Kim yazmış? Hemen şöyle bir ismine de bakalım. Ecevit Bey, sevgili Ecevit Bey, şöyle çalışın, bir yerde çalışıyorsunuz ve çalıştığınız şirkette sadece kendinizi öldürseniz de, paralısanız da, inanılmaz üst düzey performans gösterseniz de aynı maaşı alıyorsunuz. Bir taraftan da yapacağınız işlerde göstereceğiniz başarılara göre prim aldığınızı düşünün. Prim alırken daha şey çalışırsınız. Yani sizi motive eder. Daha fazla kazanma isteğiniz, ekonomik olarak kendinize getireceği bir fayda varsa, hani bir BFN varsa, bu sadece satış için değil. Yani şirketler artık, mesela birçok şirket yöneticilerini bir şekilde şirket ortağı yapıyor, hissedarı yapıyor ve şirketin hedefleri doğrultusunda sene sonunda mesela kar payından, örnek veriyorum, 2-3 maaş ekstra şey veriyor. Prim demiyorum, brüt maaş ikramiye veriyor mesela, kazancı kara göre. Bu da yöneticilerin yıl boyunca, belki çalışan, belli bir kademede çalışanların yıl boyunca motive olmasını, o hedef doğrultusunda daha iyi çalışmalarını, daha iyi performans göstermelerini ortaya çıkarıyor. Hani maç başı işte gol primi, asist primi gibi şeylerin olması yanlış bir şey değil. Bu doğru uygulanırsa iyi bir şey.

0: Yani evet, tüm takıma yayılabilir mi bilmiyorum. Şu anda anlaşılıyor ki Sayın Safi sözünü tuttu. Gerçekten çok iyi transferler yapacağı ortada ve oyunu oyuncular kazanır. Duygusallığa gerek yok Sayın Yıldırım. Ben liderim, büyük Fenerbahçeliyim diyorsa, seçilemezse bile sağ dışı olaylarını, adaletsizliğini gidermesi gerekiyor. Yani şöyle, ben de aynı fikirdeyim. İyi futbol, başarılı futbol ya da elde edilen başarılar büyük oyuncularla geliyor. Böyle bakmak lazım. Yoksa hani herhangi bir takımda gidip Avrupa'da başarılı olabilir. İşte Bodo gördüğünüz gibi bir yere kadar geldi, ismi sanı duyulmayan oyunculardı ama bir yerden sonra artık gelemiyor. Neden? Çünkü o büyük oyuncular, büyük takım kimliği ya da işte oyuncular devreye giriyor. Böyle bakmak lazım. Şimdi diyeceksiniz ki ya Paris Saint-Germain'de kim var? Öyle demeyin yani. Çok önemli yıldızlar var. Hani benim çoluk çocuk dediğime bakmayın. Bu çoluk çocuk değerlendirmesi sadece işte Mbappe, Neymar, Messi gibi oyunculara göre ismi daha az duyulmuş ya da ismi duyulup kendisini kanıtlayamamış ya da bazıları kanıtlamış ama yeteri kadar sevgi ve ilgi görmemiş oyuncular. İşte Kvara onlardan birisi, Napoli'de hak ettiği değeri göremedi ya da gördü, başka bir oyun stiline gitti. Diğer tarafta Dembele zaten süperstar olarak çıktı. Belki gittiği takımlarda başarılı, Barcelona'da başarılı olamadı. Kimler var? İşte Vitinha vesaire. Onlar da sistemin oyununu yukarı çektiği oyuncular. Fabian Ruiz vesaire gibi oyuncular. Onlar da oyun sisteminin yukarı çektiği oyuncular. Yani oyun sisteminin güzelliği, oyun sisteminin belki rekabetçiliği ya da işte özgürlüğü nedeniyle oyununu yukarı taşıyan, yukarı sivrilen oyuncular, evrilen oyuncular. Hakimi, işte diğer taraftan Neves, değil mi? Baktığınız zaman sol tarafta yine Mendes gibi oyuncular. Ve gördüğünüz gibi hiçbir başarı da tesadüf değildir. Öyle bakmak lazım. Nitekim üst üste iki kez Şampiyonlar Ligi şampiyon oldular. Büyük başarılar büyük oyuncuları çağırır. Öyle bakmak lazım. Evet, az önce okudum sevgili Ecevit Bey sizin söylediklerinizi. Tabii ki o primler tüm takıma yayılmalı. Ben de katılıyorum. Erdal Bey'in evet az önce önerdiği, izleyeceğim bu filmleri, izleyeceğim sevgili Erdal Bey, teşekkür ederim. Güzel bir film önermiş bize. Evet, birazdan yaklaşık bir 7 dakika sonra sevgili dinleyiciler, İtalya-Türkiye mücadelesi başlıyor. Basketbolda, Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe, özür diliyorum, Bahçeşehir Koleji 63, Beşiktaş Gini 58, 3. periyot sona erdi. 4. periyot birazdan başlayacak ama biz yayında olmayacağız. Neden? Hemen bir mesajım var, bitiriyorum. Adana'dan Ezipe demiş ki futbolda yöneticiler para kazanmıyorlar mı? Kazanıyorlar mı demiş, yoksa kendi kariyerleri için. Yani bir para kazanmıyorlar tabii ki diyelim. Biz bitiriyoruz. Birazdan milli takımımızın maçıyla eSport ve eSport Plus ekranlarından ortak yayınla beraber yine karşınızda olacağız.
1: .300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Reklam.
1: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 1487. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo
2: Reklam.
3: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
4: Radyo Spor.
5: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
6: Donuyoruz Yüksel abi.
5: Bu havada.
6: İnternette donuyoruz.
5: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
7: paketlerim.
8: Yüksel abiye, üst geçide bak abi.
9: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
10: Fiber hızında hep evim, havada karada çekerim.
11: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
12: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
13: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL milli takımımıza başarılar diler.
14: İlk servisten maç sayısına voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
13: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL milli takımımıza başarılar diler.
14: İlk servisten maç sayısına voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.

0: voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Vestel, milli heyecanı sunar.
4: Maçlarında Carmen Aksoy, Defne Başyolcu ve arkalarında da Eylül Yatkın sahaya çıkıyor.

İtalya takımım sahaya çıkıyor şimdi de. Deniz Melih, takımın 25 yaşındaki orta oyuncusu. Carlo Takambi bu kadronun en deneyimli isimlerinden bir tanesi. İlaria Spirito ile beraber takımın pasörü, takımın beyni Linda Envakalor. Orta oyuncu pozisyonunda Deniz Melih ile beraber çaprazda Merit Adikve var ve takımın iki smaçörü ise Stelian Ervini ile Ogosasere Omorui olacak bugün İtalya milli takımında. Evet, İtalyanlar da şu anda sahadaki yerlerini almış vaziyetteler. Kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından maç heyecanı, maç atmosferini hep birlikte Esport ekranlarında yaşayacağız. Bir kez daha mutlu akşamlar diyelim. Türkiye-İtalya karşılaşmasına Dilek Özdemir'in servisleriyle başlıyoruz. Karşılaşmanın anlatımında ben Batuhan Herdem sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Herkese keyifli seyirler diliyorum. İlk hücum İtalya'dan geldi. Dilek yaptı savunmayı. Carmen kaldırıyor. Yaprak Erkek. Arkada Eleonora Ferzino'dan iyi savunma geldi. Yine arka alan savunmasını iyi yaptık. Eylül'den güzel bir pas. Yaprak blok altla beraber ilk sayıyı getiriyor millilerimize. Yaprak Erkek maç başına 15 sayıyla oynuyor. Hücumda %44'lük bir başarı oranı var

Yaprak Erkeğin 2023'ten beri Eczacıbaşı Dynavit forması giyiyor o da. İyi çıkamadılar bir hücuma. Eylül'den savunma fakat top dışarıya doğru yöneldi. İlk sayısını alıyor İtalyanlar da. Omoruyi. O da maç başına 8.5 sayı ile oynuyor. Hücumda etkili bir isim. %48.5 ile hücum ediyor o da. Dikin karşıladı. Dilay'dan pas yaprak. Bloğa takılıyoruz. Bu defa 2 numaradan plasayı bıraktık. Defne Başyolcu. Avantaj topu bizde olacak. Dilay orta hücumunu yaptık. Fersino inanılmaz çıkardı o topu. Bir kez daha orta hücumu. Bu kez çıkmıyor o top. Üst üste ikinci denemede. Aynı noktadan file üzerinde bitiriyoruz bu sayıyı. Carmen Aksoy burada hücuma çıkan isimdi. O da bu Viyener'de maç başına 3.5 hücum sayısıyla oynuyor. Yüksek yüzdeli hücum ediyor. %63 ile Carmen. Onlar da orta hücumuna geldiler. Top bile omuzun içine girdi. Mbakalor da ilk sayısını alıyor. Bugün file üzerinde dikkat etmemiz gereken isimlerden bir tanesi Linda Mbakalor. 23 yaşında, o da 1.87 boyunda. Mbakalor. Köşeye doğru gittik. Ferzino. Nervini. Arka alanda refleksi gösterdi Dilay. Ancak yeterli olmadı. Üstünlük sayısını alıyor İtalyanlar. Testella Nervini. Takımın genç oyuncularından bir tanesi. Yetenekli bir oyuncu Nervini de. Şimdi Kambi'den pas. O top çıkmıyor savunmamızda. Paralele gittiler ve bir kez daha hücum sayısını elde ediyor İtalya. Hücuma kalkan bu defa Adigwe. Merit Adigwe, o da Imoko'da forma giyiyor. Bu kez etkili hücumu yaptık. Defne Başyolcu ilk hücum sayısını elde etti. Maç başına 15 sayıyla oynuyor o da. 12.5 hücum, 2.5 blok sayısı elde ediyor. Bu Viyener'de Defne Başyolcu. Hollanda'ya kaybettiğimiz maçta takımın en skorer ismiydi Defne Başyolcu. Bloğumuz bu defa araya girmeyi başardı. Tekrar ikili bloktayız. Bu savunma gücünü göstermemiz gerekiyor İtalya'ya. Nervini bu kez bloğu aşmayı başardılar üst üste 3. denemede. Farkı bir kez daha 2'ye yükseltiyor İtalya. Arka alanda iyi karşıladı Yaprak. Defne Başyolcu. Sayı almayı başardı. Genç oyuncumuz, o da geçen seneyi Aras Spor Kulübü'nde geçirmişti. Daha önce Eczacıbaşı Dynavit forması da giydi. 2006 doğumlu Defne. Blokta başarılıyız. İlk blok sayımızı da alıyoruz böylece. Orada Deniz Uyanık. Bloğu yapmayı başarıyor. Merit Adigwe'nin hücumunu durdurdu burada Deniz. 5-5'e getirdik skoru, beraberliği bulduk. İyi manşet geldi Kambi'ye. Devamında da hızlı hücuma kalktılar. Deniz Melih orta hücumuna yükseliyor. Beş yaşındaki Deniz Melih. O da önümüzdeki sezonda Bergamo forması giyecek. Geçen sezon olduğu gibi. Eski bir servis. Merit Adigwe. Bu turnuvada daha önce bir servis sayısı bulmuştu Merit Adigwe. Bu da 2026 Viyener'deki ikinci ace'i oluyor. Adigwe'den yine etkili servis. Onun servislerine dikkat etmemiz gerekiyor.

Radyo Spor. Radyo Spor. Reklam. Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone olarak Filenin Sultanları'nın destekçisiyiz.

0: Reklam.
1: Radyo Spor.
2: Etkili servisleriyle biraz baskı altına aldı. Filenin sultanlarını. Evet, oldukça geri çizgiye doğru çekildiğini görüyoruz. Savunmamızın da Adigbe'nin servislerine karşı bu defa daha iyi aldık manşeti. Plaseyle hücum. Adigbe yardıma geldi savunmasına. Devamında Selan Erbini bitiriyor. Yine etkili hücum. O da Chieri forması giyiyor İtalya Ligi'nde. Stellan Erbini. 21 yaş altı dünya şampiyonasının en iyi smaçörü seçilmiş bir oyuncu. 2023 senesinde Erbini şu anda 22 yaşında. Adigbe'nin servis turunu bitiremedik bir türlü Defne. Tek ayak hücuma kalktı Deniz ama blok sayısı geliyor İtalya'dan. Fark 6'ya yükseldi. Daniele Santarelli. Bir kez daha molayı alıyor.

Evet, Merit Adigwe servis turunda üst üste sayılar kazandırdı İtalya'ya. Arka alanı buldu bu kez. Üçüncü ace oluyor Adigwe'nin. Onun servisleri bayağı bir dağıttı bizi arka alanda. Yaprak ve İlkin'in tam arasına. Harika bir servis gerçekten. Oyuncu değişikliği geldi. Defne kenara geçiyor. Buse Ünal. Ve Aylin Uysalcan'ı da gördüm şu anda sahada. Evet, Aylin de Dilay'ın yerine oyuna giriyor. İlkin Aydın, kaptan, seriyi sona erdirdi. 5-5'ten sonra üst üste 7 sayı almıştı İtalya. Adigwe'nin servis turunda 6 sayı geldi rakibimize. İşte burada yine 3 metreye kadar çekilmek zorunda kaldı Buse Ünal. Ama iyi bir pasla hareketlendirdi hücumu. Sayı bir kez daha İtalya'nın oluyor. Bloğun içine girmek için iyi bir zamanlama, iyi bir adım ayarı yaptı orada hücumda. Deniz Meli. Nervini kullanıyor servisi arka alana doğru. Yine bu serviste etkili. Servis karşılamalarda biraz aksamaya başladık. İlk setin ortalarında. Dördüncü ace. İlkin burada parmak pasta karşılamaya çalıştı. Tam göğüs hizasına doğru gelen top. Bir float servis kullandı Nervini. Bu kez 5 numaraya doğru geldi servis. Yaprak Erkek. Nervini arka alanda savunmayı yapıyor. Fersino iyi gitmedi pası. File üzerinde Aylin Uysalcan bitiriyor. 16 yaşındaki genç oyuncumuz. Aylin Uysalcan. File üzerinde agresif Aylin. Carlota Cambi. 3 metre gerisinden yaptı hücumu. Bloğumuz orada değdi. Kaptan İlkin Aydın dışarıya yolluyor. Bir kez daha İtalya sayısı 10.

0: 45-7. Az önce Aylin sayıyı almayı başardı. Viyener sahnesinde 16 yaşında boy gösteriyor. Bu ay 17 yaşına girecek. Önümüzdeki ay 17 yaşına girecek. Temmuz'da. Şimdi orta hücumuna kalktık. Carmen Aksoy. Güzel bitirdi burada. İyi manşetin ardından hızlı hücuma kalkabildik biz de. Buse Ünal'dan iyi pas. Carmen'le güzel bir bağlantı yakaladım. Defne ve Dilay yeniden oyuna dahil oluyorlar. Ay Yıldız'da ekibimizde. Oyuna girdi. Servis hatası yaptı Dilay. Şu ana kadar Viyener'de iki servis hatası bulunuyordu Dilay Özdemir'in. Neredeyse bir ace daha gelecekti. Son anda karşılamayı başardık. Bir adım geriye doğru aldı. Etkili hücum etti yine Omorui. İtalyanlar takım halinde scoreboard'a giriyorlar. İtalya'nın 8. hücum sayısı oldu bu. Dilay. Çok iyi bir noktada buluşamamıştı topla belki. Filenin birazcık uzağında kalmıştı. Yaklaşık 1 metre kadar. Ama Yaprak'la iyi bir işbirliği. Burada ikili blok vardı karşısında Yaprak'ın ama güzel bir açı buluyor. 24 yaşındaki smaçörümüz. İlkin Aydın kenara geldi. İlkin Aydın oyunda zaten. Dilay. Blok sayısı İtalya'dan 18-9. Maçtaki ikinci blok sayısı oluyor İtalyanların. Deniz Meli. Bloklarda etkili bir isim. Carmen Aksoy. Güzel açtı orada kollarını. Etkili bir hücum geldi Carmen'den. O da Türk Hava Yolları'nda forma giyiyor. 2022 senesinde 21 yaş altı Avrupa Şampiyonası'nda en iyi blok yapan oyuncu seçilmişti Carmen Aksoy. Genç yaşlardan beri dikkat çeken bir isim. Burada serviste de etkili şimdi. Bu topu çıkaramadı İtalya savunması. Brezilya'da Türk seyircilerimiz de desteğe gitmiş vaziyetteler. Baseline'ı bulmaya çalıştı Carmen. Ancak maçın hakemi topun baseline'ı açtığını işaret ediyor. Meksika Federasyonu'ndan Daniel Gonzalez. Maçın baş hakemi. Ya bu açıdan tabii anlamak çok mümkün değil. İtiraz da gelmedi. Oyuncularımızdan zaten Şahin Gözü de devrede. Dilay'dan pas. Bitiremedik burada hücumu. Bloğu yapmayı başardılar. Nervini. Çaprazda iyi bir açı buldu ama Eylül'den savunma. Şimdi İlkin Aydın. Sert plase arka alana doğru. Kambi merkezde buluşu topla. Sonrasında da Deniz Meli. Bir sayı daha kazandırıyor İtalya'ya. Bloğun arası biraz açık kaldı orada. Defne ve Deniz arasında. İlkin manşeti aldım. Dilay'dan pas. İlkin hücumu yine bloktan sekti. Kambi ters tarafa doğru Nervini. Paralelde yaptığı hücumu Dilay savunmayı yapıyor. Defne baş yolcu. Aynı rotadan, aynı noktadan geri dönüşü yaptı. 20-12'ye getirdik skoru. İşte burada çapraza gidecek gibi güzel şaşırttı rakiplerini. Çok güzel kesiyor topu. Havada genç oyuncumuz. Kambi'ye yine iyi manşet geldi. Plaseyle bloğumuzun içine girdiler. Bir kez daha top İtalya alanında. Kambi, Stella Nervini. Evet, Kambi yine. ölçülü toplarla takımını hareketlendiriyor. İşte burada önce 2 numaraya doğru oynamıştı. Ardından yine 2 numarada açıkta bekliyordu kendisini. Adigwe ama 4'ten Nervini ile bağlantıyı kurdu Kambi. Diop oyuna dahil oldu. Pasör değişikliğine gittiler. Dilay 3 metre gerisinden yaptık hücumu Defne ile. Stella Nervini bloğumuzdan sekti. İlkin avantaj topu olacak İtalya'da. Çaprazda Dilay savunmayı yapıyor. Diop'un hücumunda. Devamında da hücumu bitirmeyi başardık. İkili değişikliğe gitti az önce İtalyanlarda. Adigwe de kenara geldi. Vinto Diop ve Francesco Scola oyuna dahil oldular. Deniz Melih'in bloğuna girmeyi başardı İlkin Aydın. Merkezde Scola. İtalyanlar iyi manşetlerle hedef bölgede. Yani filenin tam ortasında, orta noktada fileye de neredeyse bitişik durumda pasörlerini topla buluşturmayı başarıyorlar arka alanda özellikle. İyi manşetler aldılar. Biz de servis baskısını pek fazla kuramadık ilk set özelinde. İkinci sette biraz daha servislerimizi riske edebiliriz diye tahmin ediyorum. Nervini. Dilay. Biraz tersinde kaldı Deniz'in. Orada Dilay'a yaklaşmaya çalışıyordu. İşte bir kez daha izliyoruz pozisyonu. Son anda topa dokunuş yaptım. Ama çizginin hemen dışına iniyor. Bu hücumu aslında güzel şaşırtmıştı rakipleri. Ama sayıyı getiremedi takıma. 23-13. Fark çift tanelerde. Dilay bu gibi kurnaz hücumları yapıyor Dilay Özdemir. 20 yaşında genç pasörümüz maç başına bir hücum sayısı kazanıyor bu Viyenel'de. Saliha Şahin oyuna dahil oluyor. Takımın en deneyimli isimlerinden bir tanesi 27 yaşında Saliha. 30 yaşın üzerinde bir oyuncu bulunmuyor. Şu anda 14 kişilik Brezilya etabı kadromuzda. Diop bitirdi sol eliyle. Sol ak hücuma kalktı. 24-14. 10 set sayısı İtalya için. Yaprak savunmayı yaptı. Dilay tekrar Yaprak. Çaprazda bitirdi. Yaprak erkek. 24-15. Maçtaki ikinci hücum sayısını alıyor Yaprak'ta. İlk setin en skorer ismi Carmen Aksoy millilerimizde. Omoyri bitiremedi. Şimdi Yaprak'a doğru bloktan da arka alana sekti. Nervini savunmayı yaptı. Ferzino gitti. Plase. Yaprak hemen dublaja gidiyor. Fileye yakın gelen top. İkili blok vardı karşısında Yaprak'ın. Şimdi de Dilay'dan bir kez daha pas. Tekrar Yaprak erkek. Üst üste ikinci hücum sayısı. Set sayılarında durdurdu rakibi şu anda Yaprak. Sıçrama kapasitesi çok yüksek bir isim. Çok hareketli gerçekten Yaprak. Oyun zekası da çok yüksek bir smaçör gerçekten Yaprak erkek. Servis hatasıyla ilk seti kazanan İtalya oluyor değerli izleyenler. 25-16'lık skorla 1-0 öne geçiyor maçta İtalyanlar. Birazdan karşılaşmada ikinci sette yayınımıza devam edeceğiz.
1: Vestel'in sunduğu milli heyecan devam edecek. Reklam.
2: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
3: Radyo Spor.
4: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.

0: Donuyoruz Yüksel abi.
1: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
3: Benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
4: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
1: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
5: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
3: Şak diye internet, tak diye evinizde.
6: Kadın milli voleybol takımımızı anlatmak zor ama elimizden geleni yapalım. Mesela Eylül Akar Çeşme Yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Dilay Özdemir'le tanışın. Ele avuca sığmaz. Yaprak Erkek'ten nefis bir blok. El elden üstündür. Saliha Şahin'den smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmak da Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
7: OPEC Doldur Kazan kampanyası başladı. Şimdi OPEC'liler doldurdukça kazanıyor, kazandıklarını ödüle dönüştürüyor. Üstelik OPEC Pay ile ödeyenler 3 kata kadar hızlı kazanıyor.
8: Siz de fırsatları kaçırmayın.
9: Radyo Spor.
10: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
9: Radyo Spor.
11: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor,
12: Radyo Spor.
11: Saran Holding kuruluşudur.
13: Vestel'in sunduğu milli heyecan devam ediyor. Çak, çak, çak.

0: Değerli voleybol severler, Esport ve Esport Plus ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Filenin Sultanları İtalya karşısında ilk seti 25-16'lık skorla kaybetti. İkinci sete İtalya servisleriyle başlıyoruz. Brezilya'da Biennale ilk etabında 3. karşılaşmamız, ilk maçta Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2 ile yenmiştik. Daha sonra Hollanda 3-0'lık bir galibiyet elde etti millilerimiz karşısında. Bugün de İtalya maçı etkili başladı ve ikinci sete de aynı şekilde efektif bir servise giriş yapıyorlar. Saliha Şahin manşeti alamadı burada. İlk setin sonunda oyuna dahil olmuştu Saliha. Carlota Cambi. Paralele yaptılar hücumu. Sayıyı kazanan Merit Adigwe. İlk setin etkili oyuncularından bir tanesiydi. Merit Adigwe. Deniz Meli ve Stella Nervini. Beşer sayıyla oynamışlardı. Adigwe de ilk sete 4 sayı almıştı. Hemen mola geldi bizden.
1: Radyo Spor.
2: Reklam. Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone olarak Filenin Sultanları'nın destekçisiyiz.

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Radyo Spor!
2: Öğrencilerine yine Salihan'ın üzerine doğru geldi servis. Şimdi iyi manşet Saliha Şahin'den, ardından da Yaprak Erkek bitiriyor hücumu. İlk sayımızı alıyoruz ikinci sette. Evet, Daniele Santarelli bu hafta genç oyunculara şans vermek istedi. Bloğumuza giriyor burada da sayıyı alan Omoru.

0: İyiyim. Teknik ekip burada genç oyuncuları uluslararası seviyede güçlü takımlara karşı değerlendirmek istiyor. Hani öğrenmeye açık çok yetenekli genç bir jenerasyonumuz var. Ve bu maçlarda bizim için çok ciddi öğretici oluyor. Eylül. Bloktan sekti. Neredeyse her hücumumuza blokları değdirmeyi, topları sektirmeyi başardılar. İyi çıkardık bu topu savunmamızdan. Selan Ervi yine bu kez çaprazda bitirdi. 5-1. İlk sette özellikle Deniz Meli bir blok 3 sektirmeyle oynamıştı. Toplamda 5 sayı elde etmiştim. Skor 5-1. Dilay orta hücumuna kalktık. Ferzino savunmada yine başarılıydı. Yani saf güç var gerçekten İtalyanların smaçörlerinde. İstedikleri gibi alıyorlar topları. Manşetlerde pek aksamıyorlar. Maça kafa kafaya bir başlangıç yapmıştık ilk sette. Ama momentumumuz bozulduğu anda, İtalyanlar daha doğrusu momentumu kaptıkları anda arkalarına kolay kolay bakan bir ekip değiller. Hani zaten dünyanın zirvesindeki bir takımdan bahsediyoruz burada. Hani Viyeneli'nin 2024 ve 2025 şampiyonu, dünya şampiyonu, olimpiyat şampiyonu olarak geldiler buraya adeta. Hani boksta bütün kemerleri toplayan bir ağır siklet boksörü gibi, ağır siklet dövüşçüsü gibi İtalyanlar. 2024'ün ikinci haftasıyla başlayan galibiyet serisi vardı İtalyanların. Hollanda maçıyla beraber galibiyet serilerini 38'e çıkardılar. Hani as oyuncular, yedek oyuncular, rotasyon oyuncuları pek fazla fark etmiyor. Onların sistemi gerçekten müthiş biçimde işliyor. Bloktan sekti Yaprak. Dilay. Carmen'e iyi pas gelmedi. Sayı bizim oluyor. Kambi orada ne yapacağını bilemedi. Bir file teması var. Tam orada manşete giderken önde takım arkadaşları file temas ediyordu. Berkay Özden servisi kullanan oyuncu. 4 numaraya kaldırdılar. Nervini bloğumuzdan sekti. Blokları biraz daha sıkılaştırmamız gerekiyor. Bu kez blok sayısını alıyoruz. 7-4. Ya biraz rekabetçi gitmek bizim için çok daha iyi olacak. Çünkü set içerisinde kopmalarla beraber artık o setin pek bir manası kalmayabiliyor. Hani nefesimizi en azından setin ortalarına, setin sonlarına doğru taşıyabilirsek. İtalyanlarla vitesi yükselttiklerinde oynayacağımız o kafa kafaya oyunda bizim de neler yapacağımızı görmek keyifli olabilir. Ama bilhassa manşetlerimiz biraz tıkanmış gözüküyor. Dilay. Carmen. Rahat aldı Kambi. Pasa gelen Linda Invacalor. Şimdi Kambi. Sisteme döndü İtalya. Selan Ervini. Paralelde bitirmeyi başardı bu sayıyı da. 9-4. Bu hafta İtalya kadrosunda da genç isimler var. Ekaterina Antropova kenarda İtalyanlarda kadro listesinde ama çapraz değil, smaçör olarak gösteriliyor. Onu da bu maçta yedekte tutuyor İtalyanlar. Eylül. Dilay. Defne'ye döndü. Defne sayıyı almayı başardı. Tabii Velasco burada Antropova'yı köşe oyuncusu pozisyonuna çekerek hem Egon'u hem Antropova'nın aynı anda sahada olmasının da zeminini hazırlamak istiyor. Ama bugün kenarda bıraktı öğrencisini. Bir önceki Hollanda maçında Adigbe 18 sayı alırken Antropova da 14 sayıyla öne çıkan bir diğer isimdi. Kambi. Orta hücumunu yaptım Eli. Bloğumuzdan sektim. Şimdi Nervini. Tekrar blokladık topu. Kambi'den yeniden Nervini'ye. Yine bloğumuz yerindeydi ama bu kez açıyı yakalıyor. Boşluğu buluyor Nervini. Çift taneleri yakaladı İtalya, ona 5. İşte görüntüdeydi Ekaterina Antropova. Bu haftanın tabii en büyük sürprizlerinden bir tanesi Adigwe. İtalyanlarda Egon'u yokken pasör çaprazında yükü çeken oyuncu bu defa hatayı yapıyor serviste Merit Adigwe. Bir önceki sette onun servis turunda üst üste 6 sayı almıştı İtalya. İlk servis hatası geldi İtalyanların. Saliha, Nervini, Kambi bir numaraya dönüyor. Blok sayısını almayı başardık. Ona 7. Carmen Aksoy. Hollanda ve Dominik maçlarında toplam 5 blok sayısı vardı. İki maçta toplam 6 top sektirmeyle oynuyordu Carmen Aksoy. Şimdi yaptı savunmayı yine. Tek ayak hücuma kalktı Carmen Aksoy. Farkı 2'ye indiriyoruz İtalya karşısında. Şimdi rüzgarı arkamıza almak istiyoruz ikinci sette. Nervini blokta güzel yakaladı. Saliha'nın servis turunda üst üste sayılar geldi. Kambi, Nervini. Yine blokta başarılıyız. Dilay. Yaprak hücumda hatayı yaptı. Deniz Meli ve Carlota Kambi vardı karşısında. Nervini, Eylül. Dilay, Yaprak'tan etkili hücum. İlk sette yapmakta zorlandığımız kurgulardan bir tanesiydi bu. Dilay'ı bu defa iyi bölgede topla buluşturduk. Pozitif manşet alabildik. Parmel'den iyi de servis geldi. Orta hücumuna kalktılar. Bloğumuz yerinde. Şimdi hücum şansı bizde. Dilay orada. Laseyle hücumu yaptı ama Ferzino çıkarıyor. Devamında orta hücumu. Bitiremedik burada. Burada bir blok file teması ve sayıyı İtalya'ya veriyor Meksikalı hakem. Burada sayıyı aldığımızı düşündü Berkat, hatta sevinç çığlığı da kulaklarımıza gelmişti. Burada tam inişte işte dizi temas ediyor. Berka Buse Özden'in uzun rally sonrasında sayı almış olsaydık rüzgarı biraz daha kuvvetlendirebilirdik. Meli 5 sayıyla oynuyor. Derin bir servis göndermeye çalıştı. Hata geldi Deniz'e Meli'den. Ferzino yeniden sahada. Dilay. Servis kullanan oyuncu. İyi manşet gelmedi Kambi. Eylül. Top tekrar İtalya alanında. İyi dublaj yaptı orada Dilay. Şimdi Yaprak Erkek. Savunmada çok dikkatliydik. Bu defa sisteme dönebiliriz. 4 numaraya doğru oynadı Dilay ve Yaprak Erkek bitiriyor. 12. 11 oluyor skor. Farkı 1'e indirdik. İlk settekinden daha farklı bir görüntüsü var şu anda millilerimizin. Farkı eritmeyi başarıyoruz. Haydi böyle devam edelim şimdi. İtalya maçtaki ilk molasını alıyor üst üste sayılarımızdan sonra.
1: Radyo Spor. Radyo Spor. Reklam.
2: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin voleybolcularımızın yanında.
1: Reklam.

0: Timur'dan yaptığı hücumu bir blok sayısı daha. Bir blok sayısı daha geldi. Bloklarımızın etkinliği artıyor bu dakikalarda. ...12-12 beraberliği bulduk. Kambi bir numaradan yaptılar hücumu. Bu top çizgiyi yakalıyor. Çok küçük bir voleybol sever orada. Güzel hücum yaptık. Bir kez daha etkili hücum. Az önce bahsettiğim tam olarak bu. Yani buralarda rekabetçi kalabilmemiz lazım. Kazanırız veya kaybederiz. Viyener gerçekten uzun bir maraton. Telafi maçlarımız kesinlikle olacak. Az kadrodaki oyuncularımız dönecek. Ama gençlerle de seviyemizi görmek bizim için çok önemli. Kambi orta hücumu biraz da burada dengesiz bir hücum yaptılar ama sayı almayı başardı İtalyanlar. Dilay. Yine güzel hücum. 4 numaradan Saliha Şahin bitiriyor bu kez. Şimdi artık hani az önce İtalyanlara ağır siklet boksörü gibi demiştik. Karşılıklı yumruklar gelmeye başladı. 5 numaraya kullandık servisi, orta hücumuna kalkıyor İtalya. Daima Kalor. Sayıyı kazanan oyuncu. Bir üzerinde ortada hem bloklarda hem de hücumda etkili olabilen bir isim. Son iki Viyener maçında maç başına 1.5 hücum sayısı, 3'er blok sayısı vardı Emma Kalor'un kısıtlı süresinde. Pasa geldi şimdi Emma Kalor. Bloğumuzdan sekti Eylül. Dilay. Şampaza yaptık hücumu, karşılıyor İtalya savunması. Nervini, bloğumuz yerinde. Carmen Aksoy. Çaprazı çok güzel kapattı Carmen. Çöktü rakibinin tepesine. Nervini bu açıları çok daha rahat buluyordu aslında ilk sette. İkinci setin de başında ama bloğumuz uyandı. Ufak bir dokunuş. Sayıyı getirdi İtalya'ya. Deniz Melih. İyi manşet aldı Eylül. Saliha, o da plaseyle bitiriyor. Saliha Şahin. Arka turda servis karşılamakta zorlanmıştı. Maça girdiğinde eli biraz soğuktu Saliha'nın. Ama şimdi eli ısındı. Hücumda da oldukça etkin. Saliha Şahin. En son Zeren forması giyiyordu o da. Kambi arkaya doğru verdi pası. Savunmamız bu topu çıkardı ama dışarıya. İlk seti 25-16'lık skorla bitirmişti İtalya. Şimdi ise kafa kafaya gidiyor skor. Nervini açık manşet aldı Eylül. Dilay'dan Yaprak. Yaprak da hücumda çok etkili bu dakikalarda. Yaprak erkek. Takımımızın en skorer oyuncusu şu anda 8 sayıyla Yaprak. Hemen arkasından Carmen geliyor 6 sayıyla. 17-17. Yüksek top, avantaj topunu alacağız. Öne geçme şansı millilerimiz için. Yaprak erkek bloktan sekti. Sonrasında Carmen'in refleksi. Dışarıya gidiyor top. Gelecek bu fırsatlar. Zorlamaya devam edeceğiz. Kapıya dayandık. Bırakmak yok. Melih serviste. 4 blok sayımız var maçta. İtalyanları bu departmanda geriye bıraktık. Dilay'dan yalnız harika bir pas. İtalya savunmasını şaşırtan bir pas Dilay'dan. İşte bloklar burada. Ekstra koşu atmak zorunda kaldım. Defne Başoğlu da iyi bir açı yakalıyor. 18-18. Kambi orta hücumu. Bu orta hücumlarını etkili biçimde yapabiliyorlar tabii ki hızlı manşetlerle. Linda Invacalor. Burada sol eline de gidebilirdi. Açığa doğru yaptı hücumu. Invacalor. Dilay olduğu yerde kaldırdı Yaprak Erkek. Yine hücum sayısı geliyor Yaprak'tan. 9. sayı. 19-19. İlk setin ardından böyle bir direnç beklemiyordu İtalya'da. İkinci sete de etkili başlamışlardı. Yaprak serviste. Omorui. Yaprak. Ondan sekti. Haydi alalım sayıyı. 20-19. Öne geçiyoruz İtalya karşısında ikinci sette. Saniye Şahin. Hani yüreğimizle oynamayı seviyoruz. İlk sette uyumuştuk. Fark açıldıktan sonra ikinci sette geri dönmek bize iyi geldi. 20-19. Antropova da kenarda destek vermeye çalışıyor takım arkadaşlarına. Omorui bloktan dışarıya gitti. 20-20. Katerina Antropova takımın şu anki bir numaralı yıldızı diyebiliriz. Omorui. Dilay. Güzel pas geldi yine Dilay'dan. Defne bloktan sekti. Pası veren Berka. Defne Başyolcu sayıyı alıyor. 19 yaşındaki genç smaçörümüz. 21-20. Çok güzel gördü açıyı Defne. Kambi ve Adigwe'yi de şaşırtıyor. 4 oyuncuyu ekarte etti hücumunda. Beren Yeşilırmak servis için oyunda. O da 21 yaşında Beren. Nervini. Sayı İtalya'nın. İtalya servislerle baskı kurmuştu. Yani aldıkları servis sayıları epey bir yardımcı olmuştu kendilerine. Ama manşetlerimiz epey bir düzeldi zamanla. Saliha savunmadan sekti. Nervini burada elimize gelmişti bu sayı. Avucumuzdaydı ama olmadı. İşte Saliha burada göğsünden sekiyor Invacalor'un. Yüksek ve derine bir top. Savunmada yapacak pek fazla bir şey yoktu. Servis geldi. Eylül yetişemiyor. 23-21. Yine servis imdadına yetişiyor İtalyanların. Invacalor'la farkı ikiye çıkardı İtalya. Daniele Santarelli 2-0'dayken molayı almıştı. İkinci molasını da kullanıyor.
1: Radyo Spor. Radyo Spor. Reklam.
2: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
1: Radyo Spor.
3: Reklam.
1: Radyo Spor.
0: Evet, Daniele Santarelli ikinci mola hakkını da kullandı.

0: 23-21. İtalya üstünlüğü var. İşte görüntüdeki Omoruyi. O da hücumda yine etkin. Embakal orada 7 sayıyla oynuyor. 5 hücum, 1 blok, 1 de servis sayısı. Az önce aldı servisteki sayısını Embakal. İyi karşılamamız lazım. Nokta manşeti alıyoruz ve Saliha Şahin bitiriyor. 23-22. İşte burada birebir bıraktı rakibini. Rakibiyle Saliha'yı. Dilay. O da oyun zekası çok yüksek bir pasör. Dilay Özdemir. Kambi, Nervini bloğumuzdan sekti. Karşı alana gitti, dışarıya. Bu top dışarıya gidiyor. 23-23. Orada baskın hücum yapmak istedi İtalyanlar. File üzerinde ama panik yapıyorlar. Hata geliyor. Deniz Meli ilk setin yıldızlarından biriydi. Burada beraberliği buluyoruz. Molayı alıyor İtalya.
1: Reklam.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
3: Donuyoruz Yüksel abi.
2: Bu havada.
3: İnternette donuyoruz.
2: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Fiber hızında
4: hep edin. Havada karada çekerim. Yüksel abi, üst geçide bak abi.
2: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

defettik. Bloktan dışarıya gitti 24-24. İtalya ilk iki maçta set kaybetmedi değerli izleyenler. Bulgaristan ve Hollanda karşısında 3-0'lık galibiyetler elde etmişlerdi. İlaria Spirito libero forması giymiyor. Burada defansı kuvvetlendirmek istiyor İtalyanlar. Spirito ile manşeti aldı Spirito. Nervini dışarıya yolladı, sayı bizim. Set sayısındayız. Set sayısındayız 25-24.

Haydi alalım, bitirelim seti. İlk kez set sayısını buluyoruz maçta. Nervini. Blok teması var, top dışarıya gidiyor ama skorboard avantajı bizde. Moral bozacak bir şey yok. Skorboard avantajı bizde. Dileğin bloğunu yakalıyor Nervini. Çok yakındı aslında bloğu ama hemen dış tarafı yakaladı. Yüksek servis. Biraz da spinli geldi top. Avantaj topu İtalya'da olacak. Skola pasını verdi. Deniz Meli yine uzun kalıyor. Tekrar set sayısındayız. Carmen güzel kapattı Deniz Meli'yi. Oyuncu değişikliği var takımımızda. Buse Ünal'ı gördüm kenarda. Servise geldi Buse. 28 yaşında. O da takımın deneyimli oyuncularından bir tanesi. Skola bloktan dışarıya gidiyor. 26-26. Yine sol el kombinasyonunu yaptı Binta Diop.

0: Kenarda Buse servis için oyuna sokmuştu onu Santarelli. Deniz Meli. 26-26. Dilay. Yaprak. Bu dakikalarda güvenebileceğimiz isimlerden biri ama savunmayı yaptı İtalyanlar. Bloğumuz yerinde. Şimdi Nervini pasını verdi. Plase geldi. Çıkarıyoruz. Omorui'nin hücumunu da. Bir kez daha hücumda İtalya. Scola tekrar Omorui'ye doğru. Eylül burada yine savunmayı yaptı. Uzun bir rally. Scola. Pasını verdi. Top dışarıya gitti. Sayıyı almayı başardık. Direndik. İyi savunduk. Bir kez daha öne geçmeyi başardık. Set sayısını göstermiyoruz İtalya'ya. Tekrar öndeyiz. Hücumda hata yapıyor Diop. İki koç da kenarda bayağı heyecanlılardır rally sırasında. Dilay Özdemir bu sette iyi servisler kullandı Dilay. Omorui. Francesco Scola. Top bizde. Şimdi bir fırsat var seti bitirmek için. Yaprak Erkek haydi bitirelim. Bloktan dışarıya gitti. Birbiri yakaladık. Seti alıyoruz. Seti alıyoruz 28-26 ile. İlk sette adeta salona gelmemişti filenin sultanları ama ikinci sette müthiş bir geri dönüş ortaya koyduk. 28-26. Herkes çok büyük oynadı gerçekten. Birazdan bu momentumla 3. sete geçeceğiz. Brezilya'da durum şimdi 1-1.
1: Vestel'in sunduğu milli heyecan devam edecek. Reklam.
2: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
3: Radyo Spor.
4: Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone olarak filenin sultanlarının desteği.

0: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar Resmi Eğlence Sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
1: Radyo Spor.
2: Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
1: Radyo Spor.
3: Reklam.
0: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
1: Radyo Spor.
0: 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
4: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Bilen'in sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Bilen'in efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
0: Vestel'in sunduğu milli heyecan devam ediyor.
5: Burada. İkinci sette anahtar neydi? Evet, neler olduğunu gördünüz. Molada 2-0'da çağırdım zaten çünkü iyi hissetmiyordu oyuncularım. Çılgınca bir şeyler oldu. Genç oyuncularımız var. Bazen çok zorlayabiliyorlar kendilerini. Bazen fazla motive olabiliyorlar. Ama orada değiştiler maç içerisinde. Çok daha iyi reaksiyonlar vermeye başladılar. Tabii ki inişler çıkışlar var ama umarım daha yukarıya gideriz. Tabii ki hatalar yapabiliriz. Burada sorun yok diyorum. Ama önemli olan doğru biçimde oynamak. Kaybedecek bir şeyimiz yok. Ve bu takımın koçu olmaktan dolayı çok mutluyum. Daniele Santarelli'yi dinledik. Az önce Massimo Barbolini de takımımız kritik anlarda hata yaptı. Beklenmedik hatalar yaptık dedi. Ama öte yandan tabii ki Türkiye oynaması zor bir rakip ne olursa olsun. Çok iyi savunma yapabiliyorlar diyordum millilerimiz için. Ve böyle bir maç oynamayı da istiyorduk zaten dedim. Şimdi durum 0-0. Buradan sonra duruma bakacağız dedi Massimo Barbolini. İtalyanların yardımcı antrenörü. Bizler de heyecanla 3. setin başlamasını bekliyoruz. İtalya'ya karşı alacağımız olası bir galibiyet. Özellikle genç oyuncularımızla büyük sükse yaratıp büyük motivasyon getirebilir. Takımımızın gençlerine 38 maçtır yenilmeyen bir takımdan bahsediyoruz. Linda Mbakalor ekranlarda. Bugün takımın etkili oyuncularından bir tanesi 23 yaşındaki orta oyuncu Carmen Aksoy. 6 sayı kazandı. 4 hücum, 1 blok, 1 servis sayısı var Carmen'in. Ve şimdi 3. sete başlıyoruz. İçeriye kaçan top. Avantaj bizde. Yaprak plase. Yaprak erkek. İlk sayıyı alıyoruz Yaprak'la. Çok daha akıllı oynamaya başladık hücumda. Dilay. Omoru iyi karşıladı. Şimdi de hücumda Omoru iyi. Bloktan dışarıya gidiyor. Guide takımının önemli oyuncularından bir tanesi. Ogosasere Omorui, 2002 doğumlu Nijerya kökenli Omorui. Yaprak havuza doğru yolladı. Kambi savunmayı yapıyor. Ferzino, Omorui bloktan dışarıya gitti. İkinci hücum sayısı üst üste Omorui'nin. Şu anda İtalya Serie A1'de orta sıra takımlarından birinde Megabax Valefolia'da oynuyor. Yani İtalya'nın dev takımlarından gelen oyunculardan biri değil Omorui. Kambi hatayı yaptı. Serviste. Yaprak ve Saliha da smaçörde iki köşe pozisyonda. Şu anda harika iş çıkarıyorlar. Nazar değmesin diyelim. Eylül de hareketlenmeye başladı. Şimdi pas Defne'ye. Savunuyor İtalyanlar. İki numaradan hücumu bitiren Merit Adigwe. Merit Adigwe de dün takımıyla yeni sözleşmeye imza attığını açıkladı. 2026-27 sezonunda da Imoko'da forma giyecek. Isabel Hakın yedeği orada. Merit Adigwe. Burada bir challenge isteği mevcut. Neşemiz yerine geldi. Yani açık söyleyelim. Keyifler yerine geldi ikinci setten sonra. İlk set sonunda donuk bir oyun vardı. Çizgi hatası var mı? Yok. Hani burada neredeyse dizler çarpışabilirmiş. Sadece o var. Evet, itirazımız başarısız. Sayı İtalya'nın. Yüksek servis geldi. Eylül

0: Güzel çekti manşeti. Orta hücumuna kalktık Berkay ile. Eylül tekrar Saliha'ya. Bloklandı burada Saliha. Yani burada ikinci sette de gördük. Bizim için kilit noktalardan bir tanesi sabır. Rally sırasında uzun rallilerde de başarı göstermeyi başarmıştık. Ferzino, Nervini orada beklemiyordu bu topu, geç hareketlendi Nervini. Plaseyi bıraktı Defne Başyolcu ama top taşıma diyor maçın hakemi. Yani top taşımalar konusunda çok daha hassaslaşmaya başladı bir Yenel'de yeni kurallarla hakemler. Down the board. Please, let's continue. Let's continue. Please, let's go. Yani hadi anlaşılabilir diyelim. 5-2. Yaprak bu top çıkmıyor. Ace İtalya'dan. Molayı alıyor Santarelli. Radyo Spor.
1: Reklam. Opet Doldur Kazan kampanyası başladı. Şimdi Opetliler doldurdukça kazanıyor, kazandıklarını ödüle dönüştürüyor. Üstelik Opet Pay ile ödeyenler 3 kata kadar hızlı kazanıyor.
2: Siz de fırsatları kaçırmayın.
1: Radyo Spor. Reklam. Radyo Spor.
0: İkinci sette 2-0'dayken, daha 2 sayı vermişken bile mola alması bir mesajdı takıma. Orada takımı biraz rahatlatmak istedi. Şimdi de doğru anda yine Sultanları harekete geçirdi Santarelli. 6-3. Kambi. Adigbe. Bloğumuza takılıyor. Buralara yine de ellerimizi sokmamız önemli. Hani kolay kolay hücum sayısı elde edemeyeceklerini bilmeleri bizim adımıza mühim. İşte Carmen'den dışarıya gitti top. Stella Nervini. Sayı alan oyuncum. Emma Kalor. Saliha. Dilay tekrar Saliha'ya doğru oynadı. Savunmamız toparlanmaya çalışıyor. Kambi Pipe'a bıraktı. Arka alanda etkili savunma. Yapraktan şimdi Defne Başyolcu sayıyı almayı başarıyor. Defne Başyolcu. O da Nilüfer Belediyespor altyapısında başladı kariyerine. Eczacıbaşı, Beşiktaş, İstanbul Büyükşehir Belediye, Aydın, Karşıyaka geçmişi var bu sezon. Aras Kargo forması ile oynuyordu. Defne Başyolcu. Savunmayı yapamadık burada. Top biraz ters geldi. Dominik Cumhuriyeti maçında 18 sayı üretmeyi başarmıştı. 15 hücum, 3'ü blok. 19 yaşında A milli takımda ilk maçında. İlk 6'da başlayıp 18 sayı üretmek gerçekten harika bir giriş sahneye. Adigbe. Topu eline aldığında serviste tehlikeli bir isim. Yapraktan iyi manşet. Tek ayak hücuma kalktı Carmen. Bitiremedik burada. Tekrar hücum şansı bizde. Dilay Özdemir. Sürpriz. Dilay'dan sürpriz. Bugün Kambi'den pek fazla bu tip hücumlar görmedik ama Dilay zaman zaman buraları eşeledi. Servis hatası Saliha Şahin.

3 metrede. Burada bir kez daha bakalım işte. Çizgiyi ihlal ediyoruz. 6 numara hücumunda. Yaprak. Güzel smaçladı. 11-6. Fark şu anda açık ama moral motivasyonumuzu düşürmemizi gerektiren bir durum yok henüz. Geçen sette de geride başlayıp daha sonra farkı eritmeyi bilmiştik. Ama servis etkinliğimizi bu kadar düşük tutmamamız gerekiyor elbette. 12-6. Son iki servisimizde hata geldi. Deniz Melih. Bloktan dışarıya gitti. Sayıyı alan Berkan. O da ilk kez geçen sene milli takım formasını giymişti. Berkan Buse Özden. 22 yaşında. Kambi. Blok. Ferzino yetişti. Omoru iyi. Savunmayı yapan Dilay. Eylül pasa geldi. Yaprak bloktan sekti. Şimdi Dilay hemen yanı başında. Defne'ye dönmüştü. Carlota Kambi. Omoru iyi. Biraz uzak aldı topu. Dublaja giriyor şimdi de Dilay. Eylül tekrar Defne. Blok sayısı İtalya'nın. Binday Makalor. İki takım arasındaki mesafe yine bayağı kısaldır Ali sırasında. Oyuncular boyalı alana doğru kümelendiler. Bir süre. Kambi ile üçlü hücum turunda İtalya. Devam kararı. Yaprak dışarıya yolladı. Daniele Santarelli molayı düzeltiyorum. İtiraz hakkını kullanıyor. Bakalım blok teması var mı? Evet. 14-7. Tabii işleri birazcık yavaşlatmamız da gerekiyor. İtalya ritmi yakaladı. Blok teması yok. File'de bir hareketlilik var. Acaba file teması diye mi itiraz etseydik? Tam bir serviste yine. Dilay. Yaprak. Carzino. Dışarıya gitti bu top. 14-8. Nervini içeriye kaçtı. Kambi. Hamle yapmaya çalışıyordu. Orta hücumundayız. Nervini savunmadı. Arka alanda karşılıyoruz Dilay'la. Eylül verdi pası yine. Çapraza indirdi Defne. Avantaj tekrar bizde. Pipe hücuma gittik ve Yaprak erkek sayıyı aldı. 14-9. Seriye başlamanın tam vakti. Metre gerisini çok fazla kullanmadık aslında maç boyu. Buradan da etkili hücumlar yapabilen bir oyuncu Yaprak. Avantajı alacağız şimdi yine. Haydi çift tanelere gelebiliriz. Saliha Şahin. Nervini'den savunma. Kambi. Omoruyi. Bloğumuza doğru girdi Omoruyi. ...2002 doğumlu bir oyuncu. 2021'de 20 yaş altı dünya

0: şampiyonluğu var Omoruyi'nin. Aynı yıl A milli takıma ilk kez çağrılmıştı. 2022'de de 21 yaş altı Avrupa Şampiyonası'nda İtalya ile 6 madalya kazandı. Turnuvanın en iyi smaçörüydü Omoruyi. Plaseyle bitirdik. Defne başyolcu tebrikleri kabul ediyor bu akıllı hücumun ardından. İşte Defne başyolcu. Etkili bir servis, ace geldi. Nihayet. Nihayet. Biz de bir servisten sayı almanın tadına bakalım. Omoruyi manşette hatayı yapıyor. Açıkta kaldı. Oyuncu değişikliği var İtalya'da. Ilaria Spirito yine savunmayı sıkı tutmak adına oyunda. Geçen setin sonunda da Velasco benzer bir hamle yapmıştı. Bu kez kısa kullandı Berka. File üzerinde bitirdik. 15-12. Bravo Saliha. Julia Velasco'ya molayı aldırıyoruz şimdi.
1: Amburo quello che dove avevamo parlato prima, è cambiare. Stiamo cambiando.
2: Radio Spor. Radio Spor.
3: Reklam. Reklam.
4: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
5: Donuyoruz Yüksel abi.
4: Bu havada.
5: İnternette donuyoruz.
4: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
6: Fiber hızında hep elim. Havada karada çekerim.
7: Yüksel abi! Üst geçide bak abi!
8: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: de Süperbox 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
4: Radyo Spor.
5: Sızlarsa zaten itiraz etmezler diye düşünüyorum. Ama bir challenge isteği var İtalyanlardan. Bakacağız. Göreceğiz. Yorumlayacağız. Temas gözüküyor mu? Bu açıdan yakalamak zor. Açıkçası emin olabildiğimiz bir açı değil. Süzmesi de zor. Bakalım buradan çıkacak kararı bekliyoruz bizler de. Julio Velasco çok deneyimli bir isim. Daniele Santarelli de çok heyecanlı. Setin kritik anlarından bir tanesi. Az önce Julio Velasco'yu gördük. O da 74 yaşında dünyanın tartışmasız en büyük voleybol koçlarından bir tanesi. Arjantin doğumlu ama 92'de İtalyan vatandaşlığı aldı. Evet, blok teması yok diyorlar burada. Yani haklılar. Diyecek bir şey yok. Ya burada göz göre göre itiraz edeceğini düşünmüyorum açıkçası Manfredini'nin de. Yine de pozisyonu görmek. Hiç olmazsa tekrar izlemek.
6: Wait, wait. No, no, never played it for
5: rahatlattı.
6: Yes, sorry. For touch. Of course, for touch. For touch. No, sorry. Was my mistake. Why my mistake? Because there are four
5: evet,
6: touch.
5: Hakem.
6: For touch. So it's the end of the
5: burada
6: rally.
5: Benim hatam diyor.
6: Yes. So Turkey team touch. Turkey team. No.
5: Evet, şu anda mikrofon çalışmıyor. Evet, sayı İtalya'nın oldu. Bloktan dışarıya gidiyor. 17-13. Değişikliğe gitti millilerimiz. 17-13 fark 4. Buse Ünal servisi kullanıyor. Kambi'nin burada opsiyonları vardı. Arka alanda iyi savunduk. Eylül'den pas şimdi. Düzeltiyorum. Aylin Uysalcan. Fileye girdi. Bu da çok genç bir isim. 16 yaşında milli takımda. 2009 doğumlu. Voleybola başlamadan önce 4 yıl jimnastik, 2 yıl tenis oynadı. 2017'de Çorlu Belediyespor'da voleybola başlıyor. 2021'de de Vakıfbank'ın altyapısına girdi. Aylin Uysalcan. 4 numaraya doğru Saliha Şahin. Ilaria Spiritone'den oyuna girdiğini gösterir cinsten bir karşılama. Şimdi pasını da verdi Nervini'ye. Toptan baseline'a doğru indi. Farkı 6'ya yükseltti İtalya. Merita Dikve. servisi kullanan oyuncu. Yaprak Erkek, Buse, Saliha güzel gitti. Sert plasa ile rakip bloğun içine. Francesco Scola oyuna dahil oldu. İtalyanlarda. Nervini fileye çok yakın. Scola tam havuzumuza. Ön ve arka hat arasına bir top. Hareketlenemedi savunmamız. Sayı alan Linda Manfredini. Güzel sakladı plaseyi. Omoruyi tekrar oyuna dahil oldu. İleride Spirito yerine. Buse verdi pasını. Aylin. Şimdi Ferzino. Pasa geldi. Sayı bizim oluyor. Fileye temas var burada. Hücumun devamında. Hatayı yapıyor Binta Diop. Carmen kenara geldim. Beren Yeşilırmak servise gidiyor. 21 yaşındaki pasör çaprazı. Beren'den iyi servis. Omoruyi zorladı. Omoruyi daha sonra hücumda da hata yaptı. 16. sayımızı aldık. Farkı da 4'e indiriyoruz. Julio Velasco oyuncularını yanına çağırıyor bir kez daha.
7: Giochiamo con la testa, non con la forza. Possiamo sprecare quel tipo di qua, il set precedente è stato identico, eh? Non lo faccio più, allora il doppio cambio. Hai la palla troppo attaccata, vai a tutto braccio.

0: Andiamo, eh! Vai!
1: Omuru iyi. Ekranda Beren Yeşilırmak az önce etkili bir servis kullandı. Skor 20-16. Fark 4. Beren bu kez uzun kaçıyor servisi Beren'in. Yaprak Erkek. Son 2 senedeki kulüp sezonu performansıyla milli takım formasını aldı ve bırakmadı Yaprak. Takımımızın önemli oyuncularından bir tanesi. Manfredini kullandı servisi. Buse. Plase. Savunma yerinde Bante Diop. Arka alan savunması. Şimdi Aylin. Sayıyı almayı başarıyor Aylin Uysalcan. 2025 yılından itibaren Vakıfbank'ta A takım kadrosuna da dahil edildi. Aylin. Yaprak. Farkı 3'e indiriyoruz. Yaprak erken sayısıyla. Kambi tekrar oyuna dahil oluyor. Diop'un yerine. Skola ve Adigbe de yer değiştirdiler. Kambi, Omuruyi. Blok out 22-18. İyi okudu bloğu. Omuruyi. Yaprak. Manşet neredeyse dışarıya doğru gidiyordu. Şimdi iyi savunmamız lazım ama savunmada henüz parçalar yerine oturamadan hücumu yaptı İtalyanlar. 23-18. Set sonuna doğru farkı açmayı başardılar. Bolayı alıyor Santarelli. Protect and bring the ball there. Okay, the ball is not so strong, no? Who serve very strong? Antropov is not there, Manfredini and Lovett. There is a spin, the other ball you can drive. Don't forget, until now they serve this way in front, a little bit longer, but the ball is soft. You can also set or work with lateral bagger. Okay, it's good. The position is perfect. The next you block. Okay, vai, via. Very good. Haydi. Skor 23-18. Setten 2 sayı uzaklıkta İtalya. İkinci set kafa kafaya gitmişti. 28-26 kazanmayı başarmıştık. Carlota Cambi serviste. İtalya milli takımında. Yaprak dipten aldı topu. Aylin bir adım geriye atmak zorunda kaldı. Düzeltiyorum, Defne burada hücumu yapan oyuncuydu. 24-18, 6 set sayısı İtalya için. İtalya için 2-1 öne geçme şansı karşılaşmada. Saliha orta hücumunu yaptık. İlk set sayısını karşılıyoruz. 24-19. Yani işimiz kolay değil. Ama voleybolda hiçbir şey de imkansız değil. Yaprak serviste. Cambi. Adigbe sayıyı almayı başardı. 25-19'da bu sete noktayı koyuyor İtalya.

0: setlerde 2-1 öne geçiyor. Son Biennial şampiyonu. Birazdan karşılaşmanın 4. setiyle tekrar birlikte olacağız.
1: Vestel'in sunduğu milli heyecan devam edecek.
2: Reklam.
3: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
4: Radyo Spor.
5: Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone olarak Pire'nin sultanlarının destekçisiyiz.

0: Kadın milli voleybol takımımızı anlatmak zor ama elimizden geleni yapalım. Mesela Eylül Akar Çeşme Yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Dilay Özdemir'le tanışın. Ele avuca sığmaz. Yaprak Erkek'ten nefis bir blok. El elden üstündür. Saliha Şahin'den smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmak da Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
1: Radyo Spor!
2: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
1: Radyo Spor!
3: Reklam.
4: Vestel'in sunduğu milli heyecan devam ediyor.
5: Hedef bölgeyi, merkezi yakalamaya başladık. Bununla beraber etkinliğimiz de arttı elbette. Ya bu küçük beyefendinin ya da hanımefendinin, beyefendi gibi duruyor, bayağı uykusu gelmiş gibi. Yakıtını alıyor orada. Evet, geleceğin yıldızı olabilecek birçok oyuncumuzla bugün sahadayız. 5 ortalaması epey düşük bir kadroyla Brezilya'dayız. VNL'in ilk etabında sahadaki oyuncular, ilk 6'daki oyuncular 20 yaşındaki Dilay, 24 yaşında Deniz, Eylül 26, Yaprak 24, İlkin 26, Carmen 22, Defne 19 ki Aylin, 16 yaşındaki Aylin bugün oyuna girdi. 21 yaşında Beren. Buse deneyimli oyuncularımızdan bir tanesi 28 yaşında. Berka 22 yaşında. Saliha Şahin de 27 yaşıyla yine takımımızın tecrübeli isimlerinden bir tanesi. Diğer tarafta İtalyanlar ise 25 yaş ortalamasına sahip bir takımla buradalar. Carlo Takambi servisi atıyor. Karşılaşmada 4. sete başlıyoruz. İlk sayıyı almayı başardı millilerimiz. Ki 95 yükseklikten Berkay ile geliyor. 4. setin ilk sayısı. Kambi. Adigwe yine güzel bir açı buldu. Orada yalnız elini tutuyor Dilay. Parmağına dik gelmiş olabilir top. Şu anda canı yanıyor gibi genç pasörün. Burada bakalım. Top yerden sekip muhtemelen parmağı açık haldeyken geliyor. Bayağı bir canı yanmış Dilay'ın. Ama oyuna devam ediyor. Dilay Özdemir. Amor'u iyi. Son anda fileden sekti. Saliha plaseyle bıraktı. Kambi yetişiyor. Omuru iyi. Yine açıyı buluyor Adigwe. Biraz kısa bıraktı servisi İtalyanlar. Defne Başyolcu. Eşitlik sayısını buluyoruz Defne ile. Serviste derine ve köşeye gitmeye çalıştılar. Tabi Dilay'ı burada arka turdayken devre dışı bırakmaya gayret ediyor İtalyanlar da. İyi servis geldi. Zor çıkarıyor bunu İtalya takımı. Devamında da sayıyı almayı başardık Saliha Şahin'le. Tekrar agresif oynamaya başladık bu setle beraber. İkinci setin sonunda ritmimiz biraz düşmüştü. Ama şimdi bu setle beraber yeniden toparlanıyoruz. Berk'a kullanacak servisi. 3-2 öndeyiz. Ferzino'nun kontrolünde top dışarıya gitti. Servis hatası Berk'a Özden'den. Alana kullanmaya çalıştığını İtalyanlar biraz oraları test etmeye çalışıyorlar. Biz de arka hattı yaklaşık 6 metrelik fileyi 6 metre uzakta bir mesafede kuruyor gibiyiz. Servis beklerken Kambi, Nervini bloğun içine girdi plase ile. Blok zamanlamasını güzel okudu Nervini. 4-4. Servisçilerinden bir tanesiydi Adik ve Nervini bloktan sekti. Yaprak yetişmeye çalışıyor. Olmadı. 5-4 önde İtalya. Bugün servis istatistiklerinin zirvesindeki isim Adik ve 15 servis 3 sayıyla oynuyor. Hiç hata yapmadı servislerde. %26 servis etkinliği var. Maçın bu alanda en başarılı ismi Adigbe. Ama burada hatayı yaptırdık. Söyleye söyleye yaptırdık Adigbe'ye. Bazen de bunları fazla dile getirmek lazım. Kambi. Bir numaradan yaptı hücumu. Merit Adigbe. 19 yaşında, o da çok genç bir isim yine İtalya takımında. Ama gerçekten çok çok yetenekli bir voleybolcu. Hani bu yaşta İtalya'da Imoco gibi bir takımda Akın yedeği olmak onun da yeteneğini gösteren faktörlerden biri. Yaprak hücumda hatayı yapıyor. 7-5. Farkı 2'ye yükseltti İtalya. Servisteki oyuncu Stella Nervini. Tek ayak hücuma kalktı Carmen Aksoy. Soğukkanlı kaldı hücumda burada Carmen. Yani tabii millilerimizde dünyanın gelmiş geçmiş belki de en iyi orta oyuncularından bir tanesi Eda Erdem varken bu tek ayak hücumlar sık sık değerlendiriliyordu. Bu VNL'de şu anda kadroda yok tabii Eda. Burada blok teması bulunuyor. Dilay'dan dışarıya gitti. İyi süzdü burada Meksikalı hakem. Açık manşet aldı. Derin serviste Saliha. Yaprak erkek. Yetkili hücum. Bu defa hücumda hata yapmıyor Yaprak. Takımın en skorer ismi 16. sayısını alıyor Yaprak Erkek. Bugün hücum etkinliği de oldukça iyi. %

0: 48 ile topu öldürmeyi başarıyor Yaprak. Kuşun pas. Orta hücumunu yaptı Linda Yemakalor. Kambi serviste üçlü hücum turunda İtalya. Dilay biz de orta hücumuna gittik ama bloklandı burada. Berka Özden. Çift taneyi buluyor İtalya. Skor 10'a 7. Orta oyuncuların karşı karşıya geldiği bir an. Yani bloktan çok daha hızlı davranması gerekiyor tabii ki orta oyuncuların orada bu tip pozisyonlarda. Top taşıma kararı geldi. İtalyanlar da hemen itiraza kalkmışlardı. 11-7'ye geliyor skor ve Daniele Santarelli bu setteki ilk mola hakkını kullanıyor.
1: Stop to take point here, but it will be an attack here, and they continue to attack here. How many points we...
2: Radio Sport! Radio Sport!
3: Reklam! Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone olarak Pile'nin sultanlarının destek

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Radyo Spor.
2: Baş yolcu. İkinci blok sayısını da elde ediyor böylece Defne. Yani genelde içeriği iyi kapatıyordu Defne. Dış tarafta hata olabiliyordu. Orada anten tarafına pek fazla sokmayabiliyordu elini. Burada iyi bir blok zamanlaması. Güzel büyüdü rakibi karşısında da. Ardından da İtalya servis hücum hatası yapıyor. Skoru 11-9'a getirdik. Giulio Velasco molayı alıyor şimdi de. Estela Nervini ekranda. Bugün manşetlerde başarılıydı o da. Nervini'yim. Karşılamalarda %71 pozitif manşet almayı başardı. Eylül. Dilay ters tarafa doğru. Saliha Şahin paralelde bitiriyor. Nervini'yi avlıyor. Ne zaman İtalyanlarla alakalı olumlu istatistik versek hemen anında bozulmaya başladı. Böyle devam etsin diyelim. Farkı 1'e indirdik şimdi. Antropova tabii bu alkışların, İtalyan seyircilerden çıkan bu çığlıkların sebebini anlayabilirdik. Ekaterina Antropova oyunda. Takımın şu an 1 numaralı yıldızı. Giulio Velasco onunla beraber hareket getirmeye çalışıyor şu anda takımına. Orta hücuma Emma Kalor'dan. Yani Antropova'nın sahada olması psikolojik olarak da karşı tarafı etkileyebiliyor. Antropova servise geldiği anda da hemen Santarelli Melis Yılmaz'ı oyuna dahil etti. Savunmayı sıkılaştırmak adına. Servis lideriydi İtalya Ligi'nin geçtiğimiz sezon. Ekaterina Antropova onu bir an önce servislerden etmek. İlk

0: Kısa vadeli hedefimiz olabilir. 13-10. Antropova, Melis. Bugün ilk kez oyunda Melis'te. Kambi, Ferzino. Adigbe. 14-10'a geldi skor. Katerina Antropova etkili servisler attı ve Daniele Santarelli molayı aldı.
1: Radyo Spor. Reklam. Eylül akar çeşme yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den Smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
2: Radyo Spor. Reklam.

0: Getirdi skoru İtalya. Yani bloklarda da çok yetkili bir isim. 66 blok sayısı elde etmişti. Yani orta oyuncu olmayan bir ismin blok sıralamasında liderlik etmesi 2000'den bu yana Serie A'da ilk kez gerçekleşti. Saliha. Yeniden blok sayısını aldı İtalyanlar. Yani takımına da psikolojik olarak bir rahatlama getirdi Antropova. Yani o servisteyken çünkü sanki İtalyanlar sahanın diğer tarafı daha çok baskı altına alınacak gibi bir hissiyatta oluyorlar. Blokları biraz daha sağlamlaşıyor. Adeta ön hatta da bir çimento etkisi oluyor Antropova'nın bu servislerinin. Skor şimdi 16-10. İlkin servis karşılamaya oyuna girdi. Plasayla gönderiyor karşı tarafa İlkin. Kambi yine orta hücumu ve yine bloğumuzu avlamayı başardılar. 17-10. Antropova'nın servis turunu durduramıyoruz. İlk sette Adigwe'nin yaptığının bir benzerini şu anda Antropova uyguluyor. Antropova şimdi de içeriye kaçtı top. Avantaj İtalya'da. 4 numarada Stella Nervini. Yani adeta bu servis turu işkenceye döndü bizim için Antropova oyuna girdikten sonra. Üst üste sayılar. Toplamda 7 sayı kazandılar Antropova'nın servis turunda. Bloğumuz burada. Bitiremedik. Şimdi plase tam havuza doğru. 3 oyuncumuz aynı anda elini uzatmaya çalıştı ama başarılı olamadık. 19-10. Yani 11-10'da oyuna girdi Antropova. Oradan beri toplamda 8 sayı elde ettiler. Julio Velasco da zaten kritik yerde takımın en iyi servisçisine tutundu. Hemen bir tur sonra Antropova'nın servise gideceği belliydi. Dilay. İlkin. 20-10. Geçen sene Viyener finalinde de çok etkili olmuştu Antropova. Egonu'nun yerini oynamıştı 18 sayıyla. Hani yedekten harika bir performans ortaya koymuştu. Evet, Antropova'nın servis hatasına birkaç sayı birden almış gibi sevindik. 20-11 ama yani oyuna girdi, görevini yaptı şu anda Ekaterina Antropova. Galibiyete iyice yaklaştı İtalya. Deniz servisi kullanıyor. Antropova manşette kaldırdı. 4 numaradan Nervini. Bloğumuzdan sekti. Embakalor. Ferzino tekrar Nervini. Blok sayısını aldık. Carmen Aksoy. O da orta oyuncularımız arasında nispeten deneyimli olan bir oyuncu Carmen Aksoy. Galatasaray, Vakıfbank, Sarıyer Belediye, Türk Hava Yolları formaları giydi. Son iki sezondur kırmızı beyazlı takımdaydı. Evet, süre vermedikleri oyuncularını da oyuna sokuyorlar. Gaia Giovannini. Bugün ilk kez oyuna dahil oluyor. Evet, Ace de girdi oyuna. Giovannini. Az önce de dediğim gibi yani ilk sette Adigwe'nin servis turu epey bir moral bozmuştu bizim için. Şimdi de İtalya artık damalı bayrağa doğru gidiyor bu maçta. Carmen Aksoy solak hücumu yaptı. düzeltiyorum. Beren Yeşilırmak. Az önceki sayıda Carmen alınca bir an alışkanlık oldu. Beren Yeşilırmak burada. Sol eliyle hücumu yapıyor. Solak bir oyuncu. Kambiyim. Nervini'yim. Çaprazda açıyı bulamıyor Nervini. Dışarıya yolladım. 22-14. Uzunca bir seriye ihtiyacımız var. Beren Yeşilırmak. Ferzino'yu biraz zorladı. Ardından Adigwe 2 numarada bitirdi yine. Bugün 2'den Adigwe, 4'ten Omorui ile epey etkili oldu İtalyanlar.
1: Reklam.
2: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
1: Radyo Spor. Reklam. Radyo Spor.
0: Kin Aydın. Zekice bir hücum ilkinden. Kaptandan. Kambi tek ayak hücuma kalktı. Linda Manfredini savunmamız karşılıyor. Akabinde Beren'in hücumu, sayı. İtalya'nın hücumda hata ve 9 maç sayısı. İtalya milli takımı için son 2 senenin Viyener şampiyonu, son dünya ve olimpiyat şampiyonu İtalya. Bugün 2026 Viyener'de ilk kez set kaybetti. 3. galibiyetine yakın 3. maçında. Üst üste 39. maçını kazanmış olacak İtalyanlar ve burada maçı bitiriyorlar. İlk set ve 4. set bizim adımıza pek tatlı geçmedi ama 2. 3. setler oldukça keyifliydi. Genç oyuncularımızın seviyesini de gördük. İtalya'dan bir set almayı da başardık bugün ama bugünlük buraya kadar. İtalya 3-1 kazanıyor. Kısa bir araya gidiyoruz.
1: Vestel milli heyecanı sundu. Reklam.
2: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
1: Radyo Spor. Türkiye Voleybol Federasyonu milli takımlar resmi eğlence sponsoru JBL milli takımımıza başarılar diler.

0: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar Resmi Eğlence Sponsoru JBL milli takımımıza başarılar diler.
1: Radyo Spor.
2: Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin voleybolcularımızın yanında.
1: Radyo Spor.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
5: Radyo Spor.
4: Saran Holding kuruluşudur.
0: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
6: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Voleybol milli takımımıza teşekkür ederiz. Maalesef kaybettiler ama olsun, yine de güzel mücadele ortaya koydular. Tabii genç oyuncularımız var, hani öyle bakmak lazım. Çok ciddi tecrübeler kazandılar. Evet, bu arada voleybol milli takımımızdan bir sporcu konuşuyor. Bir gidelim.
7: That's why we need to be more aggressive.
8: Yeah, there's a lot of positive to take away from that match as well, I think. Would you agree with that, and what do you take away positively?
7: Some moments we did a really good job. We played aggressive, but we need to be more aggressive, and we have to do more positive things. I can say that.
8: Okay. Maybe a message for your fans back in Turkey, in Turkey?
7: Bizleri desteklemeye devam edin. Sizleri seviyoruz. Teşekkürler.
8: Thank you very much.
6: Evet, Yaprak Erkeğin açıklamalarını dinledik. Milli takımımızda en skorer isim de bizleri desteklemeye devam edin. Sizleri çok seviyoruz dedi. Tabii bu da önemli, onu da söyleyelim. Hem İngilizce röportaj vermeleri hem de kendi dilimizde röportaj vermeleri önemli, onu söyleyelim. Teşekkür ederiz Yaprak'a da. Maçı 16 sayıyla tamamladı Yaprak Erkek. Bu genç takımımızdaki belki de en ön plana çıkan oyunculardan bir tanesi. Sonrasında Saliha'nın 12 sayısı var ve şöyle hatırlıyorum. Defne 5 yolcu yine 10 sayıyla maçta öne çıkan oyunculardı. Bir önceki maçta da benzer bir durum vardı. Yine Yaprak'ın iyi sayıları, daha doğrusu yani skorer oyunu galibiyet için yeterli olmamıştı Hollanda mücadelesinde. Evet, milli takımımız, voleybol milli takımımız bir sonraki mücadelesini hemen şöyle bir ben de bir göz atıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam Bulgaristan ile oynayacak. Yani ne zaman? Pazartesi oynayacak. Onu da söyleyelim. Yine Esport ve Radyo Spor'dan nakden yayınlanacak. Esport Plus ve Esport ekranlarından. Ayrıca yine Radyo Spor'dan da nakden yayınlanacağını sizlere aktaralım. Tabii iki etaplı, bundan sonra bir etap daha var. Orada da as oyuncularımızın oynaması bekleniyor. Dediğim gibi özellikle genç oyuncularımızın tecrübe kazanması için çok çok önemli ve değerli buluyorum bu turnuvaları. Hani buralarda tecrübe kazanacaklar, başka da kazanıyor. Yani oynayarak tecrübe. Evet, belki tabii ki kaybetmek. Hiç kimse kaybetmek istemez. Kaybetmek iyi de olmuyor belki özgüven açısından, ama diğer tarafta oynamaları önemli ve değerli diye düşünüyorum. Hocamızın da koçumuzun da böyle bir tercihi var. Tercihine artık güveneceğiz. Bundan sonraki maçları yine yakından takip edeceğiz. Santarelli bakalım. Başka bizlere neler sunuyor. Hazırlık maçları var. İngiltere Yeni Zelanda mücadelesinde İngiltere'nin 3 gol atmasını bekliyorum. Tabii attı mı derseniz, hayır tabii ki. Şu ana kadar %74 topla oynuyor İngiltere milli takımı. Bu arada az kadroyla çıkmışlar. Harry Kane ve Watkins de yine sahadalar. Yani maşallah Morgan, Rogers, Rashford, herkes var. Maino yine sahada, Henderson sahada, herkes sahada, ama Yeni Zelanda gibi bir takıma şu ana kadar gol atmayı başaramadılar. 26 dakika geride kalırken, hani normal şartlarda ne beklersiniz?

İngiltere'nin hani alıp gitmesini beklersiniz ama şu ana kadar gol atmayı başaramadı. İngiltere milli takımı çok da şaşırmadım. Beşiktaş'tan bir açıklama geldi az önce, onu bir söyleyeceğim. Futbol A takımımız 2026-27 sezonu hazırlıkları kapsamında 27 Haziran Cumartesi günü Beşiktaş Nevzat Demir tesislerinde bir araya girecek. Siyah beyazların yeni sezonun ilk antrenmanını 28 Haziran Pazar günü akşamı gerçekleştirilecek. Takımımız yurt dışı kampı için 1 Temmuz Çarşamba günü Slovakya'ya hareket edecek demiş ve ekibimizin kamp programı ile ilgili detaylar daha sonra paylaşılacaktır diye de bir detay yine geçilmiş. Tabii birçok oyuncu var Beşiktaş'ta ve muhtemelen bu oyuncuların bir kısmı kadroya alınmayacak. Bilmiyorum neler olacak ama kimler alınmayacak? Kiralıktan dönecek çünkü birçok oyuncular var siyah beyazlarda. Çok ciddi bir oyuncu havuzu var, yabancı oyuncu. Bunların birçoğunu göndermek zorunda diye düşünüyorum. Yerine yeni oyuncular almak için, yani Beşiktaş'ı çok da sancılı bir transfer dönemi bekliyor. Bu oyuncular Sayın Hasan Arat döneminde de hatırlarsanız bir kısmı gitmek istemeyecek. Bir kısmı giderken de ekstra paralar isteyecekler. Hani bedava gitmek istemeyecekler haklı olarak. Hal böyleyken de bir şekilde sıkıntı olacaktır diye düşünüyorum. Umarım tez zamanda bunlara başlarlar ve bir şekilde gelecek oyuncuların da önlerini açarlar. Diğer türlü çünkü 10 artı 4 var. Hani artı 4 için bir şekilde transfer yapmanız gerekiyor. 10 yetişkin için elinizdeki yabancı oyuncular kimleri tutacaksanız düşünmediğiniz oyuncuların yerine mutlaka oyuncu alıyor olmanız gerekiyor gibi durumlar var. Buna da bakacağız. Bu arada Önder Özen, Sayın Önder Özen PBDA'dan bahsetti. Savunma aksiyonu başına izin verilen pas, bu vereyim istedik dedi. Özellikle Italiano tercihini yaparken bunu en iyi yapan 3 mütevazi kulüp dikkatimizi çekti. Bunlardan biri Bologna'ydı dedi. Bunun üzerine Italiano ile, yani Italiano ismi bize cazip geldi diyor. Bu da yakın zamanda dedi Türkiye'de daha çok ön plana çıkacak gibi şeyler söyledi. Rakibin yaptığı pas başına düşen savunma aksiyonu metreyi açıkçası açıklaması biraz bu. Bir takımın rakip sahada veya genel olarak sahada uyguladığı presin şiddetini ve yoğunluğunu ölçmek için kullanılan bir ölçme, değerlendirme sistemi. Tam da bundan bahsediyor. Bu arada önemli bir metrik aslında. Eğer doğru uygularsanız, doğru oyuncularla uygularsanız bir şekilde rakiplerinize karşı en azından topun rakipte olduğu dönemlerde şiddetli baskılarla o baskı şiddetini de doğru yerlerde ve doğru oyuncu sayılarıyla yaparaktan rakibe hatalar yaptırabilirsiniz. Okan Hoca Galatasaray'da bunu özellikle ilk iki sezonunda çok yoğun bir şekilde iç sahada uygulamıştı hatırlarsanız. Belki bir benzerini uygulamıştır ama özellikle iç saha maçlarında bunu çok fazla gördük. Burada da Önder Hoca'nın biraz söylediği şey bu. Dediğim gibi yarın bunu biraz daha detaylı olarak sizlere aktarıyor olacağız. Evet, tabii bunları duyunca modern futbol gibi şeyler de konuşuluyor. Üzerine espriler falan da yapılıyor tabii ki. Bu tarz veriler artık futbol çünkü biraz veriler üzerinden değerlendirilen ya da işte o verilerin ortaya çıkardığı sonuçlar üzerinden kurgulanan bir oyuna doğru gidiyor. İyi geceler. Beşiktaş'ın yeni teknik direktör hakkında ne düşünüyorsunuz? Başarılı olabilir mi? Ben olacağını düşünüyorum. Türk olmasını bekliyordum ve bekliyordum ama olmadı. Hayırlısı bakalım. İnşallah yeni alınacak isimler iyi olsun artık. İyi futbol görmek istiyoruz demiş sevgili dinleyicimiz. İsminizi bilmiyorum ama Mustafa Bey, Mustafa Bey sevgiler. İzmir'e de selamlar. Az önce Önder Hoca'nın söylediği gibi

Yani rakip sahada özellikle şiddetli baskı uygulayan bir teknik direktör. Bugün de söylediği çok gol üretmek istiyoruz, atmak istiyoruz. Bunun için de etkili kanat oyuncularına ihtiyacımız var. Yani Beşiktaş'ın tabii ki geçen seneki belki Sergen Hoca dönemindeki hani böyle savruk oyunu olmayacaktır. Bir oyun sistemi mutlaka inşa edecektir ki bunun için de zamanı var İtalyanlı'nın. Çok ciddi zaman olacağını da düşünüyorum. Sezon başında eğer istediği transferlerde yapılırsa ki Sergen Hoca'nın özür diliyorum. Sayın Adanın açıklamaları bu yöndeydi. Ne gerekirse yapacağız dedi. Ne ihtiyaç varsa gerekirse para koyup alacağız dedi. Bu önemliydi tabii. Hani buradan nasıl bir sonuç çıkarmak lazım? Bir şekilde hocanın elinin güçlendirileceğini ben anlıyorum. İstediği zaten o istediği oyuncuları vermezseniz İtalyan o değil isterseniz Guardiola'yı getirin. Bir şekilde yarışmacı bir takım olamazsınız. Buradaki temel gösterge bu bence dinleyicilerimiz için de en azından fikrimi söyleyeyim. Özellikle Ekim ayında, Kasım ayında havlu atmayan bir Beşiktaş inşa ettiği sürece taraftar sahiplenir diye tahmin ediyorum. Yani yarışın içinde kalması gerekiyor. Gerek 3 puan, gerek 5 puan neyse derbilerde. En azından kendi sahasındaki maçlarda favorinin Beşiktaş olması gerektiğini düşünüyorum. Bu arada 4 büyüklerin hepsi için bu geçerli. Yani kendi sahalarında oynadıkları tüm maçlarda ev sahibi 4 büyükten hangisi olursa olsun favori olması gerekiyor. Çünkü iç saha faktörü Türkiye'de çok daha ön planda. Gerek işte yıllardır süregelen bir alışkanlık, gerek İşte belki hakemlerin yönetim tarzı değişiyor. Taraftar baskısından etkileniyor takımlar. Zaman zaman belki futbola elverişli şeyler olmuyor. Biraz psikolojik bir baskı yaratılıyor. Bunları Beşiktaş'a sağladığı sürece ve yarıştan kopmadığı sürece, yani böyle 10-15 puan fark yemediği sürece, garip garip puan kayıpları yaşamadığı sürece ben Italiano isminin Beşiktaş'ta 2 sene içinde daha da büyüyeceğini düşünüyorum. En azından pes etmeyen, sonuna kadar mücadele eden, iç sahada rakiplerine üstünlük sağlayan bir Beşiktaş bekliyorum İtalyano yönetiminde. Ama yine söylüyorum bunun en büyük anahtarı, yani elinizde çok iyi malzeme olabilir ama eğer iyi bir aşçınız yoksa iyi yemek ortaya çıkaramazsınız ya da tam tersini düşünün. Burada da İtalyano'nun eline çok iyi oyuncular Beşiktaş'ın bir şekilde sunması gerekiyor. O kadroyu kurması gerekiyor. Zaten bugün de benzer bir açıklama gördük. En az 7 oyuncu alacağız dendi ki bunlar hemen şöyle, hatta ben de bu konuyla alakalı bir tweet attım. Kaleci, stoper, sol bek, orta saha, sağ açık, santrafor ve sol açığa da bir ya da eğer olursa da iki transfer gibi bir durum var. Yani bu durumda 7 ya da 8 oyuncu daha alması gerekiyor ki bunların belki işlerinde bir ya da iki tanesi yerli olabilir. Ben bu arada orta sahaya bir yerli bekliyorum. Milli takımımızdan bir oyuncu. Bakalım, bekliyorum yani, düşüncem bu ama olur olmaz bilmiyorum. Ya da daha önce konuşulan isimlerden birisi olabilir ama hani Beşiktaş'ın bu transferleri yapıp bu transferlerin de çok net isimler olması gerekiyor. Hani deneme yanılmadan ziyade katkı sağlayacak oyuncular olması gerekiyor. Tabii bu transferleri yaparken bir de şunu düşünmek lazım. 10 artı 4'e de uygun mu değil mi, bunlara da bakmak lazım. Şimdi siz 7 oyuncu alacaksınız. Hadi bunların çoğusunun yabancı olacağını düşünürseniz bir de karşımızda biliyorsunuz 10 artı 4 gibi bir kural var. Ona uygun da transferleri mutlaka yapmanız gerekecek. Yani genç oyunculara da gidebilir Beşiktaş. Bakalım uzun vadede katkı sağlayacak. Yine yabancı genç oyunculara gidebilir. Ya da en azından bazıları genç olabilir diye düşünüyorum. Bakalım, bekleyip göreceğiz neler olacak. Ben de merakla bekliyorum. Mesela ben bir isim yakıştırdım Beşiktaş'a. Bologna'dan, uzaklardan değil. Hocanın eski öğrencisi. Kim bu? Orsolini. Ricardo Orsolini. Çok iyi bir oyuncu. Çok da yakışır Beşiktaş'a. Sağ tarafta 10 numarada oynayabilen bir oyuncu. Başka bir oyuncu daha var. Jonathan Rowe, ama o pek mümkün gelmez. Mümkün olmaz diye tahmin ediyorum. 23 yaşında, 2003 doğumlu.
30

0: bir gol atacağını düşünüyorum. Venezuela karşısında. Bu arada milli takımımızın mücadelesi var. Bu son prova az kadroyla çıkmamızı bekliyorum. Henüz kadromuz belli olmadı. Venezuela ile oynayacağız. Umarım da kazanırız. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bir şekilde kazanırız diye düşünüyorum ama kadromuzun ideal bir kadro olması gerekiyor. Bu arada belli olmuş mu kadro? Muhtemel kadro mu bilmiyorum. Umarım muhtemel kadro değildir. Evet, şu anda ben bakıyorum. Bir kadro var. Kalede Uğurcan var. Kim var? Ozan Abdülkerim, Zeki Eren savunma dörtlüsü. İsmail ve Orkun hemen önlerinde. İrfan Can Kahveci, Arda, Barış Alper ve Deniz gözüküyor. Sanki bu kadroyla çıkacağız gibi gözüküyor. Başarılar milli takımımıza da başarılar diliyoruz. Son hazırlık mücadelesi. Taktik disiplini üst seviyede bekliyorum. Konya'dan Mert Bey, Sergen Hoca'nın önümüzdeki sene Beşiktaş'ı nasıl yorumlayacağını çok merak ediyorum. Vallahi herkes merak ediyor. Ben de merak ediyorum. Kolay gelsin Caner abi. Bu sene de Kasım'da havlu atar Beşiktaş. Umarım yanılırım. Hoca ve başkan ilk kereyi göremez bence, sevgiler. Ben böyle olmaması için uğraşacağını düşünüyorum. Özellikle Önder Özen'in müthiş bir çaba göstereceğini düşünüyorum. Ve böyle olmaması gerektiğini de düşünüyorum artık. Çünkü bir yerden sonra taraftarın da çok fazla sabrı kalmıyor gibi gözüküyor. Peki, yayınımızın artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bugünlük böyle oldu. Neden böyle oldu? Çünkü milli takımımızın maçı vardı. A milli futbol takımımıza başarılar diyorum Venezuela karşısında. Umarım keyifli bir maç oynarız. Saat 1'de başlayacak. 01'de başlayacak. Bu mücadeleyi de mutlaka takip etmek lazım. Milli takımımıza ve Montelli hocamıza başarılar. Dediğim gibi ben de izleyeceğim. Yarın bu defa, yani gündüz, yine sizlerle birlikte olacağım. 12'de Radyo Spor frekanslarında olacağım. Herkese ailesiyle beraber güzel bir gece temenni ediyorum. Hoşça kalın.
1: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi sona erdi.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
4: Radyo Spor.
5: Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone olarak Pire'nin sultanlarının destekçisiyiz.

0: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar Resmi Eğlence Sponsoru JBL Milli Takımımıza başarılar diler.
1: Radyo Spor.
2: Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin voleybolcularımızın yanında.
1: Radyo Spor.
3: Reklam.